0: oyuncuları sevenleriyle bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini belirtti. Amerikan basını da ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'un İran'a savaş açarak Amerikan halkını büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. Gazze şeridinde ateşkese rağmen soykırımcı İsrail'in saldırıları aralıksız sürüyor. Hamas Kassam Tugayları komutanı İzzettin El-Haddad'ın da İsrail saldırısında katledildiği duyuruldu. Birleşmiş Milletler hem Gazze şeridinde hem de işgal altındaki Batı Şeria'da insani krizin derinleştiği uyarısında bulundu.
1: Hava durumu.
0: Yurt geneli yağışlı havanın etkisinde İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz'in doğusunda yağış bekleniyor. Meteorolojiden gelen son tahminlere göre sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Güneşin Çocukları 1. Bölüm. Yazan Lütfiye Aydın, dramaturg Bilge Bölükbaşı. Yöneten Ejder Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör Hamit Çelik.

Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, mutasarrıf Mecdettin Bey, Baykal Saran, Süleyman Ağa, Hüseyin Soysalan, Firdevs Hanım, Ümit Sergen, Selvi Serpil Çağran, Müjgan Özlem Ersönmez, Nazlı Berrin Öney, Şemsi Bahri Aydın, Zekeriya Levent Şenbay, Necile Hanım, Şefika Ümit Tolun.

Yıl 1913. Balkan Savaşı'ndan bir yıl sonra yenilgileri tatmaya başlamış olan Osmanlı İmparatorluğu'nun o dönemlerde Ayın Tab adıyla bilinen Antep sancağındayız.

0: Bir dev sanım. Nerede kaldı bizim nargile?
1: Getiriyorum Süleyman'a.
2: Buyur. Ancak hazırladım.
3: Anladım. Söyle, ancak durma.
2: Hazırladım.
1: Beni mi çağırmıştın baba?
0: Hayır. Annene seslenmiştim. Demek sen yandaki odadaydın Selvi. Hı? Kardeşin nerede? Nazlı evde yok mu?
1: Evde yok baba. Yine bu tasarruflarda. Kızları Müjgan'la beraber.
0: Tövbe tövbe. Bu kız sabahtan akşama ne yapar orada bilmem ki.
2: Bunun tuhaflık neresinde Süleyman'a? Müjgan'ın bize ihtiyacı var. Kızcağız yapayalnız. En çok da Nazlı'ya tabii. Yaşıt sayılırlar. İyi de anlaşıyorlar. Sana gelince ablasın sen Selvi. Vazgeç artık kardeşinle uğraşmaktan kızım.

0: Sen Nazlı'nın da Şemsi'nin de büyüsün.
1: Asıl o benimle uğraşıyor anne. O kızla birlik olup bana laf çarpmalar.
2: Yeter Selvi, uzatma. Ben eve dedikodu dinlemek için gelmedim. Hem kardeşin derken de Şemsi'yi kastetmiştim. Nazlı'nın bitişikte olduğunu ben de biliyorum.
1: Ha, Şemsi. Gelmedi baba. Herhalde arkadaşıyla kütüphaneye gitmiştir yine.
2: Nedir bu bilmem ki. Yok kütüphaneye gitmeler. Yok efendim gündelikçi Hayriye'nin oğluyla arkadaşlıklar, gezmeler filan. Kabahat bizde tabii. En çok da bende. Eski köye yeni adet getirince olacağı buydu. Selvi, bak kapıya hele. Gelen kimmiş?
0: Kim olacak canım? Nazlı'dır herhalde.
1: Pek sanmıyorum ya.
3: Geldim geldim. Şemsi geldi anne.
0: İyi.
2: Bakıyorum yine gergefin başına geçtin hemen.
0: Ne yapayım Süleyman ağa? Selvi ile Nazlı gelinlik çağı geldi. Boş oturmak olmaz. Her kız anasının yaptığını yapıyorum ben de.
2: Şula çaputa para dökün durun bakalım. Hadi parasından vazgeçtik. Yahu bir an boş durmaz mısın sen? Böyle saatlerce iki büklüm. Hem her yanım ağrıyor, uyku tutmuyor geceleri diye sızlanıp durursun. Hem
0: İş yapınca da kızıyorsun, boş durunca da. Fena mı? Çalışıyorum işte.
2: Bakıyorum sırtını oğluna dayayınca dilin fena uzadı.
0: Ah yine mi? Yok oğlum, yok kızların. Onlar senin de çocukların değil mi? Yapma Allah aşkına Süleyman ağa.
2: Yine nasıl cevap veriyor Firdevs Hanım? Dilini tut. Kadın dediğin susar, erinin dediğine uyar. Değilse kendi bilir artık.
0: Ne kusur ettim ki?
2: Kusur mu? Suç! Suç! Hangi birini sayayım ha? Firdevs Hanım, sen pek başına buyruk oldun şimdilerde. Hadi boş yere para harcamana göz yumalım. Peki ya kızlar?
0: Ne olmuş kızlara? Söyle hele.
2: Daha ne olsun? Selvi bugün nasılsa evde işte. Postu ninesinin evine sermiş. Evin yolunu unutmuş gibiydi. Öteki dersen nadiren uğruyor. Nerede görülmüş koskoca kızların sağda solda sürtmesi?
0: Sağda solda sürtmüyor onlar. Herkes Selvi'nin ninesinde kaldığını biliyordu. Zavallı ihtiyar anacığım tek başına yaşıyor biliyorsun. Nazlı komşuda. Seslensen gelir. Duyan da başka şey sanacak. Aa, ayıp ayıp. Zaten şu ayıpın acısı var içimde. Bir de sen böyle.
2: Ne bitmez matemmiş bu. Balkan Harbi'nden dönmeyen tek kişi senin kardeşin mi? Bırak artık. Nicedir ağzımızın tadı tuzu kalmadı canım. Olmaz ki.
0: Ne olur sesini yükseltme. Komşularla aramızda sadece şu incecik duvar var. İşitecekler, ayıp olacak sonra.
2: İşitsinler. Ben de sırf işitsinler diye söylüyorum zaten.
0: Süleyman ağa, kızları Müjgan'a değilse bile koskoca mutasarrıf Mecdettin Bey'e ayıp. Sonra Necile Hanım'a. Kadıncağız zaten çok hasta. Bir de konuştuklarımızı duyarsa.
2: Pekala, yani... pekala, susuyorum. Ne haliniz varsa görün. Fakat şunu bil ki o Müjgan bu gidişle Selvi'yi de yoldan çıkaracak, Nazlı'yı da. Belki günün birinde Şemsi'yi de. Sonra söylemedi de.
0: Neler söylüyorsun Süleyman ağa? Neler de geliyor aklına? Ay, senden korkulur vallahi.
2: Görürüz bakalım. Nerede kaldı bunlar? Gelemediler bir türlü.
0: Şemsi ellerini yıkıyordur. Gelirler şimdi. Hoş geldin Şemsi. Oğlum, neyin var? Kötü bir şey mi oldu Şemsi? Konuşsana evladım.

0: dut silkelemeyi. Hadi in aşağı, konuşacaklarım var seninle.
1: Peki peki, iniyorum.
0: Aman dikkat et, yine düşeyim deme.
1: Yok, gitmem artık. Öğrendim, nasıl ineceğini biliyorum. Bak şimdi, şu kalın dala basıyorum önce.

0: dedim sana. Bak dizin fena halde sıyrılmış, kanıyor. Ay, dur dur, gidip ilaç getireyim sana.
1: Ne ilacıymış
0: o? Ah, otacı Halime'nin merhemi, her derde devaymış.
1: Annem için öyle kaç ilaç yapıldı, hiçbiri fayda etmedi.
0: Annenin hastalığına ne yazık ki Amerikan Hastanesi'nin doktoru David bile çare bulamadı. Halime'nin otları mı iyileştirecek?
1: Ben başka bir şey mi söylüyorum Allah aşkına?
0: Müjgan, seni tanırım. Bu sinir bacağındaki yaradan filan değil. Hadi asıl derdini söyle bana.
1: Asıl derdim... Asıl derdim burası Nazlı. Daha doğrusu İstanbul. Kusura bakma ama sevemedim aynı tabu. Hem annem burada hastalandığı için, hem de bütün gün dört duvar arasına hapsolduğum için.
0: Anladım. Sen bizleri de sevemedin aslında.
1: İyi saçmalama şimdi. Baban için bir şey diyemeyeceğim ama Çuhacızadelerin hepsini severim ben. Hatta o suratsız Şemsi abini bile. Baban dedim de, bugün cuma, tatil günü, evdedir. Nasıl gönderdi seni buraya?
0: Marif bahçesine hava almaya gitti. Ben de buraya attım kendimi. Demek İstanbul'u özlüyorsun Müjgan.
1: Öyle, hem de çok. Acıbadem'deki anneannemi, Harbiye Nezaretindeki dayımı, karısı Sabiha yengemi, sonra yazlık komşumuz Atıfet'i.
0: İyi canım, özle, ne yapalım? Zaten günün birinde gideceksiniz. O zaman adımızı bile anmayacaksın, biliyorum.
1: Bir daha ağla bari. Canım ben seni, sizleri unutur muyum hiç?
0: Bakıyorum İstanbul deyince ağrınsızın kalmadı. Annenin rahatsızlığını bile unuttun galiba.
1: Yok, bacağım hala sızlıyor. Annem de hep aklımda. Çok acıyorum ona, çok üzülüyorum. Düşünebiliyor musun? Ciğerleri çürümüş. Bütün gün ağlayıp içimi karartsa da o benim annem Nazlı. Annem işte. Sahi ne konuşacaktın sen benimle?
0: Yarın tersi Şazimen Hanım'a gitmeye başlıyorum. Dikiş öğrenmeye, onu söyleyecektim.
1: Aman ne güzel. Terzi Nazlı Hanım olacaksın yani. Peki bunun için mi indirdin beni ağaçtan?
0: Hayır. Sadece seni ağaçtan indirmiş olmak için.

0: Zekeriya.
1: Merhaba Şemsi. Ben de seni arıyordum.
0: Hayrola?
1: Yok bir şey. Hava güzel. Şöyle kırlara doğru bir yürüyüş yapalım diyecektim.
0: Olur, yapalım. Bizim çocuklarla sizinkiler birbirine girmiş. Haberin var değil mi?
1: Ya fena kapışmışlar. Bizim ticaret idadesi talebeleri sizin Amerikan kolejlerden bayağı dayak yemiş. Sizinkilere azınlıklardan da yardım edenler olmuş.
0: Çok canım sıkıldı buna. Olanlar hiç hoş değil. Zaten kolejdeki azınlık öğrenciler arasında biz 7-8 kişiyiz. İyi ki yokmuşuz orada. Yoksa ister istemez biz de karışacaktık kavgaya.
1: Bunca yılın iki iyi arkadaşı karşı karşıya gelecekti. Belki de darılacaktık birbirimizi.
0: Olur mu hiç Zekeriya?
1: Şaka yaptım canım. Şuradan sapalım mı? Kestirmeden kırlara çıkar.
0: Olur tabii.
1: Görüyor musun Mutasarrıf'ın kızını?
0: Ne? Müjgan mı? Nazlı'nın en yakın arkadaşı olduğu için maalesef görüyorum. İkide bir bizim tarafa geçer. Hem de kapı dururken duvardan atlayarak. Tuhaf bir kız.
1: Niye kızıyorsun ona?
0: Bilmiyorum. Şımarık mı desem, havai mi, sorumsuz mu? Hoşlanmadım mesela.
1: Keşke bize komşu olsaydılar.
0: Bırak be Zekeriya. Ben babası Mecdettin Bey için üzülüyorum. Koskoca mutasarrıf ama mutsuz. Ne kızından yana şansı var ne karısından. Necile Hanım çok da iyi bir kadınmış ama hasta zavallı.
1: Ya öyleymiş. Annem epey zamandır yanlarında çalışıyor ya. Öve öve bitiremez Necile Hanım'ın insanlığını, kibarlığını. Aa, Şemsi bak, babam Marif Bahçesi'nde oturuyor. Yine gelmiş çadır tiyatrosu.
0: Hani babam nerede?
1: Bak işte orada. Havuzun kenarında nargile içen Fesli Bey Süleyman amca değil mi?
0: Evet o. Zat mıdır nedir demek yine gelmiş o kantocuk.
1: Bir şey mi dedi? Seni anlamıyorum Şemsi. Aslında ne kadar şanslısın biliyor musun?
0: Şanslı mı? Bu da nereden çıktı şimdi Zekeriya?
1: Güvenip yaslanabileceğin bir babaya sahip olmak az şey mi?
0: Bilmem. Asıl şanslı olan sensin dostum. Çünkü bir şehit oğlusun. Bütün Ayıntap biliyor benim babamın bedel verip cepheye gitmediğini. Üstelik o dediğin güvenme, yaslanma duygusunu hiç vermedi bana. Onun için sen övünmelisin babanla.
1: Annem mutasarrıfların ev işlerini yapsa da mı? Bununla da övünebilir miyim?
0: Elbette. Çünkü Hayriye teyze kimsenin hakkını yemiyor. Sana da helal ekmek yediriyor. Üstelik okutuyor seni. Bence annen en az baban kadar saygıdeğer bir insan.
1: Bunlar züğürt tesellisi ya. Neyse. Yoruldum ben. Şu ağacın altında oturalım mı biraz, ne dersin?
0: Olur, oturalım.

0: Oh, oh, yeter artık. Bıktım. Ne zaman kesilecek bu öksürük bilmem ki.
1: Necile Hanım, canım. Bak geçti bile. Şöyle yaslan arkana. Dur, dur yastığını düzelt. Ha? Derin derin nefes al. Ha, şimdi geçecek, şimdi. Rahat edeceksin.
0: Arkama yaslanamayacak kadar halsizim Meşrettin Bey. Bırak da uzanayım yine.
1: Biraz gayret et, biraz. Hem bir şeyler de yemelisin. Müjgan getirecek şimdi.
0: Canım hiçbir şey istemiyorum.
2: Anne bak, Hayriye teyze çorba ile muhallebi pişirmiş. Hmm, tam senin istediğin gibi.
1: Hadi Necim, hadi canım. İki kaşık olsun. Ben vereyim mi sana?
0: Mümkün değil. Yemeyeceğim. Su bile geçmiyor boğazımdan.
2: Ama olmaz ki anne. Kendini böyle bırakıyorsun, sonra da...
1: Müjgan. Peki canım, peki peki peki. Kendini nasıl iyi hissediyorsan öyle yap. Bak şimdi benim gitmem lazım. Biliyorsun öğle tatilinden istifade gelebiliyorum ancak. Öğleden sonra Hayriye Hanım izinli ama Müjgan var yanında. Yalnız değilsin.
0: Sağ ol. Sağ ol Meşrettin Bey. Sen git. Beni merak etme. Şimdi iyiyim. Güle güle.
1: Allah'a ısmarladık canım. Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle baba.

0: Şemsi, evladım kapıya bakar mısın?
1: Neden? Nazlı niye bakmıyor?
0: Kardeşin ustaya gidiyor ya oğlum, dikiş öğrenmeye, evde yok.
1: Kim o?
2: Benim Müjgan. Çabuk olun ne olur.
1: Açıyorum. Müjgan Hanım. Müjgan Hanım, nedir bu hal? Saç baş açık. Hadi girin içeri, bu kılıkta sokakta duramazsınız.
2: Bırakın
1: girin,
2: şimdi girin. Kılığı filan. Firdevs teyzeyi çağırmaya geldim. Annem, annem çok kötüledi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şaşkınım, perişanım.
0: Hayır oğlum Müşken. Ne oldu? Girsene içeri kızım.
2: Hiç zamanımız yok Firdevs teyze. Size zahmet. Bize kadar gelir misiniz?
0: Tabii gelirim. Ama önce neler olup bittiğini söyle.
2: Annem çok kötüleşti Firdevs teyze. Hayriye Hanım da izinli. Evde benden başka kimse yok. Ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Müşken, ağlama yavrum. Hemen aklına kötü şeyler getirme. Hay Allah, ben de birdenbire şaşırdım şimdi.
1: İsterseniz hemen doktor çağırayım.
0: Buna kalırsa önce Mecdettin Bey'e haber ver Şemsi. Sonra beraber gider getirirsiniz doktor David'i. Hadi hadi, hiç oyalanma oğlum, hadi.
1: Peki anne, hemen gidiyorum. Yarım saate kadar geliriz zannederim.

0: Geldiniz be Firdevs Hanım. Sağ olun. Zahmet oldu size.
1: Elbette geldim Necila Hanım. Geçmiş olsun. Nasılsınız? İnşallah biraz daha iyisinizdir şimdi.
0: İyiyim efendim. Çok kötüyüm. Yolun sonuna geldiğimi biliyorum.
1: Yapmayın, böyle konuşmayın ne olur. Bakın kızınız da çok üzülüyor siz böyle konuşunca. İyileşeceksiniz. Şemsi Mutasarruf Bey'i çağırmaya gitti. Birazdan doktorla beraber gelirler. Sonra da...
0: Kendinizi yormayın komşum. Sizi... sizi bilhassa istedim. Şey için... Kızım... Müşkin'i size emanet ediyorum Firdevs Hanım. Ona göz kulak olacağınıza söz verirseniz.

0: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun.
1: Milyonlarca Balkan göçmeninin kalbinden kopup gelen bir hikaye. Geçmişin kokusu TRT ortak yapımıyla. Hasret kaldığınız her şeyle sinemalarda. Gelecek bazen geçmişte saklıdır.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Akşam dönüşü geçtim o esrarlı bağından. Bir gül koparıp kalbime taktım yanağından. Hicranı teselli diye içtim dudağından. Bir gül koparıp kalbime taktım yanağından. Udi Marko Çolakoğlu'nun Hüzzam makamındaki eserine Koray Safkan'ın yorumuyla başladık bu gece programımıza. Eserin güftesi Mustafa Nafi Zırmağa ait. Namelerle dolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz efendim. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle sesleneceğiz siz kıymetli dinleyenlerimize. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi sizlere yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Hüzzam ve Muhayyer makamında eserler seçtim programımızda sizler için. İkinci Hüzzam eser Osman Nihat Akın'ın bir bestesi. Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz eserimizi. Seyre daldık Gonca-i Handan'ı, bir ömür bitti. Bitmedi o bülbülün efkanı, bir ömür bitti. Çok tabipler ilaç verdi dili hastayı aşka, inledi ney gibi canı dil, bir ömür bitti.

Sıradaki hüzzam eseri Zeki Müren'den dinliyoruz. Bimenşe'nin bir şarkısı. Haleli gözlerin hayale döndü, aşkımın ateşi melale döndü. Gönlümde hüzün var, yaklaştı akşam, ömrümün güneşi zevale döndü.

Sıradaki Hüzzam şarkımızın güfte ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait. Necmi Rıza Ahıskan'dan dinliyoruz. Sen olmasaydın eğer aşka inanmazdım. Seni sevmeseydim ah bu türlü yanmazdım. Sensiz aşkı aramam, mehtabı anmazdım. Seni sevmeseydim ah bu türlü yanmazdım.

Güftesi Rahmi Duman'a, bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait Hüzzam şarkıyı da Gül Yazıcı'dan dinliyoruz şimdi. Bin hüzün çöktü yine gönlüme akşamla benim, ülfetim var nice yıldan beridir gamla benim. Dönerim bekle beni sen deyiver, dönme yine, bir ümit sun ne olur kalbime bir damla benim.

Tatyos Efendi'nin Hüzzam şarkısı var sırada. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Gözüm hasretle giryandır, yaman halim perişandır. Hemişe karım efkandır, yaman halim perişandır.

Sıradaki Hüzzam şarkımızın güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait. Bekir Ünlü Ataer'den dinliyoruz. Olanlar oldu, geçti artık. Sen ne dersen de, benim kadar suçlusun. Suçlusun bunda sen de.

Yıldızlar Altında Muayyer makamında eserlerle devam ediyor. İhsan Özge'nin klasik kemençe taksiminin ardından Nuri Halil Poyraz'ın Muayyer şarkısını Bekir Sıtkı Sezgin'den dinleyeceğiz. Sana gül gonca diyorlar, bana şeyda bülbül, güle gülmek yaraşır, bülbüle feryat, ey gül.

Hacı Arif Bey'in muhayyer şarkısını Çağlar Fidan seslendiriyor. Niçin mahzun bakarsın sen bana öyle? Nedir küskünlüğün ey mah? Söyle.

Sırada Supi Ziya Özbekkan'ın muhayyer şarkısı var. Münip Utandı'nın yorumundan sunuyoruz. Titrer yüreğim her ne zaman yadıma gelsen, kan ağlar içim hatırına şadıma gelsen.

Sıradaki muhayyer şarkı Rifat Bey'in bir bestesi. Aytaç Ergen'in yorumundan sunuyoruz. Sakı içelim camını demsaz olarak gel. Kakül dökerek, göz süzerek, naz ederek gel.

Güftesi Semih Mümtaz'a, bestesi Lemi Atlı'ya ait muhayya şarkıyı Alp Arslan'dan dinliyoruz şimdi hep birlikte. Gezdim, yürüdüm, dün gece hicranımı yendim. Ta fecre kadar balkonun altındaki bendim. Bir gün yaşamam ben seni görmezsem efendim. Ta fecre kadar balkonun altındaki bendim.

Burcu Göktürk'ü Muhayyer makamındaki divanda dinleyeceğiz. Şiir Dertli'ye ait. Ok gibi hublar beni yaydan yabana attılar. Bilmediler kadrimi, ucuz pahaya sattılar.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olmayı diliyorum. Bu gece dinleyeceğimiz son eser, güftesini Mehmet Erbulan'ın yazdığı Erol Sayan'ın Muhayyer şarkısı. Esma Başbuğ ve Hayati Günyeli'den dinliyoruz. Her halinle, her şeyinle güzelsin. Hata bulmak, kusur bulmak güç sende. Niye benim için kendini üzersin? Günah bende, kusur bende, suç bende. Hoşça kalınız.

Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden

0: Aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde bir acı tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Müzikle bir ömür başlıyor. Ron Juliana, harika bolerolar ve balat şarkıları bestecisi ve söz yazarı. İşte onun şarkılarından biri, Kristal Kanatlı Kelebekler, Mariposa de Cristal.

Mariposa de Cristal, Kristal Kanatlı Kelebekler, Ron Julian'ın bu harika şarkısını dinledik. Italian Atmosphere Studio Orkestrası, Come l'Aranzio Amore adlı aşk şarkısında bizleri İtalyan sahillerine sürüklüyor.

Come la Rancio Amore. İtalyan Atmosfer Stüdyo Orkestrası ve solistlerinden dinledik. Memory Remains, kalan anılar anlamındaki şarkı romantikler için adeta ilaç gibi. 2025'te İngiltere'de aylarca bir numarada kalan şarkıyı gelin birlikte dinleyelim.

Arda kalan anılar içinde bir kırık kalp buldum. Memory Remains. 2006 doğumlu Norveçli bir caz şarkıcısı olan Angelina Jordan harika bir şarkıya imzasını atmış. Mi Amor diyor. İspanyolca yorumladığı şarkısında Aşkım.

Mi amor, aşkım, Angelina Jordan söylüyordu. Şimdi Ömür Göksel, Tadından Yenmez adlı şarkısını bir caz yorumu ile sizlere sunuyor.

Tadından yenmez. Ömür Göksel söylüyordu. Söz ve müziği kendisine ait şarkısını caz tadında. Şimdi bitmez tükenmez arzularınıza Ömür Göksel bestesiyle ve teşekkürleriyle yanıt veriyor. Sevemem artık.

sensiz hayatı. Sevmek istesem de sevemem artık. Beni hiç eden sensiz hayatı. Sevmek istesem de sevemem artık. Beni hiç eden sensiz hayatı. Sevmek istesem de sevemem artık. Beni hiç eden sensiz hayatı. Sevmek istesem de sevemem artık. Beni hiç eden sensiz hayatı. Sevmek istesem de sevemem artık. Beni hiç eden sensiz hayatı. Sevmek istesem de sevemem artık. Ömür Göksel'in kendisini 1973'te yılın şarkıcısı yapan şarkısını dinlediniz. Sevemem artık. Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz.

Belki de yüzünüzde acı bir tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Yayında emeği geçen Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmen Mahmut Dağsan'a teşekkür ederim.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba. TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz ilk telefon, insan sesinin yolculuğu. İnsanlık tarihinin en büyük ihtiyaçlarından biri, mesafeleri aşarak iletişim kurabilmekti. Yüzyıllar boyunca insanlar haberleşmek için mektuplara, ulaklara ve işaretlere başvurdu. Ancak insan sesinin anında başka bir yere iletilmesi fikri 19. yüzyıla kadar sadece bir hayal olarak kaldı. Bu hayali gerçeğe dönüştüren icatsa telefon oldu. Tarihteki ilk telefon denildiğinde en çok adı anılan kişi Alexander Graham Bell'dir. İskoçya doğumlu olan Bell, özellikle işitme ve konuşma üzerine çalışmalar yapıyordu. Ailesinin sağır ve dilsiz eğitimiyle ilgilenmesi, onun sesin yapısı ve iletimi üzerinde yoğunlaşmasına neden oldu. Bell'in amacı, başlangıçta iletişim kurmaktan çok insan sesini elektrik sinyallerine dönüştürmenin yollarını bulmaktı. 1876 yılı telefon tarihindeki dönüm noktası oldu. Alexander Graham Bell, bu yıl insan sesini elektrik yardımıyla iletebilen bir aygıt için patent aldı. Aynı yıl yaptığı bir deney sırasında tarihe geçen ilk telefon cümlesi söylendi. Bell, laboratuvarında yardımcısı Thomas Watson'a seslenerek "Bay Watson, buraya gelin, sizi görmek istiyorum," dedi. Bu sözler tarihte telefonla iletilen ilk anlaşılır cümle olarak kayda geçti. İlk telefon cihazı günümüz telefonlarına kıyasla oldukça basitti. Bir diyafram, mıknatıs ve elektrik akımından oluşuyordu. Ses dalgaları diyaframı titreştiriyor, bu titreşimler elektrik sinyallerine dönüşerek kablo üzerinden iletiliyordu. Karşı taraftaysa bu sinyaller yeniden sese çevriliyordu. Bu sistem insan sesinin uzak mesafelere aktarılabileceğini kanıtladı. Telefonun ortaya çıkışı başta telgrafla kıyaslandı. Telgraf yalnızca kodlanmış mesajları iletebilirken telefon gerçek insan sesini taşıyordu. Bu durum iletişim anlayışını kökten değiştirdi. Kısa sürede telefon hatları kurulmaya başlandı ve şehirler arasında ilk bağlantılar oluşturuldu. Telefonun gelişimi bununla sınırlı kalmadı. Zamanla santraller kuruldu, hatlar çoğaldı ve telefon cihazları daha kullanışlı hale geldi. 20. yüzyıla gelindiğinde telefon, evlerin ve iş yerlerinin vazgeçilmez bir parçası oldu. Uzun mesafeli görüşmeler mümkün hale geldi ve dünya giderek küçüldü. Elbette telefonun tarihi sadece Bell'le sınırlı değildir. Aynı dönemde Elisha Gray gibi başka mucitler de benzer çalışmalar yürütüyordu. Ancak Bell'in buluşunu doğru zamanda patentlemesi, telefonun onun adıyla anılmasını sağladı. Yine de telefon, tek bir kişinin değil, birçok bilim insanının katkısıyla gelişmiş bir icattır. Bugün cebimizde taşıdığımız akıllı telefonlar, görüntülü konuşma, mesajlaşma ve internet gibi sayısız özelliğe sahip. Ancak tüm bu gelişmiş teknolojilerin temelinde 19. yüzyılda yapılan o ilk basit ses iletimi deneyi yatıyor. Kısacası ilk telefon, insan sesini mekanlardan bağımsız hale getiren devrim niteliğinde bir icattır. İnsanlar arasındaki mesafeleri kısaltmış, iletişimi hızlandırmış ve modern dünyanın şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için harcanan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin iç siyasete ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP'den AK Parti'ye yeni katılımların olabileceği mesajını verdi. CHP'nin yolsuzluğun ve hırsızlığın merkezi haline geldiğini belirtti. CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de buldular dedi. Erdoğan, yeni anayasa ve terörsüz Türkiye hedefine ilişkin kararlılık mesajı verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yıllar sonra eski görev yeri Bitlis'teydi. 2007 yılında kaymakamlık yaptı. Adil Cevaz'ı ziyaret eden Çiftçi, bugün hemşehriniz olarak aranızdayım. İçişleri Bakanlığı dönemimde de buraya gelmeye devam edeceğim dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman'da 3 ayrı açılış programı gerçekleştirdi. Bölgenin turizm potansiyeline değinen Şimşek, Batman'ın büyük şehir olma yolunda hızla ilerlediğini kaydetti. Turizm sektörünün savaştan etkilenmemesi için sağlanan destekleri hatırlattı. Şimşek, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki atılımlarına dikkat çekti. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyada bazı vatandaşlara seferberlik emri gönderildiği yönünde yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada Yıldırım serisi seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak icra edildiğini vurguladı. Bu tatbikatlara da görevlendirilen kişilerin sistemde kayıtlı telefon numarasına 15 Mayıs tarihinde bilgilendirme mesajı gönderdiği ifade edildi. Yurdun birçok yerinde olumsuz hava şartları hakim. Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan fırtına çatılarda hasara yol açtı. Amasya'da taşkınlar ev ve tarım alanlarına zarar verdi. Erzurum, Palandöken'de ise kar yağışı etkili oldu. Bu yılki hac ibadetinin başlamasına sayılı günler kaldı. Farklı coğrafyalardan 2 milyon hacı adayının kutsal topraklardaki heyecanlı bekleyişi sürüyor. Türkiye'den 85 bin hacı adayı da hac vazifesi için kutsal topraklarda olacak. Kafilelerin Mekke ve Medine'ye intikali sürüyor. Alman basını Türk savunma sanayinde son dönemde atılan adımları manşetlerine taşıdı. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, Türkiye silah ithal eden bir ülkeden silah ihracatçısı bir ülkeye dönüşte haberine yer verdi. Habere NATO'nun Türkiye'den alabileceği dersler manşeti atıldı. ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini belirtti. Amerikan basını da ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'un İran'a savaş açarak

0: Amerikan halkını büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. İran, Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Bu mekanizmadan ticari gemilerle İran'la işbirliği yapan tarafların yararlanabileceği belirtiliyor. Washington ise Hürmüz Boğazı'ndaki akışın yaz sonu başlayacağı görüşünde. Haberleri dinlediniz.
1: Yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
2: Müzik Kutusu.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için harcanan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin iç siyasete ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP'den AK Parti'ye yeni katılımların olabileceği mesajını verdi. CHP'nin yolsuzluğun ve hırsızlığın merkezi haline geldiğini belirtti. CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de buldular dedi. Erdoğan, yeni anayasa ve terörsüz Türkiye hedefine ilişkin kararlılık mesajı verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yıllar sonra eski görev yeri Bitlis'teydi. 2007 yılında kaymakamlık yaptığı Adil Cevaz'ı ziyaret eden Çiftçi, "Bugün hemşehriniz olarak aranızdayım. İçişleri Bakanlığı dönemimde buraya gelmeye devam edeceğim." dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman'da 3 ayrı açılış programı gerçekleştirdi. Bölgenin turizm potansiyeline değinen Şimşek, Batman'ın büyük şehir olma yolunda hızla ilerlediğini kaydetti. Turizm sektörünün savaştan etkilenmemesi için sağlanan destekleri hatırlattı. Şimşek, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki atılımlarına dikkat çekti. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlanıyor. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Yurdun birçok yerinde olumsuz hava şartları hakim. Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan fırtına çatılarda hasara yol açtı. Amasya'da taşkınlar ev ve tarım alanlarına zarar verdi. Erzurum Palandöken'de kar yağışı etkili oldu. Bu yılki hac ibadetinin başlamasına sayılı günler kaldı. Farklı coğrafyalardan 2 milyon hacı adayının kutsal topraklardaki heyecanlı bekleyişi sürüyor. Türkiye'den 85 bin hacı adayı da hac vazifesi için kutsal topraklarda olacak. Kafilelerin Mekke ve Medine'ye intikali sürüyor. Alman basını Türk savunma sanayinde son dönemde atılan adımları manşetlerine taşıdı. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, Türkiye silah ithal eden bir ülkeden silah ihracatçısı bir ülkeye dönüştü haberine yer verdi. Habere NATO'nun Türkiye'den alabileceği dersler manşeti atıldı. ABD Başkanı Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini belirtti. Amerikan basını da ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'un İran'a savaş açarak Amerikan halkını büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. İran, Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Bu mekanizmadan ticari gemilerle İran'la işbirliği yapan tarafların yararlanabileceği belirtiliyor. Washington ise Hürmüz Boğazı'ndaki akışın yaz sonu başlayacağı görüşünde. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Kuzey Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz parçalı çok bulutlu. Orta ve Batı Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan. Öğle saatlerine kadar doğusu güneydoğudan 3 ila 5 yer yer altı. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5. Sabah saatlerinde batısı 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2. Orta ve Batı Karadeniz'de yer yer 2,5 metre. Görüş iyi. Yağış anında orta. Marmara parçalı çok bulutlu. Sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 1,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Ege parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan. Sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2. Sabah saatlerinde kuzeyi yer yer 3 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Akdeniz parçalı az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısı 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan, sabah saatlerinde geneli güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş iyi. Van Gölü çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, dalga 25 ila 50 santimetre, görüş iyi.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Abdurrahman Özdemir. Abdurrahman Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Hocam, sizinle bugün asgari imanı konuşalım. İmanın en alt düzeyi nedir? Bu konuda hadis-i şerif var. Hı hı. Mesela aklıma gelen, yoldaki bir taşı kenara çekmek dahi imanın en alt derecesidir. Hani 72 derece, hı hı, beyan buyuruyorsunuz, evet, Efendimiz. Buradan girelim konuya isterseniz, buyurunuz.
2: Evet, iman aslında biz inanmak diye Türkçe'ye çeviriyoruz. Aslında güvenmek demektir.
1: Evet, emin olmak.
2: Tabii tabii, güvenmek. Evet. Yani karşıdan bize bir mesaj geliyor. Birisi aracılığıyla, o birisi yani Cenab-ı Mevla'nın peygamberleri oluyor. Biz buna %100 itimat ediyorsak imanlıyız demektir. Yani %1 bile fire vermeden, %1000 bile fire vermeden tam olarak o diyorsa doğrudur diyorsak bu iman oluyor.
1: Hazreti Ebu Bekir
2: çok yaşayan ceddinize rahmet.
1: Amin cümlemize inşallah.
2: Yani Hazreti Ebu Bekir'e güya efendim onun zihnini bulandırmak için Miraç hadisesi sonrası, evet, Mekkeli müşrikler biraz amiyane, seninki bu sefer de bir anda Kudüs'e, evet, gittiğini falan söylüyor. Ya artık buna da inanmazsın canım, yani bu kadarı da olmaz demesini beklerken o diyorsa doğrudur demesi gibi. Evet, yani evet. O diyorsa doğrudur. Dolayısıyla iman böyle bir şey. Eskilerin tabiriyle tecezzi etmez, bölünmez. Yani şu kadarına inanırım da şu, evet, kısmı biraz benim aklıma yatmıyor filan gibi,
1: evet,
2: bir efendim muhabbetin konusu olamaz. Bir söylemin konusu olamaz. İman tam ya net olarak karşıdan gelen habere inanıyorsunuzdur. Tereddüdünüz varsa ortada iman yok.
1: Evet. Hocam, müsaade ederseniz bir şey hatırlatmak isterim. Sözünüzü kestim.
2: Estağfurullah.
1: Kusura bakmayın. Aslına bakarsanız aşağıdan yukarıya değil, yukarıdan aşağıya doğru. Yani iman başlangıçlı taşı kenara çekmenin bir manası var.
2: Tabii.
1: Yoksa iman etmeden taşı kenara çekmek, esas olan tam anlamıyla iman etmek. O imanın bir yansıması olarak da bir takım ameller işlemek. Yani taşı kenara çekmek onlardan bir tanesi. Yoksa taşı kenara çeken bir insan, sen iman ediyorsun diyemeyiz herhalde yani.
2: Yani siz bende bir takım çağrışımlar uyandırdınız bu sözünüzle. Kur'an-ı Kerim'de اَلَّذ۪ينَ آمَنُونَ hemen arkasında ve amilü salihat,
1: evet,
2: geçer.
1: Evet,
2: herkes de salih amel diye çevirir bunu. İyi işler yapmak filan diye de çevirir. Halbuki salih demek Kur'an-ı Kerim'de uygun, elverişli anlamına,
1: evet,
2: gelir.
1: Evet.
2: Yani o imana uygun davranışlar sergileyen demektir aslında.
1: Doğru.
2: Şimdi biz ne yapıyoruz? İşte bazı reklamlara maruz kalıyoruz. Deniyor ki falan mağaza cuma gün işte çılgın cuma filan diyorlar. Veyahut da açılış münasebetiyle ürünlerini sembolik bir fiyatla efendim müşteriyle buluşturacak, evet, deniyor.
1: Evet, doğru.
2: Bu habere insanlar ya inanıyor ya inanmıyor. İnananlar ne yapıyor? Bu
1: mağazaya
2: inançlarına uygun davranış sergiliyorlar. Yani gece 3'te mağazanın kapısına dayanıp 3'ten, evet, efendime söyleyeyim mağazanın açılış saati 9'a kadar ciddi bir izdiham oluşturuyorlar.
1: Evet,
2: İşte
1: evet,
2: imanın gereği böyle bir şey. İnanıyorsanız gereğini yapacaksınız. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu imanla ilgili çok şey söylemiş ama bir hadis-i şerif var. Buyuruyor ki Men ra'a minkum munkeran fel yugayyirhu biyedihi. Sizden kim bir yanlışlık görürse, bir imana aykırı, İslam'a aykırı bir tutum davranışla karşılaşırsa, onu eliyle fiilen düzelsin. Buradan şöyle bir sonuç çıkarmamak lazım. Yani tutsun ihkakı hak yapsın. Öyle değil yani toplum içinde böyle değil, ihkakı hak. Evet kişisel bireysel işlerde bu olabilir ama yani her şeyle her davranışa karşılık bu olmaz. Ama büyük işler için mesela uluslararası arenada değil mi? Ve a'iddu lehum mastata'tum min kuvvetin ve min ribatil hayl, yani işte gücünüz yettiği kadar güç efendim biriktirin, evet, işte evet. Atlar
1: savaşmak için
2: Allah'ın düşmanlarını kaçırmak, sizin düşmanlarınızı kaçırmak için, yani bu elle düzeltmek biraz bir efendime söyleyeyim dünyanın ıslah olacağı ve Allah'ın yaşanılır bir dünya sizin elinizle kuracağı bir sistem oluşturun anlamına da gelir. Dolayısıyla bunu böyle algılamak lazım. Yoksa her olaya biz elimizle müdahale edebilme durumunda değiliz. O daha büyük kaos oluşacaksa o değil. Yani bunu yorumlayanlar bu güce erişin anlamında. Elle müdahale edecek bir konuma erişin. İkincisi fe'in lem yastati fe bi lisanihi. Yani eğer gücü yetmiyorsa diliyle uyarsın. Yani ya bunu böyle yapman doğru değil desin. Bunu efendim bu yaptıklarını işte kınıyorum desin. Tasvip etmiyorum desin. Evet. Şöyle yapsan daha iyi olur desin. Yani adamın durumuna göre. Kellimün nâsı alâ kadir ve kulihim. Yani insanlara akılları miktarınca hitap edin deniyor. Yani bir kişinin hangi düzeyde bir hitaba durumu elverişliyse o şekilde bir rahatsızlık beyan edin.
1: Evet, evet.
2: Ve son asgari iman dediğimiz şey. Feillem yestati fe bi kalbihi. Eğer buna da gücü yetmiyorsa kalben içten içe kabullenmesin o hali. Bunun açılımını efendim evet. Daha da yapmak isterim.
1: Hocam bir müzik arası verelim o zaman. Hı-hı. Müziği dinledikten sonra devam edelim, tamam, inşallah.
2: Tamam, pekala.
1: Nezih Uzel ve İstanbul Sema Topluluğu seslendiriyor. Darb-ı Esma Zekri. Buyurunuz.

0: Hocam bu asgari imanla ilgili herhalde daha başka örnekler de var. Hadisler de olsa gerek. Tekrar size bırakayım. Sözünüzü kesmiştim zaten.
1: Estağfurullah. Yani en son aleyhissalatü vesselam Efendimizin buyurduğu bir yanlışlık, bir efendim örfe aykırılık, İslam'a aykırılık görürseniz onu elinizle, sonra olmuyorsa dilinizle, olmuyorsa kalben buğz edin. Yani içinizden kızın. Kabullenmeyin, içselleştirmeyin. Bu şu demek, kalben buğz etmek, bir şeyi kabullenmemek, bir şeyi içselleştirmemek. Yani içselleştirdiğiniz zaman, tolere ettiğiniz zaman, ya o da şöyle yapmasaydı dediğiniz zaman, insanda hemen böyle bir mekanizma devreye giriyor. Yani zayıf, efendim, mağdur kişiler bir takım zulme maruz kalınca bu zulmedeni kınamak yerine, haksızlık yapanı kınamak yerine, dille kınamasa bile beden diliyle ya da içten içe reddetmek icap ederken, ya o da şunu yapmasaydı, o da onu efendim kışkırtmasaydı, o da onu böyle yapmasaydı gibi durumu tolere edici bir davranış kalıbı içerisine giriyorlar. Ve bu Cenab-ı Allah'ın istemediği bir şey. Yani en azından imanınız size şunu yaptırsın. Tamam, adamın gücü vardır, korku salıyordur, başka türlü gözettiğiniz bir takım efendime söyleyeyim ailenizin, sizin vesairenin can güvenliği, mal güvenliği gibi endişeleriniz olabilir. En azından içselleştirmeyin.
0: Evet, doğru.
1: Yani mazlum bunu hak etti demeyin. E şimdi aynı şey mesela Gazze konusunda oluyor. Hep Batı dünyasında İsrail'in masum savaşmayan sivil 60 binden fazla kişiyi katletmesi, bir soykırım yapmasını Batı dünyası şöyle tolere. Efendim onlar da 7 Ekim saldırısını düzenlemeselerdi filan.
0: Ya evet.
1: Şimdi hiç hani meşhur Nasrettin Hoca'nın meşhur şeyi vardır ya, hırsızın hiç mi suçu yok? Fıkrası vardır ya, hani komşular gelmişler, hocanın bir değerli eşyası çalınmış. Ya hoca kapıyı kilitleseydin, işte önlem alsaydın, evin içinde bulunmayacak bir yere saklasaydın. Demiş ya tamam tamam da hırsızın hiç mi suçu yok? Yani Cenab-ı Mevla bize adeta bunu söylüyor. Yani Cenab-ı Peygamber bunu söylüyor bize. Diyor ki en azından mazeret aramayın. Zulmedene, haksızlık yapana iç dünyanızda bir mazeret
0: Ya evet, ki
1: aramayın.
0: tabii yani zalime karşı, zulme karşı suskunluğun sessiz şeytanlık
1: Tabii men
0: olduğu
1: sekete anil hak fahuva şeytanun ahras
0: evet.
1: buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kim haksızlık karşısında susarsa dilsiz şeytandır buyuruyor. Yani
0: Ya
1: dolayısıyla
0: evet.
1: susma bazen işte endişeleriniz olabilir.
0: Tabii,
1: Sussanız
0: tabii,
1: bile iç
0: tabii,
1: dünyanızda bunu
0: tabii.
1: tolere etmeyin. İç
0: Tabii.
1: dünyanızda bunu efendim içselleştirmeyin. Duyarsız kalmayın. En azından beddua edin. Değil
0: Tabii,
1: mi?
0: tabii, tabii, tabii. Hocam bu asgari iman mevzu hakikaten çok mühim bir mevzu. Ve insanın bunu buyurduğunuz gibi sergilemesi lazım. Yani müdahale edebiliyorsa eliyle etsin, diliyle edebiliyorsa etsin ama en azından buğz etsin kalbiyle, hiçbir şey yapamıyorsa. Bu onun nerede durduğunu göstermesi bakımından da çok önemli. Yani evet bir tepkisellik bunu söyleyemeyebilirsin ama karınca misali insanın kimin yanında olduğunu en azından hakkın yanında olduğunu göstermesi bakımından çok mühim bir davranış. Hatta bir mümine düşen şey de bu diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: Kesinlikle isabetli düşünüyorsunuz. Yani biz burada salih amel dediğimiz yani imana uygun bir duruş sergilemekle mükellefiz. Bir şeye inanıyorsak o inancın bir gereği var. Hani bir alışveriş merkezi metaforundan hareketle ben bunu izah etmeye çalıştım. Mutlaka bizim bu imanımızın icabını yerine getirmemiz gerekiyor. Hem Allah hakkı konusunda Allah bizden bir takım mükellefiyetler istiyor. Ne istiyor? İşte namaz istiyor, zekat istiyor.
0: Tabii.
1: Değil mi? Hac istiyor. Başka mükellefiyetler istiyor. İmanımızı dışa vurmamızı istiyor.
0: Hocam ayet var bu konuda. Siz iman ettik deyince bırakılıvereceğinizi mi zannediyorsunuz böyle Cenab-ı
1: Allah? Tabii
0: tabii. Demek ki bunun orada bir bedeli bitmiyor. Var. Tabii bir amele dökülmesi icap ediyor gerçekten.
1: Bunun bir bedeli var.
0: Tabii. Yani evet, iman aslında bir sorumluluk. Yani tamam iman ettim deyip geçemiyorsun. Seni bir şeye sevk ediyor. Yani bir şey yapmak zorundasın. Bu ne? Salih amel işlemek. Allah hakkını gözetmek, kul hakkını gözetmek. Yani bir mükellefiyet silsilesi içerisinde buluyorsunuz kendinizi. Dolayısıyla bu müdahale mevzu bir mümin için çok hassas bir mevzu gerçekten. Hocam ben lafı uzattım. Sizin konuşma hakkınızı bir anlamda gasp ettim. Hakkınızı helal edin. Bu arada programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Allah ben razı olsun. Allah-u Teala bizleri asgari iman seviyesinden azami iman seviyesine çıkaran kullarından eylesin.
1: Canı yürekten amin diyor.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim Profesör Doktor Abdurrahman Özdemir hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Günaydın Türkiye programına hoş geldiniz. Günlerden pazar, burası TRT Trabzon Radyosu. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Yeni günün size ve sevdiklerinize güzellikler getirmesini dileriz. Bestesi Selahattin İçli'ye, güftesi Cansın Erol Ozan'a ait şarkıyla başlıyoruz programımıza. Teoman Volkan Özselçuk seslendiriyor. Hoş geldin gönül bahçeme, bahar yüzlüm, hoş geldin.

Şair Orhan Seyfi Orhon, sen gül dalında gonca, ben dağ yolunda yonca, sen açılır gülersin, ben sararıp solunca demiş. Yeni günün habercisi güneş doğmak üzereyken henüz açılmamış bir gonca gül gibidir. Goncanın açılmasıyla çiçeğin olağanca güzelliğini ve kokularını ortaya çıkarması gibi güneş de yükselerek dünyayı aydınlatıyor şimdi. Günaydın Türkiye programı bir Azerbaycan ezgisiyle devam ediyor. Şahin Gültekin'i Nurten İnap'la birlikte dinleyelim. Kız belin incedir ince, leblerin goncadır gonca.

0: gonca dır gonca, kız belinin cedir ceylekleri gonca dır gonca, kız belinin cedir ceylekleri gonca dır gonca.
1: Değerli dinleyenler, Farsça bağıt kelimesi rüzgar anlamına geliyor. Sabahleyin esen serin tatlı rüzgarlara bağdı sabaha deniyor. Şairler bu rüzgarı bir postacı, bir ulak gibi görmüş. Bağdı sabaha sevgilinin kokusunu aşığa taşır, aşıktan sevgiliye özdeyiş, naz, niyaz, ahu feryat götürür. Birçok halk ozanı gibi Karaca olan da sabah rüzgarıyla yarine selam yollar. Bağdı sabaha selam söyler.

Tabip Mehmet Aşki'nin kitabında belirtildiğine göre İstanbul'da ıslah edilmiş ilk lale çeşidini elde eden kişi Şeyhülislam Ebu Suud Efendi. 16. ve 17. yüzyıllarda İstanbul'da yetiştirilen lale çeşitleri el yazması risalelere göre 2000 civarındaymış. 18. yüzyılda Nedim birçok gazel ve şarkıyla meşhur lale devrinin lalelerini ve lale bahçelerini ölümsüzleştirmiş. Lale, kumaş, halı, tahta, deri, sedef ve taş işlerinde önemli bir süsleme unsuru olarak da kullanılmış. Özellikle halk türkülerinde ve halk şiirinde lale daha çok gül, bülbül, sümbül, bahar gibi kelimelerle birlikte anılmış. İran mitolojisine göre lale, bir yaprağın üzerindeki çiğ tanesine yıldırım düşmesi sonucunda ortaya çıkmış. Çiğ tanesi ve yaprak alev alarak donunca lale meydana gelmiş. Lalenin ortasındaki siyahlık meğer yıldırım yanığıymış. Bundan hareketle bağrı yanık olarak da anılır lale. Divan şiirinde aşığın gözyaşlarını döktüğü yer bir lalezar, yani lale bahçesi olarak da işlenir. Gül yazıcının sesinden dinleyelim. Benim adım Lale.

Dinlediğimiz türküde adı geçen lale, güzel şekli ve rengiyle edebiyatımızda, süsleme sanatlarımızda bir motif olarak çok kullanılmış. Gerçek vatanının Orta Asya olduğu düşünülen lale, esas itibarıyla yabani bir bitki. Türkiye'de 15 kadar türü bulunuyor. Bahçelerde binlerce çeşidi yetiştiriliyor.

Günaydın Türkiye programı ile huzurunuzdayız. Uykudan yavaş yavaş sıyrılıp güne hazırlandığımız şu saatlerde Zeki Müren'in ölümsüz sesinden unutulmaz bir şarkı dinleyelim şimdi. Şarkının bestesi ve güftesi İsa Coşkuner'e ait.

Koş gel bana, koş gel bana, koş gel bana ne olur. Sensiz bitmiyor günlerim.

Şu sefer bayrağını çekmiş vapur bizim Karadeniz'e gider. Beni alıp götürmese de alır düşüncemi çocukluğuma götürür. Çocukluğumun memleketine. Kıyıcığında doğmuşum Kastamonu'nun, fener fener bilirim Karadeniz'i. Kahrını çekmişim yıldızının poyrazının, ecel terleri dökmüşüm kara yerinde. Okuduğumuz dizelerin yazarı Kastamonulu Rıfat Ilgaz, bilhassa Hababam sınıfı kitabının yazarı olarak ün kazanmış değerli dinleyenler. Bununla birlikte öğretmenliğiyle, yazarlığıyla, gazetecilik ve dergicilik faaliyetleriyle, şiirleriyle kültür hayatımıza büyük katkı sağlamış bir insandı Rıfat Ilgaz. Bir Kastamonu türküsünü Tolga Çandar'ın sesinden dinleyelim şimdi.

çeşmesine, haydindi saray çeşmesine, ben yandım badem ezmesine, haydindi saray çeşmesine.

Değerli dinleyenler, eskiden İstanbul'da, Haliç'te ve Boğaziçi'nde kullanılan kiralık kayıklara piyade adı verilirmiş. Arka tarafında müşterilerin oturması için minderli, döşemeli oturma yerleri bulunan bu kayıklarla küçük gezintiler yapılır ya da iskeleler arasında gidip gelinirmiş. Yaldız işlemeli, dış görünüşüyle ihtişamlı göz alıcı piyade kayıklarının ismi yaldız piyadeymiş. Özenle süslenmiş, boyama ve yaldızlama işleri yapılmış bu kayıklar bir ezgimize de motif olmuş. Evlerinin önü yaldız piyade, yaşı küçük ama aklı ziyade. Neşe Dilekçioğlu'nun sesinden dinliyoruz.

Bugün TRT Trabzon Radyosu'ndan sesleniyoruz size. Trabzon, Karadeniz'in bir kıyı kenti. Kıyı kentlerimizin tarihinde denizin ve gemilerin unutulmaz bir yeri var. 19. yüzyıl ortalarına kadar Karadeniz bölgesinde mamlalar, çaparlar, küçük sandallar kentleri komşu yerleşim yerlerine bağlamış. Rus, Roman, Fransız ve Alman gemileri bu kıyılara un, tuz, gaz yağı, çivi, kumaş gibi mallar getirmiş. Gazeteler gelirmiş gemilerle. Yeni yayınlanmış kitaplar, kahve, çay, hekimlere tıp malzemesi, eczanelere ilaç gelirmiş. Gemilerin açıkta demir atması her seferinde heyecan yaratır, kentin o günkü gündemini belirlermiş. İskele ana baba gününe döner, mamlalar, sandallar gemiye doğru yola çıkarmış. Yolcu varsa gemiden önce onlar iner, sonra geminin ağır vinci gürültüyle çalışır, mallar indirilirmiş. Açıkta bekleyen gemi geldiğini bildirmek için 3 kez çalarmış kampanasını. Giderken de uzun uzun kampana çalar ve kenti selamlarmış. Geleneksel bir nezaket gösterisi ve kentle gemi arasında kurulmuş o güzel münasebetin işaretiymiş bu. O eski günlere, eski gemilere selamla coşkun gökün sesinden bir ezgiye yer verelim şimdi. Gemiler Giresun'a.

Tasavvuf ilmine göre insanı kamil olmak isteyene irfan gerekir. Mehmet Özbey'in Türkülerin Dili eserinde açıkladığı üzere irfan sahibi yani arif kişi aşk ve ilham yoluyla yaratılışın sırrını, evrenin anlamını, iç yüzünü bilen ve anlayan kimsedir. İskender Pala'nın Ansiklopedik Divan Şiiri sözlüğünde aktardığına göre divan şiirinde şairler sevdiklerini arif kisvesiyle vasfederler. Arif cömert ve kanaatkardır, tevekkül sahibidir ve acılara dayanmasını bilir. Aşık İlhami'den alınmış türküyü Süleyman Yıldız'ın yorumuyla dinleyelim. Kendi noksanını bilip arif ol, kimsenin aybını gözetme gönül. 73 millete bir nazarla bak, hak sevmiş, yaratmış, söz etme gönül.

0: Sevgili dinleyenler, çay bitkisinin kış uykusundan uyandıktan sonra verdiği ilk sürgünlerden üretilen Mayıs çayı, yılın en taze, en aromatik ve en besleyici çay türü olarak kabul ediliyor. Haziran ayının ortasına kadar süren bu hasat dönemi hakkında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çay ve Çay Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Kiziban Yazıcı ile yaptığımız söyleşiyi dinleyeceksiniz. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
1: Hoş bulduk Yiğit Bey. Teşekkür ediyorum bu güzel davetiniz için.
0: Katıldığınız için biz teşekkür ederiz değerli hocam. Mayıs hasadından bahsedelim istiyoruz. Çayımız yıl içinde 3-4 defa hasat edilen bir ürün bildiğim kadarıyla. Mayıs hasadının da bu hasatlar arasında herhalde önemli, özel bir yeri var. Neler söylersiniz?
1: Evet, belirttiğiniz gibi ülkemizde çayda aslında 3 dönem, normalde 3 dönem hasadımız var. Ancak bazı yıllarda sıcaklıklar erken yaz başlayıp sıcaklıklar da uygun gittiği zaman 4 hasat da alabiliyoruz çaydan. Bu hasatlarımızın ilki birinci sürgün dediğimiz Mayıs-Haziran dönemi hasadımız ki şu anda tam içerisindeyiz sizin de belirttiğiniz gibi. İkinci sürgün dönemimiz Temmuz-Ağustos ayında oluyor. Çayı çünkü hasat ettikten sonra sürgünlerini birinci sürgün döneminde aldıktan sonra bir kendini toparlayıp tekrar tomurcuklarını patlatıp sürmesi gerekiyor. Diğer sürgün dönemimiz de Temmuz-Ağustos'a denk geliyor. Üçüncü sürgün dönemimizde yine Temmuz-Ağustos'ta çayımızı tekrar hasat ediyoruz. Akabinde çay bir dinlenmeye giriyor ve arkasından tekrar tomurcuklarını patlatıp Eylül-Ekim ayı gibi de üçüncü sürgün dönemine giriyoruz ve üçüncü hasadımızı yapıyoruz. Ama yine belirttiğim gibi havalar sıcak gittiği zaman bir hasat daha, dördüncü hasadı da ülkemizde alabiliyoruz. Mesela dünya ülkelerine baktığımızda dünya ülkelerinde sürekli mesela Kenya, Sri Lanka gibi ekvatora yakın ülkelerde sürekli bu hasat döngüsü devam ediyor. Ama bizim ülkemiz ılıman bir bölge olduğu için kışın soğuklar olduğu için kışın 6 ay boyunca çay bitkisi dinlenmeye girmiş oluyor. Tam Mayıs dönemi şu anda sürgün döneminde dinlenmeden çıkan bitkiler sürüyor ve Mayıs çayının da o özelliği vardır. Çok kalitelidir. İlk sürgün çayı olarak bilinir. Bölgede Mayıs çayı olarak çok değerlidir. Bunun nedeni de işte bu kışın dinlenmeden çıkan bitkinin daha güzel sürgünler oluşturması ve daha güzel kaliteli çaylara dönüşmesi bu sürgünlerin neticesinde oluyor.
0: Evet, o dinlenme döneminde karların altında uzunca kalıyor çay bitkisi. Bu üzerine yağan kar acaba çay bitkisini ne şekilde besler? O karın önemi nedir çay açısından? Sadece çay için değil birçok bitki için herhalde. O kar örtüsü altında kalmak besleyici, geliştirici, önemli bir olgu.
1: Aslında çayın doğasına baktığımızda Yiğit Bey, çay tropik ve subtropik iklim bitkisidir. Hı hı. Yani karın olmadığı bölgelerde doğal olarak yetişen bir bitki ama karın olduğu alanlarda, dedim az önce Japonya'da da kar yağıyor, Çin'de de yağıyor, ülkemizde de yağıyor. Şöyle bir avantajı oluyor. Karın özellikle kurak dönemlerde toprağı besliyor tabii ki kar ve hastalık zararlı etmenleri karın altında yaşayamadığı için arazimiz ilkbaharda çok temiz bir halde hastalık

0: çok zararlı yönünden çok temiz bir halde sürgün aşamasına. Hastalık zararlı olmadığı zaman da ne oluyor? Bu sefer çaylarımız daha kaliteli oluyor. İşte o nedenle karın biz bu önemine değiniyoruz ki mesela bizim Karadeniz bölgesinde bitki korumaya yönelik ilaçlamalar yapılmamaktadır. Bunun nedeni de hastalık ve zararının daha az olmasıdır. Mesela bir Kenya'ya, bir Sri Lanka'ya, bir Hindistan'ın sıcak bölgelerine gittiğinizde, çay yetiştiren bölgelerine gittiğinizde buralarda hastalık zararlıların bizim ülkemizdekinin çok fazla üzerinde, hem çeşit yönünden hem de zarar oranı yönünden çok üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu nedenle karın böyle bir avantajı var ve biz de bunu zaten ilaç kullanmayarak bölgemizde doğal dengeyi doğada sağlayarak bu avantajı faydaya dönüştürüyoruz.
1: Peki değerli hocam, normal olarak 3 hasat döneminin ülkemizde çay için söz konusu olduğunu söylediniz ama bu dönemlerin çoğalabildiğini, kayabildiğini de ifade ettiniz. Sanıyorum dünya çapında ülkemizi de etkileyen iklim değişiklikleri kapsamında çay dönemleri, çay hasat dönemleri de yavaş yavaş değişecek. Bu yönde acaba ne gibi öngörüler var? Bununla ilgili bir takım önlemler alınması gerekir mi? Çay tarımımızdaki politikalar açısından bir takım değişikliklere gidilmesi gerekir mi? Ne dersiniz?
0: Evet, onu şöyle açıklayalım. Şimdi iklim değişikliği dünyada çay yetiştiren bütün ülkeleri etkileyecek önemli bir konu. Ve şu anda özellikle sıcak bölgelerde Kenya, Sri Lanka, Hindistan'ın bazı bölümleri, yine Çin'in bazı bölümlerinde iklim değişikliğinden çay bahçelerinin oldukça fazla etkilendiğini görüyoruz. Nasıl etkileniyor bahçeler? Mesela bahçelerde kurumalar, çok sıcaklıkların ekstrem üzerine çıkmasıyla çay bahçelerinde kurumalar yaşıyorlar. Dolayısıyla daha erken hasatlar yaşanabiliyor. Hasat dönemleri kısalabiliyor, bazı bölgelerde uzayabiliyor. Gerçekten dünyadaki az önce saydığım ülkelerde ciddi problemler baş göstermeye başladı. Biz çayın yetiştirildiği en kuzey bölgede yer alıyoruz. Bu nedenle iklim değişikliklerinin etkileri bizde daha sonra, şu anda Kenya, Sri Lanka bunu yaşıyorsa bizde birkaç yıl sonra ortaya çıkacak. İşte biz şu anda o ülkelerin yaşadığı sorunları, zaten FAO da bu anlamda bir çalışma yaptı. Dünya çayının iklim değişikliğinden etkilenme üzerine bir harita çıkardı. Ve bunda da baktığımızda gerçekten Türkiye aslında bu anlamda en avantajlı ülkelerden birisi. Niçin böyle? Çünkü ülkemizde kuzeyde olmasından dolayı geç gelecek bir iklim değişikliği problemi var ve bununla da baş edebileceğiz çünkü örnekleri var. Ne olabilir peki ülkemizde? Ülkemizde ileride su ihtiyacı ile karşı karşıya kalabiliriz. İleride farklı hastalıklar, bu mesela şu anda Kenya'da, Sri Lanka'da, Hindistan'da çok fazla hastalık var çayda, çok fazla zararlı var. Bunlar bizim ülkemizde de ortaya çıkabilir. Ve iklim değişikliğinde ortaya çıkacağı öngörülüyor. Bunlara dayanıklı çeşitler, şu anda dünya ülkelerine baktığımızda dayanıklı çeşitler yetiştirmeye başladılar. İşte biz de o anlamda daha dayanıklı çay çeşitleri, gerek kuraklığa daha dayanıklı, gerek hastalık ve zararlara daha dayanıklı çay çeşitlerini geliştirmeliyiz. Bu anlamda yenilenecek bahçelerimizi bu bahçelerle tesis etmeliyiz. Mevcut bahçelerimizin de çok sağlıklı, kuvvetli, bu iklim değişikliği problemiyle karşı karşıya kaldığında dayanıklı bir hale gelmesi için işte budamasını, gübrelemesini çok uygun şekilde yapmalıyız ki bu zararlanmadan en az düzeyde etkilenelim.
1: Değerli hocam, çayda Mayıs hasadı şimdiden hayırlı olsun üreticilerimize ve ülkemize. İnşallah çayla ilgili konularda tekrar konuşacağız sizinle. Yine konuk etmek isteriz sizi. İyi günler dileriz. Görüşmek dileğiyle.
0: Ben de çay üreticilerimize çok verimli bir yıl diliyorum. Kolaylıklar diliyorum işlerinde kendilerine.

Selçuk Balcan'ın seslendirdiği şarkıyla programımızın sonuna eriştik. Günaydın Türkiye programını TRT Trabzon Radyosu adına hazırlayan ben Yiğit Yavuz. Güzel günler dilerim size. Hoşça kalın.

roman, bir hikaye. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı, Beyti Engin'in seslendirmesiyle her gün saat 22.45'te TRT Radyo 1'de.

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi için hepimizin sıklıkla kullandığı sosyal medyadaki cinsiyetçi dili değiştirmek gerekiyor. İzlediğimiz haberler, televizyon programları ve medyadan edindiğimiz alışkanlıkla kendi sosyal medya hesaplarımızda da cinsiyetçi dil kullanımını sürdürüyor, yaygınlaştırıyoruz. Suçu işleyenin değil, mağdur olanların öne çıkarıldığı, her türlü şiddetin sansürsüz bir biçimde yer aldığı fotoğraf ve videoları paylaşarak aslında normalleştirilmesine biz de katkıda bulunmuş oluyoruz. Kadınların bedeni üzerinden reyting malzemesi yapılması, suç haberlerinde mağdurun teşhir edilmesi, şiddet ve cinayet haberlerinde olayların dramatize edilerek yayımlanması, geleneksel medyada yıllardır yapılan yanlışlardan bazıları. Söz konusu haberleri, görüntüleri kendi hesaplarımızda kullanarak ne yazık ki bu yanlışları biz de tekrarlıyoruz. Şiddet ve cinayet haberlerini sansasyon yaratacak şekilde abartarak, süsleyerek anlatan, fotoğraf ve videoları yayımlayan haberleri paylaşmayın. Toplumsal cinsiyet eşitliğini vurgulayan, eşitlikçi bir dil kullanan haberleri paylaşın. Şiddet dilini destekleyecek haberler yerine kadınları bilgi, beceri ve donanımlarıyla hak ettiği biçimde konumlandıran haberleri, fotoğraf ve videolara yer verin. Kadını metalaştıran başlık, görsel ve içerikler kullanan haberleri paylaşarak çoğaltmayın. Özellikle şiddet konulu paylaşımlarda mağduru değil, suçu işleyen faili öne çıkaran içerikleri tercih edin. Küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarını çocuk gelin olarak nitelemeyin. Çocuk gelin diye bir şey yoktur. Çocuk yaşta evlendirilen kız çocukları vardır. Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığa, aşağılamaya, ötekileştirmeye, şiddete toplum olarak hep birlikte ve yüksek sesle hayır demeli, diyebilmeliyiz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İç ve dış gündeme dair önemli mesajlar verdi. Küresel petrol krizi uçuşları etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Gazze şeridinde ateşkese rağmen soykırımcı İsrail'in saldırıları aralıksız sürüyor. Hamas, Kassam Tugayları Komutanı İzzettin el-Haddad'ın İsrail saldırısında katledildiğini duyurdu. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu.
2: Sevgili gençler, terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz. Anne babalar çok çile çekti, çok acı çekti. Terörün tamamen devre dışı kaldığı yeni dönemde gençliğin eyvahı olmadığı gibi kimseye eyvallahı da olmayacak. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz. Hakkın, adaletin, huzurun adresi olan Türkiye sizin omuzlarınızda yükselecek. Dünya nasıl eski dünya değilse, Türkiye de eski Türkiye değil. Bugün her alanda yıldızı yükselen bir Türkiye var. Dünyada krizler yaşanırken dimdik ayakta duran bir Türkiye var. Masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen bir Türkiye var.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İç ve dış gündeme dair önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez krizinin ana etkenlerinden birinin İsrail'in kışkırtmaları olduğunu tekrarladı. Kaosu bitirmek için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını belirten Erdoğan, sorunu bölge ülkelerinin birlikte çözebileceğini söyledi. Herkes kısa vadeli hesapları bir kenara bırakmalı, dedi. Temmuz ayında Ankara'daki NATO zirvesinin ittifak tarihinde kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Türkiye olarak tehditlere karşı daha hazırlıklı bir NATO için üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin tam üyeliği konusunda yol ayrımına geldiğini vurguladı. Türkiye, Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır ve birlik bunu değerlendirmek konusunda tarihi bir karar vermek durumunda, dedi. Terörsüz Türkiye süreci de Erdoğan'ın gündemindeydi. Biz kararlı. Terörsüz Türkiye istemeyenleri sevindirmeyeceğiz, dedi. Hedefe bütün engellerin aşılarak mutlaka varılacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı CHP'den AK Parti'ye katılımları da değerlendirdi. CHP yöneticilerince tehdit edilen, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de bulmuşlardır, dedi. Yeni katılımların olacağı mesajını da verdi. Yeni anayasa hazırlıklarının tamamlandığını belirten Cumhurbaşkanı, milletin ihtiyaç duyduğu hususların belirlendiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Türk rüzgarları esiyor. 43. Türk Günü yürüyüşü öncesi dünyaca ünlü finans merkezi Wall Street'e bayrak çekme töreni düzenlendi. Yürüyüşe katılan Türkler gurur ve sevinci bir arada yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan toplumunun her platformda etkin ve saygın bir konuma sahip olduğunu söyledi. Erdoğan, Türk-Amerikan toplumu tarafından bu yıl 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşüne video mesaj gönderdi. Yürüyüş, Türk milletinin özgüveninin yansımasıdır, dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye aleyhine istihbarat faaliyeti yürüten uluslararası ajan ağını çökertti. İki yabancı istihbarat servisine çalışan casusluk ağındaki 9 kişi tespit edildi. İki şüphelinin başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu belirlendi. Özel ekiplerle 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda casusluk ağının başındaki BE adlı şüpheli dahil 7 kişi yakalandı. Adliye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Operasyonla yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı. Elde edilen bilgilerle yabancı servislerin yöntemleri detaylı şekilde analiz edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da bir dizi açılış gerçekleştirdi. İlk olarak tasarım beceri atölyelerinin açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada yapay zekanın önemine değindi.
0: Yapay zekada bu önemli bir bileşen. Teknoloji bizim için çok kritik bir alan. Bunun sayesinde inşallah Türkiye katma değer zincirinde yukarı çıkacak. Rekabet gücü artacak. Onun için bugünkü açılışı biz bu nedenle anlamlı ve önemli buluyoruz.
1: Bakan Şimşek'in ikinci durağı Devlet Tiyatroları sahnesinin açılışı oldu. Kurdele kesimi sırasında Batman'a dair önemli mesajlar verdi.
3: Batman gelişiyor ve kalkınıyor. Büyükşehir olma yolunda da bayağı hızla ilerliyor. Kültür, sanat çok önemli bir bileşen.
1: Bakan Şimşek, Hasankeyf'te Kadim Kentler Turizm Rotası tanıtımına da katıldı. Terörsüz Türkiye ile bölgenin büyümenin motoru olacağını söyledi. Türkiye'nin turizmde geldiği aşamaya değindi.
4: Geçen sene 64 milyonun üzerinde turist çektik ve 65 milyar doların üzerinde gelir elde ettik. Bölgemizde çıkan savaş turizm sektörünü etkilemesin diye 60 milyar liralık kredi garanti fonu üzerinden finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz. Hizmet ihracatında vergi istisnasını %100'e çıkarttık.
1: Küresel petrol krizi uçuşlara etkiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tokat'ta Rusya, Ukrayna ve Amerika, İsrail, İran savaşlarının akaryakıt maliyetlerinin artırdığına dikkat çekti. Türkiye'de uçuşlarda bazı kesintilere gidilebileceğini söyledi.
5: Kuzeyimizde Rusya, Ukrayna, güneyimizde ABD, İsrail, İran savaşı. Elbette bunların ülkemize yansımaları da oluyor. Petrol fiyatları biliyorsunuz ciddi şekilde arttı ve petrol fiyatı %50-60 artmasına rağmen jet yakıtı fiyatları 2,5 kata yakın arttı ve hava uçuşlarda biraz sıkıntılar var ve bazı kesintilere gitmek zorunda kalacağız.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim sezonunda öğrencilere müfredata uygun Türk Dünyası Tur Rehberi kitabının dağıtılacağını söyledi. Tekin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 29. Dönem Genel Kurulu'nda konuştu.
6: Eylül ayında çocuklarımıza ders kitaplarını masalara dağıtırken ailesiyle beraber, öğretmenleriyle beraber Türk Dünyası turu yapmak isteyen öğrencilerimize bir kültür turu olması anlamında, rehberi olması anlamında bunu da hayata geçiriyoruz.
1: Bakan Tekin, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 29. Dönem Genel Kurulu toplantısına katıldı. Gündeminde Türkiye Marif Modeli vardı. Modelle çocukları çağın ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve erdemle donanmış bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı'nca yürütülen Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı da Bakan Tekin'in verdiği ilk dersle başladı.
6: Dijital mecralar öğrencilerimizin zihnine ve kalbine çok erken yaşlarda temas etmeye başladım. Okulun rehberlik sorumluluğu, iletişim dili, krizlere hazırlığı, güvenlik hassasiyeti her geçen gün daha da büyük bir dikkat ister hale geldi.
1: Milli Eğitim Bakanlığı okulları

güvenliği ile ilgili olarak veli randevu sisteminin daha etkin yürütülmesine ilişkin kapsamlı çalışma başlattı. Bundan böyle okulda veli adına randevu oluşturabilecek, velilerle çevrim içi de görüşme yapılabilecek.

0: bakıma çok ilgi çekici gelebiliyor. Tüketilecektir. Çok büyük tüketilecektir. Yani bir Pikachu ya da işte o küçük o beslediğimiz hayvanlar kadar popüler olmayacaktır. O küçük oyuncaklar kadar, ama yani çok yüksek ihtimalle siparişler ilk günden bitecektir.
1: Antropi peki yeni kurduğu enstitüde bu dataları işlemeye dönük bir enstitü mü? Bunu takip etmek üzerine kurulmuş bir anlayış mı var?
0: Tabii burada onlar var. Yani şimdi 3 tane ana bacağı var bu enstitünün. Bir yapay zeka işleri nasıl değiştirecek, meslekler nasıl değişecek tarafı var. Ondan sonra ikinci tarafı siber güvenlik, biyotehditler ve siber saldırıları nasıl şey yapacağız? En önemlisi yapay zekanın sık sık şu anda yapmaya başladığı otonom saldırılar. Yapay zekanın kendine saldırmalarını nasıl engelleyeceğiz tarafı var. Ama en ilginç kısmı ise evet bu toplumsal düşünce biçimini nasıl değiştiriyor? İnsanın eleştirisel düşüncesini kaybediyor mu araştırmaları var bu enstitüde? Ve bu yalnızlık konusu çok büyük bir şey. Çünkü şu anda büyük çoğunluk bu yeni jenerasyon dediğim taraf, yine yaştan bağımsız, iş yazışması, ödevler, stratejiler, sunumlar, bazen duygusal durumlarını bile otomatikman yapay zekaya şey yapıyor, danışıyor. Ve bu böyle yeni bir şey geliyor, bir düşünce şekli. Ve hep sonucuna çıkıyoruz burada. Sizle konuştuğumuz bu fikir kimin? Yani nereden geldi bu bizim kafamıza? Bizim oluşturduğumuz bir şey mi? Yapay zekanın bizi yönlendirmesi mi? Ve büyük veriler diyor ki gerçekten şu anda toplumlar yapay zekanın yönlendirmesiyle hareket ediyorlar.
1: Düşünce biçimlerimizi yönlendiriyorlar.
0: Aynen, ve insanın eleştirisel düşünceyi kaybetmesi demek sorgulamayı kaybetmesi demek. Ve sorgulamayı kaybettikçe bu sefer çok ciddi beyinsel ve bu nörobilimsel bir şeye gidiyoruz biz. Çıkmaza giriyoruz. Yani bir bölümü kapatıyoruz içeride ve bütün trafiği taşıyan bölümü kapatıyoruz.
1: Peki bu anlamda da yani siz mesela teknoloji şirketlerine nasıl güveniyorsunuz? Kusura bakmayın tabii, soğuk algınlığıyla da sesimiz de değişiyor ama evet. Şimdi teknoloji firmaları bir şey üretiyorlar, sonra buradan çıktıları da takip ediyorlar. Ama o evimize robotu sokan da, onunla ilgili verileri takip eden de bu firmalar. Ne kadar güvenmeliyiz?
0: Yani bunu onların yapıyor olması çok kötü bir müşteri.
1: Yani firma özel için çok iyidir elbette de bizler açısından nasıl diye soruyorum. Lütfen buyurun.
0: Bu yani bana şey gibi geliyor. Futbolcu oyunu oynayan aynı zamanda da hakem. Yani ne kadar tarafsız bir karar verebilir? Yani bunun yapılması gereken devlet kurumları, üniversiteler, sosyal bilimciler, psikologlar, felsefeciler ve hukukçuların olması gerekiyor. Böyle bir kurumların olması lazım. Yani Antropik böyle bir enstitü kuruyor ama bu enstitünün kurulması çok doğru, ama bunu kurması gereken şey teknoloji firmaları mı? O çok büyük bir cevaplanmamış soru. Ben doğru bulmuyorum kişisel olarak. Yani çünkü burada kendine yönlendirecektir. Çünkü yapay zekanın getirdiği bu büyük enerji ve şey trafiği, veri trafiği bunu çözmek için çözümler arayacaktır ki onlara göre de yatırımlar var şu anda. Yani çünkü biliyorsunuz her bir sorgulamanın maliyeti aslında normal hayatta bize çok büyük bir enerji tüketimi, çevresel tüketim olarak geri geliyor. Evet. Ve bunları da bir şekilde ekarte edecek çözümlere yönlendirecektir. Bunu yönlendirecek şeyler de eleştirisel düşünceyi alırsanız insanların elinden istediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz.
1: Bu kadar enerji akışıyla yönetme baskısı varken hala da atılımlar da devam ediyor. Bununla ilgili bir yönetilebilir pozisyon karşımıza çıkıyor mu dersiniz? Nasıl bir hazırlık var?
0: Yani tabii ki şeyler var. Bununla ilgili yönetilebilir şeyleri kendileri yaptığı için çıkıyor aslında. Çünkü şey çıkmıyor, özellikle bu enerji tarafında Pantala diye bir sistem var. Şeyi karadaki enerjiyi denize, okyanusa taşıyor. Maksimum faydayı görmek için hem soğutmasını hem de okyanusun dalgalarından elektrik üretmesini şey yaparak. Şimdi bizim bütün datalarımız okyanusun altında bir böyle farklı bir tüpün içinde olmaya başlıyor ve oradan idare ediliyor. Aslında mantıki olarak çok çevresel ve güzel bir yönetim şekli ve çözüm, Pantala'nın getirdiği çözüm. Ama içerik olarak bakıldığı zaman büyük bir korku objesi.
1: Neden?

0: Böyle
1: Buyur.
0: söylediniz. Korku
1: Demin
0: diye
1: söylediğim
0: tanımlamadım.
1: şey yönlendirmeden ötürü. Yani hiçbir zaman şu soruyu cevaplayamıyoruz. Yeni kuşağa girmemiş insanlar olarak diyelim bunu. Kontrol kimin elinde? Yani benim bu düşünceyi kim şey yaptı? Şimdi bu bütün birleşenleriyle bir zincir. Yani biz sorguyu yaptığımız bu yapay zeka modeliyle başlayıp işte bu okyanusun altına giren büyük dev enerji tesisi ve büyük veri merkezleriyle birlikte bu tamamı dev bir zincirden bahsediyoruz ve bu çok büyük bir ekonomiden bahsediyoruz. Yani şimdi şeyin başında söyledik. Yani halka açık bir şirket olarak kurulmuş OpenAI davasında gelinen miras kavgası bu insanı bir taraf. Ama öbür tarafta o büyüme ve o dev büyümenin gerçekleştiği süre bahsettiğim şey 3 yıl. Yani bu 3 yıl içinde bu kadar şey büyüdü, bu kadar şey oldu. Ve 3 yıl içinde bu enstitüler bunları araştırmaya başladı. Bundan önce 3 yıl içi, 3 yıl önce böyle bir korkumuz yoktu. Meslekler elimizden gidecek mi? İşte eleştirel düşünceyi kaybediyor muyuz? Şeyler, etik anlayışları nedir? Kendi kendine saldıran bir şey var mı? Evimiz bizi sürekli manipüle eden ya da bizi şey yapan eve girecek küçük oyuncaklarımız var mı gibi korkularımız böyle çok paranoid şeylerdi. Şimdi gayet satın alınabilir ve hatta satın alıp da eve koyduğumuz şeyler.
0: Ama okyanusun altına da bu enerji güvenliğini taşıma fikri
1: Müthiş.
0: ilginç de bir yaklaşım. Çünkü son birkaç senede de aslında okyanuslar da hedef oldu. Fiber
1: Evet.
0: kablolarla ilgili saldırıları siz de takip ediyorsunuz. Bu anlamda da çok ciddi bir işe atılımda bulunduklarını elbette yetki sahipleri biliyorlar bu konuyu ama ne kadar güvenli ve karşılığında nelerle karşılaşacağız? Bunlar ne yazık ki yaşandıktan sonra bizim de test ettiğimiz unsurlar oluyor. İşsizlikle ilgili konudan sonra bir de dünyanın tabii kendini tüketmesiyle ilgili bir tabloda kayda değer önemli bir husus. Genco Bey çok teşekkür ederiz. Yine farklı
1: Rica ederim.
0: alanlardan ufkumuzu açtınız. Kolaylıklar diliyoruz sizlere.
1: İyi hafta sonları sevgiler.
0: Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer konuğumuz oldu sevgili dinleyicilerimiz. Hiç vakit kaybetmeden de aslında birliklerimize devam edelim. Çünkü tatlı haberler yer alacak. Yapay zeka hayatımızın önemli bir alanında yer almaya devam ediyor ama günlük hayatımızda da meşguliyetlerimizi de belirleyecek, biraz dinlenme molası verecek kültür sanat haberlerine de ihtiyacımız var. Alanın medyatörü Aydan Öksüz bizlerle. Aydan Hanım hoş geldiniz, günaydın.
2: Bulduk. Günaydın Büşra Hanım. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Teşekkür ederim.
0: Yine aktaracaklarınızı merakla bekliyoruz. Tabii şöyle bir baktığım zaman Mayıs ayındayız. Mayıs ayının da ortasında artık geçmeye başladık. Yılın ilk çeyreği geride kaldı. İkinci çeyreğinde de tabii baharın enerjisi etkinliklerde hissediliyor olmalı. Her hafta sizinle buluşmalarımızda bunu görüyorum. Bu hafta için neler söylersiniz?
2: Bu hafta aslında Mayıs ayının gündeminde Biennaller var. Tabii aynı zamanda sergiler, festivaller, yeni filmler ve dikkat çeken yayınlarla da oldukça yoğun bir gündem var. Sinemada yine tabii vizyona giren klasiklerden yeni yapımlar, etkinliklerden kitaplara uzanan yine dop dolu bir seçki bu hafta bizlerle. Ama önce Biennallerle başlayalım.
0: Lütfen.
2: Türkiye'de Biennal kültürü her geçen yıl daha da güçleniyor. Yani Edirne'den Mardin'e, işte Kapadokya'dan Çanakkale'ye ve Sinop'a uzanan geniş bir coğrafyada yıl boyunca Biennaller düzenleniyor. Tabii Türkiye Biennaller aracılığıyla aslında yalnızca sanat üretimi değil, kültürel diyaloğu da aynı zamanda turizm ve yerel kalkınmayı da besleyen güçlü bir ekosistem kuruyor bize. Ya bu yükselişin en dikkat çekici duraklarından biri bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Edirne Biyaneli var. O da 21 Mayıs-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Biyanel köprüler temasıyla bu yıl 24 ülkeden 200 sanatçıyı bir araya getiriyor. Bir dikkat çeken farklı bir Biyanel'de de Kapadokya var. O da doğum temasıyla bu yıl 7 Mayıs-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Malumunuz aslında en çok bilinen Biennallerden biri de Mardin Bienali. O da 15 Mayıs-21 Haziran arasında 7. edisyonuyla sanatseverlerle buluşacak.
0: Tabii şehirle de bütünleşti artık Mardin Bienali. Belki ilk duyduklarında dinleyicilerimize şaşırmış olabilir ama uzun yıllardır da düzenleniyor. Doğrusu ben de denk gelmiştim. Çok da keyifli geçiyor. Bienaller tabii bir ismen daha farklı yansıyabilir ama alanın biraz daha uzağında olanlar için neden bu kadar önemseniyor? Yani sizin yorumunuz nedir? Bunu da açabilir misiniz?
2: Tabii yani Biennaller aslında sadece sanat

0: ve sergiyle bağlantı kurabileceğimiz, yani tek başına bir sergi değil, şehirle sanat arasında uzun soluklu bir diyalog kuran, yani düşünce üreten platformlar, bir kültür, yani kentin kültürel hafızasını güçlendiren, uluslararası görünürlüğü artıran ve sanatı da gündelik yaşamla biraz daha fazla temas etmesini sağlayan bir yerde duruyorlar. O yüzden bu kadar bienallerin artması aslında hem sanat pratiği adına hem de kentlerin hem kültür hafızasını güçlendirmesi adına önemli.
1: Sizin özellikle böyle tavsiye ettiğiniz var mı aralarında? Bu biraz riskli sorudur ama bu geziyi yapacaklar için de tecrübeleriniz önemli olacak.
0: Evet, ya tabii ilk kez gerçekleşecek olması nedeniyle benim de merak ettiğim bienallerden biri Edirne Bienali. Ama tabii Mardin Bienali de aslında mekanla kurduğu güçlü bir ilişkisi var. Ve her zaman çok dikkat çekici işleri ortaya koyuyorlar. Ben de geçtiğimiz yıllarda gözüm fırsatım olmuştu. Yani gerçekten sanatla şehrin ruhunu hissediyorsunuz. Bu anlamda bence Mardin Bienali de önemli bienaller arasında. Hem bölge halkı için hem de dinleyicilerimiz için bunu önerebiliriz.
1: Vizyondaki filmlerle devam edelim mi?
0: Tabii edelim. Bu hafta ikisi yerli 8 film vizyona giriyor. Ben iki filmi önermek istiyorum. Biri Türk yapımı olan Sihirli Annem Peller Okulu diye bir film vizyona giriyor. Diğeri de Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı tabii çok sevilen 86 yılı Top Gun ve 2022 yapımı Top Gun Maverick filmleri de yeniden vizyona giriyor bu hafta. Bir diğer önereceğimiz film de Paris'te moda haftası için bulunan Amerikalı bir film yapımcısının hayatını değiştiren bir dönüşüm yolculuğunu anlatan moda filmi var. Filmin de başrolünde Angelina Jolie yer alıyor. Bu hafta bu filmleri önerebiliriz.
1: Direkt radarınızda ön plana çıkan bir film var mı yine? Bir tane aradan seçsek.
0: Evet, yani ben şu Top Gun filmlerini de gerçekten merak ediyorum. Çünkü sinema tarihinde aksiyon anlatısının dönüşümünü görmek açısından güzel bir fırsat. Tabii ilk film olması açısından nostaljik bir etkisi de var. O filmleri de
1: Evet. Şimdi
0: önerebiliriz.
1: Mayıs ayındayız. Etkinlikler de duyurulmaya başlandı. Yine bu noktada sizin notlarınıza düşen etkinlik haberleri de var mı?
0: Evet, yani İBB'nin şehir tiyatrolarını düzenlediği 40. Genç Günler tiyatro günleri başladı. Üniversitelerin sahne sanatları bölümleriyle tiyatro kulüplerinin oyunlarının sergilendiği bir etkinlikti. 19 Mayıs'a kadar da söyleşi ve atölye çalışmaları devam edecek. Yine dün gezme fırsatı bulduğum Borderless Art Book Days'te bu yıl Salt Galata'da farklı ülkelerden, Berlin'den, Kahire'den, Şangay'dan farklı ülkelerin katılımları, yayın evleri, sanatçılar ve kolektif galerileri bir araya getirdiği bir buluşma platformu. O da bugün son gün ama eğer gitme fırsatı olanlar varsa onu da önerebiliriz.
1: Keyifli de bir mekan, güzel de bir
0: Evet.
1: etkinlik haberi oldu.
0: Evet, bir diğer haber de Ordu Jazz Festivali'ni söyleyelim. O da bu yıl ilk kez düzenleniyor 15-18 Mayıs tarihleri arasında. Sanat ve müziği aslında her sahnede buluşturan ve farklı noktalarda halka açık etkinlikler düzenleniyor. Bu da Jazz Festivali'de önerebileceğimiz etkinliklerden biri olabilir.
1: Sergilerle devam edelim mi? Duyurabileceğiniz sergiler var mı peki?
0: Evet, bu hafta da önemli aslında 2-3 gündem sergisi var. Onlardan biri de Bağımsız Sanat Vakfı kurucusu Hülya Yazıcı'nın 30 yılı aşkın sanatsal üretimini bir araya getiren Perde başlıklı retrospektif sergisi Dolmabahçe Resim Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Sergi de 31 Mayıs'a kadar ziyarete açık. Bir diğer sergi haberimiz de Meşber Sazberk Hanım Müzesi Koç Topluluğu'nun 100. kuruluş yılı kapsamında Seyahat Sanatı sergisi de sanatseverlerle buluşacak. Küratörlüğü Merve Hocam üstlendi bu sergide. Meşer'de ziyarete açıldı. Yine Çanakkale'de Turya Müzesi'nde de 22 Mayıs'a kadar sadece bir rüyaydı isimli Merve Şentin'in de bir solo sergisi var.
1: Elbette biz böyle bir seçki duyuruyoruz ama alan uzmanı ve bu konuları da takip eden bir isim olduğunuz için de yine böyle sizin ön plana çıkaracağınız bir tanesini de sormadan geçemiyorum. Özellikle günübirlik ziyaretleri olan kimseler için de bir nokta atışta önemli oluyor çünkü. Hangisini ön
0: Evet.
1: plana çıkarırsınız?
0: Aslında bu retrospektif sergiler bence çok önemli. Aynı yani şekilde tabii ki solo sergiler de öyle ama tüm sanatçıların geçmiş yılların birikimini yansıttığı için bence perde sergisi bu Dolmabahçe Resim Müzesi'nde gerçekleşecek olan sergi 30 yıllık bir üretim bir arada görmek açısından önemli sergilerden biri arasında söyleyebilirim.
1: Peki kitaplar desem, her hafta birbirinden farklı güzel kitaplar öneriyorsunuz. Bu hafta da onlardan var mı?
0: Evet, bu hafta güzel, beni de heyecanlandıran yeni kitaplar var. Onlardan biri de Lispector'un yeni Kuşatılmış Kent kitabı, bireyin ve mekanın içsel sınırlarını sorgulayan özgün bir roman olarak yer alıyor. Bunu önerebiliriz. Diğeri de Eduardo Luis'in, Fransız yazar, ülkemizde çok sevildi bu yazar. Son kitabı yine Monique Kaçıyor da. Bu da bir kadının kendini yeniden keşfetme cesaretine, işte yeniden doğuş ve özgürleşmesinin bedeline dair derin bir anlatı sunuyor. Bu iki kitap da benim favorilerim arasında bu hafta.
1: Çok teşekkür ederiz Aydan Hanım, vermiş olduğunuz detaylar, duyurduğunuz etkinlik haberleri için.
0: İyi hafta sonları diliyorum size. Teşekkürler.
1: Sanat dünyasında bu hafta öne çıkan başlıkları aldık sizlerden. Her hafta bununla ilgili bir derleme yapıyor bizlere kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz. Biyenerlerden sinemaya, sergilerden kitaplara birçok başlıklar duyuruluyor. Sizin de programınıza uyan hususları yönüyle de biz de bunları buluşturmaya çalışıyoruz. Böylelikle bugünkü yayınımızın da sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonunu sizler için Kurtuluş Özyazıcı hazırladı yapımcımız ve teknik yönetmenimiz Arif Keleş sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda da ben Büşra Tirdan vardım. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günleri tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için ayrılan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları sanal ortamdaki tehditlerden korumak için ek tedbirlerin en kısa zamanda hayata geçeceğini vurguladı. İnternetin çocuklar için daha güvenli hale geleceğini belirtti. Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, aile ve gençlik fonundan 205 binden fazla gencin faydalandığını belirtti. Derdimiz bu ülkede evlenmedik genç, inşallah tütmedik ocak bırakmamaktır dedi. Türkiye, Orta Doğu'da çatışmanın yeniden başlamaması için yoğun çaba gösteriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Uluslararası İlişkilerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bagheri'yi İstanbul'da kabul etti. Fidan, Amerika'dan da önemli bir konuk ağırladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, güvenli ve konforlu ulaşım için yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bakan Uraloğlu, 49 kilometrelik Tokat-Niksar karayolunun tamamlanan 38 kilometrelik bölümünü inceledi. Bakan Uraloğlu, Rusya-Ukrayna ve Amerika-İsrail-İran savaşlarının akaryakıt maliyetlerini artırdığına dikkat çekti. Türkiye'de uçuşlarda bazı kesintilere gidilebileceğini söyledi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Bu yılki hac ibadetinin başlamasına sayılı günler kaldı. Farklı coğrafyalardan 2 milyon hacı adayının kutsal topraklardaki heyecanlı bekleyişi sürüyor. Türkiye'den 85 bin hacı adayı da hac vazifesi için kutsal topraklarda olacak. Kafilelerin Mekke ve Medine'ye intikali sürüyor. Sivas'ta Ankara'dan dönen taraftar grubunu taşıyan minibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 25 kişi yaralandı. Kaza yapan minibüsün Ankara'da oynanan Malatya Yeşilyurt Spor, Çorlu Spor maçından dönen Malatyalı taraftarları taşıyan araç olduğu öğrenildi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Türkiye ile Yunanistan arasında afet ve arama kurtarma alanındaki işbirliği Selanik'te düzenlenen uluslararası tatbikat ve simülasyon programında sergilendi. AFAD ekiplerinin katıldığı tatbikat geniş ilgi gördü. Tatbikata Türkiye ve Yunanistan'ın yanı sıra Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'dan da ekipler katıldı. Avusturya'nın Dornbirn kentinde düzenlenen Avusturya Kültür Fuarı 4. gününde de ziyaretçilerin akınına uğradı. Avusturya İslam Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda kültür sanat dünyasından birçok isim ziyaretçilerle buluştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Türk rüzgarları esiyor. 43. Türk Günü yürüyüşü coşkuyla gerçekleştirildi. Yürüyüş New York'ta Türk-Amerikan toplumunun binlerce üyesini bir araya getirdi. Etkinliklere katılan Türkler gurur ve sevinci bir arada yaşadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini belirtti. Amerikan basını da Amerika ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'ın İran'a savaş açarak Amerikan halkını büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kuzey Ege, Konya ve Karaman hariç olmak üzere İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Balıkesir, Aydın, Adana, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Malatya, Batman ve Siirt çevreleri, Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Edirne, Antalya ve Sakarya 23, İstanbul 21, İzmir, Diyarbakır ve Adana 26, Aydın 27, Hatay ve Kayseri 24, Konya ve Gaziantep 25, Samsun ve Artvin 22, Bolu 19, Van ve Erzurum 17, Kars 15 ve Şanlıurfa 28 derece. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: 8. Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.

0: sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell bağlasana. Hadi.
2: Ayçiçek yağının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-22 Mayıs tarihleri arasında Migros ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 399 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros,
3: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: unutma beni.
1: Oh aman, bu hafta da bu banyo paslığını hallettik ya Çetin. Oh diyorum.
2: Evet evet, çok iyi oldu abla. Adamcağız çok rahatladı.
1: E rahatlamaz mı? Ne kadar sever yıkanmayı bilirsin ya.
2: Bilmez miyim? Eskiden işten gelince hemen banyoya atardı kendini. Çok temiz adamdı babamız.
1: Şimdi de artık böyle. Haftada bir de olsa. Aman neyse. Aa, geldin mi Şenay? Çabuk dönmüşsün.
3: Geldim geldim abla. Yakındaki çarşıya gitmiştim zaten.
1: İyi. Şenay, babamı bir güzel yıkadık Çetin'le. Göreceksin, pamuk oldu pamuk. Yatırdık da yatağına. Uyusun biraz, yoruldu.
3: Ha, şimdi dinlensin. Ben de gider görürüm birazdan. Yeni oyunlar, gazete, bir kitap daha aldım onun için. Bakın neler neler getirdim.
1: Ay, yine doldurmuş torbayı getirmiş.
2: Hayırlısı.
3: Siz banyodan evvel dediklerimi yaptırdınız mı babama?
1: Ay, ya, yaptıralım dedik de ama önce banyo yaptıralım dedik ya.
2: Yıkayacağız seni deyince heyecanlandı, sevindi. Biz de aman önce yıkayalım sonra yapar dedik.
1: Çetin dedi, abla önce yıkayalım sonra saydırırız dedi.
2: Ben dedim, evet ben dedim. Aman canım, birden yüze kadar saydır demedin mi? Ne var bunda? Sayar bir ara.
3: Bakın ama siz beni hiç anlamıyorsunuz. Dediklerimi de hiç ciddiye almıyorsunuz.
1: Aman canım, olur mu öyle şey Şenay?
2: Tabii ki ciddiye alıyoruz dediklerini.
3: Ben babam için günlük haftalık aktivite programı yaptım. Buzdolabının üzerine de astım, değil mi abla? Geliyorum gidiyorum bakıyorum. O liste durduğu yerden milim kıpırdamıyor.
1: Eline sağlık. Tabii şimdi düşündüğün, ayarladın. Öyle bir liste yaptın da.
3: Bakın listeyi ben kendi telefonuma da kaydettim. Bugün günlerden ne? Pazar. Pazar günü ne yapılacak? Sabah bulmaca. Ardından ritmik sayma. Sonra banyo. Bakın banyo diye de yazmışım. Sonra kitap saati. Kocaman kocaman harfli özel kitaplar getirdim, değil mi babama? Bakın burada böylece duruyor bu kitaplar. Okudu mu hiç? Siz onu okuyor musunuz? Hayır. Yani ben daha ne diyeyim?
2: Şenay kardeşim, sen de çırpınıyorsun. Tamam da adamcağız sıkılıyor Şenay.
3: Sıkılsa da bunalsa da yaptırmak lazım abi. Gözünüzü seveyim.
2: İyi de bu adam 80 yaşında Şenay. Sıkılmaya hakkı var kardeşim.
3: Ama demans teşhisi de var abi. Onun beynini geri getirebiliriz. Babamı yeniden kazanabiliriz. Eskisi gibi olabilir.
1: Ah canım benim. Hiç sanmıyorum Şenay ya. Bence onun için yapabileceğimiz en güzel şey ona huzur vermek. Onu sıkmamak, gerginlik yaşatmamak. Senin o dediklerini zorla yaptırmaya çalıştığımızda, sıkılıp bunaldığında sonuçları daha kötü oluyor.
2: Bak seni anlıyorum. Ablam da anlıyor. Ama demansın böyle durdurulabileceğine inanmaktan vazgeçmen lazım Şenay.
1: Çırpındığını görüyorum. Hepimiz kendimizce çırpınıyoruz kardeşim. Ama doktoruna soralım Şenaycığım. Ha? Zihni çalışsın diye ona durmadan bir şeyler yaptırmak yerine, ne bileyim, ona huzurlu bir ortam sunmamız sanki bence daha önemli.
2: Doğru diyorsun abla. Doktoruna bir soralım. Sürekli zihinsel aktivite yaptırmak demansı durdurabilir mi? Bunu soralım. Ha? Öğrenelim.
4: Sürekli zihinsel aktivite demansın ilerlemesini durdurmaz. Özellikle bulmaca, ardına gazete, ardına kitap, ardına dijital oyun, ardına sudoku. Sürekli bir şeyler yaptırma çabasındayız. Bu şimdiki çocukları kurstan kursa sürüklememize benziyor. Fizikten çık basketbola, basketboldan çık resim kursuna gibi. Bırakın çocuklar gibi demans hastaları da kendilerine ayırdıkları bir vakit, gerçekten merak edip öğrenmek istedikleri bir zamana sahip olsunlar. Gerçekten istediği, mutlu olduğu aktivitelere yönelmek, evde oluşabilecek ajitasyon, depresyon, mutsuzluk, gündüz yürümeleri ya da uykusuzluk gibi problemleri ilaçsız çözmeye yardım eder. Aktiviteyi zorla değil, keyifle yaptırmak demansta ilacın yapamadığını yapabilir.
5: Ben nöroloji uzmanı doçent doktor Armağan Uysal. Hepimize güzel anılar biriktireceğimiz ve onları hep hatırlayacağımız, beynimizin işlevlerini eksiksiz yerine getireceği sağlıklı günler diliyoruz.
0: Unutma beni.

0: Çocuktan Hayata.
1: TRT Radyo 1 Ankara stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Çocuktan Hayata programımızdan herkese selamlar, sevgiler. Bu hafta da yepyeni konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Çocukların dünyasından hayata uzanan keyifli yolculuğumuza Çocuktan Hayata programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Acar ve mikrofonda ben Hilal Emin, Çocuktan Hayata başlıyor. Bugün programımızda çocuklarımızı yalnızca başarılı değil, aynı zamanda mutlu bireyler olarak yetiştirme konusunda en çok sorulan o önemli soruya odaklanıyoruz. Mutlu ve başarılı çocuk nasıl yetiştirilir? İşte bugün programımızda bu konuyu ele almak üzere konuğumuzsa eğitimci, yazar ve doçent doktor Özgür Bolat. Özgür Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk.
1: Öncelikle bu yoğun çalışmalarınızdan bize vakit ayırdığınız, konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum sizlere.
2: Estağfurullah, çok sağ olun.
1: Sağ olun, ayaklarınıza sağlık tekrar. Hemen dilerseniz ilk sorumuza başlayalım Özgür
2: Bey.
1: Mutlu ve başarılı çocuk yetiştirmenin en temel ilkesi nedir?
2: Şimdi bana göre anne babanın iki tane temel görevi var. Birinci görevi çocuklara baktığımızda kendi olarak hayatlarına devam eder. Özgüveni yüksektir. Çünkü güvenini özünden alır. Bu öz çok değerlidir. Anne babanın temel görevi, ilk görevi bu özü bozmamak. Siz de diyebilirsiniz ki niye bozsun ki? Değil mi? Ama mesela şuna baktığımızda, bunun araştırmalarını da yaptım ben. Baktığımızda mesela buna ağlanır mı deyip çocuğun duygusunu değersizleştirirsek, küsersek, istediğimi yapmazsan sevgimi alamazsın, karşılaştırırsak, sen başkası gibi olursan seni severim, duygu sömürüsü yaparsak, yemeğini yemiyorsun, üzülüyorum, utandırırsak, işte sana yakıştı mı, hiç yakıştıramadı, etiketlersek, benim güzel kızım, yakışıklı oğlum, zeki çocuğum, akıllı çocuğum dersek, seninle gurur duyuyorum diyerek sevginin önüne başarıyı koyarsak, bunlar çocuğa şu mesaj olarak gidiyor: sen olduğun için değerli değilsin, sen performansıyla değerlisin ya da benim istediğimi yaparsan değerlisin. Mesela ödüle bakalım. Çocuk diyor ki mesela tablet alır mısın diyor anne baba. Alırım ama diyor takdir alırsan diyor. Çocuk da diyor ki ha, benim ihtiyacımı karşılıyor ama karşılık bekliyor diyor. Bunun gibi şeyler. O zaman da çocuğun bütünlüğü bozuluyor ve değersiz hissetmeye başlıyor. Bu mutsuzluğu getiren en temel faktör. Çünkü siz kendinizi değersiz hissederseniz değerli hissetmek için farklı mekanizmalar ararsınız. Ne mesela? Para, mevki, statü, başarı, hep bunların peşinden koşarsınız ve hayatınızda kaygı olur. Kaygı olunca da mutlu olamazsınız. İkincisi de yetersizlik yaratıyor. O da şöyle, yani anne babanın birinci görevi ne demiştik? Çocuğun bütünlüğünü bozmamak. İkinci görevi de çocuk anne babaya bağımlı doğuyor ya.
1: Evet.
2: Her şeyini anne baba karşılıyor. Anne baba yavaş yavaş kendine olan bağımlılığı en sağlıklı şekilde azaltması lazım. Ve çocuk bir birey olarak var olabilmesi lazım, değil mi? Ama anne baba burada aşırı kontrolcü olursa, aşırı müdahale ederse, aşırı överse, aşırı eleştirirse, aşırı uyarırsa ya da aşırı öğretici olursa, o zaman çocuğa şu mesajı veriyor: sen ben olmadan tek başına var olamazsın. Ve bu çocuklarda yetersiz hissediyor. Hatta çok güzel araştırmalar var. Yetersiz hisseden insanlar daha erken ölüyor. Niye erken ölüyor? Hayatta sorunlarla karşılaşıyoruz ya, onları çözebilmem için benim onlarla baş edebilecek gücü kendimde bulmam lazım. Ama yetersiz hissedersem ne oluyor? Yetersiz hissedersem ben bununla baş edemem diyorum. Stres oluyor. Stres olursa ne oluyor? Yani daha çabuk yaşlanıyor ve daha erken ölüyor.
1: Önemli bir tespit gerçekten.
2: Evet, onun için mutlu olabilmesi için bir bireyin annesi ve babası tarafından bir koşulsuz sevilmesi, İki de yeterli hissetmesi gerekiyor. Ve temel prensip olarak bunu söyleyebiliriz.
1: Peki mutluluk ve başarı çocuklar için nasıl tanımlanmalı?
2: Çok güzel bir soru. Başarıyı ben kitabımda, Happiness kitabımda, son kitabımda 4 şekilde tanımladım. Zaten mutlulukla ilişkili. En üstteki mutluluğa huzur dedim. Huzur. Huzur ne demek? Bir insan ne zaman huzur olur? Kendi olarak kabul gördüğü zaman. Tamam, ben olduğum için değerliyim. İnsanlar beni sadece ben olduğum için seviyor dersem, kendimi ispatlamak zorunda olmazsam, değil mi? Huzurlu hissederim.
1: Evet.
2: İkinci, bir altta coşku var. O da diğer insanların hayatında anlam yaratmaktan geliyor. Mesela şu anda biz program yapıyoruz. Siz dersiniz ki mükemmel program yapacağız. Bu bizde kaygı yaratır. Ama şimdi bizim anlattıklarımızla anne ve babalar çocuklarıyla ilişkilerini gözden geçirecek, kendileriyle olan ilişkilerini gözden geçirecek, O anlama odaklanırsak bizde kaygı oluşmaz. Bunun adı da coşku. Coşku dedim yani ben. Şimdi anlam, coşku bu seviyede yaşayamazsa bir kişi, yani tek başına mutlu olamazsa, tek başına mutlu olamazsa der ki, şunu demek istiyorum, yani insanlarla mutlu oluyoruz ama insanlarla olan ilişkilerinde zaten kendi özünden dolayı değerli olduğunu düşünmezse, başarı, mevki, statü, para peşinden koşuyor. Bu da dış kaynaklı bir mutluluk. Buna da sevinç dedim. Zaten dilimizde de çok açık. Seni tanıdığıma sevindim. Yani anlık bir olay. Tamam mı? Araba aldım, çok mutlu oldum diyoruz mesela ama geçecek. Bu da sevinç boyutu. Buraya ulaşamayanlar da zevk boyutunda yaşıyor. Yani sürekli eğlence ve zevk peşinden koşuyor ve oyalanıyor aslında. Şimdi o zaman başarının tanımı değişiyor. Hayattaki en başarılı kişi kimdir? O zaman en üstte kendi olarak var olabilen kişidir. Eğer sizin milyon dolarlarınız varsa, çok zenginseniz, statünüz varsa ama kendiniz olarak var olamıyorsanız aslında bunu başarı olarak görmememiz lazım. Bir altta ne kadar anlam yaratıyorsanız o kadar başarılısınız. Bir alt boyutta ne kadar para kazanıyorsanız, mevkiniz varsa başarılısınız. Bir alt boyutta da zevkte de ne kadar kendinizden kaçıyorsanız başarılısınız. Şimdi baktığımızda bizim toplum başarıyı nasıl tanımlıyor genelde? İşte dış kaynaklarla tanımlıyor. Ben de diyorum ki dış kaynaklarla tanımlamayı bırakalım. Artık hayattaki en büyük başarı kendin olarak var olabilmektir. Doğan hocamız da bunu çok söylerdi ve zaten bütün mutlulukla uğraşanlar aynı noktaya geliyor. Yıllar önce Aristo da aynı şeyi söylemiş. Hayattaki en mutlu yaşam anlam odaklı ve değer odaklı bir yaşamdır. O zaman biz mutlu çocuk istiyorsak kendi olarak, benim çocuğum kendi olarak var olabiliyor mu hayatta, var olamıyor mu, bu soruyu yanıtlamamız lazım. Evet.
1: Peki bu faktörleri hiç ön plana çıkarmayalım mı o zaman Özgür Hocam? Yani bir başarıyı, ne bileyim, diğer çevresel kaynaklı olanları diyor.
2: Tamam, ön plana çıkarmak demeyelim de şöyle diyorum ben. Dış kaynaklar için başarı amaçtır. İç kaynaklar için sonuçtur. Neyin sonucudur? Anlam yaratmanın ve değer yaratmanın sonucudur. Mesela siz beni buraya çağırdınız, değil mi? Niye çağırdınız beni buraya? Ben fikirlerimi anlatayım diye. Siz beni nasıl tanıdınız? Yani ilk nerede tanıdınız, nasıl tanıdınız? Fikirlerimi gördünüz. Evet. Dediniz ki bu fikirler bana dokundu dediniz.
1: Evet.
2: Ve benimle sohbet etmek istediniz. Ne oldu? Ne oldu? Ben sadece fikirlerimi anlatarak sizin gözünüzde başarılı bir konuma geldim. Bu insanlar başarıyı sonuç olarak görür. Daha güzel bir açıklama da şu. Mesela araştırmalar var. Bazı dağcılar Everest'te tırmanıyor. Zirvede yarım saat duruyor. Sonra depresyona giriyor. Bazı dağcılar tırmanıyor, depresyona girmiyor. Şimdi arasındaki fark ne? Arasındaki fark şu. Depresyona girenler hedef olarak Everest'i seçmişler, hedeflerine ulaşıyorlar ve depresyona giriyorlar. Diğerlerinin hedefine, diğerleri Everest'e ulaşmak için çalışmıyor. Diğerleri tırmanmak için Everest'i seçiyor. Yani etkinlikte ve süreçte kalıyor. Everest sonuç olarak geliyor. Onun için başarı, mevki, para, bunlar hepsi gelsin. Ama sonuç olarak gelsin. Amacımız o olmasın. Evet. Şimdi biz bir araştırma yaptık. Bunu ölçmek için, dış kaynaklıları ölçmek için bir araştırma yaptık. İşte hayatımda para kazanmak isterim. Hayatımda mevkim olsun isterim. Böyle sorular sorduk. Şimdi dış kaynaklıyla iç kaynaklıyı ayırt etmek için bilimsel bir araştırma yapıyoruz. Sonra baktık mesela 300 kişiyle yaptıysak hepsi yüksek puan vermiş. Allah Allah, hepsi para istiyor. Hepsi. Ondan sonra dedik ki bu sorular ölçmüyor. Çünkü tabii ki herkes para, statü, mevki istiyor. Soruları değiştirdik. Şöyle yaptık. Hayattaki birinci önceliğim zengin olmaktır. Hayattaki birinci önceliğim mevkimin olmasıdır. Hayattaki birinci önceliğim statümün olmasıdır. Şimdi ne oldu? Herkes para, mevki istiyor ama önceliklendirenle önceliklendirmeyen farklı. Sonra soruları değiştirdik, bir araştırma daha yaptık ve orada tam fark ortaya çıktı. Anlatabildim mi? Herkes başarı, evet, mevkisi de tabii, evet, istiyor. Ama dış kaynaklılar hayatının merkezine koyup önceliklendiriyor. İç kaynaklılar bunu yapmıyor. Sonuç olarak zaten o geliyor yani.
1: Evet. Peki ödül ve ceza sistemi çocukların doğal öğrenme isteğini nasıl etkiliyor?
2: Şöyle, ödül ve ceza

0: Keza aslında aynı şey. Ödevini yaparsan bilgisayarınla oynarsın ne demek? Yapmazsan oynayamazsın demek. Doğru mu?
1: Evet.
0: Şöyle etkiliyor. Çocuğa diyoruz ki ödevini yaparsan bilgisayarla oynayabilirsin. Çocuk tamam diyor. Ödevini yaparsan bilgisayarla oynayabilirsin. Tamam diyor. Sonra çocuk diyor ki Allah Allah diyor. Burada diyor ödev araç, bilgisayar amaç. Hangisi daha değerlidir? Amaç daha değerlidir. Ödeve olan ilgisi azalıyor. Hatta kitabımda beni ödülle cezalandırmada verdiğim bir araştırmadan bahsettim. O da şu. Bir gruba diyorlar ki bu peyniri yersen sana bu fındıkları yiyebilirsin diyorlar. Öbür gruba diyorlar ki bu fındıkları yersen bu peyniri yiyebilirsin diyorlar. Birinde fındıkları araç yapıyorlar, birinde amaç yapıyorlar. Sonra araştırmanın ikinci kısmında da hem fındık hem şey koyuyorlar. Peynir
1: Peynir.
0: koyuyorlar. Diyorlar ki istediğinizi yiyin. Ondan sonra şu çıkıyor. Fındık hangisinde amaçsa onda daha çok yeniliyor. Hangisinde araçsa daha az yeniliyor. Yani ilgisi azalıyor. Yine başka araştırma. Diyorlar ki bu kara kalemle diyorlar resim çizersen çocuklar 5-6 yaşında bu pastel boyaları kullanabilirsin. Diğer gruba diyorlar ki bu pastel boyalarla resim çizersen şeyi kullanabilirsin. Kara
1: Kara
0: kalemi
1: kalemleri.
0: kullanabilirsin. Yani aynı şekilde pasteli bir yerde amaç, bir yerde araç yapıyorlar. Sonra tekrar ikisini de koyuyorlar. Hangisini çizmeye devam etmek istersin? Pastel hangisinde amaçsa onunla devam etmek istiyor. Yani araçsallaştırarak ilgisini azaltıyoruz. İkinci sebebi de şu. İyi şeyler için ödül verilmez. Mesela kimse eşine benimle tatile gelirsen sana bir hediye alacağım demez. Çünkü tatil iyi bir şeydir. Çocuğa bunu dediğimiz zaman çocuk diyor ki Allah Allah ödev acaba diyor kötü bir şey mi diyor annem babam diyor bunu niye verdin? Yine ilgisi azalıyor. Üçüncüsü ve en önemlisi de şöyle oluyor. Çocuk ödevini yapıyor ödül alıyor ya sonra ödevi ödül almak için sadece bir araç olarak görüyor ya çocuk şöyle yapıyor yani bir engel olarak görüyor. Ödevle ilgili negatif düşünce oluşturmaya başlıyor. Artık olay araçsallaşıyor. Yani olay öğrenmekten ödülü kazanmaya geçiyor. Onun için de çocukların ilgisi ödülle azalıyor. Evet.
1: Peki çocukların yaptığı davranışa değil de karakterine odaklanmak neden önemlidir?
0: Biraz soruyu açalım karaktere odaklanmaktan.
1: Şöyle ki çocuk ödevinden iyi bir not aldı. Sırf ödevi parlatmak yani ödevden aldığı notu mu parlatmak önemlidir? Yoksa orada işte senin yaptığın bu başarıdan dolayı seni takdir ediyorum. Bu çok önemli bir şeydi gibi takdir sözleriyle onu yüceltmek mi önemlidir?
0: İkisi de sıkıntılı.
1: Öyle
0: İkisi de
1: mi?
0: tabii. Çünkü araştırmalar da var. Bu şeyimde beni övgüyle utandırma kitabında yazdım. Anne baba çocuğunu ne kadar yüceltirse çocuğun narsist olma ihtimali o kadar artıyor. Her zaman karaktere odaklanmak iyidir tabii ama şöyle odaklanacağız mesela. Çocuk bir köpeği sevdi. Aferin ne güzel sevdin deyince ne oluyor? Övüyoruz, yargılıyoruz. Ama çocuğa dersek ne yaptın? Köpeği sevdim. Başka ne yaptın? Mesela su verdim, ekmek verdim. Köpek ne hissetti sence? Mutlu oldu. Sen ne hissettin? Ben de mutlu oldum. Evet, canlara yardım etmek mutlu ediyor değil mi insanlar? Evet. Şimdi bitti. Yargı yok, bir şey yok. Onun deneyimine odaklanıyoruz. Ne oluyor? Bir değer oluşuyor onda. Bu şekilde dışarıdan yargılamaya gerek yok. Çocuğun deneyimi hakkında konuşması onun karakterini değer odaklı yapar ve iyi bir şeydir.
1: Peki Özgür Bey, bazı insanlar sürekli mutsuzluktan besleniyor. Bunu
0: Evet.
1: çocuklarımızda da görebiliyoruz artık. Neden?
0: Evet. Şimdi orada güzel bir araştırmadan bahsedeyim. Sonra
1: Evet.
0: nedenini anlatayım. Üniversitede yapılan bir araştırma. İlk önce öğrencilerin özgüvenlerini ölçüyorlar. Yüksek özgüvenli var, düşük özgüvenli var. Sonra bir yıl boyunca kaç defa hastalanmışlar onu soruyorlar. Kaç defa hastalandınız diye. Yani not tutuyor, notlar alıyor insanlar. Sonra bir de yıl boyunca yaşadıkları pozitif ve negatif olayları soruyorlar. Ve çok enteresan bir şey çıkıyor. Bir kişinin özgüveni düşükse, ne kadar çok pozitif olay yaşarsa o kadar çok hastalanıyor.
1: Çok ilginç bir araştırma
0: Evet.
1: gerçekten.
0: Özgüveni düşük, yüksekse ne kadar pozitif olay yaşıyorsa o kadar az hastalanıyor. Şimdi burada tabii deneklere soruyorlar ya ne kadar hastalandın. Denekler hatırlamayabilir, değil mi?
1: Evet.
0: Hastalandığını falan.
1: Evet.
0: Yani bu sonuç güvenilir olmayabilir. Sonra araştırmacılar bunu daha da geliştiriyorlar. Kişilere sormuyorlar. Üniversitede olduğu için revir kayıtlarına bakıyorlar. Kaç defa revire gitmiş diye ve aynı sonuç çıkıyor. Bir kişinin özgüveni ne kadar düşükse, ne kadar çok pozitif olay yaşıyorsa o kadar çok hastalanıyor. Düşünsenize ben mutlu oldukça hastalanıyorum. Mutlu oldukça hastalanıyorum. Neden? Yani pozitif olay yaşayınca mutsuz oluyor. Şimdi herkesin kendisiyle ilgili bir algısı var. Tamam mı? Olumlu ve olumsuz bir algısı var. Olumsuz algısı şu demek. Mesela siz buradan geçerken bana selam vermediniz. Benim kendimle ilgili algım olumlu. Yani özgüvenim yüksek. Ben de derim ki aa derim Hilal Hanım'ın kafası dalgın derim. Özgüveni düşük olan der ki ha bana hiç değer vermiyor gördün mü selam bile vermedi derim. Ben hep negatifi görürüm hayatımda.
1: Evet.
0: Tamam mı? Benim hayatım bunun üzerine kurgulanmıştır. Düşünce kalıbım bunun üzerine kurgulanmıştır. Şimdi böyle ben kimliğimde bir akışa girmişimdir, doğru mu?
1: Evet.
0: Pozitif olaylar yaşadıkça bu akış kırılıyor. Burada da kimlik kesilme teorisi diyebiliriz buna. Kimliğim sekteye uğruyor. Sekteye uğrayınca ne oluyor? Strese giriyorum. Strese girince ne oluyor? Hastalanıyorum.
1: Hastalık.
0: Ve bu çelişki insanları strese sokuyor ve daha çok hastalandırıyor. Onun için insanlar genelde kendi kimliklerini onaylayabilecekleri olayları seçerler. Bunun zıttı bir şey olunca da strese girerler.
1: Peki sürekli hep bir içselleştirmeden bahsettik Özgür
0: Evet.
1: Bey. O içsel motivasyon nedir? Peki destekleyici unsurları nelerdir?
0: Evet, içsel motivasyon şudur. Mesela sizin dinozorlara ilginiz var. Okuyorsunuz, merak ediyorsunuz. Dinozorlara ilginin size ne faydası var? Hiçbir faydası yok. Değil mi?
1: Evet.
0: Hiçbir faydası
1: evet.
0: yok. Yani 9 yaşında bir öğrencisiniz. Dinozorlara ilginiz var. Okuyorsunuz. Dinozorlarla ilgili belgeseller izliyorsunuz. Evde dinozor kitaplarınız var. Ne faydası var? Hiçbir faydası yok. Sırf bunu ne için yapıyorsunuz? İlgi ve merak için yapıyorsunuz. Ya da arabada gidiyorsunuz. Bir şeyler yediniz ve çöp çıktı. Tamam mı? Sizin için dünyanın en kolay işi nedir? Camı açıp onu dışarı atmaktır. Değil mi? Hiç zahmet yok, ne güzel. Ama bunu yapmıyorsunuz. Tutuyorsunuz, çöp kutusu arıyorsunuz. Şimdi siz size bu fayda sağlamadığı gibi bir sürü emek veriyorsunuz. Size ne faydası var? Zararı var. Bunu niye yapıyorsunuz? Çünkü sizin bir değeriniz var. Doğaya saygılı olmak gibi bir değeriniz var. İşte insanların hiçbir faydası olmasa bile, sonucunda bir şey gelmese bile, sırf ilgi, merak ve değerden dolayı yapmasına iç motivasyon diyoruz biz. Onun için okullarda işte yaparsan 100 alırsın, yapmazsan teneffüse çıkamazsın. Böyle böyle yani bir sonuç olarak bir şey sunarsak bu dış motivasyon oluyor. Ödüllüyle yaparsan, ceza ile yaparsan, işte sınavdan yüksek not almak için yaparsan gibi gibi şeyler dış motivasyon oluyor. Ama ilgi, merak ve şey iç motivasyon oluyor, değerler. İç motivasyonu nasıl destekleyeceğiz? Bunu da sorularla büyüyoruz kitabımda ele aldım. Sorularla. Sorularla destekleyeceğiz. Mesela nasıl? Kaç çeşit kan grubu vardır? Merak uyandırmaz. Ama kan neden çeşitlenmiştir? Eskiden tek kan vardı 35 milyon önce. Neden çeşitlendi acaba? Merak uyandıracağız. Onun için merak, ilgi ve keşfetmenin olduğu yerlerde iç motivasyon artar. Ödül, ceza, övgünün olduğu yerlerde dış motivasyon artar. Böyle söyleyebiliriz.
1: Peki çocuklara başkaları ne der yerine sen ne hissediyorsun demek neden önemlidir?
0: Çünkü şöyle bir şey var. Bunu da araştırmasını yaptım. Onaylanma ihtiyacı yaratıyor. Onaylanma ihtiyacı. İçinizden bir şey geliyor. Tamam mı? Bir fikir söylemek geliyor. Kendinizi ifade etmek geliyor. Bir şey yapmak geliyor. Ama insanlar ne der diye kendinizi engelliyorsunuz. Kendinizi engellemek ne demek biliyor musunuz? Özerkliğinizi bastırıyorsunuz demek. Özerkliğinizi bastırıyorsunuz. Yani kendiniz olamıyorsunuz demek. Kendiniz olamadığınız anda da strese girersiniz yine. Onun için iç referans geliştirmemiz lazım. Mesela övgüde nasıl bir sıkıntı var? Aferin çok güzel olmuş diyoruz. Çocuk da her zaman annem babam ne der diye düşünüyor değil mi? Ben resmimi sevdim mi sevmedim mi o soruyu kendime sormuyorum. İşte sormadığım zaman da içime sinen şeyleri hayatta yapamıyorum. O zaman içine sinmediğiniz bir hayat ne demek? Ne demek? Siz kendiniz olarak var olamıyorsunuz demek. O huzur boyutuna ulaşamıyorsunuz demek. Bunun için önemli.
1: Dolayısıyla da mutsuzluk.
0: Mutsuzluk tabii.
1: Evet.
0: Hatta depresyon.
1: Peki hata yapma özgürlüğü çocuk gelişiminde nasıl bir rol oynuyor?
0: Hata yapmak, insanlar bu açıdan ikiye ayrılıyor. Hata yaparsam rezil olurum. Hata yapmazsam öğrenemem. Şöyle örnek verelim. Siz hata yapmaktan korkuyorsunuz. Ben korkmuyorum diyelim. Sınava girdik. 10 tane zor soru var. Sınava girdik. 10 tane zor soru var. Siz bir baktığınız sorular zor. Aklınızdan ne tür düşünceler geçer biliyor musunuz? Sorular çok zor. Şimdi yapamayacağım. Annem kızacak. Babam kızacak. Rezil olacağım. İnsanların yüzüne bakamayacağım. Herkes benim arkamdan konuşacak. Şimdi ne oldu? Zor bir sorunla karşılaştınız ve beyin yani enerjinizi nereye harcıyorsunuz? Kendinizi korumaya harcıyorsunuz. O zaman gelişebilir misiniz? Gelişemezsiniz, öğrenemezsiniz.

0: Şimdi bana gelelim. 10 tane zor soru var. Bakıyorum çok zor bu sorular. Şimdi benim aklımdan şu düşünceler geçer. Benim özgüvenim yüksekse. Şimdi bu soruları ben hangisinden başlasam, nasıl çözsem, hangi stratejiyi kullansam. Baktım strateji kullandım, yapamadım. Yapamadım. En kötü senaryoyla konuşalım. Yapamadım. Bu sınavdan kalacağım belli oldu. Bir dahaki sınava farklı şekilde çalışmam lazım diyeceğim. Nerede kaldım? Benim odağım nerede? Sadece yapacağım işte. Hiç kendi kimliğimle ilgili yorumlar yapmadım. Ne olur? Ben daha iyi gelişirim. Zihnimde negatif düşünceler olmaz ve daha mutlu olurum. Onun için ne kadar kendimizin kimliğini korumaya odaklanırsak hayatımız o kadar mutsuz olur. Ne kadar işe odaklanırsak o kadar mutlu oluruz.
1: Peki Özgür Bey, hep çocuk odaklı konuşuyoruz ama anne baba, aile bu rolün neresinde, hangi kısmında yer alıyor? Nasıl bir rol üstlenmeli?
0: Şöyle anne baba söylemleri çocuğun iç sesi oluyor. Mesela hata yaptığında oğlum biraz dikkatli ol ya, bu kadar basit hatayı nasıl yapıyorsun ya? Kaç kere anlattım sana ya dedim. Bir daha dedim, bir daha dedim, bir daha dedim. Sonra çocuk 8-9 yaşına geldi, hata yaptı. Bu kadar hatayı nasıl yaptım ben ya, ben aptal olmalıyım ya deyip bu sefer ne yapıyor? Kendisini eleştiriyor. Kendisini eleştiren bir kişi mutlu olabilir mi?
1: Hayır.
0: Olamaz. İşte şu anda hayatımızdaki iç sesler, hepimizin iç sesleri küçükken annemizin ve babamızın bize söyledikleri aslında. Onları içselleştiriyoruz. Anne babanın rolü burada işte.
1: Aferin, çok başarılısın, en iyisini yaptın gibi sürekli övgüler çocuğun başarısına katkı sağlar mı?
0: Şöyle orada ikiye ayrılır. Çocukta onaylanma ihtiyacı oluştuysa bu tür cümleler çocuğun başarısını arttırıyor. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Bu kişilerde onaylanma ihtiyacı yaratılıyor ve çocuklar mükemmelliyetçi ve hırslı oluyor. Ve başarısız olunca rezil olmaktan korkuyor ve kaygı oluyor hayatlarında. Diğer taraftan da çocuk annesinin ve babasının zor işlerden sonra övgüsünü alamayacağını düşünüyorsa da bu sefer zor işlerden kaçıyor. Potansiyelin altında yaşıyor. Onun için övgü bir yargıdır sonuçta. Şey yaratıyorsa, onaylanma ihtiyacı yaratıyorsa motivasyonu arttırıyor ama kaygı yaratıyor. Öbür tarafta da çalışmayı bırakıyor bu çocuklar.
1: Peki çocukların başarı ve mutluluğu arasında nasıl bir denge kurulmalı?
0: Bence dengeye gerek yok. Dengeye gerek yok. Çocuk olduğu gibi kabul edilsin. Olduğu gibi kabul edilsin. Sonra güçlü yanları üzerine bir hayat kuralım. Yani ben şöyle diyorum. Çocukları geleceğe hazırlamayalım. Her çocuk için bir gelecek hazırlayalım diyorum. Bu dengeye gerek yok. Çocuk olduğu gibi kabul ediliyorsa, biraz önce konuştuğumuz gibi iç sesi kendini korumaya yönelik değil, işe yönelikse ve anlam ve değer yaratmak için çalışmaya başlıyorsa başarı geliyor zaten. Onun için biz mutluluğa odaklanalım. Ben şöyle diyorum, başarı odaklı mutluluk var. Bir de mutluluk odaklı başarı var. Birinciden ikinciye geçmemiz lazım.
1: Evet.
0: Dengeye gerek yok aslında.
1: Evet. Özgür Bey, programımız çabucak akıp geçti.
0: Evet.
1: Kıymetli sohbetinizle değer kazandık tabii ki. Çok teşekkür
0: Ben
1: ederim.
0: teşekkür
1: Ağzınıza
0: ederim
1: gönlünüze
0: davet için.
1: sağlık,
0: Kendinize
1: kıymetli
0: iyi bakın.
1: bilgilerinizden dolayı da.
0: Çok sağ olun.
1: Sevgili dinleyiciler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

Tüketicinin korunması hakkındaki kanun, madde 1. Üretici. Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal ya da bu malların ham maddelerini yahut ara mallarını üretenlerle mal üzerine markasını, unvanını veya herhangi bir ayırt edici işaretini koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzel kişiyi, tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, satıcı, kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, sağlayıcı, kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

0: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.
1: Reklamlar.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
2: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
10: Radyo 1.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Güneşin Çocukları 2. Bölüm. Yazan Lütfiye Aydın, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, mutasarrıf Mecdettin Bey Baykal Saran, Süleyman Ağa Hüseyin Soysalan, Firdevs Hanım Ümit Sergen, Selvi Serpil Çağran, Müjgan Özlem Ersönmez, Nazlı Berrin Öney, Şemsi Bahri Aydın, Nine

yaşlı ninesinde kalmasına, Nazlı'nın mutasarrıfın sorumlu kızı Müjgan'la arkadaşlık etmesine kızmakta, Firdevs Hanım da bunları göğüslemek zorunda kalmaktadır. Öte yandan mutasarrıf Necmettin Bey de İstanbul özlemiyle yanan kızı Müjgan'la ağır hasta olan karısı Necile Hanım yüzünden mutsuzdur. Bir gün fenalaşan Necile Hanım ölmeden önce kızı Müjgan'ı komşusu Firdevs Hanım'a emanet eder.

0: Selvi. Selvi kızım, kapı çalınıyor galiba. Ben tezgahın başındayım, kalkamıyorum.
1: Bakıyorum nine. Ah, hoş geldin Şemsi. Şemsi geldi nine.
0: Hoş geldi, Safa geldi.
2: Öpeyim nineciğim.
0: Berhudar ol oğlum. Hayırdır, sen öyle olur olmaz zamanda gelmezdin.
2: Müjde getirdim sana ninem, müjde.
1: Uzatma da söyle Şemsi, meraklandırma insanı.
2: Koleji bitirdim, mezun oldum, mezun.
0: Ah, aferin benim torunuma. Büyük adam olacak benim oğlum, büyük.
1: Mezun olacağını zaten biliyorduk ama hakikat olduğunu duymak beni de çok sevindirdi. Tebrik ederim kardeşim, hakkında hayırlı olsun.
0: O arkadaşın da bitirdi mi? Hani şu Hayriye Hanım'ın oğlu.
2: Ha, Zekeriya mı? Bitirdi nine. O da ticaret mektebini bitirdi.
0: İyi iyi, memnun oldum. Sizinkiler ne alemde? Baban ne yaptı duyunca?
2: Daha haberleri yok. Öğrenir öğrenmez buraya geldim. Yalnız bu arada annem hiç iyi değil. Şuayb dayım için kahrolduğu yetmezmiş gibi Necile teyzenin ölümüyle de perişan oldu.
0: Ya pek üzüldüm duyunca. İyi kadındı. Allah gani gani rahmet eylesin. Anneni öyle üzgün görünce babanın yine siniri tepesine vurmuştur.
1: Babam için öyle konuşma ne olur nine.
0: Aman toz kondurmayın babanıza. O varsın önüne gelene, benim cephelerde vuruşup duran evladımı, şu Şuayb'imi çekiştirip dursun. Neymiş efendim, memleketi kurtarmak şu Şuayb gibilere mi kalmışmış? Ben onun bedel verip askere gitmediğini kimseye söylüyor muyum?
1: Bunlar hep kuru iftira. Hepsi uydurma ninem. Sahi Müjgan'la Mecdettin amca nasıllar Şemsi?
2: Nasıl olsunlar? İkisi de perişan. Mecdettin amca karısını İstanbul'da toprağa veremediği için çok üzgün.
0: Ah, tabii üzülmüştür. İstanbul nere, Ayıntap nere? Ya kızı nasıl? O deli bozuk kız biraz akıllandı mı bari?
2: Ne bileyim ben nine. Yani öyle tuhaf sorular soruyorsun ki.
0: Neresi tuhafmış bunun? Bu sıralar sizde kalıyormuş ya.
2: Kalıyor ama ben neredeyse yüzünü hiç görmüyorum. Annem istedi, koskoca evde yalnız kalmasın. Hiç değilse bir süre dedi. Ben yukarıda kendi odamda okuyup yazıyorum. Bana ne el alemin kızından?
0: Kötü niyetle söylemedim ki oğlum. Böyle felaketler insanı değiştirir, olgunlaştırır derler de hani.
2: Olabilir. Çünkü pek sesi soluğu çıkmıyor eskisi gibi.
0: Ben bilirim o halleri. Görünmez bir el sarılır boynuna. Sıkar, sıkar. Boğulur gibi olursun.
1: Nine, yine başlama ne olur. Bizim şu Şuayb dayımdan umudumuz kesilmedi daha. Belki de ölmemiştir. Bakarsın bir gün çıka gelir. Böyle yaparak hem kendine eziyet ediyorsun hem bize.
0: Anlaşıldı. Sen sıkıldın benden. Açıkça eve gitmek istediğini söylesene Selvi.
1: Yok ninem, aslında bana kalsa
2: en iyisi ben... bunu açıkça konuşmak. Ben ablamı götürmeye geldim nine. Çünkü...
0: Peki oğlum, peki götür ablanı. Ben her çileye katlandım. Yalnızlığa da katlanırım. Ama oğlumdan haber alıncaya kadar da matemde olacağım. Şu tezgahın başından hiç kalkmayacağım.
1: Neden ama?
0: Kimseye muhtaç olmamak için. Ben ekmeğimi tezgahımdan çıkarırım evvelallah.

0: Evlat, nerede kaldı bizim kahveler?
1: Ya Süleyman Ağa, ahalinin de bize bir parça yardımcı olması lazım ama nerede? Şehrin ortasından akan lağım suyuna bir türlü çare bulamadık gitti. Bir yandan Trahom salgını gözlerin ışığını söndürüyor, bir yandan şark çıbanı güzelim yüzleri berbat ediyor. Bunlara el birliğiyle bir çare bulmalıyız.
0: Bulun beyim, size mani olan mı var? Mutasarrıf değil misiniz? Şehreminiyle sırt sırta verin, kökünü kazıyın hepsini.
1: Biz burada bugün varız, yarın yokuz Süleyman Ağa. Ayıntap'ta yaşayacak olan sizlersiniz. Siz de gayret gösterin biraz.
0: Ah, hele şükür geldi kahveler.
1: Sağ ol evladım.
0: Sağ ol. İyi dersin. Hoş dersin de Mecdettin Bey. Bunlar benim meselem değil. Bizim sentimiz tertemiz. Çok şükür ailemde trahomlu, çıbanlı kimse de yok. Ne diye dert edecekmişim bunları kendime?
1: Peki Süleyman Ağa. Siz hiçbir şeyi dert etmeyin kendinize. Varsın ateş düştüğü yeri yaksın, öyle mi?
0: Yok beyim, yanlış anladın. Diyeceğim, bura ahalisi bir tuhaftır. Dikkatli olman lazım.
1: Nasıl tuhaf?
0: Mesela bizim hanımın aklına uyduk, oğlanı Amerikan kolejine verdik. Bedesten'de bana takılmayan kalmadı. Yok efendim oğlum papaz mı olacakmış, yok... bak işte tam senin kafana göre biri geliyor.
1: Kimmiş o? Şu aksayan adam mı?
0: O ya, iyi adamdır. Görmüş geçirmiş biri. Ama nasıl desem, Yunan Harbi'nden sonra biraz tuhaflaştı. Bir anlattığını dönüp dolaşıp bir daha anlatıyor. Yine de dedim ya, iyi adamdır. Seveceksin istidacı Fazıl Efendi'yi. Fazıl Efendi! Fazıl Efendi! Bizim oğlan da pek sever onu.
2: Geliyorum Süleyman Ağa, şimdi geliyorum.
1: Bizim oğlan dedin de sahi ne yaptı Şemsi? Bitirdi mi mektubu?
0: Bitirdi ya. Bakalım şimdiden sonra ne yapacak?
1: Pırlanta gibi delikanlı. Mutlaka iyi bir şeyler düşünüyordur.
0: Bakalım, göreceğiz. İşte Fazıl Efendi de geliyor.
3: Merhabalar efendim.
0: Merhaba.
3: Akşam şerifler hayırlı olsun.
1: Buyurun, buyurun, hoş geldiniz.
0: Şöyle otur, şöyle.
3: Sohbetinizi kesmemişimdir inşallah.
1: Ne demek efendim? Biz de sizden bahsediyorduk zaten. Süleyman Ağa ne kadar değerli bir şahsiyet olduğunuzu anlatıyordu.
3: İltifat buyurmuşlar. Mutasarrıf Bey, bugüne kadar tanışmak kısmet olmadı. Lakin sevdiğim, saydığım pek çok kişiden metinizi duydum efendim. Ayrıca başınız sağ olsun, muhterem zevcenizi yitirmişsiniz.
1: Sizler sağ olun.
0: Nasılsın Fazıl Efendi, iyi misin?
3: Doğrusu iyi değilim efendim. Sakat ayağım nemli havalarda sızlamaya başlıyor. Gel gelelim, asıl sebep bu değil. Bu iktihatçıların başımıza yine bir dert açmasından endişe ediyorum açıkçası.
0: Yoksa bir şey mi duydun? Fazıl Efendi, senin kulağın deliktir malum.
3: Bir şey duymayan ne gerek var Süleyman Ağa? Gidişattan belli olmuyor mu?
0: Bana kalırsa boşuna evhamlanıyorsun.
3: Görürsün bakalım.
1: Ne içersiniz Fazıl Efendi? Kusura bakmayın, birden lafa dalınca.
3: Estağfurullah. Bir sade kahvenizi içeyim efendim.
1: Oğlum, buraya bir sade kahve. Siz nerelerde çarpışmıştınız Fazıl Efendi?
3: Hangisinden bahsedeyim? Mesela Yunan seferi. Herhalde o günleri siz de hatırlarsınız. Aradan 16 yıl geçti ama o macerayı hiç unutmadım. Teselliyi geri alacaktık sözde. Gel gelelim, sulh antlaşmasından sonra Osmanlı Girit'ten çekildi. Orta yerde kala kaldık.
0: Ben bu işlerden anlamam.
3: Anlamazsın tabii. Yine de bilir bilmez konuşursun. Ben adını bile duymadığım diyarlarda çarpışırken bacağımdan oldum. Ya sen? Senin gibiler? Uyan Süleyman Ağa. Memleket elden gidiyor, memleket.

0: Kahvaltı hazır, sofraya buyurun.
1: Siz? Siz yemeyecek misiniz Hayriye Hanım?
0: Biz daha sonra Müjge Hanım'la yeriz.
1: Hala uyanmadı mı?
2: Hayriye Hanım, benim bonem nerede?
0: Bone mi? O dediğin nedir ki Müjge Hanım?
2: Of canım, hani uyurken başıma taktığım o şapka gibi şey var ya, işte o.
0: Ha, şimdi hatırladım. Onu kirli torbasına koydum.
2: Hiç olur mu canım? Sakın incecik kumaşı ötekilerle beraber yıkayayım deme.
1: Ne o Müjgan? Selamsız sabahsız. He? Kızım, nedir bu hallerin sabah sabah?
2: Yok bir şey.
1: Nasıl yok kızım? Sanki kavga ister gibisin.
0: Müjgan Hanım dediğini unutmam unutmasına da bir şeyi anlayamadım. Hayriye teyze ne zaman Hayriye Hanım oldu? Bir hata mı ettim güzel kızım?
2: Ben artık kimsenin kızı filan değilim. Sadece annemin kızıydım. O da...
1: Müjgan kızım, kötü bir rüya mı gördün evladım?
2: Kötü rüyaya ne gerek var? Zaten hayatım kabustan beter. Baba, babacığım yeter artık. Önce Kudüs, sonra başka yerler, en sonunda da burası. En güzel yıllarımız mahrumiyet içinde geçti. Ben artık dayanamıyorum.
1: Fakat ben senin için, sizin için elimden geleni yaptığımı sanıyordum.
2: Ama yetmedi baba. Annem sırf siz üzülmeyesiniz diye sustu. Ne yazık ki ben de anlayamadım onu. Zavallı güzel annem. Yalnızca gülümsedi. Hep özlemli, hep hüzünlü ama suskun. Evet baba. Annem sustu ama ben artık susmayacağım. Yeter. Gitmek istiyorum buradan. Gitmek.

0: yapıyorsun Şemsi? O eski tahta bavulu nereden buldun?
1: Şuayb dayınınmış. Hatıra olsun diye ninem bana verdi. Ben de tamir ediyorum.
0: Başka şey bulamamış mı verecek?
1: Niçin kızıyorsun anne?
0: Benim için bavul ayrılık demek. Ah, bıktım bıktım. Ölümden de ayrıldıktan da bıktım artık, yeter.
1: Anne. Anne, sana bir şey söyleyeceğim ama.
0: Ne? Niye sustun? Yoksa düşündüğüm gibi mi? Ha? Sen de mi askere gitmek istiyorsun yoksa? İnanmam, şaka yapıyoruz.
1: Hayır anne, çok ciddiyim. Siz anlamak istemeseniz de gerçek bu. Mektep bitti. Düzenli bir işim de yok. Dahası...
0: Nasıl yokmuş işin? Bedesten'de babanla birlikte çalışabilirsin pekala. Koskoca dükkan orada ne güne duruyor ha? Sonra hafta sonlarında hususi lisan dersleri vermeyi de sürdürürsün istersen yavrum.
1: Anne, hep kendi düşündükleriniz olsun istiyorsunuz. Biraz beni dinleyin, anlamaya çalışın. Babam da sen de kendi bildiğinizi okumaktan vazgeçin artık.
0: Demek kendi bildiğimizi okuyoruz ha?
1: Evet anne, maalesef. Artık çocuk değilim ben. Büyüdüğümü kabul edin ne olur.
0: Tabii büyüdün evladım. Zaten onun için babanın işini devralmanı istedim ya. Bütün dileğim bu. Sonra da mürüvvetini görmek. Selvi Nazlı, yeter canım. Gelin buraya. Utanmıyor musunuz siz? Koskoca kızlarsınız.
2: Ya abime gelen mektubu niye ona verecekmişim?
1: Mektup mu? Bana mı?
2: Evet abi, sana.
0: Aya, peki ben niye görmedim postacıyı?
3: Postacı getirmedi. Zaten pulu da yok.
1: Nazlı, verir misin elindekini?
2: Al abi. İşte. Zaten senindi.
1: Teşekkür ederim.
2: Gördün değil mi Selvi Hanım? Zannettiğin gibi kimseden mektup almış falan değilim ben.
3: Bunun hesabını sana soracağım Nazlı. Daha sonra.
2: Çok umurumdaydı.
0: Sahi neymiş o Şemsi? Kimdenmiş?
1: Önemli değil anne. Bir arkadaşım mektup göndermiş işte. Ne var bunda?
0: Yok bir şey tabii. Yok bir şey. Gel gelelim bu kızlar. Ne yapacağım bilmem ki. Selvi'ye hayırlısıyla evlendirseydik bu hürgür kesilirdi epey. Demek sen de evlenmeyi düşünmüyorsun Şemsi.
1: Anne lütfen bu tatsız bahsi kapatalım. Ben gönüllü olarak askere gideceğim. Evlenmeye falan hiç niyetim yok. Dünyanın ayın taptan ibaret olmadığını biliyorum. Bu sancak olup bitenlerin farkında değil ama koskoca imparatorluk felakete sürükleniyor. Bir şeyler yapmak zorundayız hepimiz.
0: Eyvah eyvah, başıma gelen. Oğlan dayıya çeker diyenler meğer doğru söylermiş.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için harcanan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin iç siyasete ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP'den AK Parti'ye yeni katılımların olabileceği mesajını verdi. CHP'nin yolsuzluğun ve hırsızlığın merkezi haline geldiğini belirtti. CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de buldular dedi. Erdoğan, yeni anayasa ve terörsüz Türkiye hedefine ilişkin de kararlılık mesajı verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman'da 3 ayrı açılış programı gerçekleştirdi. Bölgenin turizm potansiyeline değinen Şimşek, Batman'ın büyük şehir olma yolunda hızla ilerlediğini kaydetti. Turizm sektörünün savaştan etkilenmemesi için sağlanan destekleri hatırlattı. Şimşek, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki atılımlarına da dikkat çekti. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada bazı vatandaşlara seferberlik emri gönderildiği yönünde yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, Yıldırım serisi seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak icra edildiği vurgulandı. Bu tatbikatlara görevlendirilen kişilerin sistemde kayıtlı telefon numarasına 15 Mayıs tarihinde bilgilendirme mesajı gönderildiği ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini belirtti. Amerikan basını da Amerika ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'un İran'a savaş açarak Amerikan halkını büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. İran, Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Bu mekanizmadan ticari gemilerle İran'la işbirliği yapan tarafların yararlanabileceği belirtiliyor. Washington ise Hürmüz Boğazı'ndaki akışın yaz sonu başlayacağı görüşünde. Büyük felaket Nekbe'nin 78. yılında Londra'da binlerce kişi İsrail'in Gazze'deki katliamını protesto etti. Londra sokaklarında soykırımı durdurun ve Gazze için adalet sloganları atıldı. Yunanistan, İrlanda ve İsveç'te de Filistin destekçileri sokaklardaydı. Fransa'nın başkenti Paris'te Eyfel Kulesi'ne Filistin bayrağı asıldı. Eskişehir'de terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyonda kırmızı bültenle aranan bir kişi yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

tutuklandı. Yurdun birçok yerinde olumsuz hava şartları hakim. Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan fırtına çatılarda hasara yol açtı. Amasya'da taşkınlar ev ve tarım alanlarına zarar verdi. Erzurum Palandöken'de ise kar yağışı etkili oldu. Yurt geneli yağışlı havanın etkisinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bugün İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz'in doğusunda yağış bekleniyor. Akdeniz ve Ege güneyli rüzgarların etkisinde çarşambadan itibaren yurdun neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara ve İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 21, İzmir'de ise 26 derece olacak. Süper Lig'de bugünse küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlar oynanacak. TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek maçların programı şöyle. Saat 17'de Zekorner Kayseri Spor Tümosan Konya Spor'la karşı karşıya gelecek. Saat 20'yi gösterdiğinde ise 4 maç futbol severleri bekliyor olacak. Kasımpaşa Galatasaray'la, Trabzonspor Natura Dünyası Gençler Birliği ile, Hesap.com Antalya Spor Kocaeli Spor'la, Fenerbahçe'de İKAS Eyüp Spor'la mücadele edecek. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış Mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
3: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros,

0: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
2: Reklamlar.

0: TRT Trabzon Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bölge Gündemi programıyla huzurlarınıza geldik. TRT Trabzon Radyosu'ndasınız efendim. Bir saat sürecek birlikteliğimiz. Öne çıkan haber başlıklarını buluşturacağız sizlerle. Hava tahmin raporlarıyla başlayacak birliktelik. Karayollarındaki son durum hakkında bilgiler aktaracağız. Muhabir arkadaşlarımızdan alacağımız bilgiler olacak sevgili dinleyicilerimiz. Sahadan alacağız bilgileri. Sonrasında söyleşilerle devam edeceğiz. İlk olarak Giresun'da hayata geçirilen proje kapsamında fındık bahçelerinde yarıcılık sistemi dijital altyapıyla yeniden uygulanmaya başlandı. Bu konuyla ilgili olarak

0: Diler alacağız. Tek fanlık kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifi kurucu ortağı Sıla Elevli'den alacağız bilgileri. Sonrasında da Trabzonspor'u konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Zira Türkiye Kupası'nda finale yükseldi Trabzonspor. Gençler Birliği ile karşılaşacak bu arada ligde artık son maç sevgili dinleyicilerimiz. Gençler Birliği için de çok mühim bir mücadele. Spor muhabiri Karadeniz'de Son Nokta gazetesinden Barışcan Atmaca'dan alacağız bilgileri. Genel bir değerlendirme rica edeceğiz. Uzun uzun konuşacağız Trabzonspor'un durumunu sevgili dinleyicilerimiz. Serkan Eyüboğlu hazırladı bugünkü programı. Sesimizi ulaştıran isim Atilla Kurt. Mikrofon başında ben Tutuş Fidan. Programı sunuyorum. Aramıza hoş geldiniz.
1: Hava ve yol durumu.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, meteoroloji müdürlüklerinden alacağız hava tahmin raporlarını. İlk olarak Samsun 10. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerdeki hava durumuna ilişkin raporlarla başlıyoruz. Nurullah Kara bizlerle birlikte. Sayın Kara, hoş geldiniz. Günaydın, dinliyoruz sizi.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Buyurunuz efendim.
2: Hemen aktaralım. Yaptığımız son değerlendirmeye göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren Kastamonu, Amasya ve Çorum çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra ise bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Yağışların yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece dolayında artmasını, rüzgarın iç kesimlerde güneyli, kıyı kesimlerde ise doğu ve kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Samsun 22, Kastamonu 19, Sinop ve Çorum 20, Ordu 21, Amasya 23 ve Tokat 24 derece olarak bekliyoruz. Bölgemize dair aktaracaklarımız bu yönde, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kara, kolaylıklar diliyoruz size. Sevgili dinleyicilerimiz, Trabzon 11. Bölge Müdürlüğü'nden dinleyeceğiz şimdi de hava tahmini raporlarını. İlker Yılmaz telefon hattımızın ucunda, kendisi bilgilendirecek bizleri. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz. Günaydın, dinliyoruz sizi.
3: Günaydın, hoş bulduk. Hemen aktaralım. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu. Trabzon, Giresun, Rize ve Gümüşhane çevrelerinin akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarların kuzey yarımadasından orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemizin merkezlerinde beklenilen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Trabzon 21, Giresun 22, Gümüşhane 21, Rize 22, Artvin 22 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu, rüzgarın doğu ve güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, görüşün ise iyi olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.
0: Sayın Yılmaz, çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, bölge karayollarında çalışma yapılan ve kapalı halde bulunan yollarımız mevcut. Onlar hakkında bilgiler aktaracağız şimdi de. Artvin-Erzurum yolunun 0 ile 37. kilometreleri arasında bulunan 20 tünelde elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 46 ile 49. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır. Tokat-Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.go.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, Alo 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattıyla Karayolları Genel Müdürlüğü yol danışma biriminin 0312 449 9199 numaralı telefonuna başvurulabilir. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
1: TRT Trabzon Radyosu.
2: Haber Turu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, haber turu köşemizde Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin'den derlediğimiz haberlerle başlıyoruz. Trabzon'da Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik Festivali organize edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'yla Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ganita mevkiinde düzenlenen festivale vatandaşlar ilgi gösterdi. Spor temalı festivalde çocuklar ve gençlere yönelik okçuluk, curling, tenis ve voleybol gibi 14 branşta etkinlik gerçekleştirildi. Gençlik Haftası etkinlikleri 21 Mayıs'ta Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenecek, Trabzon Gençlik Korosu'nun konseriyle sona erecek. Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nce bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bilim, Kültür ve Sanat Haftası spor etkinlikleriyle başladı. Etkinlikler kapsamında geleneksel ve zeka sporları müsabakaları Hasan Polat Kapalı Spor Salonu'nda organize edildi. Öğrenciler masa tenisi, mangala, dama, satranç, dart, bilardo ve geleneksel okçuluk branşlarında mücadele etti. Dereceye giren takımlara ödüller verildi. Bilim, Kültür ve Sanat Haftası, tiyatro, konser ve çocuk şenliği gibi etkinliklerle 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Kurvaziyer gemisinde ortaya çıkan hanta virüsü vakaları dünya genelinde endişeye neden olurken, uzmanlar virüsün COVID-19 kadar hızlı bulaşmadığını ve yakın dönemde bir pandemi riskinin düşük görüldüğünü belirtiyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Tevfik Özlü, özellikle tahliye edilen yolcuların karantina süreçlerinin dikkatle yönetilmesi gerektiğine dikkat çekerek, bazı hanta virüsü türlerinin %50'ye varan ölüm riskine sahip olduğunu söyledi. Virüsün uzun yıllardır bilinen bir hastalık etkeni olduğunu belirten Özlü, mevcut tablonun endişe oluşturduğunu ancak yakın bir pandemi riskinin görülmediğini ifade etti. Hantavirüsler, COVID gibi kolay bulaşan virüsler değil. Gemide hastalığa neden olan tipi insandan insana bulaşabiliyor ama çok kolay ve hızlı bulaşan bir virüs değil. Bu uzun süreli yakın temasla bulaşıyor. Dolayısıyla burada hızlı yayılma ve replikasyon olmadığı sürece bir pandemiye dönüşme riski bence çok afaki olur. Dünya Sağlık Örgütü gibi örgütler yakın bir pandemi riski görmediklerini açıkladılar diye konuştu. Türkiye'de yıllardır tek tük vakalar görülüyordu. Hantavirüslerinin zaman zaman lokal ve sınırlı salgınlara yol açtığını kaydeden Özlü, Türkiye'de de yıllardır tek tük vakaların görüldüğünü söyledi. Rize'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet etkinliği düzenlendi. Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce organize edilen etkinlik kapsamında bisikletçiler, hükümet konağı önünde bir araya geldi. Atatürk'le Cumhuriyet Caddesi güzergahını takip eden katılımcılar, yaklaşık 4 kilometrelik parkuru tamamladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, sportif faaliyetlerin gençleri hareketsiz yaşamdan, dijital bağımlılıktan ve zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmada önemli rol oynadığının altını çizdi. Artvin Kazım Karabekir Anadolu Lisesi öğrencileri, tasarladıkları akıllı robotlarla orman yangınlarına hızlı müdahale ve zorlu coğrafyalarda insansız arazi keşfi gibi kritik alanlarda umut vadeden çözüm önerileri sunuyor. Liselilerin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında geliştirdiği akıllı orman yangını müdahale robotuyla akıllı tank robotu, savunma ve afet yönetimi alanlarında ekiplerin çalışmalarına teknolojik kolaylık sağlaması hedefleniyor. Gençlerin geliştirdiği yangın söndürme robotu, alevleri sensörlerle tespit edip erken müdahale olanağı sağlarken, akıllı tank projesi ise %93 doğruluk oranıyla engelleri 0.4 saniyede algılıyor. 3 boyutlu yazıcı teknolojisi ve uygun maliyetli yazılımlarla hazırlanan Arduino tabanlı projeler, geleceğin yerli teknolojilerine ışık tutuyor. Öğrenciler tarafından geliştirilen robotik tasarımlar, hem günlük yaşamda hem de gelecekte savunma ve afet yönetimi alanlarında kullanılabilecek özellikleriyle dikkat çekiyor. Okulun spor salonunda sergilenen tasarımlar, teknoloji tutkunu ziyaretçilerin beğenisini topluyor. Öğrenciler tasarımlarını ilerleyen süreçte daha gelişmiş yazılım, yapay zeka ve kamera sistemleriyle desteklenerek geliştirmeyi hedefliyor. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Torul Baraj Gölü'nde biriken atıklar nedeniyle göl yüzeyinde çöp adaları oluşurken mahalle sakinleri yıllardır yaşanan kirliliğe çözüm bulunmasını istiyor. Torul ilçesinde Köprübaşı ve Çamlıca mahalleleri sınırlarında bulunan Torul Baraj Gölü'nde özellikle yaz aylarında biriken plastik atıklar, evsel çöpler ve çeşitli atık maddeler çevre kirliliğine neden oluyor. Harşit çayını besleyen derelerden sürüklenerek geldiği belirtilen çöplerin göl yüzeyinde adacıklar oluşturduğu görüldü. Mahalle sakinleri barajın faaliyete geçtiği yıllardan bu yana benzer görüntülerin yaşandığını ifade ederek kötü koku ve sinek sorununun da her geçen yıl arttığını söyledi. Vatandaşlar su seviyesinin düştüğü dönemlerde kıyıya vuran çöpleri kendi imkanlarıyla temizlemek zorunda kaldıklarını belirtti. Bölgede vatandaşlar göl çevresinde oluşan atıkların sadece görüntü kirliliği oluşturmadığını, aynı zamanda çevre sağlığını da tehdit ettiğini dile getirdi. Özellikle yaz aylarında çöplerin arasında yılan ve akrep görüldüğünü de ifade eden mahalle sakinleri, çocuklar açısından da tehlike oluştuğunu kaydetti. Vatandaşlar, Torul Baraj Gölü'nde yıllardır devam eden çevre kirliliğine karşı kalıcı bir çalışma yapılmasını ve gölde biriken atıkların düzenli olarak temizlenmesini talep etti. Sevgili dinleyicilerimiz, haber turu köşemizde ilk olarak Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin'den öne çıkan başlıkları paylaştık. Birlikteliğimiz devam ediyor saatlerimiz 10.20'yi gösterirken.
1: Bir roman, bir hikaye. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı, Beyti Engin'in seslendirmesiyle her gün saat 22.45'te TRT Radyo 1'de.

basında bugün. Değerli dinleyicilerimiz, basında bugün diyoruz bu dakikalarda ve gazete başlıklarıyla devam ediyoruz birlikteliğimize. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı siber dolandırıcılık operasyonu yaptı demiş Karadeniz'den Güne Bakış gazetesi. 10 şüpheli tutuklandı. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenen operasyonda toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden biri, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Geri kalan 11 şüpheli ise ifadelerinin tamamlanmasının ardından Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik tarafından yapılan sorgular sonrası, şüphelilerden biri hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla en yakın kolluk birimine imza verme şartıyla adli kontrol kararı verildi. Diğer 10 şüpheli ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Demiryolu sadece bir ulaşım projesi değil. Yeni Yüzyıl Düşünce Derneği Başkanı Dr. Hasan Akyüz, demiryolu ve liman projeleri üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akyüz, Trabzon Limanı'nın doğuya kaydırılması ve şehrin demiryolu ağının dışında bırakılması halinde kentin ekonomik olarak büyük bir darbe alacağını savundu. Demiryolu bağlantısının Trabzon'a ulaşmamasının sadece ulaşım meselesi olmadığını vurgulayan Akyüz, Trabzon bu projelerin dışında kalırsa bundan sonra şehre sanayi de yatırım da gelmez, dedi. Trabzon'un 5. organize sanayi bölgesi olacak Araklı Karma Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalar sürüyor. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, ilerleyen günlerde Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediye ve Araklı Belediyesi yetkilileriyle bir araya gelerek Araklı Karma Organize Sanayi Bölgesi için toplantı düzenleyeceklerini açıkladı. Araklı Karma Organize Sanayi Bölgesi için Sanayi Bakanlığı'ndan onay işlemlerinin tamamlandığını dile getiren Başkan Çelebi, savunma sanayisini Araklı'ya getirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Dağ kızağının açılışı ertelendi.

0: Başka haber başlıyor sevgili dinleyicilerimiz. Yine aynı gazeteden, Karadeniz'den, Güne Bakış gazetesinde. Dağ kızağının açılışı ile ilgili şöyle detaylar var. Trabzon turizmine ivme kazandırması beklenen ve Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü mahallesinde inşası devam eden Doğu Karadeniz'in en büyük dağ kızağı projesinden bölge halkını ve turistleri üzecek bir erteleme haberi geldi. Altyapı eksikliği nedeniyle tesisin açılışı bir süre ertelendi demiş başlıkta. Geçiyoruz Taka'ya sevgili dinleyiciler. Yine ilk sayfadan haberler var. Şehidin emaneti başımızın tacıdır. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Ali Loğoğlu 2016 yılında şehit düşen Komiser Tamer Aktaş'ın eşi Fatma Aktaş ve Zehra Öztürk'ü makamında ağırladı. Loğoğlu, "Şehitlerimizin emaneti olan ailelerin her zaman yanındayız." mesajı verdi. 20 kişi zehirlenme şüphesiyle sevk edildi. Düğün yemeği hastanelik etti. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde katıldıkları bir düğünde ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen 20 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan vatandaşlar, yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi. Ziraat Türkiye Kupası finali için Trabzon Antalya hattına 22 ve 23 Mayıs günlerinde karşılıklı ek seferler konuldu. Bordo Mavili taraftarların Antalya'daki dev finale ulaşımda mağduriyet yaşamaması için planlanan ilave uçuşlar kısa süre içinde satışa açılıyor. Fırtına inşallah havada başlayıp sahada bitecek. Antalya seferberliği. Ek seferlerin kısa süre içerisinde satışa açılması beklenirken, planlamanın özellikle final heyecanını tribünde yaşamak isteyen taraftarların ulaşımını kolaylaştırması hedefleniyor. Türkiye Kupası finali için Antalya'da yoğun taraftar hareketliliği beklenirken, Trabzon-Antalya hattına planlanan ek uçuşların Bordo Mavili taraftarların organizasyona katılımına önemli katkı sağlaması öngörülüyor demiş. Başlıkta sevgili dinleyicilerimiz Taka gazetesinden ilk sayfadan verilen bir haberdi bu. 10.26'yı gösterdi saatler. TRT Trabzon radyosundasınız. Bölge gündemini dinliyorsunuz. Haber turu. Sevgili dinleyicilerimiz, haber turu köşemizde Giresun, Ordu, Samsun ve Sinop illerinden öne çıkan haber başlıklarıyla devam ediyoruz. Başlıkları arkadaşımız TRT Ordu muhabiri Selim Gürcan Becioğlu'ndan dinleyeceğiz. Selim hoş geldin, günaydın, seni dinliyoruz.
1: Günaydın, evet ilk haberimiz Ordu. 52 Ordu Spor'un final heyecanı Ordu'nun dört bir yanında dev ekranlarda yaşanacak. İkinci lig yolunda şampiyonluk maçına çıkacak olan 52 Ordu Spor, Ayvalık Gücü Belediyespor'da oynayacak. Kritik final müsabakası için Ordu genelinde nefesler tutuldu. İstanbul'daki dev karşılaşma izlemeyecek olan taraftarlar için Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Altınordu, Korgan ve Ayvalık ilçe belediyeleri harekete geçerek kentin farklı noktalarında dev ekranlar kurma kararı aldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Altınordu Belediyesi'nin ortaklaşa duyurduğu organizasyon kapsamında merkezdeki taraftarlar sahil bandında buluşacak. Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin müjdesini verdiği etkinlik için Akyazıt sahilinde yer alan Tayfun Gülsoy Parkı etkinlik alanına dev ekranlar kurulacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada 17 Mayıs 2026 Pazar günü saat 17'de başlayacak olan bu tarihi karşılaşmayı omuz omuza izlemek ve takımın yanında tek yürek olmak için tüm vatandaşlar sahil alanına davet edildi. Korgan ve Ayvalık'ta da tek yürek olunacak. Final heyecanı sadece merkezde değil, İlçelerde de aynı coşkuyla yaşanacak. Korgan Belediyesi kritik müsabakayı stadyumda takip edemeyecek olan vatandaşlar için Korgan Cumhuriyet Meydanı'nda dev ekran kurarak maçı canlı olarak yayınlayacağını duyurdu. Ayvalık'ta ise Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ilçedeki taraftarlara birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Şampiyonluk coşkusunu hep birlikte yaşamak istediklerini belirten Gündoğar, tüm hemşehrilerine Pazar günü saat 17'de 15 Temmuz Demokrasi Şehitler Parkı sosyal tesislerine davet ederek 52 Ordu Spor sevdasında omuz omuza ve tek ses olma çağrısı yaptı. Diğer haberimiz Giresun'dan geliyor. Giresun'un gençlik merkezleri robot takımı Türkiye şampiyonu. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Giresun Gençlik Merkezi deney

0: kitap atölyelerinde eğitim gören öğrencilerimizden oluşan robot takımımız 18. düzenlenen uluslararası ilk robot yarışmasında sıralamada ilk 3 dereceye girerek rekor kırdı. Danışman Giresun Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mert Kuru ve takım üyeleri Deneyap Teknolojik Atölyesi öğrencileri Serdar Çetin, Ahmet Çınar, Özcan Emre Öner ve Ömer Faruk Kaşık'tan oluşan robot takımı toplamda 132 robotun katıldığı çizgi izleyen robot kategorisinde GGM Ramus, GGM Şimşek ve GGM Maxi isimli robotları ile 1, 2 ve 3.lük olmak üzere ilk 3 dereceyi kazanarak Türkiye şampiyonu oldular. Çizgi izleyen robotlar beyaz zemin üzerinde siyah çizgiyi sensörler aracılığıyla algılayıp otonom olarak belirlenen rotayı hatasız ve en hızlı şekilde takip ederek rekor kırdı. Özgün yazılımlı otonom robotlar ile gençler zirvede yer almaya devam etmek istiyor. Diğer haberimiz Samsun'dan geliyor. Thorn Stamping böyle bir kulübün parçası olduğum için çok mutluyum. Samsun Spor Teknik Direktörü Thorn Stamping gösteri maçının ardından sezonu güzel bir galibiyetle bitirdiklerini ve kulübün bir parçası olduğu için mutlu olduğunu söyledi. Trendyol Ligi Süper Ligi'nin son haftasında Samsun Spor sahasına Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsun Spor Teknik Direktörü Thorn Stamping mücadeleyi değerlendirdi. Kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Fink, bugün çok şey oldu. Sezonu tamamladık. Harika bir sonuç ve çok iyi performansla sezonu tamamladık. Topa sahip olmada ve geçiş oyununda etkili olduğumuzu gösterdik. Herhangi bir iddiamız olmadan oynadık. Gol yemeden maçı tamamlamak da sevindirici. Sezonu artı avarajla bitirdik. Takımın sezon genelindeki performansı iyi başladı. Sonrasında düşüşe geçti ve şimdi de harika bir takıma sahip olduğumuzu gösteriyoruz. Bizden ayrılacak hoca ve oyuncular var. Bazı oyuncular ayrılacak, bazıları ayrılmak isteyecek. Transfer dönemi geliyor, oyuncularımıza teklifler gelecek. Ayrılacak oyuncularımıza ve teknik ekibimize şükranlarımızı sunuyorum. İyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Böyle bir kulübün parçası olduğum için çok mutluyum. Ayrılıklar sonrası hangi oyuncuları alacağımıza karar vereceğiz. Gelecek oyuncularla alakalı çalışmalarımızı yapacağız dedi. Diğer haberimiz Sinop'tan geliyor. Sinop'ta 19 Mayıs Tekvando müsabakası. Sinop'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Tekvando müsabakası gerçekleştirildi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 85. yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakada sporcuların azmi, disiplini ve mücadele ruhu izleyenlerden takdir topladı. Müsabakalar boyunca sporcular performanslarıyla büyük heyecan yaşatırken antrenörler ve aileler tribünlerde destek verdi. Programda derece elde eden sporcular ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı. Yetkililer organizasyona katılan tüm sporcuları, antrenörleri ve emeğe geçenleri tebrik ederek gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Selim, çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. İyi çalışmalar diliyoruz sana.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: TRT Trabzon Radyosu.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Giresun'da hayata geçirilen proje kapsamında fındık bahçelerinde yarıcılık sistemi dijital altyapıyla yeniden uygulanmaya başlandı. Profesyonel ekiplerle yürütülen sistemde verimin artırılması ve üretimin izlenebilir hale getirilmesi hedefleniyor. Ayrıntıları Tek Fındık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kurucu ortağı Sıla Elevli'den alacağız. Sayın Elevli, hoş geldiniz efendim. Günaydın.
2: Hoş bulduk, günaydın. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyoruz, iyiyiz. Sağ olun, sizi sormalı.
2: Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz.
1: Tebrik ederiz efendim. Böyle bir proje ortaya koydunuz ve hayata da geçti değil mi?
2: Evet, biz bir yıldır Giresun'da pilot uygulamalarımız Kemaliye, Bulancak ve Yağlıdere'deki köylerimizde mevcut olan

0: olarak ilerliyor şu anda. Bir hasat dönemini geçirdik. Projemiz çok güzel şekilde ilerliyor. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Destekleriniz için teşekkür ederim. Modeli isterseniz anlatmaya
1: Biz
0: başlayabilirim.
1: teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için, böyle bir proje ortaya koyduğunuz için öncelikle. Tabii modelle başlayalım. Sonuçlar da alınmış zaten. Bir senede görülmüş. Şimdi önümüzdeki hasat dönemi bekleniyordur tahminimce. Şimdi modelden de önce herhalde bir yarıcılık sistemi hakkında bilgi almak da lazım. Bilmeyen dinleyicilerimiz için nedir yarıcılık sistemi? Bununla başlayalım efendim. Sonra nasıl bu proje hayata geçtiğini anlama geliyor. Bilgileri alacağız sizden.
0: Tabii ki hemen yarıcılık modelinden bahsederek başlıyorum. Öncelikle biz zaten kooperatifimizi modern yarıcılığın yani yarıcılık mantığının üstüne kurup geliştirdik. Yarıcılık modeli de bahçesine bakamayan insanların bahçesini belli bir pay oranında bir yarıcı ile ortak bir şekilde toplama işlemidir. Yani şöyle benim bir çiftim var. Çiftim bahçesine yıl içerisindeki yapılacak ilaçlama, gübreleme, hasat bu uygulamaları yapamıyor. Yani tarımını yapamıyor. İşte bazen farklı şehirde oluyor, yapamıyor. Bazen çocukları tarıma yönelmiyor,
1: Evet.
0: yapamıyor. Profili yaşlanıyor. Bu sebeplerden kaynaklı olarak bahçesini bakamayan insanların bahçesini bir ortakçıyla bakmasına yarıcılık sistemi dedik.
1: Yarıcılık sistemi başka illerimizde de icara vermek denir hatta, değil mi? İç Anadolu taraflarında özellikle. Yani benzer sistemler. Peki burada bu sistemin dijital altyapıyla uygulanmaya başlanması ne anlama geliyor, ne ifade ediyor bizlere?
0: Öncelikle Karadeniz'in fındık üretim hattında bu zamana kadar dijital anlamda ciddi bir eksiklik durumu söz konusuymuş. Biz arazide çalışırken bunu fark ettik. Çünkü yapılan uygulamalar kayıt altına alınmıyordu. Gübreleme tarihleri, hasat tarihleri, keza aynı şekilde ilaçlama tarihleri. Bu şekilde uygulamaların kayıt altına yapılmadan yapılması yıl içerisinde bir karmaşıklığa ve aslında herkesin kulaktan dolma geleneksel bilgilerle uygulama yapmasına neden oluyordu. Aslında uygulamanın zamanı, hasatın zamanı bahçenin durumuna, rakımına ve çalışmalarına bağlı olarak olması gerekiyor. Bu da bilinçli bir tarımı önceliklendiriyor. Biz dijital yaparken bu işi izlenebilir olması, sürdürülebilir olması ve en çok da yediğimiz fındığı ne yediğimizi bilme mantığıyla ilerleyerek bu yola çıktık. Bu yüzden yıl içerisindeki yaptığımız her şeyin fındığımızın bir reçetesi olması için yaptığımız tüm uygulamaları dijital bir sistemimiz olan Dijinot sistemimizi kayıt altına aldık. Şu anda aktif olarak bir sistemimiz mevcut. Çiftçilerimiz ve kooperatif ortaklarımız da bu sistemin içerisine girip sistemi kontrol edebiliyorlar. KVK gereği bunu dışarıyla yani medyayla paylaşamıyoruz ama sistemimizdeki mevcut insanlar, sistemimizdeki dahil arkadaşlarımız sistemin kontrolünü sağlayabiliyorlar.
1: Evet,
0: Dijital.
1: internet üzerinden kullanılan değil mi bir sistem? Kayıt olmak mı gerekiyor bu sisteme? Nasıl kullanılıyor peki? Nasıl çalışıyor bu dijital
0: Şöyle biz
1: sistem?
0: kooperatifimiz bünyesinde yarıcılık yapmak isteyen çiftçilerimizin bahçesini alıyoruz ve bu
1: Evet.
0: sisteme entegre edip bu sistemle beraber onların yıl içerisinde bizim yaptığımız uygulamaları takip etmesini sağlıyoruz. Böylelikle şeffaf da bir yol izlemiş oluyoruz. Aynı zamanda da organik ve onarıcı tarım yapıyoruz.
1: Evet. Yani mesela bir üretici üzerinden örnek verecek olursak, oraya kayıt olduktan sonra hangi adımları izliyor ve sistem nasıl çalışıyor Sayın Elevli?
0: Şöyle sisteme öncelikle kayıt oluyor. Ada parsel bahçesinin ada ve
1: Evet.
0: parsel bilgilerini, konum bilgilerini giriyor. Bu da bizim çiftçimizin yani bizimle beraber çalışan çiftçimizin şunu gösteriyor. Biz olmasak dahi sistem bahçenin yerini, konumunu çalışacak personele, görevli personele veriyor. Bu da sistemin bir kişiye değil bir otonoma bağlı olduğunu ve kişiler gitse dahi sistemin çalışmaya devam ettiğini gösteriyor. Keza sistemin içerisine dahil olduktan sonra çiftçiye yapılan tarihlerde uygulamalar adına bildirim gidiyor ve çiftçi bunu kontrol edebiliyor. Bir bahçesine tarih girdiğinde o tarihte hangi uygulamanın yapıldığını, bahçe temizliği mi, gübreleme mi, hasat mı, ilaçlama mı bunların neler yapıldığını görebiliyor. Böylelikle fındığının üretim aşamalarını takip edebiliyor.
1: Evet, yani üretici oraya girdikten sonra bahçesiyle ilgilenecek kişiyi Sistem otomatik olarak kendisi mi atıyor yoksa orada seçme şansı var mı? İşin o kısmı nasıl
0: Şöyle,
1: çalışıyor?
0: kooperatifimiz
1: Evet.
0: bir ekip olarak çalışıyor.
1: Evet.
0: Bizim kadın istihdamına da önceliğimiz söz konusu olduğu için devamlı çalışan yılın 12 aylık sigortalı, sosyal güvenceli personellerimiz mevcut. Bu da bölgede bir ilk. Çünkü biz bu zamana kadar yıllardır Karadeniz'de yapılan tarımda maalesef sosyal güvencesi olmadan birçok insan tarım yapıyordu. Biz kooperatif olarak bunun da önüne geçmek adına sosyal güvenceli bir ekip kurduk. Bu ekibimiz 12 ay boyunca bahçede çalışıyor. Bu ekibimizin de bir sorumlusu var. O sorumlusu ile iletişime geçiyorlar. Bizimle, yani benimle, kooperatif üyelerimizle iletişime geçiyorlar. Bilgilerimizin hepsi sistemde mevcut. Yani çiftçimiz bir kişiye ulaşamadığında diğer kişiden gerekli bilgileri alabiliyor. İstediği zaman arazide de kendisi gelip teyit edip kontrolünü de sağlayabiliyor.
1: Evet, yani aslında bu dijital altyapı kooperatifle üretici arasındaki köprüyü oluşturuyor diyebilir miyiz bir anlamda?
0: Evet, diyebiliriz.
1: Evet. Peki katkıları neler oldu bu bir sene içerisinde? Çünkü pilot yerler vardı dediniz uygulanan bu dijital altyapının. Ne gibi sonuçlar elde ettiniz?
0: Şimdi şöyle, biz bu uygulamaya başladığımızda 200 dönüm, 300 dönüm bandında başladık. Daha
1: Evet.
0: sonrasında bir hasat dönemini gerçekleştirdiğimizde 450-500 dönüme, oradan da şu anda mevcutta 1000 dönüme yakınız resmi kayıtlarla beraber. Bu da bize aslında çiftçide hasat döneminde bir değişiklik yaptık biz bu yıl. Karadeniz'in bahçeleri, fındık bahçeleri yamaç, dik, fileyle toplanmaz dediler. Biz bölgede bir öncülük yaptık, bahçelere file serdik. Ben bizzat arazide çalışmalarda yer aldığım için söylüyorum. 30 dönüm bahçeyi bir günde 3 kişi topladık.
1: Tebrik ederim.
0: Bu ciddi manada kolaylık sağladı. Keza
1: Evet.
0: kooperatifimizde bu zamana kadar ilaçlamalar sırt motorlarıyla yapılırdı. Biz pulverizatörlerle makineleşerek yaptık.
1: Yani sadece
0: Bunun
1: hasat zamanı değil, ilgileniyorsunuz da bahçeyle değil mi? Yani öncesi de var
0: Evet,
1: aslında.
0: yıl içerisindeki bütün
1: Evet.
0: uygulamaları
1: Tüm
0: bizim
1: uygulamalar
0: kooperatifimiz
1: orada.
0: yapıyor. Bunun yanı sıra bahçeden bu zamana kadar harmanda biz fındık böyle serilerek, tonlarca fındık harmanına serilerek uygulama yapılıp güneşte kurutulurdu. Biz kooperatif olarak makineleşmek adına kurutma makineleri temin ettik ve kurutma makineleriyle fındığı kuruttuk. Bu da 3-4 günde yapacağımız işi aslında 12 saatte, 24 saatte tamamlayabilmemize imkan sağladı. Yeni bir sistem kurduğumuz için makineleşmeyi, teknolojiyi tarımla entegre hale getirip çiftçinin hayatını, üreticinin hayatını ve üretimini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Böyle olunca da kooperatifin talebi artıyor ve gitgide de bir büyüme kapasitesine sahip oluyor. Şu anda hala bizimle çalışmak isteyen çiftçilerimiz mevcut. Bahçesine gidiyoruz, bakıyoruz, belli bir skorlama yapıyoruz. Bu skorlamamız için 5 farklı ana kriterimiz var. 5 farklı ana kriterimizi değerlendiriyoruz ve çiftçimizin bahçesini skorladığımızda bir hasat dönemi öncesiyle bir hasat dönemi sonrasını kıyaslama imkanı veriyor bu bize. Çünkü biz bahçeye ilk aldığımızda bir toprak analizi yapıyoruz. Bahçenin arazi durumunu değerlendiriyoruz. Daha önce yapılan uygulamayı değerlendiriyoruz. Dal kıran böcek zararlı
1: Evet.
0: mücadelesine bakıyoruz. Bunların kontrolünü sağlıyoruz ve bir hasat dönemi geçirdikten sonra aldığımız fındığın dekolte ve randımanı ile beraber bunun kontrolünü sağlıyoruz. Ben bir yıl boyunca uygulama yaptığımda geçen yılki fındığın randımanı 49-50 arasındaysa ve ben bu hasat döneminden sonra fındığımın randımanını 52-53 randımana çıkartıp dönümde 60 kilodan 80 kilodan dönümde fındığımı 100-150 kiloya çıkartabiliyorsam demek ki benim yaptığım uygulamaların bu bana doğruluğunu veriyor. Bu da bir skorlamayla kendimi de yaptığım uygulamaları da denetleme imkanı veriyor.
1: Evet, yani bir istatistik de veriyor aslında değil mi? Bu dijital altyapı böyle de bir güzel tarafı var ve uzaktan erişim imkanı da sağlıyor. Üreticilerin de içi ferah oluyor haliyle takip etme imkanı buldukları için. Çok başvuru var dediniz. Çok talep var dediniz. Peki bunlara nasıl yetişilecek? Kooperatifteki şu anda çalışan sayısı, bu işle ilgilenen insan sayısı yeterli midir? Bu dijital altyapının daha da gelişmesi için, devamlılığı için.
0: Biz şu anda başvuruları bir internet sayfamız var. Tek Fındık Kadın Kooperatifi diye yazdığımızda tarayıcılardan ulaşabilirsiniz. Orada iletişim bilgilerimiz var. Gerek mail yoluyla, gerek telefon yoluyla, iletişim yoluyla iletişim kuruyoruz ve kooperatifimizin şu an 7 farklı ortağı, 23 tane bahçe sahibi var. Yeni gelen talepleri de

değerlendirmek için hani hem mail hem telefon yoluyla iletişim kuruyoruz. Kooperatif ortaklarımızın yanı sıra 8 kişilikle bir düzenli ekibimiz var. Ekibimizin de ister istemez çevresinden talepler

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, yaz mevsimi geldi çattı artık. Havalar iyiden iyiye ısındı. Güneş yüzünü gösterdi. Dolayısıyla temiz havada güneşin keyfini çıkararak spor yapmanın da vakti geldi diyebiliriz sevgili dinleyicilerimiz. Bedeni hafifletmenin ve zihnen ferahlamanın en iyi yollarından birisi olarak görülen yogayı konuşacağız bugün. Yoga eğitmeni ve yoga terapisti Meral Tekin bizlerle birlikte. Sayın Tekin, hoş geldiniz programımıza. Merhaba.
2: Merhaba, hoş bulduk Tutuş Bey.
1: Sayın Tekin, şimdi yogayı konuşacağız. Sizin için de yoga eğitmeni ve yoga terapisti dedik. Evet, eğitmenlik aslında yoga ile birleştirdiğimiz zaman bildiğimiz bir kavram ama burada bir de şimdi yoga terapisi var. Bunun hakkında da sizden bilgiler rica etmek isteriz. Hatta onunla başlayalım dilerseniz. Tekrar hoş geldiniz. Neler söylersiniz efendim bununla ilgili?
2: Hoş bulduk. Yoga bildiğiniz gibi sağlıklı insanların aslında yaptığı, yoga eğitmenlerinde sağlıklı insanlara ders verdiği bir aslında pratik yoga felsefesi diyebiliriz.

0: Yoga terapisi ise hani özellikle kişilerin bedensel ve zihinsel dengesizlik yaşayan, sağlık sorunları yaşayan kişiler için kullanılan özel yaklaşımlar diyebiliriz yani.
1: Evet. Yani burada herhalde zihinsel kelimesi çok anahtar bir kelime. Çünkü biz yogaya genelde bedenimizi güçlendirmesi için aslında başvuruyoruz, değil mi? Ama aslında işin herhalde bir de belki de en önemli kısımlarından birisi zihinsel kısmı var. Onu da konuşacağız sizinle bugün hiç şüphesiz. Yoganın tabii özellikleriyle başlayalım dilerseniz. Nedir yoga, ne değildir? Sizden alalım bilgileri efendim, uzman olarak.
0: Yoga aslında hani yaşam biçimi desek en basit ve en kolayı diyebiliriz. Yoga bedensel anlamda bedenini rahatlattığın ve bu bedenini rahatlattıktan sonra o hareketlerle zihinsel anlamda da zihnini sakinleştirdiğin, dinginleştirdiğin bir olay. Bu da senin zaten hem beden, zih, ruh bütünlüğüyle alakalı bir durum. Hepsini bir arada baktığın zaman yoga seni hayata hazırlıyor. Hayatı kolaylıkla yaşamanı ve karşılamanı da sağlıyor aslında. Hani günümüz yaşamında insanlar genelde sürekli zihinsel bir yoğunluk içinde biliyorsunuz. Biz de
1: Evet.
0: bunu aslında yoga terapisi kısmında nefes, hareket ve farkındalık çalışmalarıyla sinir sistemini sakinleştirmeye yardımcı olacak şekilde kullanıyoruz bu yoga terapi kısmını.
1: Evet. Şimdi uzmanlar hakikaten bu yorumları yapıyorlar. Sizin az önce bahsettiğiniz gibi. Yani vücut sürekli stres halinde diyor uzmanlar ve bundan dolayı da savaş ya da kaç tepkisi verdiği için sürekli kortizolümüz yükseliyor ve bunun da olumsuz dönüşleri oluyor diyorlar vücudumuza.
0: Evet,
1: Yoga
0: evet.
1: tam burada devreye giriyor diyebilir miyiz vücudu
0: Evet.
1: rahatlatmak için?
0: Evet, bunu diyebiliriz. Savaş kaç zaten sempatik sinir sisteminin anahtarı. Biz aslında parasempatik sinir sistemine geçmeye çalışıyoruz ama hani hayatta her zaman da parasempatik sinir sisteminde yani sakinleş, dur,
1: Evet.
0: bekle durumunda yaşama şansımız yok. Tabii ki sempatik sinir sistemi de devreye girecek. Yani savaş kaç, iş hayatında bazı durumlarda savaşacağız, onunla ilgili çaba sarf edeceğiz. Ama bunun dengesi var. O dengeyi şaşırdığın zaman bu sefer
1: Evet.
0: de insanlar günlük hayatta stresin esiri oluyorlar. O yüzden de insanların bedeniyle yeniden rahat bağlantı kurmasını sağlıyor yoga. Bu sayede stresin bedende biriktirdiği gerginlikler de azalıyor. Kişi de kendisini dengede hissederek hayatta daha rahat var olabiliyor.
1: Öyleyse yogayı biraz yanlış anlıyoruz diyebilir miyiz? Sanki yoga tepkisizleşmekmiş gibi, biraz da Pollyanna'cılık gibi görülüyor. Ama aynı zamanda doğru tepkiyi vermemizi de sağlıyor dediniz siz.
0: Evet, aynen öyle. Aslında dediğiniz gibi sadece işte zihni sakinleştirmek, sadece parasempatik sinir sisteminde yaşamak değil aslında. Sempatik sinir sistemi de yani bu savaş kaç durumu da orada dengede olacak. Diğeri de dengede olacak. Biz o ikisinin arasında gidip geleceğiz hayatın içinde. Yoksa hayatta var olma şansımız ya da bir şeyler başarma şansımız yok. Hani bizim bu işte işe girdiğimiz zaman eğer sürekli ben parasempatik sinir sisteminin içinde olursam orada hiçbir şeyi başaramam, hiçbir şey elde edemem. Ya da okulda hani ders
1: Evet.
0: çalışmam, onu yapmam, bunu yapmam. Bu sefer de hani hiçbir şekilde neden yaşıyorsun? Hani ne olduğunu bilmiyorsun. Sürekli bir temas halinde. Temas hali de atalet hali demek aslında.
1: Evet, yani bir denge öğretiyor diyebilir miyiz yoga için?
0: Evet, kesinlikle
1: Bir denge
0: denge
1: hali
0: hali.
1: sunuyor bize.
0: Kesinlikle, evet.
1: Evet. Peki uygulamalar nasıl yapılabilir yoga içerisinde? Farklı farklı yoga türleri var mıdır?
0: Ya çok yoga türü var. Herkes şu anda hani bu yoga felsefesi aslında 7000 yıl öncesine dayanıyor. Önceden sadece işte aslında yoga sadece oturmayla alakalıydı. Hani bu bağdaş kurduğumuz konu var ya, onunla ilgili saatlerce uzun süreli oturulması için yapılan asana hareketleri, asanalar, pozlar, hareketler diye geçiyor. Ama şimdi günümüzde işte bir sürü yoga çeşidi var. Hatha yoga var, Ashtanga yoga var, Yin yoga var, Vinyasa yoga var. Bir de hani yeni artık isimler türetilmiş işte flow yoga var, akış yogası var. böyle hani hareketler içeren farklı yogalar var. İsimlerini değiştiren ekoller oldu. Biz bunlara karşı değiliz bu arada.
1: Evet.
0: Bunların da olması hayatın içinde, herkesin yoganın içinde farklı bir şekilde var olmasını
1: Yani
0: sağlıyor.
1: günümüze uyarlanmış halleri diyebilir miyiz bunlar için, bu yeni yoga türleri
0: Kesinlikle.
1: için?
0: Evet, kesinlikle öyle. Bence de
1: Evet.
0: olması gerekiyor. Bunu da mesela karma yoga var. Karma yoga sadece mesela beklentisiz hizmet etmek, karşılıksız yoga diye bir şey var. Hani düşünsenize bir yere gidiyorsunuz. İşte biz mesela inzivalara gittiğimiz zaman karma yoga yapıyoruz. Gidiyorsun, tabağını alıyorsun, mutfağa götürüyorsun, bulaşığını yıkıyorsun falan gibi. Hani karşılıksız ya da orada işte ne bileyim yeşil alanlardaki oradaki çöpleri temizliyorsun falan. Hani bu hayatın içinde de dengede olmakla alakalı.
1: Yani
0: Bir de
1: sadece hareketleri yapmak değil, onu hayata yedirmek mi gerekiyor?
0: ya hayatın içinde tabii
1: Evet.
0: kullanmak gerekiyor. Bir de kişinin beklentisiyle de alakalı. Aşlanga yoga var. Mesela çok sert bir yoga aslında. Hani bunu eğer ki enerjisi çok yüksek birisi, sağlığı yerinde olan birisi yani aşlanga yogayı tercih edebilir. Ama işte o mesela onun sempatik sinir sistemi çok aktif olduğu için onu tercih ediyordur. Parasempatik sinir sisteminde olan bir kişi asla mesela aşlanga yogayı tercih etmeyecek. Diyecek ki bir dakika ben diyecek ya yin yoga istiyorum ya da yoga terapi derslerine gireceğim. Orada sakinleşeceğim, dinleneceğim. Yani bedenin ve ruhun isteğine göre de
1: Evet.
0: insanlar bunları kullanabiliyorlar.
1: Evet. Yani vücudumuzun istekleri dediniz. O da son derece kıymetli tabii ki. Yani bizi daha da alevlendirebilir, ateşlendirebilir az önce dediğiniz daha sert yogalar. Diğer türlü biraz daha rahatlamak gerekiyor galiba.
0: Evet
1: Şimdi
0: ama
1: çok
0: tabii
1: kadim bir bilgi olduğundan bahsettiniz. Buyurun lütfen. Sizi dinleyelim.
0: yani şöyle yoga felsefesi zaten çok işte 7000 yıllık geçmişe dayanan bir şey durum. Zaten yoga felsefesine baktığınız zaman sadece yoga değil hani hayatın içinde doğruyu söylemek, işte kimsenin zamanını çalmamak, dürüstlük,
1: Evet.
0: güvenilir olmak yani bunların hepsi aslında yoganın içinde, yoga felsefesinin içinde yama ve niyamalar diye geçiyor zaten. Hani bunlara da baktığımız zaman hepsinin bir arada izliyor olmamız gerekiyor. Hayatın içine yedirdiğimiz zaman zaten bunları deneyimlemiş oluyoruz. İşte bir çaba olması gerekiyor ama bu çabanın da dengeli olması gerekiyor. Ondan sonra bir de bazen de bazı şeylere teslim olmak gerekiyor. Hani bir şey için çaba gösterirsiniz ama hani o olmaz tamam mı? O zaman da biraz bırakmak gerekiyor. Bu da mesela yoganın içinde Ishvara Pranidhana diye geçiyor. İşte saflık var, hani bazı konularda hani hoşnutluk var, disiplin var, hani emek verme var, ondan sonra kendini gözlemleme ve kendini inceleme var bunların içinde. Yani bunların hepsine baktığımız zaman yani hayatın içinde sadece hani yoga, işte fiziksel hareketler değil, bunlarla beraber yaşamın içindeki bir takım pratikler, deneyimler ve doğru yaklaşımlar diyebiliriz. Bir şey daha söyleyeyim.
1: Lütfen.
0: Benim en çok hani hoşuma giden
1: Buyurun.
0: bedenle alakalı. Bedeni zihni sakinleştirmesi için işte en çok nefesi kullanıyoruz. Buna da biz pranayama diyoruz. Pranayama da yaşam gücü olarak geçiyor. Biz bunu dengeli olarak kullandığımız zaman, beden hareketlerini kullandığımız zaman kişinin ihtiyacına göre zihin sakinleşiyor ve mesela hastalıklar da kişinin bedeninde ortaya çıkmıyor. İsterseniz biraz hastalıklardan bahsedeyim.
1: Tabii, onu da konuşalım. Tabii geniş bir konu. Şimdi ilk olarak nefes yogasıyla başlıyoruz diyebilir miyiz peki? Onu mu düzenlemek gerekiyor? Adım
0: Ya
1: adım mı
0: ben
1: gidiliyor?
0: genelde pratiklerime evet nefesle başlatıyorum. Çünkü kişiyi ana getirmek gerekiyor. Derse geliyor kişi. Şimdi işten geliyor genelde koştur koştur ya da gün içinde koştur koştur bir sürü şey yapmış oluyor. Çocuğuna bakıyor ya da dışarıdan geliyor işte. Orada derse girdiği zaman onu ana getirmek için öncelikle bir karın nefesi, diyafram nefesiyle onu ana
1: Onu çalış.
0: getirmek
1: Önce
0: gerekiyor.
1: nefes. Her
0: Önce nefes.
1: şeyin başı.
0: Evet ama
1: Onunla
0: doğru nefes.
1: başlıyorsunuz. Evet.
0: Doğru nefes. Yani göğüs nefesi değil, göğüs nefesi sempatik sinir sistemini aktive eder. O mesela panik atağa sebebiyet verebilir. O yüzden de biz çok göğüs nefesini normal hayatta tercih etmiyoruz.
1: Kullanmıyoruz. Diyafram nefesine yönlendiriyoruz.
0: Yönlendiriyoruz tutkubayı ama şöyle iş hayatında ben de yıllarca kurumsal hayatta
1: Evet.
0: çalıştım. Kurum şeyde yani o iş hayatında sürekli karın nefesinde olma şansın yok. Çünkü orada zaten bir iş yaptığın için mecburen sempatik sinir sisteminde çalışıyor. Ama onun dışında hani o iş saatlerinin dışında kendini sakinleştirmek için bence bir karın nefesi yapmak gerekiyor. Onun dışında başka işte pranayama çeşitleri var. İşte mesela sakinleştirmek için çandıra nefesi, ay nefesi diye bir nefesimiz var. Burun, sol burun deliğinden nefes alıp veriyoruz. Bazen yani sol burun deliğinden nefes almak esas. Ya da kişinin gerçekten atalete düşmüş, çok sakin ve hiçbir şey yapmak istemiyor, çok artık hayatında yataktan bile kalkmak istemiyor diyelim. O kişileri canlandırmak için başka hareketler var ama en başta nefeslerden bir tanesi Surya nefesi diye geçiyor. Surya Bedana diye geçiyor.
1: Evet.
0: O da güneş nefesi ve sadece sağ burun deliğinden nefes alınıyor ve veriliyor. Yani aslında hayata hazırlamak için ben mesela günlük başlarken dengeleyici bir pranayamamız var. Nadi Shodhana adı altında. Onu mutlaka kullandırtıyorum. İşte sağdan alıp soldan verip, soldan alıp sağdan
1: Peki
0: verme gibi.
1: etkisini hemen gözlemleyebiliyor musunuz, yoksa bir süre geçmesi gerek mi?
0: Ya şöyle yavaş yavaş olacak bir şey. Bu hemen tabii ki olması mümkün değil ama mesela kişi böyle stres halinde ve gerçekten hani o arada sakinleşmesi
1: Yani
0: için
1: o
0: bir
1: an
0: önce bir
1: sakinleşiyor ve belki de o
0: evet.
1: sakinlik
0: Evet.
1: ilerleyen süreçte bu pratikleri tekrarlaması için ona güç veriyor. Olabilir mi böyle bir durum?
0: Ya kesinlikle öyle. Zaten bunu bir yaşam pratiği haline getirirse kişi hayatında da hastalıklarla karşılaşmayacak, belki de savaşmak zorunda kalmayacak. Ya da hastalığa yakalanmış olan kişiler bunları bedenlerine getirmemiş olacaklar. Hani öyle düşünebiliriz.
1: Evet. Şimdi bir de tabii günümüzde çok dikkat dağıtıcı unsur var. Akıllı telefonlar bunlardan birisi. Sürekli baktığımız için aslında oradaki dünya da bizi etkiliyor. Oradaki haberler, orada yapılan paylaşımlar bizim sinir sistemimizi doğrudan etkiliyor aslında. Bundan dolayı da sakinleşmemiz gerekiyor. Ve belki yoga işin bu kısmına da iyi gelebilir. Sizin gözlemleriniz neler? Onu sormak istiyorum. Eksikler çok mu gelenlerde? Nefes olsun, diğer kısımlar olsun, esnemeler olabilir, zihinsel sorunlar. Baktığınız zaman terapi verdiğiniz veya eğitim verdiğiniz kişilere neler söylersiniz?
0: Ben yoga terapisti yapıyorum. Hani yoga eğitmeniyim ama zaten hani bu terapistlik de çok uzun soluklu bir hem eğitim ve durum. 4 senedir benim işte öğrencilerim var. Genel anlamda zaten hani hasta olan ruh sağlığı ya da beden
1: Evet.
0: sağlığı yerinde olmayan kişilere seanslar ve dersler verdim. Baktığımızda şöyle bir durum var. İşte dediğiniz gibi işte Instagram'da ya da işte sosyal medyadaki haberlerden hepimiz etkileniyoruz. Bunlar bizde işte gelecekle ilgili kaygı yaratabilir, endişe yaratabilir. Bunların hepsi bizi hasta da edebilir. Eğer ki biz bunları işte atıyorum yoga pratiği gibi bir pratik deneyimimiz varsa ya da bilmesek bile bazen bazı şeyleri bilmeden doğru yapabiliyoruz. Onları yapabiliyorsak fizik bedenimize inmiyor. Ama eğer fizik bedenimize iniyorsa bunların hepsi hastalık olarak bize dönmüş oluyor. Genelde gördüğüm gelecek kaygısı çok fazla var. Stres var, endişe var. Bunların hepsi mesela en çok bazı konularda takıntılı olan kişilerin işte IBS rahatsızlığı yaşadığını görüyoruz. İşte bu huzursuz
1: Evet,
0: bağırsak sendromu diye
1: irritable
0: geçiyor.
1: bağırsak sendromu veya huzursuz bağırsak sendromu olarak geçen
0: Sendromu diye.
1: hastalıktan muzdarip vatandaşlarımızın sayısı çok diyorsunuz ve yogayla düzeltilebilir mi?
0: Ya şöyle eğer yaşam pratiklerinin içine dahil edebilirse işte bunların bir sürü tekniği var tabii ki bunu burada bu kısa zamanda anlatma şansım yok ama o zaman hayatınız daha kaliteli, daha verimli geçirmeye devam edebilir. Ama bir takım şeylerden vazgeçecek, onu deneyimlemeye devam edecek. Tabii bunu da kişinin istiyor olması gerekiyor. Mesela en çok anksiyeteyi söyleyeyim. Anksiyeteyle de çok karşılaşıyoruz. Anksiyetenin en önemli altında yatan psikosomatik sebep mesela gelecek kaygısı.
1: Evet.
0: Yani ülkeye bakıyor kişi, işte olaylara bakıyor, çocuğunun eğitimine bakıyor. Benim çocuğum işte onu yapacak mı, bunu yapacak mı işte. Hani o kadar çok kaygı ve endişe konusu oluşturuyor ki bu sefer de kendisi geceleri uyuyamamaya başlıyor. Uyku ilacıyla devam ediyor. Hani hayatında da birçok yerde tek başına hareket edemiyor. Hani ve belli bir süreden sonra da bu sefer de hayatta hiçbir şey yapmayıp atalet haline geçiyor. Hani yaşayan bir canlı gibi diye düşünebilirsiniz. bu insanlar da tabii ki toplumda bu sefer de kendileri de var olamıyorlar. Kendilerini soyutluyorlar. Bunlar bizim için iyi şeyler değil. Toplumda da hani böyle sağlıklı insanların...

0: olması, toplumun sosyal olması ve sosyal dengede hareket ediyor olması bizler için çok keyifli ve çok güzel şeyler. Umarım hani birçok insan bunun farkına varır. Hani bu arada sadece yoga yapmasına da gerek yok. Hani bunu dans olarak da devam ettirebilir. Hareketler anlamında söylüyorum. Sinir sistemini sakinleştirme anlamında söylüyorum. Çünkü bunların hepsi zihni sakinleştiren şeyler. Çünkü bir dans mesela ben iş yerindeyken işte kurumsal hayattayken yoga yoktu benim hayatımda yıllar önce. Dans okuluna gittim ve dansa gittiğiniz zaman o iş yerindeki stresinizi unutuyorsunuz. Niye biliyor musunuz? İlk öğrendiğinizde adımları öğreniyorsunuz ve oradaki bir saat, bir buçuk saatlik şey sizi durduruyor. Zihninizi gerçekten durduruyor. Yani onun kişinin hoşuna giden başka bir şeyi de hobi olarak alabilir. Ama hani yoga bunun tekniklerini kişiye işte nefes çalışmasını gösteriyor, bazı hareketleri gösteriyor. İşte bir de şey var mesela uyku yogası var, yoga nidra var. Hani ben derslerimin içinde belli şeyden sonra işte 3-4 seanstan sonra yoga nidra yaptırıyorum kişiye. Hani kişinin işte yarım saatlik bir yoga nidra pratiği 3-4 saatlik uykusuna bedel. Genelde insanlarda işte toplumumuzda çok uzun süreli ve deliksiz uyku, kaliteli uyku, uyuyamama sorunları var biliyorsunuz.
1: Maalesef uykuları bölünen vatandaşlarımızın sayısı hakikaten çok fazla ve bundan dolayı tabii kullanılan ilaçlar, yapılan terapiler de var. Kimisi sonuç alıyor, kimisi alamıyor. Şimdi bu noktada sizin tespitleriniz ve terapileriniz de mevcut. Son olarak bir de hem bu tespitler, terapiler hem de tüm bu anlattıklarınızla ilgili olarak dönüşleri merak ediyoruz. Gelenler size bu eğitimleri alanlar, terapileri alanlar neler söylüyor sonrasında bir süre geldikten sonra, o eğitimden geçtikten sonra, uygulamaları yaptıktan sonra bununla ilgili bilgileri de sizden rica edelim Sayın
0: ya,
1: Tekin.
0: Teşekkür ederim. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela anksiyete yaşayan bir danışanım. Biz danışan olarak hani konuşuyoruz genelde. Onlar mutlaka zaten bir doktora falan gitmiş oluyorlar ve bunların teşhisi yapılmış oluyor. Altında yatan psikosomatik sebepler, zihinsel alım yapıyoruz. O zihinsel alımlardan sonra altta yatan özel sebepler bazen yıllar önce çocukluğuna gidiyor. 5-6 yaşlarındaki bir olayı hatırlıyor. Ve o olayı hatırladıktan sonra mesela diyor ki bana mesela bir hafta sonra döndüğünde seansımızdan, çünkü haftada bir yapıyorum onu. Seansımızdan sonra deliksiz uyku uyudum. Ya bu o kadar kıymetli bir şey ki o danışanla bir yıl çalıştık biz. Zaten biz işte genelde bir 12 seans falan çalışmayı hedefliyoruz. Kişi daha sonra da bu pratikleri hayatına soktuğunda, hayatına dahil ettiği zaman bu şekilde hani sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Onun dışında bir danışanım gelmişti ama hayat görüşü almak için gelmişti. Bir arkadaşına ben onun seans vermiştim, ülseratif kolit olan bir arkadaşına.
1: Evet.
0: Onun zaten her şey güzeldi. Hani bir takım reaksiyonlar görülmemeye başladı ve hayatını çok kaliteli yaşamaya başladığı için işte o da referansa bana geliyor. Biz çünkü hem zihin hem ruh anksiyete üzerine de şeylerimiz var. İşte eğitimleri aldım. Şimdi bu tarz danışmanlıklar da yapıyorum. Kişi hayatta işte neyi doğru neyi yanlış yaptığını bile bilmeden yaşamış mesela. O kadar çok hayatında yanlışlar vardı ki işte evli ilişkisi var, işte iş yerine yanlışlar yapıyor, bunları görmezden geliyor falan. Hani o kadar çok olay var ki mesela biz asla bir kişiye burada yanlış yapıyorsun gibi bir şey söyleme şansımız yok.
1: Evet.
0: Yani zaten yapımı etik olarak da biz yapmıyoruz. Hı-hı. Ama mesela seanslar sonrasında, her seans sonrasında mesela iş yerindeki bu yanlış gidişe dur deyip teftiş getirilmesine ve o olayın normale gelmesini sağladı. İş yerinden ayrıldı, sonra işte eşiyle olan ilişkileri düzeldi, çocuğu oldu, başka bir işe girdi. Yani hala görüşüyorum bu arada bizim.
1: Ne kadar güzel, bir yuvayı da kurtarmış oldunuz. Topluluk terapisi gibi de düşünebiliriz herhalde bunu.
0: Ya bu topluluk değil, birebir çalışıyoruz bunu. Hmm. Bunlar da ben şimdi anlatıyorum ama hani böyle isim vermeden ve genel anlamda ve çok basit anlattım şu anda. Çok ağır böyle olaylar yaşayan insanlar var ve yoga o yüzden de hani bunları yaşamadan belki de hani insanlar hayatlarına dahil ederlerse belki doğruyu yanlışı hayatlarında dahil ederek daha keyifli, daha doğru yaşamlar
1: kesinlikle
0: elde edebiliriz.
1: Yani sakin kafayla bakmak değil mi bazı şeylere? Bu bile çok oyun değiştirici olabilir hayat için. O yüzden önce o imkanı sağlayalım.

0: Yani o sakin kafaya bir ulaşabilmek, enine boyuna olayları düşünebilecek seviyeye gelmek, bunun için de yoga yapılması gerektiğinden bahsettiniz. Sayın Tekin, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için efendim. Süremizin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık.
1: Ay, teşekkür ederim Tutku Bey.
0: Tutuş bu arada, bir
1: Ay,
0: düzeltme yapalım.
1: tutuş.
0: Evet,
1: Aa, tutuş dedim. Aa,
0: olsun.
1: sabahtan beri yanlış söylüyorum.
0: Olsun
1: Çok özür
0: efendim,
1: dilerim.
0: olsun. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Kolaylıklar diliyoruz size.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Eğitim alan, terapi gören herkese de selamlar, saygılar. Görüşmek dileğiyle efendim.
1: Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın Tutku
0: Sağ olun.
1: Bey. Hoşça kalın.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, yoga eğitmeni ve yoga terapisti Meral Tekin bizlerle birlikteydi. Bedeni güçlendirmenin ve daha zinde olmanın yollarından bahsetti bize. 12-11 yaptık saatleri de böylelikle. Şarkılarla, türkülerle devam ediyoruz. Gözde Doğu, sen olmasan da yaşarım diyor.

Bahadır Tatlıöz'ün sesine yer verdik sevgili dinleyicilerimiz. Devam ediyor. Yolculuk Hayatın İçinden programını dinliyorsunuz. Suzet Baycu bizlerle birlikte şimdi. Bizi yalnızlığa adama diyor.

Sevgili dinleyiciler, Karadeniz dağları adeta mis kokuyor bugünlerde. Çünkü bölgemizde zifin adıyla bilinen orman gülleri dağları bezemiş durumda. Her bir dalının ucunda açan iri çiçekleriyle bazen küçük topluluklar halinde, bazen de göz alabildiğine yayılan orman gülleri yine o baş döndürücü raihasını salıyor doğaya. Orman gülleri batıdan doğuya doğru artan bir yoğunlukta, Karadeniz sahilindeki ormanlarda ya da ormanların arasındaki açıklıklarda yetişiyor. Sahile yakın kısımlarda Nisan ayının son, Mayıs ayınınsa ilk günlerinde çiçek açmaya başlayan orman gülleri, yüksekliğe bağlı olarak Haziran sonlarına, hatta Kaçkar Dağları'nda Temmuz ortasına kadar çiçek açmayı sürdürüyor. Batı Karadeniz'de daha yaygın olan mor çiçekli orman gülleri ise bölgemizde komar olarak biliniyor. Etkileyici güzelliğe sahip komarlar kışın yapraklarını dökmüyor ve odunsu yapıdaki kalın dalları yakacak olarak kullanılıyor. En çok da ekmek ve pidelere kattığı lezzetten dolayı taş fırınların tercihi oluyor. Ayrıca şifa kaynağı deli bal da bu bitkilerin nektarından üretiliyor. Bu yüzden orman gülleri arıcılar için de büyük önem taşıyor. Dünyada 600'den fazla doğal türü bulunan orman gülü, Doğu Asya, Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya'nın serin ve bol yağışlı yüksek bölgelerinde yetişiyor. Bu türlerin 400'den fazlası Himalaya dağları ve Çin başta olmak üzere Asya'da bulunuyor. Dünyada dernek ve vakıf kurduracak kadar çok sevilen bu bitki, 19. yüzyıl sonlarında Avrupa'ya götürülerek çoğaltılmış. Ardından park ve bahçelerin vazgeçilmez bitkileri arasına girmiş. Öyle ki Londra'da neredeyse tüm parklarda orman gülü bulunurken, İskoçya'da Edinburgh Botanik Bahçesi dünyanın en zengin orman gülü koleksiyonuna sahip. Yaprakları her zaman yeşil olan mor çiçekli orman gülünün aksine sarı çiçekli orman gülü kışın yapraklarını döküyor. Ama bunu öyle sessiz sedasız değil, bulunduğu yeri bir renk cümbüşüne çevirerek yapıyor. Tıpkı kayın ağaçları gibi önce sarı, ardından kırmızı, son olarak da kahverengiye dönen yapraklarıyla sadece ilkbaharda değil, sonbaharda da görenleri büyülüyor. Sizler de doğanın bu görsel şölenine şahit olmak ve o muhteşem kokuyu içinize doya doya çekmek istiyorsanız, bir an önce Karadeniz'in ormanlarına yolunuzu düşürün

ve Orhan Veli'nin dizelerini hatırlayın. Deli eder insanı bu dünya. Bu gece, bu yıldızlar, bu koku, bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç.

0: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun.
1: Milyonlarca Balkan göçmeninin kalbinden kopup gelen bir hikaye. Geçmişin kokusu TRT ortak yapımıyla. Hasret kaldığınız her şeyle sinemalarda. Gelecek bazen geçmişte saklıdır.

0: kültürün tanıkları.
1: Sevgili dinleyenlerim, ben İhsan Eyüboğlu. Bugün bir kültürün tanıkları programında daha sizlerle beraberiz. Ve her zaman olduğu gibi çok değerli bir konuğum var. Kendisi Türk sanat müziğine yıllarca hizmet etmiş, çok güzel bir sesli bir kardeşim, çok güzel şarkı okuyan bir kardeşim Sayın Işık Atakan'la beraberiz. Kendisine hoş geldin diyorum Işık Bey. Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Merhabalar, çok teşekkür ederim sevgili insan abisiyim, değerli dostum, büyük üstadım.
1: Çok teşekkürler, sağ olun. Sağ olun.
2: Buyurun, sizleri dinliyorum.
1: Efendim, İstanbul'da ikamet ediyorsunuz.
2: Evet.
1: Işık Bey devam ediyor mu sanatçılık?
2: Evet, ben isterseniz çok özür diliyorum. Bir dakika içerisinde sizlere öncelikle bu güzel sohbetimize başlarken beni programınıza davet ettiğiniz için şahsınız ve TRT kurumuna, dolayısıyla TRT Trabzon Radyosu'na çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olunuz.
2: Bizleri an itibariyle radyoları başarıda dinleyen dinleyicilerimize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili kardeşim.
2: Sizleri dinliyorum. Buyurun sevgili İhsan abicim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Efendim Işık Bey, ben sizi çok iyi tanıyorum ama yine de bir... Evet. Küçük bir özgeçmiş alabilir miyiz? Seyircilerimiz, dinleyicilerimiz sizleri daha yakın tanısınlar
2: gayet
1: diye.
2: Gayet tabii. Bizler bu gibi sohbetlerde sorunların başında hep klasik
1: sorulardır bunlar. Doğrudur.
2: Yanıtlar verilir. Çok küçük yaşlarda başladım diye. Riyasız benim hayatım da böyle başlıyor sevgili İhsan abiciğim.
1: Evet.
2: Öncelikle Trabzon'da dünyaya geldim.
1: Evet.
2: Trabzon'un en tepedeki Merkez Boztepe mahallesinde, Taksim yokuşunda biliyorsunuz.
1: Ne güzel.

0: İlk buradaki çalışmalarıma küçük yaşlarda evimizde Uçalan, merhuma annemin katkısını ve evimizde
1: Evet.
0: büyüğümüz rahmetli eğitimci öğretmen ve aynı zamanda Hafız dedemin güzel sesinden etkilendiğimi söyleyebilirim.
1: Çok güzel. Allah rahmet etsin.
0: Evet. İlk lise eğitimi Trabzon'da tamamladım. Akabinde lise yıllarımdayken Trabzon'da rahmetli, biliyorsunuz, sizler de yakından tanıyorsunuz, Ünlü Kemani Kemeşçi Doğru ve
1: Evet.
0: arkadaşlarının yönetimindeki Trabzon Liselerinden Geçenler Derneği topluluğunda kısa bir müddet devam ettim.
1: Evet.
0: İlk defa 1973-74 yıllarında Trabzon'da Doğu Karadeniz Fuar Sineması'nda sahneye ilk adım attım. O zaman çok gençtim.
1: Evet.
0: Akabinde 82 yılında da ilk profesyonel sahne hayatıma da Trabzon'da bugünün tarihi binasının ayakta durduğu eski Yeşilyurt restoran, biliyorsunuz, meydanda Trabzon Belediyesi'nin hemen karşısında. Eski adı Yeşilyurt, daha sonra adı Dallas olmuş.
1: Anladım.
0: Gazinosunda sahneye çıktım. Değerli Türk halk müziği hanımefendi sanatçısı Belkıs Akkale ile birlikte bir
1: Evet.
0: program yaptım. O benim bir profesyonel hayatımın, yaşantımın ilkiydi. Daha sonra İstanbul'a yerleştim, ama benim öncesinde 1979 yılında Trabzon'da TLY'de, yani Trabzon İlçesinden Yetişenler Derneği tarafından düzenlenen Doğu Karadeniz Ses Yarışması'nda 79 bir üçüncülüğüm var. Daha
1: Evet.
0: sonra 1982'de TRT kurumunun yurt genelinde açmış olduğu, yetiştirilmek üzere açılan ses sanatçısı sınavlarında sevgili Türk halk müziği sanatçı kardeşimiz, sizler de yakından tanıyorsunuz, İbrahim Can'la,
1: Evet.
0: o halk müziğinde ben Türk sanat müziğinde Doğu Karadeniz Ses Yarışması birincisi olduk. Derken Ankara'ya gittik tabii. Ankara'da ikinci kadro sınavına tabi tutulduk. Ben elendim. Sevgili İbrahim Can yoluna devam etti.
1: Evet.
0: Kısaca böyle. Derine girersek çok detaylara girmek istemiyorum.
1: Anladım. Anladım.
0: Buyurun,
1: Anladım.
0: sizi dinliyorum.
1: Ne anladım. Işık Bey, ben sizin çok sevdiğim bir ses renginiz var. Hakikaten çok güzel bir şarkı yorumluyorsunuz
0: Çok teşekkür ederim.
1: efendim.
0: Çok güzelsiniz sevgili
1: Siz bir
0: abim. Çok
1: ara
0: teşekkür ederim.
1: Trabzon musikisiyle ilgili de bir kitap yayınlamıştınız.
0: Evet.
1: O nasıl oldu?
0: Onu da söyleyeceğim. Şimdi takdir edersiniz ki yıllarınızı bu kadar verdiniz mi? Bir ahde vefa duygusu ruhunuzda oluşuyor sevgili İhsan
1: Çok sağ olun.
0: abicim. Bir sorumluluk hissediyorsunuz. Yaş
1: Doğru.
0: ilerledikçe biraz daha kamil oluyorsunuz. Acaba ben ne yaptım, ne yapabilirim diye kendinizi böyle yokluyorsunuz. Empati kuruyorsunuz.
1: Evet.
0: Ben de bu duygudan yolda çıkarak bir ahde vefa duygusuyla nacizane elimden geldiğince düşündüm, taşındım. Hiç ayırt etmeden
1: Doğru.
0: Trabzon'un genel anlamda elimden geldiğince ne kadar katkı sunabilirim diye. Trabzon'dan kimler gelmiş, kimler geçmiş, bunların tek tek biyografilerine değindim. Takdir edersiniz ki bu benim ilk tecrübem, ilk deneyimimdi. Sizleri de o zaman almıştım, sizlere de yer vermiştim.
1: Evet.
0: Derken bu kitabı böyle bir oluşturdu, bir hatıra anı kalsın diye. Ama gönül isterdi ki bu kitabı daha çok, daha deneyimli, daha
1: Anladım.
0: tecrübeli yazarlarımız bir elinde kaynak belge olarak daha çok ileriye götürsün diye.
1: Evet.
0: Benim için 2010 yılında bir deneyimdi, ama güzel bir ses getirdi. Hiç olmayan bir ilke imza attım ki hem halk müziği alanında, hem Türk sanat müziği, hem popüler müzik, kemençe, kolbastı hepsini içeriyordu bu kitap. Son
1: Evet.
0: derece de mutlu oldum yani. Bilmiyorum, sizler nasıl
1: Doğrudur.
0: takdir edersiniz
1: Doğrudur.
0: bilmiyorum.
1: Gayet güzeldi. Bende de var kitabınız. O konuda
0: Evet,
1: da
0: evet, evet.
1: güzel bir çalışmaydı. Kutlarım sizi.
0: Evet,
1: Trabzon'dan
0: benim...
1: çok güzel insanlar geldi geçti. Müzisyen olsun, yazar olsun,
0: Gayet
1: şair
0: tabii,
1: olsun,
0: gayet
1: çizer
0: tabii.
1: olsun.
0: Gayet
1: Hepsi bir
0: tabii.
1: hoş eda bırakıp gittiler. Allah gidenlerden Allah rahmet
0: Amin,
1: eylesin.
0: rahmet eylesin. Sevgili
1: Efendim.
0: insan abicim, ben yine sorularınızı dinleyeceğim. Şunu lütfen hiç iltifat etmiyorum sizlere. İçimden geldiğince söylüyorum.
1: Tabii.
0: Biz sanata evrensel olarak bakıyoruz.
1: Aynen.
0: Yani o musiki, bu musiki ayırt etmiyoruz. Ben mesela kendi alanım Türk sanat müziği olduğu halde yöremin bütün sanatçılarını tanımaya çalışıyorum.
1: Çok doğru.
0: Kimlerin katkısı varmış, kimler ne yapmış, bu şehir için, bu bölge için neye dokunmuşlar, neye edinmişler. Hep bunun araştırması içerisindeyim bu yaşıma kadar.
1: Çok güzel.
0: Mesela ben burada önüme not aldım, ama bunları bizatihi yaşadığım ve tanıdığım insanlar, sizler başta olmak üzere. Mesela Şevket Köroğlu, Hasan Tunç,
1: Evet.
0: Cemile Cevher Çiçek,
1: Evet.
0: Süreyya Davulcuoğlu. Ben çocukluğumu hep bunları ve sizleri
1: Evet.
0: dinleyerek büyüdüm bu hale.

0: geldim.
1: Evet.
0: Yani
1: Evet.
0: bunları hiçbir zaman inkar edemeyiz, yok sayamayız.
1: Edemeyiz tabii. Ben
0: Bunlar
1: elimden geldiği kadar
0: efsanelerimiz.
1: onlarla da röportajlarımı yapıyorum. Hepsi
0: Tabii
1: bu
0: tabii.
1: memlekete bir katkı vermiş. Bu musikiye, bu güzel sanata katkı vermiş insanlar.
0: Tabii
1: Şöyle veya
0: tabii.
1: böyle. İşte
0: Tabii
1: takdir
0: ve
1: etmek
0: bunlar
1: lazım, saygı duymak lazım.
0: kesinlikle ve de abi bunlar bizim için bir efsane. Bunlar
1: Aynen.
0: işin üstadı diyebilirim. Sizler de başta olmak üzere.
1: Sağ olun.
0: Ben de teşekkür
1: Evet.
0: ederim. Sizler
1: Sevgili
0: de sağ olun.
1: kardeşim, bundan sonra çalışmalar nasıl gidiyor? Nasıl yapıyorsun? Devam ediyorsun tabii.
0: Sevgili sen abicim, tabii bundan sonra kitap yazmayı düşünmüyorum. Maalesef aslında çok şeyler düşünüyorum yapmayı, şehrim Adana özellikle de. Ama maalesef pek okuyucumuz kalmadı, dinleyicimiz kalmadı.
1: Evet,
0: Her
1: imkanlar
0: geçen
1: da
0: gün de
1: zor, epey de imkanlar da
0: maalesef
1: zor.
0: imkanlarımız zorlaştı, değerlerimiz yavaş yavaş kayboluyor. Bundan kültürel anlamda çok üzüntü duyuyorum, samimi söylüyorum.
1: Evet.
0: Gençlerimiz aslında çok büyük görevler ve sorumluluklar düşüyor.
1: Evet.
0: Ama şimdi dijital sistemin, ortamın vermiş olduğu imkanları kullanarak yazmış olduğum benim nacizane şiirlerim var.
1: Ne
0: Kendi
1: güzel, ne
0: yaptıklarım
1: güzel.
0: vardı. Bunları hep biriktirmiştim, zamanda
1: Ne
0: biriktirmiştim.
1: güzel.
0: Bir gün inşallah bunları değerlendirmeyi düşünmüştüm. Ama maalesef günümüzde işte bir şansı yakaladım. Bunları değerlendiriyorum. Nacizane bu yapıtlarımı beste haline getirip çalışmalarımı sunmaya gayret ediyorum.
1: Evet.
0: Onların yoğun telaş içerisindeyim, onların çalışmaları içerisindeyim.
1: Evet. İstanbul'da sahne alıyor musun bu saatlerde, bu
0: Son
1: zamanlarda?
0: 10 yıldır, son 10 yıldır maalesef sahne çalışması yapmıyorum.
1: Evet.
0: Çünkü ben biraz ağır abi, bizim musikimiz biliyorsunuz.
1: Anladım.
0: Bu nedenle
1: Anladım.
0: dinleyici kitlemiz kalmadı maalesef.
1: Ben senin şu
0: Sahnede çok
1: yönünü
0: zor
1: çok
0: oluyor.
1: severim. Işık.
0: Efendim.
1: Çok zor eserler ve güzel eserler
0: Evet.
1: okursunuz, icra ediyorsunuz.
0: Evet.
1: Hakikaten takdire şayan güzel
0: Aslında
1: eserler.
0: çok daha güzel eserleri çok istiyorum, yorumlamam ama amacımın gençlere sevdirebilmek, Türk
1: Doğru.
0: müziğimizi ayakta tutabilmek adına biraz daha günümüze doğru okumaya çalışıyorum.
1: Anladım.
0: Her ne kadar kabullenmesem, içime yediremesem de
1: Anladım.
0: hem şehrimin, hem adımın, hem de musiki adına çabaladığımı söyleyebilirim.
1: Evet. Sevgili kardeşim, çok
0: Evet,
1: mutlu
0: buyurun,
1: oldum
0: dinliyorum.
1: sizinle görüştüğüme, konuştuğuma.
0: Rica ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum.
1: Efendim,
0: Bana bu
1: çok
0: fırsatı
1: teşekkür
0: verdiğiniz için.
1: ediyorum. Vaktinizi
0: Ben
1: aldık. Güzel
0: estağfurullah,
1: şeyler
0: estağfurullah.
1: anlattınız. İnşallah bundan sonra Allah ömür verirse çok daha güzel şeyler
0: Gayet tabii, gayet tabii. Her zaman
1: yapacağınızı
0: programınıza
1: anlıyor,
0: konuk
1: düşünüyorum.
0: olmaktan gurur duyarım. Denetimden geçen şarkılarımı da TRT'ye rica ediyorum. Bize de yer versin lütfen.
1: Tamam tabii, tamam tabii. Çok
0: Çok
1: teşekkür
0: teşekkür
1: ediyorum.
0: ediyorum. Şahsınızda saygılar
1: Trabzon'dan
0: sunuyorum,
1: bir
0: sevgiler
1: isteyen var
0: sunuyorum.
1: mı?
0: Çok teşekkür ediyorum. Bütün Trabzonlu hemşehrilerime, Karadenizli hemşehrilerime sevgiler, saygılar sunuyorum. En kalbi duygularımla.
1: Çok sağ olun. İyi günler diliyorum.
0: Hoşça
1: Görüşmek
0: kalın diyorum.
1: umuduyla.
0: Sağ
1: Sağ
0: olun,
1: olun,
0: var
1: var
0: olun.
1: olun.
0: Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum.

Zeynep Talu, Burak Erkul birlikte seslendirdiler. Kıyamam sana dediler sevgili dinleyicilerimiz. Devam ediyor birliktelik. Fettah Can sırayı alıyor ve o da bize katılıyor. Yola devam diyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, zaman akıp geçtiğine ve ayrılık vakti geldi çattı. Hüzün de, sevinç de aynı potada eridi bugün sevgili dinleyiciler. Hayatın içinden süzülüp gelen hikayeleri paylaştık. Şehrin manzaralarını, insan hikayelerini paylaşmaya çalıştık her gün olduğu gibi sevgili dinleyicilerimiz. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Aynı gök kubbenin altında aynı duyguları paylaşabilmek son derece önemli. Mevlana Celaleddin Rumi demiş ki, aynı dili konuşan insanlar değil, aynı duyguları paylaşan insanlar anlaşabilir. Bugün de aynı duyguları paylaşabildiysek ne mutlu bize diyoruz sevgili dinleyiciler. Bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir sevgili dinleyicilerimiz. Günün bundan sonrası için mutluluklar, kolaylıklar, huzur, sağlık, afiyet diliyoruz. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizlerin olsun inşallah. Serkan Eyüboğlu hazırladı bugünkü programı sizler için. Sesimizi ulaştırdı Atilla Kurt. Mikrofon başında ben Tutuş Fidan. Bugünkü Hayatın İçinden programını sundum. Son bir şarkımız.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler değerli dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Emeklilerin aylık ve bayram ikramiyeleri yatırılmaya başlanıyor. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini arttırdı. Yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek. Hürmüz krizi dünya ekonomisini sarsıyor. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için harcanan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu.
2: Sevgili gençler, terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz. Anne babalar çok çile çekti, çok acı çekti. Terörün tamamen devre dışı kaldığı yeni dönemde gençliğin eyvahı olmadığı gibi kimseye eyvallahı da olmayacak. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz. Hakkın, adaletin, huzurun adresi olan Türkiye sizin omuzlarınızda yükselecek. Dünya nasıl eski dünya değilse, Türkiye de eski Türkiye değil. Bugün her alanda yıldızı yükselen bir Türkiye var. Dünyada krizler yaşanırken dimdik ayakta duran bir Türkiye var. Masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen bir Türkiye var.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladığı iç ve dış gündeme dair önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez krizinin ana etkenlerinden birinin İsrail'in kışkırtmaları olduğunu tekrarladı. Kaosu bitirmek için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını belirten Erdoğan, sorunu bölge ülkelerinin birlikte çözebileceğini söyledi. Herkes kısa vadeli hesapları bir kenara bırakmalı dedi. Temmuz ayında Ankara'daki NATO zirvesinin ittifak tarihinde kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, Türkiye olarak tehditlere karşı daha hazırlıklı bir NATO için üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin tam üyeliği konusunda yol ayrımına geldiğini vurguladı. Türkiye Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır ve birlik bunu değerlendirmek konusunda tarihi bir karar vermek durumunda dedi. Terörsüz Türkiye süreci de Erdoğan'ın gündemindeydi. Biz karardayız, terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz dedi. Hedefe bütün engellerin aşılarak mutlaka varılacağını vurguladı. CHP'den AK Parti'ye katılımları da değerlendiren Cumhurbaşkanı yeni katılımların olacağı mesajını verdi. CHP yöneticilerince tehdit edilen, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de bulmuşlardır dedi. Yeni anayasa hazırlıklarının tamamlandığını belirten Cumhurbaşkanı, milletin ihtiyaç duyduğu hususların belirlendiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Türk rüzgarları esiyor. 43. Türk Günü yürüyüşü öncesi dünya ünlü finans merkezi Wall Street'te bayrak çekme töreni düzenlendi. Yürüyüşe katılan Türkler gurur ve sevince bir arada yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

0: Türk-Amerikan toplumu tarafından bu yıl 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşüne video mesaj gönderdi. Erdoğan, Türk-Amerikan toplumunun her platformda etkin ve saygın bir konuma sahip olduğunu söyledi. Yürüyüş Türk milletinin özgüveninin yansımasıdır, dedi. Küresel petrol krizi uçuşları etkiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tokat'ta Rusya-Ukrayna ve ABD-İsrail-İran savaşlarının akaryakıt maliyetlerinin artırdığına dikkati çekti. Türkiye'de uçuşlarda bazı kesintilere gidilebileceğini söyledi.
1: Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna, güneyimizde ABD-İsrail-İran savaşı, elbette bunların ülkemize yansımaları da oluyor. Petrol fiyatları biliyorsunuz ciddi şekilde arttı ve petrol fiyatı %50-60 artmasına rağmen jet yakıtı fiyatları 2,5 kata yakın arttı. Ve hava uçuşlarda biraz sıkıntılar var ve bazı kesintilere gitmek zorunda kalacağız.
0: İstanbul'un metro ağına eklenecek Arnavutköy Halkalı hattında test ve devreye alma çalışmalarında sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 17,5 kilometrelik hatta istasyonlardaki ince işlerin tamamlandığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, hat tamamlandığında Halkalı-İstanbul Havalimanı arasının 30 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe arasının ise 57 dakikaya düşeceğini vurguladı. 18 milyona yakın emekli ve hak sahibini ilgilendiren Emekli Bayram İkramiyesi'nde ödeme süreci için geri sayım başladı. 4.000 liralık tutar bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak. SSK kapsamındaki emeklilerin ödemeleri aylık alma gününe göre değişiklik gösterecek. Buna göre aylıklarını 17-22 Mayıs arasında alanların ödemeleri aynı tarihte yapılacak. Aylıklarını 23-24 Mayıs'ta alanların ödemeleri 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs'ta alanların da 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Bağkur emeklilerine ise aylık ve ikramiyeleri 21-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek, aylık alma günü 25-26 Mayıs olanlara 21 Mayıs'ta, 27-28 Mayıs olanlara da 22 Mayıs'ta ödeme yapılacak. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimleri arttırıldı. Konuya ilişkin açıklama Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Denetimlerde temel gıda ve tüketim ürünlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 13 işletmeye toplam 9.643.000 lira ceza verildiği belirtildi. Ekmek ve simit tarifesine aykırı satış yapan 75 işletmeye 13 milyon lira ceza kesildi. Yerel e-ticaret platformlarında tespit edilen fiyat artışları nedeniyle 840 işletmeye yaklaşık 151 milyon 700 bin lira ceza uygulandı. Meyve ve sebze fiyatlarındaki olağanüstü artışlar nedeniyle ise 330 işletmeye verilen ceza 215 milyon lirayı aştı. Kurban Bayramı öncesi alışveriş merkezleri, zincir marketler, perakendeci işletmeler ve otogarlardaki denetimler sürüyor. Çocukların sanal medya kullanımına kısıtlama getiren ve platformlara yeni yükümlülükler tanımlayan kanunun uygulama esasları için çalışmalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bunun için bakanlık bünyesinde çalışma grubu kurulduğunu açıkladı. Düzenlemeye ilişkin sürecin ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütüldüğünü söyledi. Yeni düzenlemeyle çocukların yaş ve gelişimlerine uygun olmayan içeriklere maruz kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Kontrollü sosyal medya kullanımının teşvik edilmesi planlanıyor. Bakan Göktaş, uygulamanın esaslarının kısa sürede belirleneceğini ve yönetmeliğin çıkarılarak hayata geçirileceğini ifade etti. Yalnızca yasal düzenlemeler değil, teknik altyapıya ilişkin çalışmalar da sürüyor. Sosyal ağ sağlayıcılarına getirilen yükümlülükler kapsamında yaş doğrulama sisteminin nasıl uygulanacağına ilişkin teknik çalışma da yapılıyor. Düzenlemeyle 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya hizmetlerinin denetim altına alınması amaçlanıyor. Yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek. Sıcaklık yurt genelinde mevsim normallerinde olacak. Ancak yer yer sıcaklığın düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bugün İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz'in doğusunda yağış bekleniyor. Akdeniz ve Ege güneyli rüzgarın etkisinde. Çarşambadan itibaren yurdun neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara ve İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 21, İzmir'de ise 26 derece olacak. Antakya ilçesinde 87 gündür haber alınamayan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'ı arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Çalışkan'ın abiyi sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den yardım istedi. Bakan Çiftçi o videoya verdiği yanıtta konudan haberdarım, Sayın Valimizin koordinasyonunda gerekli çalışmalar yapılıyor ifadesini kullandı. Bakan Çiftçi'nin talimatıyla kayıp gencin bulunabilmesi için JASAT ve AFAD ekipleriyle sivil toplum kuruluşlarından oluşan 73 kişilik özel ekip kuruldu. İz takip köpeğinin de kullanıldığı drone destekli aramalarda şu ana kadar Çalışkan'a ait bir ize rastlanmadı. Bu yılki hac ibadetinin başlamasına sayılı günler kaldı. Farklı coğrafyalardan 2 milyon hacı adayının kutsal topraklardaki heyecanlı bekleyişi sürüyor. Türkiye'den 85 bin hacı adayı da hac vazifesi için kutsal topraklarda olacak. Kafilelerin Mekke ve Medine'ye intikali sürüyor. Türkiye'den son kafile 22 Mayıs'ta kutsal topraklara ulaşacak. Hacı adayları Arefe gününden bir gün önce Arafat'a çıkacak. 26 Mayıs'ta Arafat Vakfesi ile bu yılın hac farizası başlayacak. Hacı adayları 5 gün süren ibadetlerin ardından Kurban Bayramı'nın 3. günü son kez şeytan taşlayacak. 29 Mayıs'ta da Kabe'ye dönüp veda tavaflarını tamamlayarak hacı olacaklar. Türk kafilesi 31 Mayıs'ta Türkiye'ye dönecek. Büyük felaket Nekbe'nin 78. yılında Londra'da binlerce kişi İsrail'in Gazze'deki katliamını protesto etti. Londra sokaklarında soykırımı durdurun ve Gazze için adalet sloganları atıldı. Yunanistan, İrlanda ve İsveç'te de Filistin destekçileri sokaklardaydı. Fransa'nın başkenti Paris'te Eyfel Kulesi'ne Filistin bayrağı asıldı. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik sürüyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için yeni bir mekanizma kurmaya hazırlanıyor. Bu mekanizmadan ticari gemiler ve İran'la işbirliği yapan tarafların yararlanması planlanıyor. Yeni mekanizmanın yakında duyurulacağı ifade edildi. Ancak Tahran, mekanizma kapsamında sunulan hizmetler için ücret tahsil edileceğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın açılmasının geciktiği her gün dünya piyasalarını daha fazla etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde benzinin galon fiyatı 4,5 doları aştı. Artan yakıt fiyatları nedeniyle birçok eyalette okul servisleri etkilendi. Servis şirketlerinin acil durum fon rezervlerine başvurduğu bildirildi. Hürmüz krizinin etkileri Avrupa'da da derinleşiyor. Yakıt fiyatlarındaki artış Belçika'da maliyetleri arttırdı. Alım gücünü düşürdü. Almanya Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü de hali hazırda ABD'nin gümrük politikalarının ekonomiyi olumsuz etkilediğini açıkladı. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın Moskova ve çevresini yoğun İHA saldırılarıyla hedef aldığını, 3 kişinin öldüğünü duyurdu. Ukrayna'da Rusya'nın Sumi kentine saldırılar düzenlediğini açıkladı. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Emeklilerin aylık ve bayram ikramiyeleri yatırılmaya başlanıyor. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini arttırdı. Yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek. Hürmüz krizi dünya ekonomisini sarsıyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün 3 karşılaşma vardı. Sonuçlar şöyle. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 2, Korendon Alanya Spor 1, Gaziantep Food

0: Futbol Kulübü 1, Brams Başakşehir 2 ve Samsun Spor 3, Göztepe 0. Süper Lig'de bugünse küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlar oynanacak. TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek maçların programı şöyle. Saat 17'de Zekoner Kayseri Spor, Tümosan Konya Spor'la karşı karşıya gelecek. Saat 20'yi gösterdiğinde ise 4 maç futbol severleri bekliyor olacak. Kasımpaşa Galatasaray'la, Trabzonspor Natura Dünyası Gençler Birliği'yle, Hesap.com Antalya Spor Kocaeli Spor'la ve Fenerbahçe'de İKAZ Eyüp Spor'la mücadele edecek. Galatasaray'da bir dönem sona eriyor. Sarı Kırmızıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla taraftara veda etti. Fenerbahçe kaleci Tarık Çetin'le 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Tecrübeli eldiven bu sezon ligde 2, Avrupa Ligi'nde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer maç olmak üzere toplam 4 mücadelede Sarı Lacivert'le ekibin kalesini korudu. San Antonio Spurs yarı final serisinde Minnesota Timberwolves'u eleyerek Batı Konferansı finaline yükseldi. Genç yıldızlarıyla dikkat çeken Spurs serinin 6. maçını 139-109 kazandı. San Antonio 4-2'lik galibiyetle Oklahoma City Thunder'ın rakibi oldu.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Balıkesir, Aydın, Adana, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Malatya, Batman ve Siirt çevreleri, Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz'de İç Anadolu'nun güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle. Ankara, Edirne, Antalya ve Sakarya 23, İstanbul 21, İzmir, Diyarbakır ve Adana 26, Aydın 27, Hatay ve Kayseri 24, Konya ve Gaziantep 25, Samsun ve Artvin 22, Bolu 19, Van ve Erzurum 17, Kars 15 ve Şanlıurfa 28 derece.
1: Yol durumu.
0: Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ile 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
6: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
3: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğılı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğılı'dasın, rahatsın.

0: Reklamlar.
1: Üç kişi ne konuşur?
2: Herkese merhabalar. Kafede, okulda, üniversite bahçesinde, sokakta, avluda ya da bizler gibi bir radyo stüdyosunda. Üç kişi bir araya gelirse ne konuşur dersiniz? TRT Radyo 1'de yayınlanan Üç Kişi Ne Konuşur programımıza tekrardan hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Ben Sümeyye Ulu. Mikrofonun diğer ucunda ise arkadaşlarım Feyza Yılmaz ve İknur Bahadır Yüksek var. Bugün çok temel ama bir o kadar önemli bir soruyu soracağız. İnsan büyürken içindeki çocuğu ne yapmalı diyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz.
3: Sümeyye, soruyu duyar duymaz aklıma hemen Ters Yüz filmi geldi. Dinleyicilerimizden de seyredenler vardır belki. Hani o küçük kızın zihninde duygular bir merkezde yaşıyor ya. İşte sevincin, üzüntünün, öfkenin hepsi aslında aynı masada orada. Ama büyüdükçe sanki o masa dağılmış gibi oluyor. Herkes başka bir odaya gitmiş gibi oluyor sanki.
4: Acaba o yüzden mi hep çocukluğumuza dönmek istiyoruz? Yani duygusal olarak o yekparelik, o her şeyin bir arada. Belki de daha kolay kontrol edilebilir hali, bilmiyorum, bizi çeken şeylerden biri o mu? Yani ben mesela kendi çocukluğumu düşündüğümde her şey bana çok daha tek parça gibi geliyor. Yani bir olay oluyor ve o olaydan sonra bütün duygular orada sanki. Yani büyüyünce biz o duyguları ayrı ayrı yaşamayı öğreniyoruz. Ya da belki bir anda hepsi aynı anda hücum ediyor gibi geliyor. Belki de duyguları anlamlandırma kabiliyetimiz büyüdükçe daha çok geliştiği için çocuklukta çok daha kısıtlı olduğundan da olabilir bu. Bilmiyorum yani. Hani şu an yetişkin halime bakıyorum. Sevinirken bile daha temkinliyiz. Bizde zaten öyle bir söz vardır ya, aman çok gülme, başına bir şey gelir diye. Çocukken mesela bu hiç insanın kafasına taktığı bir şey değildir yani.
2: Ve çocukken ben bunu duysaydım bana çok mantıksız gelirdi herhalde.
4: Neden derdin, değil mi?
2: Neden ya? Ben şu an çok mutluyum. Niye?
4: Tabii güleceğim.
2: Aynen, neden geleceği düşüneyim ki? Aslında Feyza'nın bahsettiği Ters Yüz filminde de çok önemli bir nokta var. Anılar sadece mutlu ya da üzgün diye ayrılmıyor İlknur. Senin de biraz önce işte yetişkinlerde olduğunun aksine. Hepsi bir arada, karışık bir şekilde saklanıyor. Ben bazen şunu düşünüyorum. Yani biz büyüyünce o karışıklığı sevmemeyi öğreniyoruz aslında. Yani daha keskin sınırlarımız oluyor. Bir şeyleri işte, ya mutluysak gerçekten tamamıyla mutlu olmamız lazım. Üzgünsek çok dibine kadar yaşamamız lazım.
4: Daha kesinlik mi arıyoruz
2: evet,
4: sanki?
2: Evet, mesela ama bir çocuğu düşündüğümüzde bir anda gülüyorken canı bir şeye sıkılır. Mesela düşer, ağlamaya başlar ve bunun üzerine şey düşünmez mesela. Niye böyle oldu? Ay niye böyle oldu vesaire diye böyle sürekli sorgulamaz ama insan büyüyünce bunu yapamıyor. İnsan büyüyünce sürekli kendi o temkinli halini korumak istiyor ve duygu geçişine çok da izin vermek istemiyor diye düşünüyorum açıkçası.
4: Ya burada toplum baskısının da birazcık etkisi yok mu sizce? Yani

0: çocuk böyle bir şey yaptığında ya, 2 dakika önce gülerken şimdi ağladığında hiç kimse Allah Allah sen çocuksun bu ne haller demez ama.
1: Evet evet.
0: Mesela bir yetişkin böyle bir şey yaptığında evet, çok da iyi karşılanmaz sanki.
2: Evet, sürekli şu telkin ediliyor ya işte, net ol, duygularına net ol, kararlarında net ol. Yani hayatında belirsizliğe hiç yer kalmamalı. Her şey çok doğrusal bir şekilde, çok net bir şekilde yer almalı gibi. Ama ben çocuklarla da çok temas halinde olduğum için onları gözlemlediğinde aslında bize verebilecekleri o kadar kıymetli şeyler olduğunu görüyorum ki, az evvel de duygularımızla olan münasebetlerimiz, ilişkilerimiz gibi bizi zorlayıcı kısmı yetişkin olduğumuzda daha fazla oluyor. Baş etmekte zorlanıyoruz. Ama bir çocuk o kadar anın içinde ve o kadar spontane bir şekilde o anda var oluyor ki, mutlu olması gerekiyorsa oluyor, üzüleceği yerde üzülüyor, şikayetçi olacağı yerde oluyor ve bunların her birisini sorgulamadan çok doğal bir şekilde yapıyor. Fakat biz büyüdükçe geleceğin endişeleri, geçmişin sıkıntıları o kadar bizi andan koparıyor ki duygularımızla da baş etmekte çok zorlanıyoruz. Çünkü düşüncelerin sesini çok fazla duymaya başlıyoruz sanki.
0: Ya şimdi sen bahsedince böyle yetişkin gibi olan çocuklar var ya, onlar geldi gözümün önüne. Yani o an ağlamak ister ama belki onu teselli edecek kimse yoktur. O bunu bilir. Ya da ağlaması ortamda bir kargaşaya, bir sıkıntıya ya da bir ne bileyim yetişkin huzursuzluğuna neden olacaktır. Ya da öğretmeninden mesela azar yiyeceğini düşünüyordur, duygularını saklar. Yani bunu yetişkinken zaten yapıyoruz. Ama bir çocuğun bunu yapması, bilmiyorum şu an yani birazcık çocuklardan bahsedince açıkçası içimi acıttı. Çünkü aslında bunu yapmak duyguları küçültmek anlamına geliyor. Biz yetişkinlikte bunu yapıyoruz. Keşke en azından çocuklukta çocuklar duygularını çok istedikleri gibi, o an nasıl hissediyorlarsa bir çocuğa yakışır, yaraşır şekilde keşke yaşayabilseler.
2: Aslında çocuklara çokça söylediğimiz, mesela üzüldüğünde bunda üzülecek bir şey yok ki cümlesi
0: aslında
2: olabiliyor.
0: Var. Evet, evet aslında yani var. Aslında o çocuk üzülmüş ama.
1: Evet, biz Feyza'nın dediği gibi biz duyguları düşüncelerimizle karıştırıyoruz ve netleştirmeye çalışıyoruz. Yani evet, bunda üzülecek bir şey yok. Hayır, ağlıyorsan vardır. Biraz aslında bence yetişkinler olarak keşke kendimizi o kadar rahat bırakabilsek. Ya bunda ağlanacak ne var? Bunda üzülünecek ne var diye. Var, ağlıyorum yani. Hani bir çocuk bunu çok rahat yapabiliyor. O yüzden işte insan büyürken o içindeki çocuğu bence bir kenarda tutmaya çalışmalı. Çünkü onu kaybedersek biz yetişkinlerin masumiyet demeyeyim de ben şeye çok üzülüyorum yani. Karşımda birini gördüğümde şey düşüncesi geliyor bir anda. O da çocuktu, o da çok küçüktü, onun da düştüğü için ağladığı zamanlar oldu. Yani bu karşımdakine daha insani bakmama neden oluyor. Ve ayrıca kendime de daha insani bakmama neden oluyor. Çünkü bazen içimdeki o küçük Sümeyye'nin büyümediğini fark ediyorum. Diyorum ki seni üzmeye hakkım yok. Hani çünkü sen büyüdün evet ama kolay da büyümedin. Çünkü bence büyümek her zaman böyle kolay bir yol değil. Büyümek çok başka bir şey. Çünkü değişimin içindesin. O yüzden ben yani bu çocuksu yanımızı korumamız gerektiğini düşünüyorum. Bir de sevmek konusunda şeye değinmek istiyorum. Küçük Prens'ten bir alıntıyla. Yani çocuklar bence en çok bu noktada netler diye düşünüyorum. Yani şey diyor büyükler için Küçük Prens. Büyükler sayıları sever diyor. İşte bir şeyleri böyle daha keskin hale getirmeye çalışıyoruz ya.
0: Ölçmeyi, biçmeyi,
1: evet,
0: sınır koymayı.
1: Bir şeyi sevmenin ölçüsü olur mu diyor. Ya gerçekten hani sürekli bir şey görmek istiyoruz. Ne kadar seviyorsun? Ne kadar? Yani çocuğa da soruyoruz ya bunu ne kadar seviyorsun diye. Halbuki çocuk o sevgiyi seviyordur yani. O biraz farklı bir nokta diye düşünüyorum. Bizim büyükler olarak her şeyi netleştirme ve her şeyi berraklaştırma düşüncemizden vazgeçmemiz gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
2: Hep nicelikle ifade etme gibi.
1: Evet evet, bir oran var hayatımızda sürekli.
2: Evet, böyle bir yanılgımız oluyor. Ama çocuk için böyle bir oran yok, böyle bir nicelik yok. Seviyor ya da sevmiyor. Ben bunu seviyorum ya da sevmiyorum diyor. Bu konuda aslında
1: çok net değil mi?
2: Aradığımız netlik onlarda saklı.
1: Kesinlikle
2: bence.
1: İkna edemiyorsun bazı noktalarda mesela. Sevmiyorsa sevmiyordur yani. Bir şeyler söylüyorsun. Hayır, o ona gerçekten sevmediğine inandıysa sevmiyordur. Sevdiğine de inandıysa seviyordur. Bu bir netlik aslında. Önümüzde duruyor.
0: Ama büyüdükçe işte her şeyin bir ara formu oluyor. Hep bir amalar geliyor. Seviyorum ama, istiyorum ama, güzel ama. Herhalde orada şu da var. Yani çocuklukta bir sorumluluk yok. Yani bence duyguları bu kadar rahat ifade edebilmenin en önemli nedenlerinden biri de bu gibi geliyor bana. Ama yetişkinlikte sen seviyorum ama diyorsan, hani seviyorum diyorsan onun altını bir doldurman gerekiyor. Yani onun için bir şeyler yapman gerekiyor. O amayı söylüyorsun ki ya ben böyle bir duygum var ama ben bunun gereğini de yerine getiremeyeceğim. Bu amayla affınızı talep ediyorum der gibi öyle bir ara form var yani yetişkinlerde.
1: Peki şunu sormak istiyorum arkadaşlar. İçimizdeki çocuk işte o Ters Yüz filmindeki gibi bir karakter olsaydı, biz onu nereye koyardık? Onu sormak istiyorum. Bir de İlknur, senin o dediğin işte, evet, yetişkinlik bize bazı sorumluluklar yüklüyor. Ama o çocuğu nerede tutacağız? Yani o sorumluluklar var diye o çocuk yokmuş gibi mi davranmalıyız? Yoksa hayatımızda nerede görmeliyiz? Çünkü arkadaşlar, evet, çocuk büyüdü ama kaybolmadı. Ama işte bazıları mesela bunu tamamen yok saymayı, hiç çocuk olmamış, hiç yaşamamış gibi davranmayı tercih ediyor. Bazıları da çok fazla hatırlayıp o sorumlulukların hepsinden kaçabilecekmiş gibi düşünüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ne yapmalı o çocuğu?
2: Evet, programlarımızda denge konusunda çok temas ettik. Aslında sen sorunca çocukluğun o neşesi, duyguları, yaşama şekli, o anı, anın içerisinde tüm anlamıyla varoluşunu hatırlayınca onu aslında çok görünür bir yere koymam gerekiyor gibi düşündüm. Ama hayatlarımıza baktığımızda onu bazen o kadar çok unutuyoruz ki, böyle çok arka odada bir yermiş gibi konumu. Ama galiba en böyle güzel şekilde ağırlanan, misafirlerin ağırlandığı evin ana parçalarından birisi olan bir misafir odasında en güzel şekilde konuk etmemiz gerekiyor, ağırlamamız gerekiyor gibi geliyor çocukluğu.
0: Ya ben de şöyle düşünüyorum. Çocukluğu belki salt çocukluk olarak her daim yanımızda taşımamız çok mümkün değil. Ama çocuklukta öğrendiğimiz bazı şeyleri farklı yaş gruplarına uyarlayarak o duyguyu devamlı olarak içimizde canlı tutabiliriz. Evet. Bu belki çocukluk olmaz ama ya mesela bir neşe. Neşenin, hayat coşkusunun, yaşam tutkusunun aslında sadece çocuklukla bir alakası yok.
1: Tabii.
0: Biz onu birazcık daha hani çocuklukta daha saf biçimiyle göründüğü için oradan geliyormuş bir şey. Ya çocuk neşesi mesela daha çok söylüyoruz. Ama aslında her yaşın getirdiği, mesela şimdi de baktığımızda daha genç yaşlarımıza, hani 20'li yaşların başlarını düşündüğümüzde diyoruz ki oranın öyle bir coşkusu vardır ki, öyle bir, evet, gençlik heyecanı vardır ki. Ya aslında bence insanın kendisini iyi tanıması ve o her yaşın gerektirdiği ve getirdiği coşkuyla o dengeyi ve sorumlulukları harmanlamakla alakalı bir şey. Yani evet, 5 yaşındaki bir çocuğun coşkusuyla 5 yaşındaki bir çocuğun coşkusuyla sorumlulukları arasında bir makas vardır. Ama yaş büyüdükçe bunlar gitgide birbirine yaklaşır. İşte 16'da biraz daha yaklaşır. 25'te biraz daha, 40'da biraz daha yaklaşır. Ama ikisi de bence hiçbir zaman bitmemeli.
1: Evet.
0: Yani hep böyle birazcık daha dengede. Feyzan da bahsettiği gibi programımızda çok temas ediyoruz. Böyle dengede giderse herhalde o çocuklar da o içte yaşamaya devam eder yani.
1: Yani şöyle diyebilir miyiz? Biz o çocuğu gerçekten bir yerlerde tutmalıyız. Ve o çocuktan öğrendiğimiz, çocuklukta öğrendiğimiz şeyleri bir yerlerde tutmalıyız ki bugünümüzü daha iyi geçirebilirim. Ben de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. İnsan kendine karşı acımasız olabilen bir varlık maalesef. Herkes bunu yaşamıyordur belki ama en ağır ilişkileri kendimize yapıyoruz. Eğer içimizde bir yerlerde çocuk olduğumuzu, bizim de zamanında işte o saf, her şeyi saf yaşadığımız bir halimiz olduğunu hatırlarsak eğer, kendimize karşı daha şefkatli, daha merhametli olabiliriz diye düşünüyorum. Ya elbette büyüdük. Elbette zaman geçti. Ama bazen büyümeyi de işte biraz önce söyledik ya, her şeyi hesaplıyoruz. Sayılar olarak görüyoruz. Yani tamam, evet, yaş aldık. Ama biz o çocuğu yok etmedik yani. O bizimle beraber geldi. O masum halimiz bizi aslında sürekli takip eden bir noktada. Feyza'nın dediği gibi bir odada ama öyle misafirleri ağırladığımız bir odada olmalı. Çünkü bazen şöyle, tabii ki hepimizin çok rahat geçmiş bir çocukluğu olmayabilir ama şunu bilmeliyiz ki o çocuk büyüdüyse o çocuğa şu an öyle yaklaşmamız gerekiyor. İçimizdeki o çocuğa merhamet edersek bugünümüze de merhamet etmiş oluruz.
0: Hatta bence
1: geleceğimize de, evet, merhamet
0: yani
1: etmiş oluruz.
0: Rahat bir şekilde, eğer saf dedin ya biraz önce, bütün duygularını yaşamış, işte coşkusunu gösterebilmiş o çocuğu unutmayıp onu içimizde devam ettirmek. Bunu çocukluk döneminde yaşayamayanların bence şu an kendisine daha fazla şefkat göstermesi,
1: evet,
0: lazım.
1: Biliyorsun
0: yani.
1: Çocuğun ne demek
0: onlar
1: olduğunu
0: daha çok
1: biliyorsun.
0: Hak ediyorlar bence yani.
1: Kesinlikle. O yüzden o çocuk yaşayamadıysa bile sen hala o çocuksun. Hı-hı. Sen hala varsın. Sen kendi elinden tutabilirsin. Ya şöyle bir şey olmuştu. Ben mesela bir süre terapiye gitmiştim. Bunu paylaşmak istiyorum ve terapideki sürecimde bana şöyle bir şey dendi. Küçük Sümeyye'ye git, bir oyuncak al. Ya küçükken almıştım ama hani böyle yine de o an bir oyuncak dükkanına girdim ve dedim ki Küçük Sümeyye buradan hangisini isterdi? Ve gerçekten çok büyük bir coşkuyla çok tatlı bir kaplumbağa aldım kendime. Ve ona şey dedim, böyle hani bazen ailemizin maddi durumu olmayabiliyor. O zaman almak istiyorsun, zaman olmayabiliyor. Dedim ki param var, her şeyi alabilirsin. Mesela bu çok tatlı bir şey. Evet. Ben onu mutlu ettiğimi ve kendimi mutlu ettiğimi hissettim.

0: Yani gerçekten hiçbir şey telafi edilmez değil. Geriye dönüp tabii ki bir şeyleri tamamen değiştiremeyiz ama bugünümüzü ve bence geleceğimizi daha güzel hale getirebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet. Hani orada artık değişmesi gereken bir şeyler var. Belki sen onun adını koyamıyorsun. İlk bakışta çok saçma da gelebilir insanlar. Hani bu yaşta bir insanın evet. oyuncak almış. Ama orada aslında yerine oturması gereken bir duygu var. Ve kesinlikle. Sen bunu kendi kendine oturtmuş oluyorsun. O açıdan da bence çok güzel olmuş.
2: Bana da şunu hatırlattı. Birkaç ay önce bu yapay zekada kendi büyük yetişkin halinin kucağına çocuk halini veriliyor ya. O fotoğrafa böyle gün içinde belki 4 defa 5 defa baktım ve böyle hani bu günlerce sürdü. Çünkü onu kucaklamak bana o kadar iyi hissettirdi ki. Ya yani o küçük Feyza'yı kucaklıyor olmak, buna gerçekten ihtiyacımız var. Onu böyle bir görmek çok iyi geldi. İçimizdeki çocuğa sarılmayı, ona şefkat, merhamet göstermeyi hiç ihmal etmememiz lazım diye düşünüyorum.
0: Ben de katılıyorum kesinlikle. O zaman arkadaşlarım, bugün programımızı şu şekilde kapatalım. Çocuk kalmak, çocuk gibi yaşamak değil ama o sesi tamamen kapatmamak demek. Belki de en dengeli yer şudur: İçimizdeki çocuğu susturmadan büyümek. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle. Ben Sümeyye Ulu.
2: Ben Feyza Yılmaz.
1: Ben İlknur Bahadır Yüksek.
0: Yapımda Ayla Sert, ses almada Sever Köksal, kurguda Necmiye Şahin. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
3: Üç kişi ne konuşur?

0: spor gündemi.
1: Merhaba sevgili radyo dostlarımız. Saatimiz 13.38'i gösteriyor. Sizlerle birlikteyiz spor gündemi programımızda. Programımıza hoş geldiniz. Bizler program yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu ve sunucunuz ben Yücer. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Güzel bir hafta sonu diliyoruz sizlere. Efendim her zaman olduğu gibi yine stüdyo konuğumuz spor yazarı Özgün Erdoğan. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
1: İyiyim, sağ olun, teşekkür ediyorum.
2: Ligi bugün bitiriyoruz ha. Düşen 3. takımımız da belli olacak.
1: Evet, ligin 3. düşen takımı belli olacak ama lig bitse de futbol devam edecek. Kesinlikle. Spor devam edecek. Dünya bizler devam edeceğiz.
2: Bizler devam edeceğiz, doğru.
1: Çok fazla etkinlik var. Voleybolda, basketbolda birçok etkinliği de görüyoruz.
2: Evet, evet.
1: Dün Icardi'nin bir vedası vardı. İsterseniz şampiyon takımdan başlayalım.
2: Evet, evet, doğru.
1: Şampiyon takımın en önemli oyuncusu. Özellikle ilk iki sene lige damga vuran bir futbolcu. Esasında Arjantin'in en önemli futbolcularından biri. Ama özel hayatındaki sıkıntılardan dolayı Arjantin milli takımına Maradona'dan sonra alınmamış. Çünkü Maradona milli takımdaki bazı tatsız olaylardan dolayı alınmasını da istememiş. Icardi büyük futbolcu.
2: Evet, evet.
1: Ama dedik özel hayatında sıkıntılar var. Bir vedası vardı. Vedasının ipuçları veya bize yansıyan mesajları nedir?
2: Ben gördüğüm kadarıyla herkes veda ediyor, ayrılacak diyor ama ayrılacak gibi değil. Sadece orada gördüğü aşırı sevgi ve ilgiye teşekkür ediyor. Bu ilgiden dolayı da çok memnun ve hatta şöyle de bir cümlesi var, diyor ki bizim aşkımız veda yapamayacak kadar büyük diyor. Hmm. Yani gitmeyi de düşünmüyor gibi, ben öyle algıladım.
1: Ya da Galatasaray yönetimi benimle biraz daha pazarlık edin. Bakın ben ruhen, kalben sizlerle birlikteyim ama pazarlık payım da var mı diyor.
2: Çok doğru, o da olabilir çünkü ben
1: profesyonel insanlar
2: kesinlikle
1: bunlar.
2: Onu da düşündüm çünkü 10 milyon euro bir maaşı varmış. Bunu 5 milyon olarak Galatasaray teklif etmeyi düşünüyormuş kendisine. Hani bir yıl daha 5 milyon euroya devam et. Zaten 32 yaşında, çok çok oynasa 3-4 yıl daha oynar. Icardi bu haliyle Avrupa'da kolay kolay hiçbir kulüp almaz. Icardi'nin Türkiye'deki sevgisi, sevilmesi, buradaki ilgi alakası da çok yüksek Galatasaray'da. Böyle bir ilgi alaka karşısında 5 milyon euroyu niye kabul etmesi?
1: İstediğim zaman sakatım diyor, tabii, oynamıyor. İstediğim zaman... ne diyeyim, eşiyle ya da sevdiğiyle birlikte istediği ülkede tatile gidebiliyor sakatım diye.
2: Tabii bir de Yüce Bey şöyle bir şey var, bakın Galatasaray'a kazandırdıkları çok büyük şeyler. 4 yıllık şampiyonlukta çok büyük payı var yani.
1: Tabii ki.
2: Osimhen gelmeden önce o takımı 2 sene tek başına şampiyon yaptı.
1: Çok
2: yani.
1: Zeki, çok evet. Büyük futbolcu.
2: Onun için Galatasaray'ın zannetmiyorum hani 5 ise 6 da verebilir, 7 de verebilir. Ne olacak, 1-2 milyon euro daha artırır. Orada devam eder. Hem takımda bir hamilik yapar içeride.
1: Abilik.
2: Hem abilik hem hamilik de yapabilir. Yani o birikimi de var çünkü. Çok rahat arkadaşlarını da yönlendirebilir. Böyle olursa da takımın da işine gelir. İçeride kontrolü ele alırlar. Icardi'nin sayesinde bir arada tutarlar. Dışarıda daha fazla, daha sorunsuz işler döner. Onun için ben pek vedalaşacak gibi gelmedi bana. Ben öyle algıladım ama bugün sabah bir baktım bütün kanallarda, gazetelerde Icardi veda etti. Bana pek veda etmiş gibi gelmedi. Evet, bir mesaj yayınlamış ama düşünün, orada çok iyi şeylere maruz kalan insanlar da mesaj yayınlıyor. Teşekkür için de mesaj yayınlanabiliyor. Bu kadar bu sezonda mesela kaç maçta forma giydi Icardi? Evet. Ama 14 tane gol attı, az değil.
1: Evet.
2: Ve bir bakıyorsunuz Icardi'ye gösterilen ilgi hem girişinde sonradan oyuna katıldığında hem de çıkarken büyük alkış alıyor. Çok büyük alkışlarla uğurlandı. Buna karşılık o da bir vefa borcu, bir teşekkür yazısı yazmış, göndermiş ama hani göreceğiz bakalım ne olacak. Ben bekliyorum şimdi yönetimle görüşmesinden sonra ne sonuç çıkacak. Bence kalacak gibi geliyor.
1: Bakalım göreceğiz neler yaşanacak, neler yaşanmayacak. Ben şimdi ligi konuşalım.
2: Evet.
1: Tekrar teknik direktör Celal Kıbrızlı telefon hattımızda. Sayın Kıbrızlı hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk sevgili Yüce, hoş bulduk sevgili Özgüler. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Canım. Şimdi dün 3 karşılaşma oynandı. Ben şöyle... Sonuçları da sizlerle paylaşayım sevgili dinleyiciler. Cuma günü Çaykur Rizespor 2, Beşiktaş 2 olarak bitmişti. Dün Fatih Karagümrük lige veda eden takımlardan biri. Korendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Ve akşam da ligin beşincisinin belirlenmesi için olan karşılaşmalarda da Rams Başakşehir Futbol Kulübü Gaziantep Futbol Kulübü'nü deplasmanda 2-1 mağlup etti. Samsun Spor'da Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Ve ligin beşincisi Başakşehir oldu. Şimdi benim en fazla dikkatimi çeken Sayın Kıbrıslı,
3: evet,
1: Samsun Spor'da 4 futbolcunun vedasıydı. Ben radyo maç yayınlarında burada nöbetçi olarak yayındaydım. Ve ben hayatımda hiçbir, özellikle Türkiye'de hiçbir kulüpte bunu görmedim. Bir, maçtan önce şilt verildi, taltif edildi. Ardından maç sonunda muhteşem bir seyircinin ilgisi var.
2: Veda gibi.
1: Veda. Yani tüylerim diken diken oluyor. Futbolcular ağlıyor. Ama terlerin son damlasına kadar top oynadılar ve maç oynanırken ekranlarda biz veda eden futbolcuları izledik. Herkesin gözü yaşlı.
2: Ne kadar güzel.
1: Benim çok hoşuma gitti. Siz böyle anlar yaşadınız mı hiç? Süper Lig'de, birinci ligde, amatör ligde veya mahalle maçında?
3: Vallahi şöyle söyleyeyim sevgili Yüce. Ben yaşadım, şöyle yaşadım ama maçların dışında yaşadım.
1: Evet.
3: Benim için olmazsa olmaz bir olaylar bunlar. Ankara'da iki kere benim için turnuva düzenlendi. Birincisini Çay Yolu'nda yaptılar. Yaşayan Efsaneleri diye bir turnuva. Evet. Ve benim adımı verdiler ona, Celal Kıbrıs'ı diye. İkincisini de Antrenörler Derneği Ankara Şube Başkanı, o zamanki rahmetli oldu Sezai Yıldırım, her çocuk bir incidir diye U12 turnuvası yaptılar dış sahalarda. Oraya verdiler. O zaman ben çok duygulanmıştım. Tabii ki o bir anılar bende çok fazlasıyla, evet, var. Bunun yanı sıra tabii dün Samsun Spor takımı bir örnek teşkil etti. Bunun için ben Samsun Spor takımını başta Sayın Başkan Yüksel Yıldırım'ı ve orada kulüp CEO'su olarak görev yapan teknik adam olarak çalışan Fuat Çapa, daha evvel teknik adam olarak çalıştı.
1: Evet.
3: Ve şimdi de Samsun Spor takımında CEO olarak görev yapıyor. Tabii bu, onun etkisi de çok

büyük olduğunu inanıyorum. Çünkü futbolcularla yatıp kalkan birisi. Ve tabii ki bu oyuncuların oradan ayrılırken o kulübün o düşünmesi, onu kulübün o oyuncuları yüceltmesi,

0: Yüksel Yıldırım'ı, sevgili hocamız Fuat Çapa'yı, Samsun Spor taraftarlarını, Samsun Spor medyasını yürekten alkışlıyorum ve müthiş bir olay yaptılar. Bu olaydan dolayı hepsini ben kutluyorum ve diğer kulüplerimizin de bu şekilde olmaları gerektiğini düşünüyorum. Biraz evvel sevgili Özgüner de İlkay'da olayından bahsetti. Bunlar işte Türk futbolun gelişimi açısından, Türk futbolun öne çıkma açısından, Türk futbolun değerinin artması açısından çok çok önemli olaylar. Bu olayların biz çoğalarak yayılmasını istiyoruz. Her lig kategorisinde yayılmasını istiyoruz. Bunlar da kulüplerin bu işlerde başı çekmesi gerektiğini, kulüp başkanların bu işlerde başı çekmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı şekilde kulüplerde futbol akıllarının, futbolun içinden gelmiş kişilerin olması gerektiğini de söylemek istiyorum.
1: Şimdi Sayın Kıbrıslı, ben çok dikkat ediyorum. Mesela Fener basketbolda diyeyim, voleybolda diyeyim, hani diğer spor dallarında fazla maçlara gitmediğim için basketbol, voleybol daha fazla. Bu basketbol aklı, ne diyeyim, voleybol aklı veya işte Fenerbahçe'de, Fenerbahçe Beko'da eski basketbolcularını rakip takımının formasında olsa bile geliyorlar, taltif ediyorlar, onları onurlandırıyorlar, seyirci de onları alkışlıyor. Evet. Şimdi bu bir gelenek olması lazım, marka değeri açısından. Ama biz bunu futbola yansıtamıyoruz. Yansıtamamamızın nedeni, yani futboldan gelen adamların, insanların, yöneticilerin futbolu yönetmemesinden dolayı mı? Yoksa bizim medyanın, spor yazarlarının bu kavgadan, dövüşten beslenmesi mi? Ya da bunu beslenmiyorsa bile bunu yaratmak için körüklemesi mi? Ben gerçekten anlayamadım. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu vefanın, bu Samsun Spor'da? Yani bizim futbolumuz evet, milli takım maçlarıyla birlikte, federasyonun kuruluşuyla birlikte 100 yılı aştı.
0: Evet.
1: Şimdi 100 yılı aştı ama son yıllarda, son 30-40 yıldır böyle bir vefa görmedim ben. Hani siz evet özel turnuvalar için evet, ama ben liglerde görmedim.
2: Hele büyük takımlarımızda.
1: Evet, hiçbirisi büyük takımlarda yok, hiç görmedik.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim sevgili Yüce. Bakın şöyle geriye gittiğimiz zaman Beşiktaş futbol takımında hem futbol oynayıp hem başkanlık yapan rahmetli Süleyman Seba.
1: Evet.
0: Beşiktaş futbol takımı müthiş bir şekilde yönetti ve aidiyet duyguları çok öne çıkmıştı Beşiktaş'ta bulunan futbolcuların, yöneticilerin o dönemlerde. Bir örnek daha vereyim. Gene Trabzon'da futbol oynayıp Trabzon kulübünde başkanlık yapan, o da rahmetli oldu, Sayın Özkan Sümer. Ki benim çok değer verdiğim birisidir Özkan hocamız, ve çok samimi olduğum birisiydi ve onlardan çok çok şeyler öğrendik ve onların yine kulüplerde kulüplerin önde olması gerektiği ve kulüplerin her zaman için değerli olduğunu simgelemiştir ve vurgulamıştır Özkan hoca. Ve o kadar borcu olan bir kulübe gelip ve borçsuz bir şekilde kulübü sıfır edip yine başkanlıktan ayrılmıştır. Şimdi bunlar futbolun içinden ve futbolu sevdiren kişiler ve bunlar disiplinli kişiler aynı zamanda. Ama maalesef diğer baktığımız zaman, futbola baktığımız zaman, ki futbolda pasta çok büyük.
1: Evet.
0: Baktığımız zaman futbol başkanlığı, yani federasyon başkanlığını geçmişten şöyle gelecek olursak, mesela futbol oynamış kişiler, rahmetli oldular onların çoğu.
1: Evet.
0: Futbol oynamış kişiler mesela Hasan Polat.
1: Evet.
0: Federasyon başkanlığı yaptı. Orhan Şeref Abak. Yani bu insanlar federasyon için. Ondan sonra baktığımız zaman çok uzun bir süre futbolun içinden gelenler hiçbir zaman yönetmedi.
1: Evet.
0: Ve hala da bu devam ediyor. Yani burada esasında kulüplere büyük iş düşüyor. Burada medyaya büyük iş düşüyor. Yani buradaki delege olayları var. Bu delege olayların değişmesi gerekir. Çünkü bir ara delege olayları çok iyiydi ve o delege olayları döneminde

0: Yani kulüplerin, delegelerin azın orada, amatörlerin, eski futbolcuların, antrenörlerin, amatörlerin çok oyları, delege sayıları. Ve o zamanlar ben şöyle biliyorum, ya yani içindeyim yıllardır bu işlerin. Bir futbol federasyonu yönetiminde ben şöyle sayayım size. Mesela futbolun içinden gelmiş TÜFO, Türkiye Futbol Antrenörü Genel Başkanı İsmail Dilber yönetimde vardı. Fenerbahçe'de simge olmuş bir Şeref abi, Şeref Az yönetimdeydi. Evet. Galatasaray'da simge olmuş bir Can Demir Berkman simgeydi, yönetimdeydi. Eskişehir'de bugün Eskişehir Stadı'nın adını verilmiş olan profesör Fethi Efer yani yönetimdeydi. Bir antrenörlerden Yılmaz Göktel bir yönetimdeydi rahmetli. Ya bunu, evet. Ya şimdi bunları göremiyoruz. Şimdi olay çok farklı bir boyutlarda.
1: Şimdi
0: aynı şekilde
1: Sayın Kıbrızlı şunu evet. Ben anladım. Ben biraz anladığımı düşünüyorum. Endüstriyel futbolla birlikte iş adamları futbola yavaş yavaş girdi. Evet, futbol seyircisi olabilir ama iş adamları kendi işlerinde önemli insanlar, ama futbolun içine, futbolun dışından gelen insanlar olduğu zaman futbolda anladığım kadarıyla vefa yok oldu.
0: Ya şimdi X bir kulübü düşünelim. İsim verirsek kırıcı oluruz.
1: Evet.
0: X bir isim kulübü düşünelim. Bu kulübe bir inşaatçı başkan oluyor.
1: Evet.
0: Ve şimdi Süper Lig olarak söylüyorum başta tabii. Trendyol Süper Lig olarak söylüyorum. Ya bu başkan olduğu zaman ya olmadan kimse tanımıyor bu arkadaşı.
1: Evet.
0: Bu beyefendiyi kimse tanımıyor. Ama arkadaş kulüp başkanı olduktan sonra, ki ben böyle çok insan tanıyorum. Doğru. Hala da pardon, tanımaya devam ediyorum. Ya o daha evvelki insanla başkan olduktan sonraki insan arasında inanın bana %100 bir farklılıklar yaşıyor. Yani bir havaya giriyor. Pardon, havaya giriyor, bir yetki bunalımına giriyor, sarılıp seni öpen, hocam merhaba diyen insan uzaktan bir el sallıyor yalnız. Ya benim tabii, benim için benim umurumda değil. Tabii. Ben Celal Kıbrıs diyeyim, Türk futbolunun her zaman yerim var benim. Ben onu kendime fazla bir şey yapmam da.
1: Evet.
0: Bu tip yaşantılarını görüyoruz. Çok yakında gördüğüm insanlar da var. Ve üzülüyorum ya, diyorum ki Allah Allah diyorum. Ya bu insan böyle değildi diyorum. Ya ve insan burada bir havaya girme olayı var tırnak içinde.
1: Evet.
0: Ya bana göre orası sizin tapulu yeriniz değil beyefendiler. Oraya siz geleceksiniz, görev yapacaksınız. Bakın biz bugün ne diyoruz? Rahmetli Süleyman Seba, rahmetli Özkan Sümer'den, onlardan bahsediyoruz en iyi bir şekilde. Ya böyle olmaya çalışın ya, önünüzde güzel örnekler var. Oralar kalıcı yerler değil. O koltuklar kalmamış kimseye ve kalmayacak da bundan sonra. Ama bunun bilincinde değil arkadaşlar. Çünkü oraya geldiği an, örneğin federasyon başkanı olduğu an, kulüp Süper Lig'de kulüp başkanı olduğu an açılmayacak kapı kalmıyor. Her kapıyı açabiliyor arkadaşlar. Sizin de biraz evvel söylediğiniz gibi inşaat sektöründe ise büyüme yaşıyor. İşte bir endüstriyel bir sektördeyse orada büyüme yaşıyor. Ne bileyim, bir tarım işiyle uğraşıyorsa orada büyüme yaşıyor. İşte sanayideyse sanayide büyüme yaşıyor ve bugünlerin gelip geçeceğini zannetmiyor. O günü yaşıyor. O günleri yaşıyor. Oradan ayrıldıktan sonra da tabiri caizse gene tırnak içinde attan düşmüşe benziyorlar. Bunları hep ben yıllardır evet. görüyorum. Yıllardır yaşıyorum ve gülüp geçiyorum çoğuna.
1: Doğru.
0: Bazılarında da çok samimi olduğum kişiler oluyor. Onlara da yani birebir de uyarılarımı yapıyorum. Veyahut ikiye bir de uyarılarımızı yapıyoruz. Ki bunların çok çok örnekleri var. Ama burada isimlerini verip evet. onları da gerek zor durumda yok. Bırakmak istemiyorum. Ben bulunduğunuz yerde, bulunduğunuz görevde daha mütevazı olursanız çok şey kazanırsınız diye düşünüyorum. Ve biraz evvel de sizin belirttiğiniz gibi bugün Entbol Federasyonu Mesut Çebi yönetiyor.
1: Evet.
0: Entbol'un içinden gelmiş. Basketbolu Hidayet Türkoğlu.
1: Evet.
0: Güreşi Taak Gün. Atletizmi Fatih Cintumar.
1: Evet.
0: Voleybolu Akif Üstündar. Bunlar hep yaptıkları federasyon başkanı olanın sporunu yapan insanlar. Maalesef Türk futbolunda benim kendimi bildiğim bileli bir futbol içinden gelmiş bir futbolcu veya bir teknik adam federasyon başkanı maalesef olamıyor. Bu niye olamıyor? Şundan olamıyor. Bir kere delege yapısının bozukluğu. İkincisi de bu tip insan geldiği zaman kulüplerde büyük zorluklar çıkacak diye düşünüyorum. Tabii istisnalar kaideyi bozmaz. Çünkü yakın zamanda Ufuk Özertan vardır. Yönetimdeydi, futbol federasyonu yönetiminde görev yaptı. MHK başkanlığı yaptığında müthiş bir merkez hakem kurulu başkanlığı yapmıştır. Onu da buradan selamlarımı iletiyorum. Kendisi Bodrum'a yerleşti. Buradan ona selamlar. Ve o zamanki MHK başkanlığını şu anda da hala arar durumdayız. Bu da istisnalar dışında bir insan olarak da söylemek istiyorum.
1: Şimdi bu akşam 4 karşılaşma var ve ligden düşecek 3. takım belli olacak. Bir takım Fatih Karagümrük, diğeri Kayseri Spor. 3. takım bakalım kim olacak? 4 karşılaşma var. Siz yılların spor adamı olarak, futbol adamı olarak nasıl bir saat 20'den 22'ye kadar, belki de 22-15'e kadar sürecek olan maçlarda nasıl bir akşam görüyorsunuz?
0: Şimdi ilk önce Karagümrük ve Kayseri Spor takımlarına geçmiş olsun diyorum. Her şeyin hayırlısı. İnşallah onlar düşüp çıkıyorlar zaten sürekli. İnşallah seneye tekrar şampiyon olup Süper Lig'e dönerler.
1: Evet.
0: Bu akşamki maçlarda tüm takımlarımıza can yürekten başarı diliyorum. Adaletli bir müsabakaların olmasını, hakemlerimizin Allah hakem şansı versin diyorum, son maç gibi maçlarını yönetmelerini temenni ediyorum. Tabii ki küme düşme demek hayatın sonu demek değildir. Çok sevdiğimiz insanları, değerlerimizi kaybediyoruz. Ama hayat devam ediyor. Aynı şekilde bunu tabii ki üzülecektir düşen takım, üçüncü takım. Ama ne yapalım işte, maalesef kurallar bunu gerektiriyor. Bunu en sağlıklı şekilde düşünmek zorundalar. Ve ya düştükleri zaman yapmış oldukları hataları oturup kendileri değerlendirmeleri gerekir diye söylemek istiyorum. Ve düştükleri zaman hayata küsmemeleri gerektiğini, o hataları bir daha yapılmaması için gerekli çalışmaları yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Ve ben yok, biz olgusunun olduğunu söylemek istiyorum o kulüp yöneticilerine. Tabii ki burada şimdi 4 avaraj da olabilir, 3 de avaraj olabilir, 2 de avaraj olabilir veya puan olarak düşme de yaşayabilir. Ben A takım, B takım, C takım, D takım diye demek istemiyorum. O zaman ayrım yapmış olurum. Evet. Tabii ki kulüplerin bazılarının ligde kalması benim için de bazı kulüpler çok değerli. Ama tabii onların isimlerini vermem de yakışık almaz şu aşamada. Çünkü herkes gergin bugün yani. Bu gerginliği tabii mahkemenin başlayış düdüğüyle birlikte çoğu takım atacaktır o gerginliği. Ve konsantrasyonlarını tamamen maça verip maçta onlara ne gerekiyorsa onu yapmaları gerektiğini buradan söylemek istiyorum. Çünkü bugün dinlediklerini bizi de çok zor tahmin edebiliyorum. Çünkü onlar artık dış dünya ilişkilerini tamamen kapamışlardır ve kendi iç bünyelerine çekilmişlerdir ve bazı oyuncular tek başına kalmışlardır, bazı oyuncular ikili konuşuyorlardır, bazı oyuncular grup olarak konuşuyorlardır. Teknik adam kendi teknik kadrosuna son rötuşları yapmaktadır, nasıl bir oyun şeyi programı yani hafta içi çalışmıştır ama en son an çok önemlidir futbolda. Ve bugün sabah oyuncular kalktıklarında bana göre maçın nasıl olacağını, kazanacak kaybedeceklerini oyuncular çok iyi tahmin ederler. Ama kendi motivasyonun bozulmaması açısından onu arka plana iterler. Yani ben hem şampiyonluklar yaşamış hem küme düşürülme yaşamış bir teknik adam olarak o ruh hallerini ben çok iyi tahmin edebiliyorum. Hem ben futbolcuyken şampiyonluk yaşadım, hem futbolcuyken küme düştüm, hem teknik adamken şampiyonluklar yaşadım, hem teknik adamken küme düşürüldüm. Onun için hayat devam ediyor. Biraz önce söylediğim gibi annemizi, babamızı, sevdiklerimizi kaybediyoruz ama hayata devam ediyoruz. Tutunmak zorundayız hayata. Çünkü hayat içinde çok farklı olaylar oluyor. Bunları da her zaman için hazır

0: Mayıs. Ben buradan tüm kulüplerimize tekrar başarılar diliyorum. Her işin bir başı vardır, sonu vardır veya sonu vardır, başlangıcı vardır. Her son bir başlangıcı yaratır diye söyleyeyim. Ben gene sabırı diliyorum bütün takımlarımıza. Bütün takımlarımıza zamanın çok önemli olduğunu ve bu maçlarda sahaya çıktıktan sonra her şeyi unutup yalnız teknik adamın size bir hafta içinde verdikleri çalışma ürünlerini sahaya yansıtabildiğiniz kadar yansıtmanız gerektiğini söylemek istiyorum. Ve tüm kulüplerimize de başarılar diliyorum.
1: Sayın Kıbrıslı, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Kolay gelsin.
0: Ben teşekkür ediyorum sevgili Yüce, sevgili Özgünler. Sizlere iyi programlar. Tüm dinleyicilerimize sevgi, selam, saygılarımı iletiyorum.
1: Sağ olun.
2: Teşekkürler hocam.
1: Teknik direktör Celal Kıbrıslı bizlerle birlikteydi.
3: Reklamlar.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hedefim, havada karada çekerim.
7: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Fiber hızında hedefim, havada karada çekerim.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
10: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
12: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
11: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
12: Aygaz diyorum.
13: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
14: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Reklamlar.
15: Mesafeler dert değil. Yeter ki gönüller bir olsun. Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye. Detaylar için Kızılay.org.tr.
16: Bağımlılık.
17: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
16: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
17: Unutma, bağımlılık kader değildir.
16: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
17: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
16: Bir adım at, hayatını geri kazan.
18: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.
19: Evladım,
2: torunum. Sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun.
19: Milyonlarca Balkan göçmeninin kalbinden kopup gelen bir hikaye. Geçmişin kokusu TRT ortak yapımıyla. Hasret kaldığınız her şeyle sinemalarda. Gelecek bazen geçmişte saklıdır.
20: Spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 14.07'yi gösteriyor. 13 ana haber bülteninin ardından sizlerle birlikteliğimiz başladı. Dediğimiz gibi saat 17'ye dek sizlerle birlikte olacağız. 17'de ise Kayseri Spor, Konya Spor karşılaşması var. Radyodan naklen yayınlayacağız bu karşılaşmayı sevgili dinleyiciler. İşte o saate kadar yine sizlerle birlikte olacağız. Ve şimdi birinci ligi ve daha alt ligleri neler oluyor, neler bitiyor, biraz bunları konuşacağız. Spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikte. Sayın Sarıçoban, hoş geldiniz.
21: Merhabalar Yücer, kolay gelsin. Özgün Erdoğan'a da iyi yayınlar diliyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum tüm dinleyicilere.
1: Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Şimdi hani kısa bir Esenler Erok Spor Çorum Spor arasındaki finali konuşalım. Ardından alt liglerden üst liglere çıkan takımlarla ilgili de sizden bilgi alacağım. Ne oluyor, ne bitiyor, bunları konuşalım.
21: Tabii bildiğiniz gibi Çorum final maçında, yarı finalde Bodrum ekibini özellikle rövanş maçında elde ettiği 2-0'lık skorla geride bıraktı. Finale yükseldi. Esenler Erok'ta bildiğiniz gibi ligi 3. sırada tamamlamıştı. Rakiplerini bekledi. Rakibi de belli oldu. 24'ünde ayın, yani gelecek hafta pazar günü Konya şehir stadında çok zorlu bir mücadele Esenler Erok'la Çorum karşı karşıya gelecek. Bu arada iki takım da hazırlıklarına devam ediyorlar. Esenler Erok takımı biraz daha böyle hem seyirci baskısından hem biraz da şehir değişikliği olsun diye Bolu yöresinde kampa girdi. Ve iki takım da hazırlıklarını sürdürüyorlar. Bir yönde böyle bir haftalık bir ara iyi gelecek. Nedenine gelince bu maç tek final maçı, rövanş olmayan bir maç. Sadece skor alınacak bir maç. Bir tarafta taraftar olan yani Çorum büyük transferler yaptığı bahsettik sürekli. Bir tarafta böyle mütevazi bir kadro ve İstanbul'dan tekrar işte yükselmek isteyen ligin yeni takımlarının bir tanesiydi Esenler Erok. Böyle bir iki takımın mücadelesi gelecek hafta keyifli bir şekilde hep beraber takip edeceğiz. Kim hak ediyorsa o kazansın. İki takımda da bahsettiğimiz gibi önemli oyuncular var. Özellikle baktığımızda Çorum Futbol Kulübü'nde işte Burak gibi, Serdar gibi, Freddy gibi, Pedrinho gibi, Attamak gibi, Arda gibi, Üzeyir gibi geçtiğimiz yıllarda da Bodrum'da oynamıştı. Seyic gibi önemli bir kalecileri var baktığımızda. Uğur Uçar yönetiminde onlar lige çıkmak istiyorlar. Yaş ortalaması biraz yüksek, 33 civarında. Tabii Esenler Erok takımı da bildiğiniz gibi sezon içerisinde önemli skorlar elde etti. 29 yaş ortalamasıyla. Orada da Çatakoviç gibi önemli golcü var. Paye gibi, Recep Niyaz gibi, Hamilton gibi. Yine Tugay gibi ligimizin önemli orta saha oyuncularından. Kanga gibi, Yunus Emre gibi. Enzaba gibi çok önemli oyuncuları var. Ertuğrul gibi önemli bir kalecileri var. İki takımın da böyle deneyimli, üst liglerde oynayan futbolcuları var. Keyifli bir mücadele olacak. Biraz daha böyle Çorum taraftarları biraz daha fazla olur diye düşünüyorum. Çünkü çok sayıda işte Ankara'da ve işte Çorum'dan, Çankırı'dan, o yöreden çok sayıda taraftarın maça geleceği yönde duyumlar aldık. Esenler Erok'ta ayağına gelen bu fırsatı geri tepmek istemeyecek. Çok zorlu bir mücadele dediğim gibi. Haftaya keyifli bir şekilde bu 90 dakikayı, hatta skor bozulmazsa 120 dakika olmazsa penaltı atışlarını hep beraber takip edeceğiz.
1: Sayın Sarıçoban, ben bazı spor yazarları şunu söylüyor. Evet, Çorum Futbol Kulübü çok yıprandı. Zaten yaş ortalaması yüksek. Bu maçta biraz sıkıntı yaşayabilir diye. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bu tip maçları oynayabilen futbolcular her zaman yorgun bile olsalar veya işte o baskı altında olsalar bile başarıya ulaşabilir diye düşünüyorum. Hani baskıyı kaldırabilen futbolcular ki Bodrum Futbol Kulübü maçı gerçekten çok baskılıydı. Ben seyrettim. Gerçekten hem güzel futbol hem güzel savunma, güzel işler vardı ve buradan Çorum Futbol Kulübü çıktıysa Konya'da da Süper Lig'e çıkan son takım olacak diye düşünüyorum. Sizin görüşünüz nedir? Hani bu zorlu maçtan çıktıktan sonra bir avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Esenler Erok maçına çıkmak.
21: Maç oynamamak bana sorarsanız biraz dezavantaj gibi geliyor.
1: Aynı çünkü fikirdeyim.
21: Nereden bakarsanız bakın 3 haftadır maç oynamıyor. Şimdi bir de rakiplerini bekliyor. Şimdi bu tarafta maç oynayan bir takım var. O nedenle ben sizin de aynı görüşe katılıyorum. Bir de arada bir haftalık bir ara var. O büyük bir avantaj. Yani 3 günde bir maç oynadılar geçtiğimiz günlerde. Yani 5 günde, 6 günde 2 maç oynadılar. Evet, yaş ortalaması yüksek Çorum takımının ama bu ara onlar için büyük bir avantaj. Hem psikolojik anlamda dinlenme, hem biraz daha böyle hani motive, elde edilen skor ve kapıya dayanan bir kupa. Senelerini özlemiş. Çünkü Çorum geçen sezonda böyle büyük yatırım yapmıştı. Bu sezon daha fazla yatırım yaptı. Taraftar potansiyeli de var. Stadyumları da mini bir stadyum, güzel bir stadyum. Seyirci taraftarı geliyor. Coşkulu bir taraftarı var. Ama bahsettiğimiz gibi çok sürpriz skorlar da alınabiliyor. Ya baktığınız zaman evet taraftar baskısı mutlaka oluyor. Ama ben Konya'da türbünlerin ağırlıklı olarak Çorum taraftarlarının fazla olacağını tahmin ediyorum. Ama Esenler Erok'ta ayağına gelen bu fırsatı kaçırmaz. Ama işi de o kadar kolay değil. Nedenine gelince işte bildiğiniz gibi 38 maçta Osman Özköylü görev yaptı. Ardından Esenler Erok'ta Güray Gündoğdu göreve geldi. Hem onun için de zorlu bir maç. Tamam, mutlaka sezon içerisinde kulübede yer aldı. Teknik kadroda yer alan bir isim Güray Hoca. Ama karşısında kendisini kanıtlayan her ne kadar sezon içerisinde Çorum futbol takımı Tahsin Tam, Çağdaş Çavuş, Hüseyin Eroğlu gibi teknik adamlarla çalıştı. Uğur Uçar da 13 lig maçında görev yaptı. Başarılı oldu. Pendik'te de başarılı olmuştu. Burada da kendisini bir kupayla taşlandırmak istiyor. İnanmış bir kadro. Mustafa Soley gibi önemli bir sportif direktörleri var. Başkanları genç, koşan, mücadele eden bir yönetim kurulu var. Çünkü Bodrum maçı sonrasında sahadaki o gösteriyi taraftarlarla buluşmasında yöneticilerin böyle futbolcular kadar koştuklarını televizyon ekranlarından gördük. Bu nedenle sizin de bahsettiğiniz gibi Çorum futbol takımı bir adım onda gözüküyor. Şöyle ki sonuca giden oyuncuları oldukça fazla. Yani gol evet. ayakları oldukça evet. fazla. O nedenle bu maçta sizin de bahsettiğiniz gibi ama kadroları biraz o kadar hani geniş bir kadroları yok. Ama Esenler Erok biraz daha fazla ama Çorum'da sonuca giden dediğim gibi oyuncuları oldukça fazla. Bir de artık tam kadro oynayacak iki takım da bu final maçında.
1: Şimdi baktığımız zaman Çorum Futbol Kulübü'nde Yusuf Erdoğan, Serdar,
21: elbette.
1: Ahmet Yıldız, Samidio, evet. yani
21: evet. Atama, evet. Pedrinho, evet. Piredi, evet. Çok önemli oyuncu var işte Burak Çoban gibi, Erkan evet. gibi. Arda savunma oynamasına rağmen geçen hafta gol etti. Seyit gibi çok önemli bir kalecileri var. Evet. Baktığımız zaman Üzeyir sağ kanadı çok iyi kullanıyor. Bodrum'da da uzun yıllar oynadı. Baktığımız zaman ligde de esasında yani Esenler Erok evet ligde en fazla gol atan takımlardan bir tanesi. Ahmet takımıyla birlikte, Erzurum takımıyla birlikte. 38 maçta 21 galibiyet, 11 beraberlik, 6 mağlubiyet almışlar. 81 gol atıp 35 gol yemişler. Önemli. Çorum futbol takımına da baktığımızda 38 maçta 21 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet. Biraz gol fazla yemişler. 39 gol, 35-39, 63 gol atmışlar. O nedenle böyle keyifli bir maç olacak diye düşünüyorum.
1: Şimdi dün Ankara'da güzel bir karşılaşma vardı. Çorlu Spor Yeşilyurt'la oynadı. Ve Çorlu Spor 2. lige yükseldi. İzleyebiliriz mi maçı?
21: Elbette takip ettim. Tabii gidip gelen bir maçtı. Evet. Nedenine gelince iki takım da açık futbol oynadı. Çorlu bildiğiniz gibi 1947 takımı yaklaşık 25 yıl sonra, çeyrek asır sonra tekrar 2. lige merhaba dedi. Burada da tabii deneyimli oyuncu Muhammed Arslantaş önemli bir gol attı. İşte ikinci yarıda keyifli bir 90 dakikaydı. Malatya Yeşilyurt'a geldiğimizde genç bir takım, koşan bir takım ama birazcık tabii eksikleri vardı. Çünkü Cem Kavşak Çorlu takımını aldığı bir yerlere getirdi.

0: baktığımız zaman. Ve takıma da katkısı oldukça yüksek. Çorlu takımında 26 yaş ortalaması. Ersin gibi, Ferit gibi, Emirhan gibi, Ömer gibi, Hasan gibi, Muhammed gibi sonuca tesir eden oyuncular vardı. Tabii Malatya Eşirurt da buralara kolay gelmedi. Eksiklerle geldi. Mutlaka sezon içerisinde sıkıntı yaşadılar baktığımız zaman. Ama final maçına kadar gelip mücadele etmeleri önemli bir gelişmeydi. Ama Murat Yıldırım'ın öğrencileri alkış hak ettiler. Evet, bu maç tek maç dediğimiz gibi 1-0'lık skor. Çorlu'yu mutlu etti, Malatya sevenleri üzdü. Ama baktığımız zaman maçın genelinde her iki takımında çok sayıda pozisyonu var. En azından her iki takımda bildiğiniz gibi açık futbolu tercih etti. Nedenine gelince skora ulaşmak için mücadele ettiler. Ve golcü futbolcu Muhammed de eline geçirdiği fırsatı değerlendirip ikinci yarıda takımını 1-0 öne geçiren gol attı. Maç da bu şekilde bitti. Çorlu'da bir bayram havası. Çorlu her ne kadar Tekirdağ'ın ilçesi olarak gözükse de nüfus oldukça kalabalık. Sanayi kenti, İstanbul'a çok yakın. Bir de yıllar sonra tekrar lige dönmeleri ilçeye, o bölgeye büyük bir avantaj getirdi. Çünkü baktığımız zaman Trakya bölgesinde bu kadar üst liglerde oynayan takım yok gibi. Baktığımız zaman işte Edirne olsun, Lüleburgaz olsun, işte Kırklareli var liglerde oynayan, ama böylesi bir başarıyı yakalamadı. Çorlu biraz daha avantajlı. 25 yıl sonra gelen bir başarının öyküsü mutlaka yeni sezonda da sürmeli ikinci ligde de. Çünkü o bölge, bırakın ikinci ligi, birinci ligi çoktan hak ediyor. Umarım Trakya bölgesinde birinci ligde de yer alan bir futbol takımımız olur. Çünkü sanayi kenti dediğimiz gibi, tarım kenti, böyle bir kente de mutlaka bir futbol takımının üst liglerde olması önemli bir gelişme diye düşünüyorum.
1: Şimdi bugün de bir karşılaşma var yine. Ayvalık Gücü maçı, ki bildiğiniz gibi Ayvalık Gücü'nü de Eskişehir Spor maçında izlediniz. Evet. Ve yine ikinci lige çıkmak için mücadele edecekler. Nasıl bir maç bekliyorsunuz?
0: Bir defa Ayvalık Gücü futbol takımını spor bilimleri fakültelerinde okuyan öğrenciler iyi bir analiz etmeli. Şöyle, İstikrar'ın adı Ayvalık Gücü. Nedenine gelince, Mehmet Yıkılmazdağ teknik direktör yaklaşık 6 sezonda beri o takımda. Yönetim kurulu inanmış, genç, koşan, mücadele eden bir takım ve antrenörlerini de değiştirmemişler. Yeri geldi yenildi, yeri geldi kaybetti, yeri geldi işte geçen sezon final kapısından döndü, Kahramanmaraş İstiklal takımına, Adana'da mağlup oldu, lige yükselemedi. Playoff'a kadar çıkmışlardı, finale kadar. Bu sezonda baktığımız zaman grubunda, yani belki Ayvalık'taki mutlaka işte spor severler, yönetim kurulu, teknik kadro inanmış olabilir, ama genel anlamda, çünkü baktığınız zaman grubunda Karşıyaka, Eskişehirspor, Balıkesir, hatta Altay gibi mazisi büyük olan, mazisi önemli, başarılı olan takımların bulunduğu bir grupta Ayvalık'ın stadyumun kapasitesi 5000 kişilik. Zemin sentetik. Buna rağmen bu kadroda 26 yaş ortalamasıyla Ayvalık önemli bir başarı elde etti. Final maçlarında hiç yenilmedi. Eskişehirspor ilk maçta 2-0 mağlup etti. Geldi Eskişehir'de 33 bin taraftar önünde baskıya boyun eğmedi deyim yerindeyse. 0-0 sona erdi rövanş maçı ve mutlu sona ulaştılar. Ve baktığımızda orada Baha Kısacık diye bir golcü var. 10 gol attı. Ufuk Gözcan, Bartu gibi bir genç bir kalecileri var. Batuhan gibi, Ufuk gibi, Murat gibi oyuncuları var. Lige renk getiriyorlar. Çıkarsa ne olur? Bu kadroyla, genç bir kadroyla önemli işler yaparlar. İşte Ali Habeşoğlu'nu Hatay'dan aldırır Ayvalık'a. Sattılar Bodrum Spor'a. Hem milli takımlara hem üst liglere oyuncu verebiliyorlar. Hem de böyle bir başarı elde ediyorlar. Yani nereden bakarsanız bakın, örneğin Eskişehirspor'un iki oyuncuya verdiği bütçeyle Ayvalık sezonu tamamlıyor. Demek ki doğru yönetim, doğru tercih, antrenör istikrarı, kadro istikrarı bu takımı bir noktaya getiriyor. Baktığımız zaman diğer tarafta da Ordu takımında, 52 Ordu takımında biraz istikrar bozulmuş durumda. Bülent Yenayet'le merhaba diyorlar. Sinan Bayraktar, Adem Çağlayan ve en son Onur Günal hocamız burada görev yapıyor. 52 Ordu takımı da final maçlarında Yozgat, Bozok ve Pasa ekiplerini geride bıraktı. Başarılı oldu. O bölgeye de işte Ordu'da bir takım daha var. Yani liglerde mutlaka Ordu biraz daha üst tarafta olmaz. Stadyumları güzel, yeni yapıldı bildiğiniz gibi. Ama çok koşan, çok mücadele eden

0: bir Ayvalık takım var. Yani sonuca giden, sabırlı oynayan, uzun topları iyi kullanan önemli bir takım Ayvalık takımı. Zorlu bir mücadele olacak. Gürcan Asova karşılaşmayı yönetiyor. Başakşehir Fatih Terimsan'da saat 17'de başlayacak olan mücadelede tribünlerde biraz Ordu tarafları fazla olacak. Nedenine gelince evet eşit şekilde dağıtılıyor ama İstanbul ve yöresinde çok sayıda yaşayan Ordulu taraftarlar var, vatandaşlarımız var. Yine Ordu'dan bu maça gelen onlarca otobüs kaldırıldı. Ayvalık'ın taraftar gücü belli ama Balıkesir'den de takviye alacaklar o bölgeden, Bandırma'dan, yakın bir bölge İstanbul'a. Ayvalık'ta mutlaka taraftar desteğiyle mücadele edecek. Keyifli bir 90 dakika bizleri bekliyor. Nedenine gelince iki takım da hak etti ama biraz daha böyle istikrar anlamında, bütçe anlamına bakacak olursak ben Ayvalık takımını bir adım önde görüyorum ama çünkü Ordu takımını da zaman zaman maçlarını sezon içerisinde izledim ve onlar da önemli işler başardılar. Baktığımız zaman evet Ayvalık gücü takımının grubunda hemen bahsedeyim. Dördüncü grupta Kütahyaspor 75 puanla şampiyon oldu İlker Avcıbay yönetiminde. Yine birinci grupta işte İnegöl Kafkas çıkmıştı. Hasan Uğur Kardal yönetiminde 62 puanla ve üçüncü grupta işte Ordu 52'nin grubunda da Sebat Gençlik 67 puanla Turgay Karslı yönetiminde daha önce mutlu sona ulaşmıştı. İkinci grupta da Bingöl takımı 60 puanla Ulaş Ulusan yönetiminde mutlu sona ulaşmışlardı. Bugün de işte bir takım daha çıkacak Çorlu takımından sonra. Keyifli bir 90 dakika. Belki uzatmalara kalabilir ama uzatmalara kalırsa Ayvalık gücünün şansı yüksek. Çünkü bahsettiğim gibi koşan, mücadele eden, sonuca giden, yenilmeyen ve taraftar baskısına boyun eğmeyen bir Ayvalık takımı var. Ama en önemlisi tekrar ediyorum, teknik kadrodaki bu istikrar üretime de yansıyor. O bölgede genelde bir tatil bölgesi, çok sayıda turizmin bol olduğu bir bölge ama futboldan da adından söz ettirmesi Ayvalık'a ayrı bir güç, ayrı bir avantaj sağlıyor diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Ali İhsan Sarıçoban. Kolay gelsin. Haftaya tekrar birlikte olacağız.
0: Elbette. İyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicilere sevgiler, saygılar sunuyorum. Umut ediyorum. Bugün de çok zorlu maçlar var. Sizler de takip ediyorsunuz. Karagümrük ve Kayseri'den sonra düşecek 3. takım 1. lige gelecek. Daha önceden de Bursaspor, Batman, Petrol, Mardin 1969 lige merhaba demişlerdi. Yine keza Muğlaspor da öyle. Bir takımı da bugün bekliyoruz. Hep beraber izleyeceğiz, takip edeceğiz. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikteydi. Şimdi Sayın Doğan, baktığımız zaman dün de Çorlu Spor 1947 kulübü başkanının programımıza konuk etmiştik 13 ana haber bülteninin ardından ve şunu söylemişti: bizim için hedef önce ikincilik, ardından da bir stadımız olacak. Şimdi mesela şu anda da yayıncı kuruluştan Premier Lig'i istiyoruz. Evet, Premier Lig dünyanın en elit, en büyük paranın ortaklaşa alındığı ve her şeyle bir sistemin olduğu bir lig.
2: Evet.
1: Şimdi baktığımız zaman Denizli Spor, Bursa Spor, Eskişehir Spor, Adana Spor, hatta Adana 01 oldu. Hep yeni statlar yaptık. Ama statlar, evet çok büyük olsun statlar ama şimdi mesela şu anda bir maç seyrediyoruz. Yani her taraf tıklım tıklım dolu.
2: Evet, evet.
1: Ama biz çok önemli maçlarda gidiyoruz o stada. O stada çok önemli maçlarda gittiğimiz zaman ya da ne diyeyim, sinemaya ya da düğünümüze gitmediğimiz zaman gidiyoruz. Ya da bilet fiyatları çok ucuz olduğu zaman ya da bedava olduğu zaman gidiyoruz.
2: Evet.
1: Bir kültür oluşturamadık. Ve stat yapıyoruz. Statları çok büyük yapmaya başladık. Evet, büyük statlar yapalım ama belli şehirlere yapalım. Şimdi Çorlu Spor, ki başkan çok önemli bir şey, 11 bin küsur dedi bildiğim evet, kadar. Evet, 12 bine evet. Yakın. Yani o gün ben de seyrettim. Gerçekten statları küçük. Hatta hatırlarsınız siz, bazı mahalle statları olur. Ben evet, Fatih Karagümrük evet. Stadında maç seyrettiğim için, hatta Trabzon'da da maç vardı, seyrettim evet. Avni Aker'de. Çevre binalardan maçları seyrediyorlardı.
2: İnönü Beşiktaş'ta da biliyorsunuz.
1: Evet, ama tarafta, çok uzak.

0: O Beleştepe'den. Beleştepe'den de çok maç seyrettim. Şimdi böyle olduğu için oradan da maç seyredenler var. Küçük butik statlar daha böyle atmosferi yoğun oluyor. Şimdi hani en azından eskisi gibi 30 bin 40 bin kişilik bir ilçe stadı için statlar düşünülmüyor. En azından 12 bine indik ilçe statlarında. Çok
1: Evet.
0: mantıklı. En azından bunun planlamasını da yapmışız. Neler söylemek istersiniz? Hemen evet çıkıyoruz ve stadımızı yapıyoruz. Transferler yapıyoruz.
1: Doğru.
0: Ama ardından 2 sene başarısızlık. Hatta taraftar eğer idealiniz, eğer hedefiniz bir üstlük değilse gelmemeye başlıyor. Ya
1: Doğru.
0: da düğünü olmadığı zaman, işte tarlada çalışmadığı zaman geliyor. Yani bir kültür, bir taraftar kültürü oluşmadığı için de böyle bir şey geliyor ve bakıyorsunuz bomboş tribünlere top oynuyor. Futbolcuların sesini duyuyorsunuz. Dün mesela arkadaşlarımızın anlattığı maçta Gaziantep Futbol Kulübü Başakşehir maçında seyircinin değil futbolcuların sesini duyuyorduk efekt olarak.
1: Doğru.
0: Yani şimdi biraz da daha planlı programlı olmak zorunda değiliz veya Futbol Federasyonu'nun bu işlerle uğraşması gerekmiyor mu? Hani biraz daha kısa yoldan sorayım.
1: Kesin kesin tabii. Mesela Avrupa'da birçok stada gidiyorsunuz. İsveç'in Halmstad diye bir stadı var, takımı var. Halmstad
0: Evet.
1: Gençlerbirliği UEFA Kupası'nda eşleşmişti. Çok butik bir stad. Ama onlar şunu düşünüyorlar. Stadın kapasitesinin büyük olması değil, stadı doldurabilecek seyirci
0: Evet.
1: kapasitesinin
0: Evet.
1: olması önemli.
0: Evet.
1: Eğer siz o stadı doldurtamıyorsanız, orada boşluk, birçok boşlukların arasında takımımız sahaya çıkıyorsa, rakip takım deplasmana geldiğini hissetmez bile. Siz orada onun deplasmanı hissettireceksiniz, rakip takımı boğduracaksınız. İster istemez gücünüzü de, seyircinin gücünü de arkanıza alarak bir futbol oynamanız gerekiyor. Şimdi mesela en basitinden size bir örnek vereyim. Şimdi Süper Lig'e çıkacak 3. takım.
0: Evet.
1: Erokspor mu, Çorumspor mu? Şimdi Erokspor nerenin takımı? İstanbul'un bir
0: İstanbul.
1: semti. İstanbul'da zaten 6 tane şu anda takım var. Bir de bu çıkacak, 7 takım. Galatasaray, Fener, Beşiktaş'ın dışında diğer ilçe takımlarının statlarında seyirci var mı? Atatürk Stadı'nda oynatıyorlar, bomboş. Öbür statlara bakıyorsunuz, yine bomboş.
0: Ben yine de şöyle bir şey ekleme yapayım. Fatih Karagümrük'ün eğer kendi stadında olsaydı ki benim statta maç seyrettiğim zaman Fatih Karagümrük'ün stadında maç seyrettiğim zaman topraktı zemini. Belki
1: Evet,
0: siz de
1: evet, evet.
0: hatırlarsınız. O zaman Süper Lig'deydi, birinci ligdeydi. O zaman seyircisi muhteşemdi. Yani semt takımı bu. O semtin takımı. Şimdi semtin takımını kaldırıyorsunuz, götürüyorsunuz. Atatürk Olimpiyat Stadı'na götürüyorsunuz. Gitmez oraya insanlar. Giderse de arabası
1: Tabii
0: olan gider.
1: gider öbür tarafta da şimdi bakın Çorum bir il takımı.
0: Evet.
1: Mesela Eskişehir bir il takımı.
0: Evet.
1: Öbür tarafta dönüyorsunuz bakıyorsunuz.
0: Batman bir il
1: Evet,
0: takımı tabii
1: yani
0: ki. Tabii ki.
1: Van bir il takımı,
0: Tabii.
1: Diyarbakır
0: Tabii.
1: bir il
0: Ahmet,
1: takımı,
0: evet.
1: Ahmet. Öbür tarafta Erzurum bir il takımı. Takımlarının statlarında oynadığınız maçlarda deplasmana gitmiş gibi oluyorsunuz. Eğer bugün Kasımpaşa'ya ya da Eyüpspor'dan birisi hani ikisinden biri küme düşmezse eğer Esenler Erok'ta çıkarsa 7 takım olacak İstanbul'da. Şimdi bu ne demektir? Ligin yarısını İstanbul'da oynayacak takımlar. Yarısını.
0: Doğru.
1: Öbür taraftan deplasman takımları için mesela işte Erzurum'dan gelen
0: Trabzonspor için
1: tabii
0: mesela.
1: Diyarbakır'dan gelen ve işte ne bileyim diğer uzak illerden gelen takımlar 6 sefer İstanbul'a gidip gelecekler. 6 sefer bir İstanbul deplasmanı yaşayacaklar ki İstanbul'a gidiş geliş hakikaten onlar için de sıkıntılı. Şimdi ama seyirci bakımından da çok önemli. Yani bakıyorsunuz işte Şanlıurfa'daydım ben. Urfa'da Urfa Stadı'nda maç yapılıyor. Yemin ediyorum ya bu stat çok küçük falan filan dediler ama bir doldurdular. Maçı izlerken rakip takım boğuldu yani. O
0: Tabii.
1: statta boğuldu ya.
0: İlk zamanlar evet ama ardından bu isteğini devam ettiremedi Şanlıurfa spor seyircisi.
1: Çünkü
0: Buna üzgünüm.
1: tabii
0: Koskocaman stadı var.
1: kesinlikle sebepler de şu. Sebepler de şu. Siz stadı yapıyorsunuz. Transferi yapıyorsunuz. Seyirciyi bekliyorsunuz. Ama sadece beklemekle olmaz. Sizin orada o seyirciyi o stada getirebilmek için o maçın oynanacağı gün ciddi anlamda tanıtımını yapacaksınız. Ciddi anlamda kolaylıklar sağlayacaksınız. Stada ulaşım kolaylığı sağlayacaksınız. Bilet fiyatlarını çok hesaplı tutacaksınız ki destek olsunlar. Yani küçük iller bunlar.
0: Ben size bir örnek vereyim. Molde Fenerbahçe maçı için görevlendirildi.

0: verildim. Molde'ye gittim.
1: Hmm.
0: Molde'de hava yani 6 saat şimdi diyeyim 6 ay gece 6
1: 6 ay
0: ay gündüz olan
1: gün.
0: ve ne diyeyim çok az bir böyle gündüzün göründüğü böyle 15-20 dakika
1: Aynı.
0: ardından simsiyah kapkara bir şey var ortamı var. Çok yağmurlu bir zaman diliminde gittik. Çok yağmur, çok soğuk, fırtına çok fazla. Baktım bomboş stadı. Emin olun saat 6.30'da başlayacak maç oranın saatiyle. Bomboş bir stat. Ya 20 dakika kal. Dedim ki ya Fenerbahçe burada mı oynayacak? Hani Fenerbahçe seyircisi de tek tük gelmiş zaten.
1: Evet.
0: Çevre İsveç'ten, Norveç'ten, Belçika'dan gelenler var. Emin olun 15 dakika içinde doldu stat.
1: 5 dakika kala doluyorlar.
0: Ha,
1: 5 dakika.
0: 15 dakika içinde tıklım tıklım doldu. Dedim ki bu
1: Evet.
0: adamlar nerelerden geldi?
1: Neredeydiler, değil mi?
0: Nerelerden
1: Çünkü
0: geldi?
1: görmüyoruz dışarıda.
0: Evet.
1: Yok.
0: Evet.
1: Herkes o kültürde.
0: Evet.
1: Maçın oynayacağı saatte önceden biletini almış. Yeri
0: Evet.
1: belli. Geliyor, herkes yerini biliyor, oturuyor. Bizde öyle değil. Bir keşmekeş var. Yani orada da bir sistem yok.
0: Evet.
1: İşte bileti nereden alacaksın? Nereye gideceksin? Al sen davetiye almaya çalışanlar, davetiye gelenler, beleş girmek isteyenler. Yani herkes bir şey peşinde koşuyor. Sistemsiz bir düzen burada. Oysa siz oraya sistemi koysanız, herkes biletini alsa
0: Tabii.
1: ama herkesin alabileceği bir ücret koyacaksınız oraya. Yani adam işini gücünü bırakıp gelecekse ne cebiniz sarsacak ne de oraya girerken o keşmekeşi yaşamayacak.
0: Veya şöyle diyelim, siz büyük yıldızlar getirecekseniz büyük yıldızlar için seyirciye yüklemeyeceksiniz o
1: Tabii,
0: parayı.
1: kesinlikle. Yani bu neye benziyor? Mal getiriyorsunuz satmak için. Diyorsunuz ki 30 liraya aldım. E ben bunu 40'a satacağım ki kurtarayım diyorsunuz. Ondan sonra ama diyorsunuz boş ver. Bütün hepsini insanlardan çıkarayım. 100 lira koyuyorsunuz, satmaya
0: Bu
1: çalışıyorsunuz.
0: sefer kimse gelmiyor.
1: Tabii alan da olmaz, gelen de olmaz yani. Onun için öyle düşünmek çok hatalı. Yani zaten kendine güvenerek yapacaksın. Transferde de bir politikan olacak, bir bütçen olacak. Ona göre davranacaksın. FIFA, UEFA tepemizde değil mi?
0: Evet.
1: Bak her yıl kaç tane takımımıza transfer yasağı getiriliyor. Her yıl kaç tane Ankaragücü neler yaşadı, hala da yaşıyor.
0: Gençler Birliği'nin
1: Evet.
0: sıkıntılı bir durumu var.
1: Aynen öyle. Yani buna benzer birçok takımımız var. Birçok
0: Evet.
1: takımımız var. Kocaeli yaşamadı mı? Yaşadım. Şimdi bu durumda olmamak için siz stadı yapmaktan ziyade bir kere onun planını önceden yapacaksınız. Sen kaç kişilik stat istiyorsun arkadaşım? Senin kaç tane seyirci kapasiten ne? Benim stadıma en fazla gelir 10 bin kişi. Bana 10 bin kişi yeter diyeceksin. Öyle bir stat yapacaksın.
0: Hatta Spor Bakanlığı, Futbol Federasyonu, işte Çevre Bakanlığı hepsi birlikte buna kararı
1: Koordineli, tabii
0: verebilmeli.
1: koordineli.
0: Evet.
1: Ama o ilin şeyi futbol kulübünün başkanı,
0: Evet,
1: yöneticileri,
0: evet.
1: işte atıyorum bürokrat kesimleri, bürokrasideki üst düzey hepsi bir araya oturacaklar, karar verecekler yani. Diyecekler ki bize bu gider, bize bu olur. Öyle hani yap oraya 20 bin kişilik olmaz. O
0: Olmaz.
1: zaman yani hem hoş olmaz hem de çok kötü olur.
0: Yazık. Devletin, milletin
1: Parası,
0: parası, evet,
1: parası yani.
0: çarçur oluyor.
1: Heba olur gider. Ankara'ya mesela çok güzel bir stat yapılıyor.
0: Çok, çok,
1: Bakalım
0: çok.
1: şimdi eğer Gençler Birliği düşerse, inşallah düşmez diyoruz
0: Yok,
1: da.
0: ben düşeceğini sanmıyorum
1: Yani
0: gençlerden.
1: işte ben de kesinlikle öyle düşünenlerdenim. Ama hani oldu oldu, futbol bu. Düşerse biri orada Süper Lig maçı oynanmayacak işte.
0: Yalnız şöyle bir şey var. Hani reklama da
1: Evet.
0: gireceğiz de. Şöyle bir şey var. Şimdi bütün dünyada veya Avrupa'da bir başkentte bir Avrupa finali ya da milli maç ya da önemli bir organizasyon düzenleniyor.
1: Evet.
0: Şimdi bir milli maçın burada şu statta karşımızda hemen stat. Karşımızdaki gibi bir statta oynanması güzel bir şey.
1: Kesinlikle olur. Bir Avrupa Kupası finali çok
0: Evet.
1: güzel olur.
0: Ki Avrupa Ligi finali oynanacak diye duydum ben.
1: İnşallah Avrupa Ligi finalini bir Türk takımı oynar. Benim temennim de o
0: Evet,
1: yani.
0: evet.
1: Böyle bir stat, bu kadar güzel statlar yapıyoruz. Takımlarımız çok iyi transferler yapıyor ama Avrupa'da yokuz.
0: Peki şöyle bir şey olur mu Özgün Erbey? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray veya kim kaldıysa Avrupa Ligi finali Türkiye'de oynanacakken bunlar finale kaldığı zaman yerini değiştirir miyiz?
1: O da çok büyük bir o da çok büyük bir hakikaten bir
0: UEFA,
1: fıkra gibi olur yani.
0: evet. Çok teşekkür
1: Ben
0: ediyorum.
1: de
0: Sevgili
1: teşekkür ederim.
0: dinleyiciler, az sonra tekrar birlikte olacağız.
2: Reklamlar. Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
3: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.

0: 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol. İhtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Reklamlar.
1: Her çocuğun ritmi farklıdır. Bazı çocuklar gelişimde biraz daha zamana ihtiyaç duyar. TBL1-XE1 nadir görülen genetik bir hastalıktır. Erken farkındalık doğru bilgiyle başlar. Bilgiye ulaşmak için herdemçare.org.tr.
2: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.
3: Spor gündemi devam ediyor. Saatimiz 14.39'u gösteriyor sevgili dinleyiciler. Saat 14.30'a dek Hasan Tellioğlu teknik yönetmenimizdi. Görevini bitirdi, saatini tamamladı, vardiyasını tamamladı ve dinlenmek için evine doğru gitmekte. Şu anda yerine Berkay Bigeç geldi. Hoş geldiniz diyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Çünkü çok yoğun bir gün bugün. Çok da önemli bir gün. Süper Lig maçları için, maç yayınları için. Ne diyeyim, kaosun olduğu ortamda yayıncılık yapmak daha da çok zor.
4: Sizin işiniz bayağı
3: dinleyicilerimize
4: zor.
3: Golü anında ulaştırmak, o golün yanlış olmaması için uğraşmak, teknik olarak sorun yaşanmaması için uğraşmak.
4: Hem gözleri oluyorsunuz hem kulakları.
3: Evet.
4: Yani
3: evet.
4: Sizin evet. Çok önemli bir vazife o hakikaten.
3: Ve anında. Evet. Anında. Çünkü artık sosyal medya, internet, odur budur işte bazı uygulamalar var, anında golü gösteriyor. Biz ondan evvel harekete geçmek istiyoruz.
4: Doğru.
3: Ama işte orada da teknik aksaklıklar olabiliyor. Ama dinleyicilerimiz de hoşgörülü bunlara karşı. Şimdi hani demin konuştuk, oradan da başlayalım, daha sonra başka bir konuya da geçeriz. Şimdi liglerdeki şehir takımlarının evet yükselmesi, çoğalması çok güzel.
4: Evet.
3: Ama şimdi Ankara'da eskiden iki takım vardı, şimdi bir takım var.
4: Evet.
3: Trabzon'da bir takım var. Samsun'da bir takım var. Ama İstanbul'da çok fazla takım
4: 7
3: var.
4: Takım.
3: İzmir'de bir takım var. Evet. Adana'da takım yok. Antalya bilmiyoruz bugün ne olacak.
4: Ne olacak?
3: Gençler Birliği ne olacak bilmiyoruz.
4: Evet, evet, evet.
3: Ama İstanbul'da çok fazla Süper Lig'de takım var. Şimdi hani demin oradan sözü alıp
4: evet,
3: gidelim.
4: Evet, doğru.
3: Şimdi evet, her takım başarılı olduğu müddetçe bir üst lige çıkabilir. Bir mücadele içine girebilir. Ancak işte seyirci potansiyeli, işte mücadele gücü, yapısal durumu, bunların da test edilmesi lazım.
4: Kesinlikle.
3: Konuşulması lazım. Hasan Polat döneminde, yanlış hatırlamıyorsam, ben kitaplardan da okudum. Trabzon'da da mesela 3-4 takım varmış. Bursa'da 4-5 takım varmış. Eskişehir'de 4-5 takım varmış. Bunları şehir kültürünü spor, futbola yansıması için birleştiriyorlar. Bir araya getiriyorlar. Böyle bir
4: çok
3: operasyon.
4: Çok da güzel takımlar çıkıyor ama.
3: Evet.
4: Hakikaten.
3: Böyle bir operasyon yapılmış. Ve ikna edilerek. Trabzonlular da işte Trabzon İdman Yurdu var, işte başka takımlar var.
4: Evet.
3: Bursa da aynı zamanda, Eskişehir de aynı zamanda ki ben Fethi Eper'den dinledim rahmetli.
4: Evet, evet.
3: Kendisi de işte bunun için çok mücadele ettik dedi. Çok üniversite olarak çıktık ama oradan başka bir boyuta geçtik dedi. Şimdi böyle bir şey de yapabilir. Yine Futbol Federasyonu'na geldik biz.
4: Evet. Evet,
3: anladığımız
4: evet,
3: kadarıyla.
4: Evet, doğru.
3: Hani bu paylaşımın, bu pasta paylaşımının olduğu yerde bunu Futbol Federasyonu yapabilir mi?
4: Rahat rahat yapar. Ya zaten o organizasyonu yapabilecek kapasiteleri de var, elemanları da var. Baktığınız zaman o bütçeye de sahipler. Burada bir tek şey kalıyor. Bu işi koordine edecek, planlayacak, programlayacak. Futbol aklı olan, gerçekten vizyonu olan insanların, bir araya oturup futbolu bilen insanların karar verme yetisi olacak.
3: Evet.
4: Onun için de gerçekten o paydaşları bir araya getirmek gerekiyor. Yani sadece bir kişinin, iki kişinin aklıyla olacak gibi değil. Bütün paydaşların bir araya gelip karar vermesi gerekiyor. Şimdi yıllarca biz neden şikayet ettik? Statlardaki olaylardan şikayet ettik. Türbin olaylarından şikayet ettik. Türbinlerde yaşanan olumsuzluklardan şikayet ettik. Saha kapatmalarından şikayet ettik. Şimdi bakıyorum son zamanlarda bu çok aza indirgemeye başlandı. Çünkü o konuda ciddi anlamda bir eğitim verildi. Aynı zamanda yasal düzenlemeler yapıldı ve insanlar ciddi ciddi maçlara gitmeme korkusu yaşadıkları için bu tür şeylerden uzak durmaya başladılar.
3: Birçok arkadaşım var. Tribün yasağı geldiği için bazı maçlara gidemiyor.
4: İşte düşünün, işte o tür olaylar nedeniyle gidemiyor. Evet. O yüzden bu insanlar da kendine bir süre sonra çekidüzen vermek zorunda kalıyor. Evet. Yani ceza uygulamaları bilmem neleri caydırıcılık yaratırsa güzeldir. Evet, caydırıcılık yaratıyor. Ve eski tribün olayları, şiddet olayları kalmadı o kadar.
3: Evet.
4: Çok nadir yaşanıyor. Bu da bizim için bir artı. Diğer alanlarda da Futbol Federasyonu'nun yapabilecek kapasitesi var. Futbol Federasyonu'nda bakıyorsunuz 17-18 tane birbirinden ilişkisi olan koordinasyon kurulabilecek birim var. 18
3: tabii.
4: Tane. Şimdi bakıyorsunuz altyapılar için ayrı, A takım için ayrı, işte genç milli takımlar için ayrı. Öbür tarafta dönüyorsunuz futbolun içerisindeki bir takım sorunların çözülebilmesi için Futbol Disiplin Kurulu ayrı. Ondan sonra Profesyonel Futbol Ceza Kurulu ayrı. Yani Merkez Hakem Komitesi ayrı. Hepsi için ayrı ayrı birimler var. Bu birimlerin hepsi futbol için aslında. Futbolun paydaşları. İşte bunların hepsinin ortak aklıyla hareket edilirse çok güzel şeyler ortaya çıkar diye düşünüyorum. Yani bunu yapabilecek de yine Futbol Federasyonu Başkanı'nın bunları bir araya getirip de yapabilecek merci de bana göre Spor Bakanlığı. Spor Bakanlığı hepsini toplayacak, oturacak. Herkesin fikrini, görüşünü alacak. En son bir rapor hazırlanır. O rapor doğrultusunda da atıyorum işte Çorum mu? Çorum çıktı Süper Lig'e. Çorum'un seyirci kapasitesi nedir? Buna o ilin bütün paydaşlarını da katarak
3: bakacağız. Hani buradaki Çorum dememesinin nedeni en son Çorum Süper Lig'e çıkmak için şu mücadele veren takımlardan
4: biri. İki takımdan birisi. Evet. Evet. Yani çıkarsa bir o çıkacak ya da Erekspor çıkacak. Esenler Erok hangisi olursa. Şimdi öyle olunca ne olacak? O zaman bakacaklar evet bu kadar. Peki stat var mı? Efendim stat yok. Ne yapacağız? Buraya bir stat yapacağız. Kaç kişilik yapalım? İşte 15 yeter, 10 yeter. Yapıya göre bakacaksın. Çünkü o 15 kişilik yapıp o stadı doldurduğun zaman sen o zaman arkandaki 12. gücü hissedersin takım
3: tabii
4: olarak. Orada başarı oranın da yükselir. Gelen takımlar da o deplasmanı hisseder. Yani çok büyük yaptığın zaman uğultudan başka bir şey olmuyor.
3: Tabii.
4: Bunu kim için yaparsın? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon için yapabilirsin. Bu dört büyük kulübü. Gerçekten Bursa Spor için yapabilirsin. Çok büyük seyirci kapasitelerine sahip. Ankara Gücü için yapabilirsin. İşte Göztepe için yapabilirsin. Karşıyaka için yapabilirsin. Eskişehir
3: evet,
4: Spor için.
3: Evet.
4: Bunların seyirci kapasiteleri çok yüksek.
3: Adana Demirspor için yapabilirsin.
4: Yani
3: ki yapıldı.
4: Böyle kapasiteye sahip, seyirci kapasitesine sahip takımlar zaten kendiliğinden onlara hiçbir şey söylemeden yapılır. Biliyorsun ki orada dolar. O stat dolar.
3: Sözünüzü unutmayın. Benim orada şöyle bir düşüncem de var. Hatırlarsınız eskiden Trabzonspor'da özellikle vardı. Kadınlar ve çocuklar.
4: Evet.
3: Kadınlara ve çocuklara biraz daha biraz değil çok fazla indirimli bilet satılsa ya da bir ayrıcalık tanınsa şundan dolayı.

0: Pozitif ayrımcılık çok rahat yapılabilir. Çok rahat.
1: Yapılmasının nedeni
0: Çok
1: şu.
0: rahat.
1: Bir erkek taraftarların küfürlü tezahüratları azalır ki büyük takımlarda biraz uyuyor kadınlarımız da o.

0: tezahürat şekli takımlarına verecekleri destek ve katılımları ile ilgili bir seminer düzenlenecekti.
1: Evet.
0: Hem eğitim semineri adı altında yapılacaktı ve bütün Türkiye genelinde il il her ilde Süper Lig'de takımı olan her ilde gidip buna benzer federasyon bir çalışma yapacaktı. Sonra bunun planlanması falan filan hepsi böyle askıda kaldı. Biz olayı irdelediğimiz zaman ne aşamada ne oldu dediğimiz zaman şu an için öyle bir şeyi yapabilecek durumlarının olmadığını söylediler. Çünkü yeteri kadar ilgi görmeyeceğinden bu nedenle de masrafların da yüksek olması nedeniyle bu işe giremeyeceklerini söylemişlerdi. Ama ben inanıyorum ki oralarda yapacağınız bu tür kültürel seminerin zaten o ildeki herkesi toplamak değil, o ildeki takımın taraftarlarının taraftar dernekleri başkanları var. Onları oraya getireceksiniz. O
1: Evet.
0: taraftar derneği başkanlarıyla görüşeceksiniz. Onlar size o taraftarların gerçekten aidiyet duygusu taşıyan gerçek taraftarların oraya getirip seminerden yararlanmasını sağlayacaklar. Siz oradaki işbirliğini yapacaksınız ama bütün şehire bunu yayıp da bütün şehrin kaç milyon insanı oraya toplayıp zaten böyle bir seminer veremezsiniz. Orada ayrışmışlardı ve onu yapamadılar ama gerçekten bunu nerede gördüm ben? Hollanda'da gördüm. Hollanda'da yine bir göreve gitmiştik bir maç için. Maç öncesinde dediler ki taraftar kültürü semineri yapılacak dediler.
1: O kadar.
0: Gittik büyük bir kongre merkezinde yani yaklaşık bir 10-15 bin kişilik bir alandı, salondu. Orada inanılmaz derecede o kadar güzel bilgilendirmeler yaptılar ki taraftarlara ve içeride çıt yok. O kadar büyük alan sırayla işte mikrofon önünde konuşma yapanlar karşıdaki yansıttıkları görüntüleri yansıttıkları perdede anlatarak yapıyorlardı anlatımlarını ve herkes pür dikkat dinliyordu. Bir yarım saat 45 dakikalık bölümüne katıldık, dinledik. Tabii bütün hepsini bize orada bizim de girdiğimizi görünce Türkçe tercüman da koydular. Bize
1: Evet.
0: Türkçe tercüma etti oradaki olayı, tercümesini de yaptılar. Ve aldığımız notlarda o kadar güzel şeyler çıktı ki saha içerisinde takımınızın mağdur olmaması için, saha içerisinde futbolcuların birbirine karşı kin ve nefret beslememesi için, bir kaos ve kavga çıkmaması için, tribünlerde sizin bir sonraki maça daha güvenli, daha rahat gelebilmeniz için, içinizde sizin yanınızda kadınların ve çocukların maç seyrederken tedirgin olmaması için hepsini madde madde yazmışlardı neler yapılması gerektiğini. Tek tek tek tek anlattı geçtiler. O işte binlerce kişi orada çok sessiz bir şekilde notunu aldı, dinledi. Çıktı gitti. Ben bir sonraki maçı çok merak ettim. O seminere katılıp da gidip maç izleyen insanlar acaba orada aldıkları bilgilerin ve o eğitimin nasıl yansıdığını tribünlere ve tribündeki arkadaşlarına bunu nasıl yansıttıklarını, nasıl taşıdıklarını o kültürü oralara çok merak etmiştim. Ama çok hoşuma gitmişti. İşte geldiğimiz zaman burada biz de federasyonla görüşmüştük o konuda. O zaman Haluk Ulusoy başkanlığındaydı. Başkanla konuştuğumuzda dedi ki aslında çok güzel bir şey. Bizim de böyle bir düşüncemiz vardı ama işte biraz önce saydığım nedenlerden dolayı gerçekleştiremedik demişlerdi. Yani bence çok çok çok çok iyi olacak bir şey. Çünkü bizim buna çok ihtiyacımız var. Bizim hep kültür diyoruz ya. Eğitim, eğitim, eğitim, eğitim diyoruz ama eğitimin hangi aşamada, nasıl yapılacağına da hiç kimsenin bir bilgisi yok.
1: Ben spor kültürü dersinin hani beden eğitiminden başka spor kültürü dersinin ilkokuldan itibaren hatta anaokulundan itibaren verilmesi taraftarıyım.
0: Doğru bir şey.
1: Neden diyeceksiniz? Hani centilmenliği orada anlatıyorsunuz. Yenilmenin de çok kötü bir şey olmadığını anlatmak. Çünkü bizde yenilgi çok kötü olarak adlandırılıyor.
0: Tabii kabul edilen bir şey değil.
1: Halbuki kaybettiğiniz anda kazanmak için hamle yapmanın ilk adımını atıyorsunuz eğer akıllı olursanız.
0: Çok daha işi ciddiye alarak çalışıyorsunuz.
1: Evet.
0: Hatalarınızı en azından analiz edip
1: Evet.
0: şansını buluyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani dediğiniz seviyede başlamasının şöyle bir faydası var biliyorsunuz. Çocuk yaşlarda yabancı dil öğretiyorlar.
1: Evet.
0: 5-6 yaşından itibaren yabancı dil öğretildiği zaman çocuğun hafızasında da kalabiliyor ve bunu kendi içerisinde büyüdükçe bir kültür haline de dönüştürebiliyor. O yaş çok önemli bir yaşlar, o yıllar. O
1: Çünkü
0: yıllardan başlanması çok doğru olur.
1: hani fanatik taraftara bunu öğretirseniz evet %10 başarılı olursunuz.
0: Kesinlikle.
1: Ama
0: Kesinlikle.
1: çocuğa öğretmeye başlarsanız %90 başarılı olursunuz.
0: Sonra

0: Aslında da o çocuk %90 insana da ulaşıp kendisi gibi onu da anlatma ihtimali var. Yani o önemli şeyler, gerçekten güzel şeyler. Ya aslında konuştuğumuz zaman bakın neler üretiyoruz, değil mi? Ya bunu,
1: Herkes üretebilir
0: evet
1: esasında.
0: yani bunu herkes yapabilir. Niye yapmıyoruz? Neden yapmıyoruz? Yani niye federasyonumuz, işte spor bakanlığımız ya da spor teşkilatları veya
1: Ya da
0: kulüplerimiz,
1: spor
0: takımlarımız,
1: yazarlarımız
0: ya spor yazarlarımız zaten hiç
1: hiç
0: söylemiyorum artık.
1: unutmuyorum adını özellikle vereceğim Fanatik diye bir gazete var hala
0: Evet.
1: var. Fan Etik diye bir sayfası
0: Evet,
1: vardı.
0: fan etik.
1: Yani o kadar ilgiyle okurdum ki o sayfayı. Çünkü çok farklı şeyler anlatırlardı. Yani
0: Evet.
1: etik olarak nelerin olması gerektiği, spor kültürü, taraftarlık bilinci, hakemlerin nasıl davranması gerektiği, yöneticilerin nasıl davranması gerektiği, dünyada nasıl oluyor, ülkemizde nasıl oluyor, nasıl olması gerektiği. Bunlar konuşuluyordu, bunlar yazılıyordu orada.
0: Güzel.
1: Ama orada kaldı. Sonra gelmedi.
0: Tabii çünkü o
1: Yaramadı.
0: tabii yaramaz şöyle, o herhangi bir reyting getirmiyor, herhangi bir şekilde yani reytinginizi artırmadığı gibi tirajınızı da artırmıyor. Biraz işi şeye döktü artık spor yazarlarının özellikle gazete kesimleri, gazetelerimiz işi biraz ranta döktüler. Ne kadar satarız, ne kadar kazanırız, o nedenle de olmadık alanlara girmeye başladılar.
1: Özellikle reyting adına transferi biraz daha fazla tutuyorlar. Olacak olmayacak şeyleri taraftarı da maalesef o ne diyeyim akıma
0: Tabii.
1: kaptırıyorlar.
0: Kesinlikle o cenderenin içinde dönüyor taraftar. Birisi geliyor diyor ki duydunuz mu? İşte Fenerbahçe bunu alıyormuş. Yapma ya diyor öbürü. Evet evet diyor. Ben nerede okudum? İşte falan gazetede. Bakın. Evet ya alıyormuş. Okuduğunun hemen inanıyor ama ya.
1: Mesela Osimhen Barcelona'da oynayacak diyor. Ya gerçekten Barcelona'yı izlememiş onu yazan
0: Ya da
1: futbol adamı.
0: tanımıyor Barcelona'ya.
1: Yani geçen gün ben Barcelona Real Madrid maçını seyrettim. Böyle bir şey yok. Hepsi 17-18 yaşında çocuklar. Lewandowski son 10 dakikada giriyor.
0: Tabii.
1: Yani futbolcuya ihtiyacı yok onların.
0: Kes.
1: Golcüye ihtiyacı
0: Yok.
1: yok.
0: Lamine Yamal tek başına götürüyor
1: Hani
0: oradan.
1: o olmasa bile.
0: Öbür taraftan şey götürüyor. Ya bak ya hepsi her biri yani oradaki sağdaki 11 yedekte bekleyen
1: Tabii.
0: o 6 7 kişilik futbolcu hepsi.
1: Sakalı bitmemiş olan
0: Hepsi
1: çocuklar bile.
0: hepsi hepsi. Yani
1: Onun için
0: tabii.
1: spor yazarlarımızın da bu işe biraz daha transferden çok eğilmesi gerekli. Çünkü
0: Araştırması lazım.
1: altımızdan kayıyor bazı şeyler. Bunun farkında değil. Taraftarlık bakımından, olaylar bakımından altımızdan kayıyor
0: Gidiyor.
1: futbol.
0: Çok hızlı gidiyor hem de.
1: Evet, farkında
0: Çok
1: değiller.
0: hızlı gidiyor.
1: Son 4 dakika 15 haberlerine bağlanacağız. Hani herkes böyle transfer transfer o transfer gelsin işte filan. Şimdi gelen transferlere baktığımız zaman çok büyük paralarla geliyorlar
0: Tabii.
1: Türkiye'ye. Mesela Almanya'da 5 milyon euroya gelecek olan futbolcu buraya 15 milyon euroya geliyor. Şimdi ve biz bu futbolcudan bir de aidiyet duygusunun fazla olmasını bekliyoruz. Şimdi hem para vereceksiniz hem aidiyet duygusu olacak. Böyle futbolcu bilemiyorum nerede var.
0: Hiçbir yerde olmaz. Bir de zaten bağlantısı yok. Niye sana aidiyet duygusuyla gelsin adam? Profesyonel işini yapıyor. Aldığı paranın karşılığında sana burada kaç sezon anlaşmışsan o sezon sana verebileceği, kazandırabileceklerini kazandırıyor. Sonrasında eğer fiyatta ertesi sene sözleşmesi bittiğinde anlaşıyorsa devam ediyor. Anlaşmazsa başka bir kulüple anlaşıyor gidiyor. Yani burada onu bağlayacak, o bağlayacak duyguyu veya ne bileyim hani ait olma duygusunu niye hissetsin sana? Niye hissetsin? Seninle bir alakası yok adam. Ama sen kendi altyapından çıkardığın bir futbolcuda sen böyle bir şey beklemene bile gerek yok. O zaten onu sahiplenmiş, onun içinden geliyor. O sahipliği de yaptığı için çok rahat ve çok doğru bir şekilde sana istesen de istemesen de o duyguyla bağlı. Sahanın içerisinde de bağlı, sahanın dışında da bağlı. Böyle bir imkanın varsa o zaman onu kullanacaksın. Yani verip milyon milyon dolarlara dışarıdan getirip burada bir sezon hatta bazen yarım sezon yatırıp ondan sonra hadi güle güle deyip de yani bizim paramız bu kadar mı ucuz, bu kadar mı kolay harcayabiliyoruz ya da çok mu hesabını bilmediğimiz paralarımız var da çok rahat savurabiliyoruz.
1: Bilemiyorum.
0: Yani o yüzden burada şapkayı bir koyup düşünsünler yani bu böyle böyle gitmez. Yani bu iş bir şekilde bir yerde zaten tıkanmış da hani uzatmalara oynuyorlar gibi geliyor. Hala bakıyorum göreve gelecek başkanların hepsi yapılacak bütün seçimlerdeki başkanların hepsi transfer vaadiyle geliyor ya.
1: Tamam,
0: Böyle bir şey olur
1: transfer
0: mu ya?
1: vaadiyle gelsin. Bakın.

0: Ona bir şey demiyorum. Nedenini söyleyeyim. Evet, her kulübün bir transfere ihtiyacı vardır. Ama burada 15 futbolcu geldi, 15 futbolcu gitsin. 20 futbolcu gitsin, 10 futbolcu gelsin. Ben buna karşıyım. Arkadaş, bir ihtiyacın varsa ihtiyacını giderirsin. Planlama yaparsın, kısa, orta, uzun vadeli. Taraftarı da inandırırsın, söylersin ve buna inanan birçok futbolcu, birçok taraftar, birçok yönetici olacaktır ve bununla da yürürsün. Bak mesela ben Trabzonspor'un yaptığını gerçekten kutluyorum. Çünkü milim milim işler yapıyorlar ama iyi yere doğru gidiyorlar.
1: Kesinlikle, ama benim anlatmak istediğim de şu. Yani transfer vaadiyle gelmek o kadar
0: Tabii
1: yanlış
0: ki,
1: ki.
0: tabii ki.
1: Şimdi Fatih Doğan transfer vaadiyle mi geldi? Kimi transfer vaadiyle getirdi? Hangi büyük futbolcuyu aldı getirdi? Bütçesine göre kurdu. Gelen yöneticinin ilk başta şunu söylemesi lazım. Ben bu kulüple birlikteliği sağlayacağım. Bu kulüpte aksayan, yanlış olan, ilerlemeyen, kötü giden yanları düzelteceğim. Ondan sonra tabii ki elbette ki takviye yapacaksın. Mutlaka eksiklerim vardır. Ama öyle bir takım kuracağım ki ben bu sene bu takım bir arada oynama alışkanlığını kazanıp
0: Tabii ki.
1: kazanabileceği en üst noktalarda işi bitirecek, götürecek. Seneye de biz bu takımı şampiyonluğa oynatacağız. Asıl amacımız eğer Avrupa olmalıysa, o zaman bir sezon sonra da, bu şampiyonluğu aldıktan sonra bir sezon sonra da biz Avrupa'ya tamamen odaklanacağız. Bu vizyonla gelirse tamam, ama daha gelmeden bakıyorsunuz listeye 10 tane, 15 tane.
0: Burada ama
1: Nasıl
0: spor
1: getireceksiniz bunu?
0: yazarlarının da biraz dahli var diye düşünüyorum. Olmayan şeyleri de yazıyorlar. Bunun dışında sosyal medyayı takip ediyorsan sosyal medyada da olur olmaz şeyler
1: Kesinlikle var. O doğru.
0: yazıyorlar.
1: Orada var. Mesela biz 2002 yılıydı zannediyorsun. Galatasaray bir futbolcuyla görüşüyor, ama çok büyük bir futbolcu gelecek falan filan. Bekliyoruz tabii. Biz o arada spor yazarları sürekli temastayız yöneticilerle. Kim gelecek? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Açıkladınız ama isim söylemiyoruz. Bu kim? Bu kim? Bu kim? En son gazetelerden biri ne yazdı biliyor musunuz? Maradona'yı getiriyor dedi Galatasaray. Ya Maradona 2002.
0: Ben Fenerbahçe
1: Ya olacak şey mi,
0: Thierry
1: Allah'ını seversen.
0: Henry'yi getirdiğini gördüm ve genel yayın yönetmenini aradım. Dedim ki ne yapıyorsunuz? Bir de Fenerbahçe formasını giydirmişler. 2002'de 2002 Dünya Kupası'nda
1: Evet,
0: da milli
1: evet.
0: takımımız maç yapıyordu. O zaman yani böyle oluyor. Evet, yaz aylarında en azından taraftarı heyecanlandırıyoruz diye de manşetler atıyorum.
1: Kesinlikle biz Dünya Kupası'na giderken de 2002'de aynıydı.
0: Evet.
1: Orada da yaşadık biz onu.
0: Maalesef. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 15'e doğru ilerlemekte. Az sonra 15 Haber bültenimizi dinleyebilirsiniz. 15 Haber bülteninin ardından sadece voleybol konuşacağız saat 16'ya dek. Savaş Eskigülek ve Günnur Özfer Görgün'le sevgili dinleyiciler.
2: Saat 15.
3: Haberler.
2: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için ayrılan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcandığını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, iç ve dış gündeme dair önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez krizinin ana etkenlerinden birinin İsrail'in kışkırtmaları olduğunu tekrarladı. Kaosu bitirmek için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını belirten Erdoğan, sorunu bölge ülkelerinin birlikte çözebileceğini söyledi. Herkes kısa vadeli hesapları bir kenara bırakmalı, dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Türk rüzgarları esiyor. 43. Türk Günü yürüyüşü öncesi dünya ünlü finans merkezi Wall Street'te bayrak çekme töreni düzenlendi. Yürüyüşe katılan Türkler gurur ve sevinci bir arada yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan toplumu tarafından bu yıl 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşüne video mesaj gönderdi. Erdoğan, Türk-Amerikan toplumunun her platformda etkin ve saygın bir konuma sahip olduğunu söyledi. Yürüyüş Türk milletinin özgüveninin yansımasıdır, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, Manhattan sokaklarını kırmızı beyaza boyayan coşku, köklü bir tarihin ve sarsılmaz bir birlik ruhunun ifadesidir, mesajını paylaştı. İran Savaşı'nda 79 gün geride kaldı. Ateşkes ve müzakere sürecine dair belirsizlik sürüyor. ABD Başkanı Trump, Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. Amerikan basını, ABD ve İsrail'in İran'a yoğun saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu. İran ise olası yeni saldırılara karşı halka savunma eğitimi veriyor. 70. Eurovision şarkı yarışması İsrail'in katılımı nedeniyle boykot ve protestoların gölgesinde tamamlandı. Tüm manipülasyonlara rağmen İsrail yarışmayı kaybetti. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Eurovision'un kazananı Bulgaristan oldu. Final gecesinde salonda Filistin bayrağı açıldı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi, 7 kişi emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini arttırdı. Bakanlık bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2026'nın ilk 4 ayında fahiş fiyat artışı nedeniyle 1285 işletmeye yaklaşık 390 milyon lira ceza uyguladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın Moskova ve çevresini yoğun İHA saldırılarıyla hedef aldığını, 3 kişinin öldüğünü duyurdu. Ukrayna'da Rusya'nın Sumy kentine saldırılar düzenlediğini açıkladı. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün 3 karşılaşma vardı. Sonuçlar şöyle. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 2, Korendon Alanyaspor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Rams Başakşehir 2 ve Samsun Spor 3, Göztepe 0.
4: Hava durumu.
2: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Balıkesir, Aydın, Adana, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Malatya, Batman ve Siirt çevreleri, Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz.
5: Reklamlar.
6: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet tak.

0: Sadece 900 TL. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org/tdv bağış mobil uygulaması tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Reklamlar.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Spor gündemi devam ediyor.
9: Bir kez daha merhaba, saatimiz 15.08'i gösteriyor ve teknik yönetmen arkadaşlarımızı bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Ekibimizi de yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetimde önce Hasan Tellioğlu vardı, ardından Adem Karaman ve Berkay Bigeç bizlerle birlikte olmaya başladı. Kolay gelsin ve sunucunuz ben Yücer, sizlerle birlikteyiz. Saat 17'ye dek sizlerle birlikte olacağız ve stüdyo konuğumuz da spor yazarı Özgüner Doğan bizlerle birlikte. Ve şimdi voleybol sayfasını açıyoruz. Voleybolda Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigürek telefon hattımızda. Hoş geldiniz Savaş Bey.
10: Hoş buldum Yüce Bey. Merhabalar Özgüner Bey. Hepimize iyi yayınlar diliyorum.
11: Teşekkür ederiz. Sağ
9: olun. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben dün akşam maç yayınındaydım. Radyo Maç Naklen yayınındaydım. Dönüşümlü yayındaydım. Maçı seyredemedim. Ziraat Bankası'nı seyredemedim. Nasıl bir karşılaşma oldu? 3-1 yenildik. Evet. Hani ne oldu da yenildik? Bundan ders almak için düşünürsek neyi ders almamız lazım ve ne tür haberler vereceksiniz o maçla ilgili?
10: Elbette şöyle söyleyeyim, kısaca maçtan bahsedeyim. Maçtan güzel bir konuya doğru gittiniz çünkü nasıl bir dersler çıkartalım diye. Bu konuda hem karşılaşma sonrası yapılan demeçler var, hem de benim kendime göre almış olduğum bazı notlar var. Neler yapılması gerektiğiyle ilgili. Çünkü erkek voleybolumuzla ilgili ne kadar önemli bir karşılaşmaya çıkacağımızı dün zaten birçok kez tekrarlamıştık yayınımızda. Şimdi hemen karşılaşmaya bakacak olursak, karşılaşmaya muhteşem bir şekilde başladı Zabiyerçi. Polonya şampiyonu. Son Polonya şampiyonu. Setin her bölümünde takımımızdan daha üstündü. İşte 8-5, 16-11 gibi setin son bölümüne de 5-6 sayılık farkla önde girdi zaten Polonya temsilcisi. Ve 25-19'da ilk seti kazanmıştı. İkinci sette özellikle setin ikinci bölümünden itibaren oyuna hakimiyetini arttıran Ziraat Bankart temsilcimiz, tamam dedik, Ziraat Bankart geri döndü. 20'li sayılara da 2-3 sayılık bir farkla önde girdi ve seti zor da olsa, çünkü inanılmaz servis atan bir takımla karşı karşıyaydık dün. Ve 24-26 ile seti kazanıp hemen rövanşı almış olduk, hemen fazla gecikmeden. Üçüncü sette de takımımız gerçekten iyi oynuyordu. Setin her bölümünde, özellikle orta bölümünü biraz geçinceye kadar da gayet iyi devam ettik. Hatta 16-15'lik bir üstünlüğümüz de vardı. O bir sayılık üstünlüğümüzü sürekli kontrol altında tutup öne geçtik. Fakat 20'li sayılara doğru müthiş bir servis ritmi yakaladı Zabiyerçe. Yani şöyle söyleyeyim size, manşet almakta bu kadar zorlanan bir Berkay'a ben denk gelmemiştim. Maç sonunda zaten -5 de tamamladı Berkay. Bununla birlikte inanılmaz hücum yapan bir takım hüviyeti gördük. Şöyle, hani bir oyuncunun sürekli olarak yükselmesi değil. Mesela takımımızda Emir'in 27 sayısı var ama çift haneleri çıkan sadece Thomas Fornal var.

0: var 13 sayıyla. Rakibimizde ise böyle değildi. Yani Bartosz olsun, Russell olsun, Biniek olsun ki canımızı okudu tabiri caizse.
1: Evet.
0: Yani her bakımdan çok iyiydi Biniek. Ve şeyde Enzing, Kylie Enzing, yanlış telaffuz edebiliyorsun, kusura bakmayın onların, çünkü çok değişik bir şeyleri de var, lehçeleri de var. Enzing'de yani toplasanız 4 tane oyuncunun çift hanelere ulaştığını, işte 16, 13, 2 oyuncu da 10'ar sayılık periyot şeyler göstererek katkı yaptılar. Ama takım olarak müthiş bir servis düzeni yakaladılar. Müthiş bir file üstü üstünlüğü yakaladılar. 11 kez blok yaptılar. Ve manşetlerde sorun yaratabilecek bir etki yaratamadığımız için ne serviste ne de hücumda, ki biz 22 tane servis kaçırdık biz. Çünkü erkek voleybolunda
1: çok yüksek.
0: Yani özellikle maçın kırılma anı diyebileceğimiz, biz 3. seti eğer çevirebilseydik, biz onların özellikle Biniek'le birlikte yapmış oldukları o servis turuna birazcık karşılık verebilseydik 3. sette, biz o 3. seti de alırdık, maça da tutunurduk. Ha, ne olurdu bilmiyorum, çünkü müthiş bir ritim yakalayan bir Zawiercia vardı karşımızda. Yani Türkiye'de ne diyorduk? Bu takım Şampiyonlar Ligi finali, evet. Şampiyonlar Ligi'nin favorisi olarak gösterilen bir takımdı. Gerçekten de öyle. Baktığınız zaman iki kez olimpiyat şampiyonluğu yaşamış 8 senede Trevor Cleveno gibi bir usta var. Nimir gibi dünyanın en iyi yıldızlarından bir tanesi var. Polonya voleybolunun içinden gelmiş, bir önceki sene şampiyonluk yaşamış Thomas Fornar gibi bir oyuncunuz var. Yani yabancılarımızla ilgili çok fazla sorun olmasa bile, özellikle tekrar üstüne basarak söylemem gerekirse, Biniek'in muhteşem performansı, takımını ateşlemesi bugün bizi, final konuşmamızı engellemişti. Şimdi nasıl oldu diyebiliriz? Hani ne görebiliyoruz? Hani biz kendimize göre avantaj olarak, daha doğrusu ben avantaj olarak gördüm. Hani 20 gündür maç yapmıyordu bu takım ama çok fazla, hani 20 günde istirahat etmedi sonuçta. Çok iyi bir şekilde çalıştıklarını biliyorum. Ama ve lakin 20 günü maç ritmi olmadan yaşamış olmanın dezavantajlarını gördüm, evet, diyebilirim. Hani baktığım zaman sahaya, 20 gün maç yapmamış bir takım ile henüz daha 6 gün önce şampiyonluk yarışını tamamlamış bir takım arasındaki nasıl söyleyeyim, uyumdan, maç temposuna alışkanlıktan bahsedebilirim. Özellikle yapmış olduğumuz servis hataları çok canımızı yaktı. 22 tane servis hatası yapmak bu Şampiyonlar Ligi dörtlü finalinin en önemli karşılaşma. Çünkü bizim için en önemli karşılaşma oynadığımız karşılaşma. Finale kalırsak en önemli karşılaşma oydu. Ama olmadı. Ve bir de şöyle söyleyeyim. Yani iki takımın pasörleri arasındaki fark dengeyi maalesef rakibimiz lehine çevirdi. Yani evet, bunlar şöyle söyleyeyim, Polonya voleybolu, çünkü bir önceki senenin de finalistiydi Zawiercia.
1: Evet.
0: Yine de bu sene Perugia ile gene geçen senenin finalini oynayacaklar. Ki ben bir önceki karşılaşmadan hiç bahsetmedim bile. Ne demiştim, hani Perugia'nın daha, evet, yakın olduğunu düşünüyorum demiştim şeyde finale. Ama şurası bir gerçek ki Zawiercia bana göre sezonun en iyi oyunlarından bir tanesini oynadı. Ben bunu yurt dışı kaynaklarından, arkadaşlarından yapmış olduğum sohbette gördüğüm kadarıyla. Bununla birlikte şurası bir gerçek. Thomas Fornar dedi ki, yani biz, hani ben dedim ya, 20 gün maç yapmamış olmanın avantajını gördük ama avantajlı olduğunu düşünüyordum ama maalesef gördüğümüz kadarıyla işin rengi öyle değil. Thomas Fornar da maç sonra dedi ki, maç ritmi eksikliğini bir bahane olarak görmüyoruz. Biz daha iyi hazırlanmalıydık diye müthiş bir öz eleştiri yaptı. Bu da ne için söyledik? Şampiyonlar Ligi müthiş bir arena. Özellikle erkek voleybolu için. Evet, Türkiye'mizde kadın voleybolu birazcık daha fazla revaçta, daha fazla taraftar var, daha fazla kitleyi salona çekiyor ama dünyanın favorisi her zaman için erkek voleyboldur. Erkek voleybolundaki hız, dinamizm, güç ve özellikle artık uzayan ralliler, hani topun sürekli olarak oyunda kalmasını sağlayan aksiyonları yapabilen çelik bir voleybol oynanır hale geldi artık dünyada erkeklerde. Böyle olunca da seyri güzel karşılaşmalardan bir tanesini izledik ama maalesef galip gelemedik. Yani

0: Şöyle söyleyeyim, dünyanın en iyi oyuncularını ülkemize getirebiliyoruz. Efeler Ligi'nde de, Sultanlar Ligi'nde de. Ancak bir finali oynama alışkanlığımızı henüz edinemediğimizi düşünüyorum. Bakın bu takım geçtiğimiz sene Sev Cup'ta güle oynaya şampiyon oldu. Ama Şampiyonlar Ligi'nde ilk 6 maçını kazanan, gruplardaki 6 karşılaşmasını kazanan, çeyrek finali rahat geçen ve çok iyi bir kurguya sahip olan, tamamı Türklerden oluşan ekibimizden gururla bahsettik. Ama şurası bir gerçek, bizim buralara birazcık daha fazla alışmamız lazım. Bu bana neyi hatırlattı biliyor musunuz Yüce Bey? Milletler Ligi'nde Efelerinin ilk defa dünyanın en iyi 16 takımıyla karşı karşıya geldiğini, bunun bir süreç alacağını, Allah'tan küme düşme olmadığı için önümüzdeki sene de Milletler Ligi'nde yer alacağımızı bahsetmiştik 2023 yılında.
1: Evet.
0: Şimdi bakınız, işte bu da bir süreç. Biz buralarda oynaya oynaya buralarda tecrübe kazanacağız. Çünkü gerçekten Şampiyonlar Ligi formatında grup aşamasında ne kadınlarda ne erkeklerde bizi çok fazla yoracak takım olmuyor grup aşamasında. İşte Halkbank'la Galatasaray'ın talihsizliği şampiyonlukta, Polonya Ligi şampiyonluğunda Zawiercie ile karşılaşan Bogdanka Lugubin'le aynı grupta olmalarıydı. Halbuki bir alt grupta olsaydı iki takımımız birden birinci, ikinci olarak o gruptan bir üst tura çıkabileceklerdi. Yani kısaca özetlemem gerekirse, erkek voleybolunun Şampiyonlar Ligi ayarında birazcık daha tecrübeye ihtiyacı var. Buralarda yer almaya birazcık daha ihtiyacı var. Ama artık tabii ki şu an için, bugün saat 18'de başlayacak olan Polonya ekibiyle karşılaşacak olan Ziraat Bankart'ın bir madalyayla, çünkü daha önce bir dördüncülüğü var, Varşova karşısında alacağı bir galibiyetle madalyayla ülkemize dönmek, bir kademe daha yukarı çıkmak, kürsüde yer almış olmak ve erkek voleybolu için bir basamağa daha geçmiş olmanın anlamı olacak. Kısaca söyleyeceklerim bunlar.
1: Şimdi bu çok önemli bir finaldi. Evet, finali kaybettik ama dediniz ya, finali oynama alışkanlığı önemli ve biz de bunu sağlamak için devam etmemiz lazım. Hani hep diyoruz ya, demin de bahsettik Sayın Özgün Erdoğan'la. Hani yenildiğimiz zaman kazanmanın ilk adımını atmamız gerekiyor. Kazanmak için mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Anladığımız kadarıyla o. Ama
0: Evet.
1: Türkiye'de kadın voleybolunda kazanmayı adet haline getirmiş olan bir insan var. Guidetti. Guidetti'nin de bir röportajını yolladınız bana. İsterseniz o röportajı biraz dinleyicilerimizle paylaşalım. Ekleyecekleriniz neler var? Neleri söylemek istersiniz? Neleri aktarırsınız? Biraz sizden dinleyelim bunu.
0: Elbette. Giovanni'nin esasında bahsetmiş olduğu bu röportajda, Voleybol Halk Gazetesi'nde yer verdiğim şekilde, voleybolda bir kültürü oluşturmaya çalışıyor. Benim kendime çıkarttığım dersler de oldu Giovanni'nin bu sözlerinden. Hemen buna, çünkü yayınlarımızda bahsettiğim kelimeler vardı başarıya ulaşmakla ilgili. Onun ötesinde bazı şeylerden de bahsetmiş Giovanni. Şöyle ki, diyor ki, öncelikle bir takım kültürü olması lazım. Yani kişilerden ziyade, ki Vakıfbank zaten mali yapısı, idaresi ve sorumluluğu yetkili kişilere verip ekibini iyi kuran bir kültürle şu anda var oluyor Sultanlar Ligi'nde. Böyle olunca da iyi çalışma, sıkı antrenman ve her zaman daha iyisini yapmak zorunda hissetmek Vakıfbank'ın başarı formülü olarak gösteriyor Giovanni. Yani diyor ki, bir şey kazandığınızda yıldız oyuncunun alacağı primden bir sonraki günün programına varana kadar düşünmek zorundasınız diyor. Ya yani bakın, maç başlamamış, lig başlamamış ama siz kazandığı bir karşılaşmanın priminden bir sonraki günün antrenman metoduna varanasıya kadar oyuncunuza vermek zorundasınız diyor. Yani sürekli olarak yenilik yapmak zorundasınız diyor. Ki biz naçizane Türk antrenörlerine vermiş olduğumuz tavsiyeler, hadi tavsiye de demeyeyim, yapmış olduğumuz eleştirilerden bir tanesi de kendilerini yenilemek, kendilerini mutlak surette daha ileriye götürebilecek çalışma prensiplerini edinmek, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan daha fazla yararlanmak olarak hep bahsederiz. Ama baktığımız zaman sürekli olarak yenilenmenin takım olarak neyi yapabilecek olduğunun farkında olmanın

0: bilincine varmamızı istiyor Giovanni yaptığı söyleşide. Yani diyor ki bizim için diyor en önemli kupa henüz kazanmadığımız önümüzdeki kupadır diyor.
1: O kadar.
0: Bu ne demek? Yani bu çok önemli bir şey. Ben de nacizane buradan kendime dersimi çıkarttım. Diyordum ki önünüzde başarıya ulaşmış bir yöntem var. Bunu kopyalayarak başarıya ulaşmalısın. Demek ki ben eksik düşünmüşüm. Öz eleştirme yapıyorum ve diyorum ki başarıya gitmiş bir yolu kopyalarken bunu daha farklı nasıl ileriye götürürüm diye düşünmek de lazım. Çünkü Giovanni de diyor ki biz bu sene evet daha iyisini yapabileceğimizi biliyorduk. Yapmayı da başardık ve şampiyon olduk. Ama diyor bütün rakiplerimiz bunu öğrendiler artık. Mutlak surette bizim önümüzdeki sene daha iyisini yapmak için yenilikler bulmamız lazım diyor. Demek ki sadece kopyalamak değil, gelişim hani Ar-Ge sürecini mutlak surette takımın kültüre yerleştirmek gerekiyor. Gerçekten hani alıp defalarca okunması gereken güzel bilgiler vermiş Giovanni bu söyleşisinde Yüce Bey.
1: Şimdi reklamların ardından bir konuğumuz var biliyorsunuz ve bu konuğumuzu yıllardır da konuk ediyoruz. Özellikle yılda 2-3 defa konuk ediyoruz. Biraz sizin ağzınızdan dinleyebilir miyiz? Voleybolun Unutulmazları Derneği nedir? Ben esasında başkandan öğreneceğim de siz bir voleybol aktüel genel yayın yönetmeni olarak yıllardır voleybolun içinde biri olarak nasıl bir dernektir bu? Bu dernek voleybola nasıl bir katkı sağlıyor?
0: Şimdi Voleybol Unutulmazları Derneği sizin de bildiğiniz gibi artık bir sivil toplum kuruluşu oldu. Ama onun çok daha öncesinden 2023 yılında kurulmuş bir dernek. Fakat bunun geçmişi 13 sene öncesine kadar varıyor. Şimdi dernek başkanımız Gülnur Özfer Görgün'ü yayına aldığımızda mutlaka kısaca bahsedecektir. Çok da duygusal anlar yaşadılar dün Hatay'daki Samandağ'da gerçekleştirilen etkinlikte. Onlardan da uzun uzun bahsedecektir evet. Ama ben kısaca bahsedeyim. Voleybol Unutulmazları Hareketi aslında bir voleybolcu abimizin kansere yakalandıktan sonra ihtiyacı olan bir kan ürünü olan trombosite olan ihtiyacı konusunda el ele gönül gönüle verip Kızılay'daki bütün Kızılay kan merkezlerindeki bütün masaları bütün cihazları dolduracak kadar günde 200-300 kişiye varacak gönüllü ordusuyla ona destek vermek amacıyla ortaya çıktı. Maalesef emri hak vaki oldu. Yücel abiyi yaşatamadık. Aramızdan ayrıldı. Ama bu bize bir şey öğretmişti. Neden bakın bu kadar güzel bir potansiyeli olan camiamız var iken neden sadece ihtiyaç anında hale ortaya çıkıyoruz? Demek ki bir şeyleri daha geliştirmemiz lazım diye düşünen Gülnur Özver Görgün ve ekibi yakın çevresi dediler ki biz voleybola emek vermiş kişileri ortaya çıkartarak çünkü literatür olarak yazın olarak kaynak olarak çok eksiğimiz var voleybolda. Yani ben bir güzel haber alıyoruz, o kişinin geçmişiyle ilgili bilgiye ulaşamıyoruz. Bir doğum haberi alıyoruz, o kişinin babası voleybolcu, milli voleybolcu hakkında bilgi alamıyoruz. Yani bir emri hak vaki oluyor, geçmişine dair kesin bilgilere ulaşamıyoruz. Bu bilgiler yarın öbür gün o yakın çevresinde olan insanlar da ebediyete intikal ettiklerine tamamen yok olacak. Böyle bir eksikliğin ortaya çıktığını hissettik ve Voleybolun Unutulmazları Hareketi voleybolun unutulmazlarını ortaya çıkartmak suretiyle 1905 ve 1965 yıllarında arasında yaşamış belli kriterleri sahip belli kriterleri yerine getirmiş 712 voleybol insanının hayat hikayelerini hayatta olanların otobiyografilerini yakın çevresinden alınan anılar fotoğraflarla birlikte bir 712 kişinin oluştuğu bir arşiv oldu, bir kaynak oldu. 5 çiftlik bir eser oldu ve ansiklopediler büyük buluşmayla 25 Mayıs'ta 2023 yılında 2022 yılında ortaya çıktı. Şimdi bir büyük buluşmada 712 kişi hayatta olmayanların yakınları, bütün herkes bir araya geldi büyük buluşmada. Şimdi 712 tane ansiklopediniz var. 712 ansiklopediden bunlar belli bir sözle. Ben aldım bir tane. Oğlum Barış dedi ki ya babam bunlar da yok ben bunu ne yapacağım dedi. Ve oradan kaybolacaktı o bilgiler. O zaman ekibimiz dedi ki kütüphaneler yer açın. kütüphanelerde bunların yer alması lazım. Tamamen gönüllülük esasıyla. Kimsenin dernekten veya bir başka bir yerden bir yardım almadan ortaya çıkartmış oldukları bu ansiklopediler 509 kütüphanede, dünyanın en büyük kütüphanelerinde, Amerika'da, İngiltere'de, Rusya'da, Çin'de, Hindistan'da, aklınıza gelebilecek Almanya'da, Avrupa'nın birçok yerlerinde, spor akademilerinde birer müracaatla ve bizlerin gönüllü katkılarıyla onlar oraya gitti ve arşive girdi. Bunlar muhteşem şeyler ve devamında da pandemi girdi. Pandemide yapılan etkinlikler oldu. Biliyorsunuz belli yaşın üzerindekiler dışarı çıkamadılar ve biz arkadaşlarımız yetkinliğe sahip, bilgiye sahip arkadaşlarımız vasıtasıyla 65 yaşın üzerindeki büyüklerimize Zoom üzerinden yogalar yaptırdık, pilatesler yaptırdık, onlara hayatla olan bağlantılarını verdik. Yani anlatmaya kalkarsak çok çok uzun sürer Yüce Bey. Biz onun için kalanını Güldür abladan dinleyelim dilerseniz.
1: Evet. Bir reklam aramız var. Telefonumuzda eğer kalırsanız seviniriz.
0: Olur.
1: Çünkü devam edeceğiz. Gülnur Hanım'ı da yayınımıza bağlayacağız. Sevgili dinleyiciler, kısa bir ara, tekrar birlikte olacağız.
2: Reklamlar. Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, Ankara

0: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: Reklamlar.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
11: Spor gündemi devam ediyor.
12: Bir kez daha merhaba sevgili dinleyiciler. Saatimiz 15.32 gösteriyor ve spor gündemindesiniz. Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. Program ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Ve sevgili dinleyiciler 17'ye dek sizlerle birlikte olacağız. Voleybolu konuşuyoruz 15 haber bülteninin ardından. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigürek'te. Savaş Bey hattımızdasınız bildiğim kadarıyla.

0: kadarıyla.
1: Elbette hattayım.
0: Tamam. Sevgili dinleyiciler, stüdyo konuğumuz da Özgün Erdoğan. Ve şimdi bir konuğumuz daha var. Voleybolun Unutulmazları Derneği Başkanı Gülnur Özfer Görgün. Sayın Görgün, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Yüce Bey, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
2: Vallahi çok iyiyim. Sesinizi duydum. O yüzden çok daha iyi oldum. Savaş'ım, senin sesini de duydum orada. Çok
1: Sağ ol,
2: sevindim.
1: teşekkür ederim.
0: Şimdi Gülnur Hanım, gerçekten önemli bir Türk sporu için diyeyim. Türk sporu için önemli bir dernek kurdunuz. Hani biz ben şöyle diyeyim, 1995'ten itibaren TRT'deyim. Hani daha evvelde biz insanlarımızı yaşarken, özellikle önemli kişileri yaşarken fazla değer vermiyoruz, ama hasta olduğu zaman ya da kaybetmeye yakın olduğu zaman ya da kaybettikten sonra çok değerli olduğunu konuşmaya başlıyoruz. Ama siz çok önemli bir iş yaptınız bu dernekle. Ardından bu derneğin sonunda bir ansiklopedi çıkardınız ki demin Savaş Eskigülek biraz giriş yaptı. Öncelikle derneği ne zaman kurdunuz? Nasıl kurdunuz? Kurduğunuzdan itibaren neler yaptınız? Kısaca alayım. Neden kısaca? Çünkü şu anda da önemli bir çalışma için bir ziyarettesiniz. O ziyareti de konuşalım ve yeni yapacaklarınızı da konuşalım.
2: Elbette Yüce Bey. Bizim aslında hikayemiz siz de çok daha evvelden biliyorsunuz. 2013 ile başlıyor. Sevgili Yücel Aslan arkadaşımızla trombositle kan bulmak için voleybol ailemizin birleşmesiyle başlıyor. Ardından Kahramanlar Ölmez kitabı tamamen ailesine giden gönüllü bir kitap ve çalışma. O sırada da bütünleşen bir iyilik ve yardımlaşma ile beraber bütünleşen bir voleybol ailesi diyeyim. Eski voleybolcular, yeni voleybolcular böyle bir onu yaşatma çabası. Ardından voleybolun unutulmazları ortaya çıkıyor. Yine bir merakla ve bir doğaçlama olarak ve 4,5 yıl boyunca biz tam 712 kişiyi tanıtıyoruz. Sosyal medya kapalı voleybol unutulmazları Facebook grubundan. Ve bu bir günün birinde bu çalışma o kadar değerli olduğuna inanıyorum ki bu çalışma bir 5 ciltlik bir ansiklopediye dönüşüyor. 2218 sayfalık 5 ciltlik bir eser.
0: Evet.
2: İçinde 712 voleybol insanı var ama bu bir CV değil. Aynı zamanda bu bir voleyboldan geçen yaşamlar hikayesi. Her biri birbirinden değerli geçmişinizde. Bunların içinde tabii ki vefat edenler var. Vefat edenlerin dışında da yaşayanlar da var. 1905 doğumundan 1965 doğumlara kadar aslında 60 yıllık bir jenerasyon. Bunlara biz tosuncuklar diyoruz çünkü çok ağır bunlar ve aslında içindeki kişiler de tabii ki çok özel ve çok ağır. Sonra pandeminin patladığı dönemlerde aslında pardon unuttum hızla gideyim derken
0: Evet.
2: büyük buluşma var. Bu 712 voleybol insanını biz çok yıllar sonra bir araya getirdik ve onların aslında birbiriyle o kopan ilişkiler ağı diyeyim. Çünkü biliyorsunuz hani parlayan bir yıldızsanız hep el üstünde tutulursunuz ama günün birinde o parlayan yıldız solduğu zaman ya da söndüğü zaman bir kenarda unutulursunuz ve kalırsınız. Biz onları unutmadık ve işte o büyük buluşmada da bütün bu insanlar bir araya geldi ve çok değerli bir şey oldu. Sonra ansiklopediyi biz elbette ki kendimiz edindik ama biliyorsunuz benim yaptığım bu çalışma bir gönüllü bir çalışmaydı.
0: Evet.
2: Voleybola sevgiydi, bir vefaydı ve bunu daha sonrasında da kütüphanelere yolladık. Tamamen kütüphanelere bağışlayarak Türkiye'de ve dünyada 509 kütüphanede şu anda. Ve en önemlisi aslında dünya koleksiyonunda ki çok önemli üniversite ve dünyanın en büyük kütüphaneleri arasına girdi ve kabul edildi. Bu bir Türkçe eser olmasına rağmen onların kabul etme nedeni aynı branşta bu tarz bir çalışma ellerinin altında olmadığından dolayı. Yani belki
0: Evet.
2: Amerika'daki Hall of Fame belki biraz bunu anımsatıyor ama bu bir voleybol CV'si değil dediğim gibi böyle bir yaşamlar. Aslında hiç dernek kurmak falan gibi bir fikrimiz yoktu. Yani en azından benim yoktu. Ve biliyorsunuz

0: 6 Şubat depremi yaşandı. Ben evet. hızla gidiyorum ama bu arada
1: tabii, kesebilirsiniz. Tabii tabii buyurun dinliyorum ben.
0: 6 Şubat de, bence bir siz girin çünkü bir su içeyim 2 saniye. Çok konuşunca böyle boğazım biraz sık oluyor.
1: Şöyle ki ben yıllar önce sevgili dinleyiciler bu dernekle ve bu derneğin yaptığı çalışmalarla ve bu ansiklopediyle ne diyeyim öne çıktı ve ben bunu burada gördüm ve gördükten sonra da gerçekten çok ilgimi çekti. Gülnur Hanım'ın da çok önemli bir çalışması bu. Türk sporu için, Türk voleybolu için. Hani voleybolun neden bu noktaya geldiğini de anlayabiliyoruz esasında. Birlikte olmaları ve bu birlikten güç doğması, kuvvet doğması bunu yaşattılar. Hani voleybolda neden bu kadar başarılıyız? İşte bu başarıların güç ve kuvvet toplama alanları da bu ansiklopediler, bu dernekler, bu birliktelikler diye düşünüyorum. Gülnur Hanım buyurun söz sizde 6 Şubat depremiyle.
0: Şimdi, evet aslında bu zamana kadar Yüce Bey bir dernek yok ortalıkta.
1: Evet.
0: Yani bu bir aslında bir tür voleybol ailesinin bir halk hareketi diyeyim size. Bu
1: evet.
0: zamana kadar yok. Yani tamamen kişisel çaba, bu kişisel çabayla beraber birleşen, bütünleşen bir topluluk gibi düşünün, sosyal medya üzerinde buluşan ve bu ansiklopediste şimdi mesela 40'lardaki 50'lerdeki bir abimizin fotoğraf altlarını benim tamamlamam diye bir şey söz konusu değil. Yani hangi yıl, hangi karşılaşma, nerede derken aslında bu bir takım çalışması oldu o sosyal medya üzerinde. 6 Şubat depremi oldu. 6 Şubat depreminde biz tam 4 ilde Hatay, Samandağ, Kahramanmaraş ve Malatya'da 56 voleybol insanını kaybettik.
1: Evet.
0: Ve bunların içinde antrenörler, oyuncular beni kriz tutuyor ama bilemiyorum. Çok konuştum galiba şeyde de etkinlikte de çok konuştum. Çok özür diliyorum. Ama yine su içmem gerekiyor. Savaş Bey biraz sen girersin.
1: Evet araya. Ben Savaş Bey'e sözü vereyim. Siz biraz yorgunsunuz. Bir de il dışındasınız. Savaş Eskigülek şimdi 6 Şubat depremi ve 56 voleybol insanımızı kaybettik dedi. Oradan sözü alırsan eğer neler oldu, neler yapılıyor Voleybolun Unutulmazları Derneği olarak.
2: Evet, Voleybolun Unutulmazları Hareketi olarak biz zaten bir reflekse sahiptik. Gerektiği zamanda neler yapılabileceği yönünde önemli deneyimler elde etmiş ve bazı şeyleri de başarabilmiş bir reaksiyona sahip bir birlikteliğimiz vardı. Ve 2023 yılında Temmuz ayında yapılan müracaatın ardından da 23 Aralık'ta 2023 tarihinde bir sivil toplum kuruluşu olarak bazı kurumlara, bazı hareketlere resmi olarak müracaat edebilmenin yolunu açan Voleybol Unutulmazları Derneği'ni kurmuş olduk. Kurucu başkanımız da Gülnur Özver Görgün oldu şu anda bizimle birlikte olan. Ve şöyle söyleyeyim size 6 Şubat depreminde de biz direkt olarak ilk önce işte voleybolcu arkadaşlarımızı, voleybol içerisinde yer alan antrenörler, işte saha müdürleri, hakemler, bunların hepsiyle iletişim haline geçtik. Çok yoğun bir mesai harcamıştık Gülnur ablayla. Sürekli olarak bir haber alıp ihtiyaçlar konusunda alışık olduğumuz refleksleri gösterebilmek, bir şeyin ucundan tutabilmek için bir araya gelmiştik.
1: Evet.
2: Ve devamında da bir fikir ortaya çıktı. Gülnur ablanın fikriydi, ekibinin fikriydi. Eğer Gülnur abla rahatladıysa devamını getirebilir.
1: Gülnur Hanım herhalde biraz daha, düzelebildiniz.
0: Daha iyiyim. Evet, biraz anlatmaya çalışayım. Şimdi bu 6 Şubat depreminde bu yaşanan bu durum açıkçası ben de şu şeyi inandırdı. Evet, biz voleybol olarak çok güçlü bir voleybol ülkesi olabiliriz ama iletişim, yardımlaşma, dayanışma anlamında veya böyle bir hastalık, böyle bir afet zamanında gerçekten çok güçlü olmadığımızı düşünüyorum ve bunu bu yaşanan ölümler sonrasında, yani çünkü enkazın altında çocuklar canlıydı,
1: evet,
0: ve
1: evet.
0: Mesajlar yolluyorlardı bize yardım edin diye, fakat bizim o muhteşem gücümüz ona yetmedi camia olarak. Yani tabii ki çok zor bir şeydi ama yani insanları hani yitirip gittikten sonra değil de aslında yaşarken kurtarabilmek, çekip kurtarabilmek önemlidir diye. Ve bu olaydan sonra ben bunu çok yakın hep

0: beraber oldum. İşte arkadaşlarım açtım. Dedim ki ya bir dernek kurmamız lazım. Böyle bir ihtiyaç var. Yani voleybolun bir STK'sı, çalışan bir STK'sı. Tabii ki çok dernek var, vakıf var vesaire. Zamanında abilerimiz, ablalarımız yaratmışlar ama ben özellikle çalışan üzerinde duruyorum. Çünkü gerçekten yapabileceklerimizin sınırı yok. Ve aynen Savaş'ın söylediği gibi 2023 Temmuz'unda biz başvurduk. İlk genel kurulumuzda Aralık 23'te yaptık. Fakat yola çıkış hikayemizde de dedik ki ya biz madem ki böyle bir voleybolun STK'sı olmak istiyoruz, o zaman bunu bir insanlara sormak lazım. Bu aile bizden ne bekliyor? Yani ya da bir anket yapalım dedik. Ve biz bir anket yaptık ve bu anket sonucunda da bazı konu başlıkları öne çıktı. İşte eğitimdir, yardımlaşmadır, işte ne bileyim sosyalleşmedir, işte doğadır, çevredir falan filan. Ve bunun sonrasında da biz ona göre aslında bir tür yol haritamızı çizmeye başladık. Ve yol haritamızda şimdilerde, yani çok aslında 2024, hani şu anda da 2026'da olduğumuzu düşünürsek daha 2,5 yıllık bir şeyiz. Yani daha bir çocuk diyelim, hani evet. Bir dernek. Fakat tabii tamamen eski voleybolcular ve tamamen ben ne yapabilirim? Voleyboldan ben öğrendiğim, hayatıma kattığım şeyleri nasıl geri ve gelecek kuşaklara bunu aktarabilir miyim diyen insanlardan ve gerçekten hani tırnak içinde söylüyorum, gerçekten iyi insanlardan oluşan, bence hiçbiri de tesadüf olduğuna inanmıyorum. Yani ben de elimi taşın altına koyabilirim, ben de bir şeyler yapabilirim, burada benim de bir görüşüm var gibi değerlendiriyoruz. Ve işte biz üniversitelerde voleybolun yaşamımıza kattıkları diye konferanslar düzenliyoruz. Pek çok üniversitede şu anda bunu yaptık. Çünkü her bir üyemiz birbirinden gerçekten çok özel ve çok da değerli konularda gençlerle buluşuyor. Yine ortaöğretim kurumlarında daha interaktif bir voleybol, neden voleybol ve hani diye bir yine etkinliğimiz var. Bu da özellikle daha hani ortaöğretim kurumlarında yaptığımız bir etkinlik. Burada da belki anlatıları daha kısa kesiyoruz ama hani voleybolun bir felsefesi, voleybolun efendim fair play özelliği ve belli konu başlıklarında işte konuşmacılar, kısa konuşmalar yaptıktan sonra hep beraber çocuklarla voleybol oynuyoruz. Veliler de katılıyor. Ve bir böyle hem ne bileyim 80 yaşındaki bir voleybol oynamış, yıllar önceki voleybol oynamış abimizle küçük bir kardeşimiz bir arada olabiliyor. Yani aslında bir tür nesiller arası bir şey gibi düşünün, birbirine geçen bir durum. Bunun dışında hatıra almanı yapıyoruz. Şu ana kadar 3 tane hatıra almanı yaptık. İlkini Eskişehir, yani içinden voleybol geçen kentlerde Eskişehir Odunpazarı'nda yaptık ilkini. İzmir, Çeşme'de ve Karşıyaka'da yaptık. Şimdi hatta biz yoldayız, Ankara'ya doğru gidiyoruz. Evet. Yarın da iki belediyeyle görüşmemiz olacak. Ekim ayında iki tane hatıra ormanını da Ankara'da yapmak istiyoruz. Fakat hatıra ormanı demek sadece şey değil, aslında bir anlamda bizim buluşmamıza da neden oluyor. Ve artı vefat etmiş büyüklerimiz, o ilde voleybola hizmet etmiş büyüklerimiz de daha doğrusu vefat edenlerin mutlaka isimleri de o ağaçlarda, o fidanlarda yaşamaya devam ediyor.
1: Çok güzel.
0: Onun dışında yine hep bu, biliyorsunuz bu diğer ansiklopediyi ben spor araştırmaları merkezi ve dijital bir voleybol müzesi hayalim vardı. Onun evet. Tuğlası olsun diye bağışlamıştım. Burada da yine aynı şey geçerli ve bu dijital voleybol müzesiyle ilgili biz mümkün olduğunca program yapmaya çalışıyoruz. Daha amatörce, sizlerin programları gibi tabii çok kapsamlı değil, belki imkanlarımız şahane değil ama işte çat kapı, gurbet kuşları, efendim setler ve yıllar gibi programlar yapıyoruz. Yaklaşık 80'e yakın videomuz birikti. Bunlar da hani kalıcı dijital arşivler olarak değerlendiriyoruz. Tabii ki yine şeyin başına dönüyorum, 6 Şubat'a dönüyorum. Bu benim kafamda hep vardı. Bu çocuklar da voleybolun unutulmazıdır ve biz voleybol ailesi olarak bu giden 56 çocuğa da sahip çıkmalıyız.
1: Evet.
0: Onları unutmamalıyız, unutulmamalılar diye. Çünkü elbette ki ailesi tarafından hep anımsanacak o çocuklar ama bundan 5 sene sonra, 4 sene sonra kimse o çocuğun adını veya böyle böyle de bir şey olmuş gibi biliyorsunuz yani çok çabuk unutan bir topluluğu Türk topluluğu olarak. Onun için bunu böyle bir ansiklopedi yapalım diye düşünmüştüm. Aynı voleybolun unutulmazlarını bir kardeşi gibi.

0: hiçbiri neyse ki onu öyle değerlendirmedi ve ben 2024 galiba ocağında onlara uzun kendimi anlatan, bunun gönüllü bir proje olduğunu anlatan uzun bir mektup yazdım. Ve onlardan da kimileri hem çok memnun olarak şey yaparak hem de aynı zamanda biraz da tabii ki üzülerek, çünkü yani çok kolay değil, acıyı tekrar tazeliyorsunuz da çalışma sırasında. Bilgilerini, belgelerini yolladılar. Bazıları ses kaydı yolladı, biz onları derledik, toparladık. En önemlisi bu çalışmada yine voleybolun unutulmazları, Afrika Belisi'nde olduğu gibi İzzet'in Çalışlar editörümüzdü, Aykut Genç tasarımcımızdı, yine Atif Sezerten düzeltileri yaptı, Devrim Doğan tipleri yaptı ve Suzan Kum da bütün ses kayıtlarını, onları toparladı. Ve dolayısıyla ve tamamen yine bu da gönüllü. Yani herkes A'dan Z'ye bilaveden. Dolayısıyla böyle bir ansiklopedi, 352 sayfalık bir ansiklopedi bu. Ansiklopedide de biraz şöyle bir atıfta bulunduk. Çocukları daha yaşayan, daha canlı olarak biz hani hatırlamak istiyoruz. Bu bir depremi kanıtan bir şey değil. Çünkü biz onlara voleybolcu kardeşlerimiz olarak bakıyoruz ve onlara sahip çıkıyoruz. İçindeki fotoğraflar, hani bir tane bile depremle ilgili bir fotoğraf bulamazsınız. Voleybol kısa da olsa yaşam hikayeleri var ve elbette ki anılar var. İnsanların yazdığı, yakınlarının yazdığı anılar. Çok duygusal, çok zor bir çalışmaydı açıkçası. Hem İzzettin hem Atif abi, tabii ki aynı zamanda da ben, hepimiz okurken yani gözyaşlarımız tutamadık. Öyle ağır bir çalışma.
1: Ellerinize sağlık.
0: Bununla da kalmak istemedik. Bununla da kalmayalım dedik. Sadece ansiklopedi olmasın dedik. Aynı zamanda da bir anıt park yapalım bu çocuklar için. İsimleri de yaşasın. Oradaki isimler yaşarken orada da yeni fidanlar, yeni voleybolcular yetişsin dedik. Ve bu dört ilden önce Hatay Samandağ ilçesinde bir anıt park yaptık. İşte dün onun açılışını yaptık 16 Mayıs'ta. Bir anıt duvarımız var. Bütün bu çocuklarımızın 56'sının beraber ismi yazılı. İçeriye girdiğiniz anda size voleybol sevgisiyle dolu bir heykel karşılıyor. Ve hemen yan tarafta iki tane voleybol sahası, biri kız ve biri erkek olmak üzere. Aynı zamanda işte tam ortada dediğim gibi hep rüzgar gülünü biz atıf yaptık. Rüzgar gülü renklidir, canlıdır, hareketlidir. Evet. Yaşam belirtisidir, öyle düşünün. Ansiklopedide de bu var. Ve dün olağanüstü bir topluluk vardı Samandağ ilçesinde. Bizim tabii ki VUT üyeleri oradaydı. Herkes geldi, çoğu insan geldi. Katılım çok iyiydi. Samandağ Belediyesi buna çok gerçekten sahiplendi, çok güzel bir destek verdi. Onun dışında ansiklopedimize de ve anıt parkımızın bir bölümüne de değerler ortağımız Aksa Sigorta var ve tabii ki Yavuz Ölten, onların da desteğini unutamam. Onun dışında misafirlerimizin gelişiyle ilgili Pegasus Hava Yolları onları
1: karşıladı. Şöyle diyeyim Gülnur Hanım, şimdi sponsorların desteğinin olduğunu biliyoruz ve sizi yalnız bırakmadılar burada. Süremiz de biraz sınırlı, biliyorsunuz. Bizim spor yazarı stüdyo konuğumuz da var. Biraz sonra da 3-4 dakika sonra da habere doğru gideceğiz. Bir sorusu vardı. Eğer onu da kısaca cevaplarsanız çok sevinirim.
0: Tabii ki.
2: Gülnur Hanım, yaptığınız çalışmalar bütün spor dalları içerisinde olması gerekenler. Öncelikle sizi kutluyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum.
0: Sağ olun.
2: Şimdi tabii burada şu çok önemli. Sporun hangi branşında olursa olsun unutulmazları ve emektarları vardır. Emektarlar için siz yaptıklarınızı dernek olarak, çabalarınızı ve ortaya koyduğunuz bütün eylemlerinizi çok güzel özetlediniz. İşte parklar, isimler falan. Benim öğrenmek istediğim şu: federasyon bu konuda, voleybol federasyonu, bu emektarlar için, bu unutulmazlar için uluslararası çaptaki organizasyonlarda, işte Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda veya olimpiyatlarda takımı yer alırsa bu emektarlardan davet edip götürüyor mu? Yani çünkü o şekilde de onur edilmeleri gerekiyor. O günleri de yaşamaları gerekiyor. Bunlar için çok büyük bir sevinç kaynağı da oluyor bu tür şeyler. Böyle bir çalışma var mı? Bu konuda kimle işbirliği halindesiniz?
0: Şöyle, voleybol federasyonu büyük buluşma

0: yaptığımız zaman yani 2019'da sağ olsunlar bize salonu bilabedel tahsis ettiler ve işte sandalyelerini ve ses üzerine bize tahsis ettiler. Onun dışında tabii ki federasyon başkanımız da Amfiteyatrın içinde yaş ve kriter itibariyle orada. Federasyon başkanımız da bir ansiklopedi aldı, edindi. Ama onun dışında böyle bir destek yok. Voleybolun Unutulmazları Derneği olarak tabii ki böyle bir desteği çok arzularız, isteriz ama sizin söylediğiniz biçiminde yani buradaki yurt dışına götürmek veya işte burada belki 3-5-10 tane
1: evet.
0: Eski emektar voleybolcuyu hatırlamak.
1: Evet.
0: Yani bir 60. yılını hatırlıyorum Voleybol Federasyonu'nun eski milli takımlarda yer olanları. Ankara'da bir etkinlik vardı, bir balo, bir etkinlik vardı. Güzeldi, bir etkinlikti. O dönemde hatırladı ve o dönemde elbette ki çağırdı. Ama onun dışında söylediğiniz için de hayır. Yani biz İstanbul'daki maçları bile kendi ücretimiz, paramız neyse tabii ki aynı tribünde oturmak için şey yapıyoruz ama herkes ne ödüyorsa biz de aynısını ödüyoruz, öyle gidiyoruz.
1: Gülnur Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz ve sizin derneğiniz ve ekibinizle birlikte kutluyoruz. Umarız biraz daha farkında oluruz böyle spora gönül vermiş insanların biraz daha öne çıkması için mücadele edeceğiz. Etmemiz de gerekli her spor dalında. Çok teşekkür ediyorum. Size kolaylıklar diliyorum. İlerleyen günlerde, aylarda tekrar birlikte olmak dileğiyle.
0: Yüce Bey, çok teşekkür ediyorum. Her zaman çok duyarlısınız. Daha evvelden de davet etmiştiniz programımıza. Savaşçım, elbette ki sana da ve efendiye de sorusu için çok teşekkür ediyorum. Hatırlanmak güzeldir. Ve evet, bu dünyadan gitmeden evvel de bence iz bırakmak da önemlidir. Ve hani tabii ki postlar ve işte bulunduğunuz kurumlar, bulunduğunuz yerler de çok önemlidir. Ama günün birinde herkes eskir. Sadece eski olur sizin tipinizin önünde. Ben biz biraz unutmamak ve unutturmamaktan yanayız. Değerlilerimiz açıkçası. Bizim derneğimizin de amacı budur. Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Için. Kolaylıklar oldu. Diliyoruz.
0: Rica ederim. Görüşmek sağ üzere. Olun. Saygılar.
1: Voleybolun Unutulmazları Derneği Başkanı Gülnur Özfer Görgün bizlerle birlikteydi. Savaş, senin de son cümlelerini almak istiyorum çünkü haber bültenine gireceğiz.
2: Bu güzel etkinlikler sebebiyle derneğe ve başkanına teşekkür ediyorum. Gelecek olan haftanın da ülkemize huzur, barış, dünyamıza güzellikler ve barış getirmesi dileklerimle hepinize saygılarımı iletiyorum. Hoşçakalın.
1: Çok teşekkür ediyoruz Savaş Eski Gülek, Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni. Gerçekten çok önemli bir şey ama sorduğunuz soruyla, aldığımız cevapla biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu anlıyoruz.
3: Evet, yani ben bu soruyu sorarken bütün branşlar aslında kapsayacak tarzda.
1: Tabii. Mesela, voleybol için değil yani.
3: Futbolda bakın dünya...
1: Güreş için mesela.
3: Tabii, Dünya Kupası'na gideceğiz.
1: Evet.
3: Mesela... Gerçekten büyük emek etmiş, dünya üçüncüsü olmuş bir kadromuz var. Ondan önce
1: veya ilk olarak Dünya Kupası'na gidenlerden olanlar
3: evet,
1: var.
3: Evet, yani bu tür şeylerle insanları anmak ve onur etmek çok anlamlı geliyor bana.
1: Tabii.
3: Dediğiniz gibi güreşin çok eskileri. Geçen sene Fransa'ya Ahmet Ayı'yı götürdüler mesela. Evet. Ahmet abi gitti. Çok da sevinmişti.
1: Ama Ahmet Ayık yani zaten bir federasyon başkanı, bir olimpiyat şampiyonu,
3: evet.
1: Bir iş adamı.
3: Yani imkanları doğrultusunda var. Yapabilecek bir
1: evet,
3: insan.
1: Evet. Ama birçok güreşçi de var olimpiyat şampiyonu
3: tabii,
1: olmuş.
3: Tabii şu anda oralara
1: gidemeyecek.
3: İmkanları
1: olmayan.
3: Evet, oralara gidemeyecek.
1: Yani bu voleybol için de geçer.
3: Hepsi için. Hepsi için. Onun için federasyonlarımızın bu konuda çok duyarlı olması lazım. Spor yönetiminin bu konuda çok duyarlı olması lazım. Çünkü deriz ya, vefa borcu. Hakikaten şimdi bu hale gelmesinde ülkenin herhangi sporu olursa olsun bu insanların tuğlaları yok mu? Her biri birer tuğla koydular.
1: Tabii.
3: Çok küçük, çok büyük fark etmez. İşte o tuğlalar getirdi bugüne. Voleybolu, Türkiye'nin bir voleybol ülkesi olması onların eseri değil mi? Onların
1: tabii
3: eseri.
1: Ki, tabii ki.
3: Yani
1: nereden nereye
3: tabii
1: geldi?
3: Onun için bence asıl vefa orada olur. Yani derneğin çalışmalarını baş tacı yapıyoruz. Öyle bir park yapmaları, o parktaki bir takım ağaçlara ve şeylere o çocukların isimlerini vermeleri baş tacı. Çok güzel bir olay. Ama öbür taraftan da yaşayan efsaneler var. O efsanelerden de birilerini alıp ne bileyim bir kişi, iki kişi, üç kişi...

0: Böyle bir organizasyona götürseniz ne kadar mutlu olurlar, ne kadar sevinirler.
1: Şöyle diyeyim. Voleybolun kulüpleri özellikle ne diyeyim? Efeler Ligi'nde ve Sultanlar
0: Evet, evet,
1: Ligi'nde
0: evet.
1: oynayan takımların çoğu müessese takımı. Zaten
0: Evet.
1: bir bütçesi var bunların.
0: Var, rahat rahat. Evet.
1: Şampiyonluğa oynayan veya işte Avrupa'da mücadele eden kulüplerimizin de bütçesi var ve bu bütçede her gittikleri yere bir voleybolla emek vermiş insanı,
0: Emektarını, evet.
1: emektarını götürseniz yılda en az 20 yurt dışı oluyor kulüpler ve milli
0: Milli
1: takımlar
0: takım,
1: olarak.
0: doğru. İşte tamamını zaten götürmüş oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani kaç kişi
1: Evet. Yani
0: yaşıyordur
1: şöyle diyeyim, yani yılda 100 kişiyi, 7 yılda da 700 kişiyi zaten eğer hayattalarsa ve imkanları el veriyorsa, sağlıkları iyiyse,
0: eskilerde. Tabii,
1: elverişliyse bir
0: kesinlikle.
1: de, yani onları da onore etmiş olursunuz.
0: Çok.
1: Onların çocuklarına ödüller verirsiniz. Güzel bir şeydir bu.
0: Çok.
1: Harika bir şey.
0: Onları hatırladığınızı, unutmadıklarınızı hatırladıkları zaman hem hayata tutunmaları ve yaşamaları çok daha farklı yere gidiyor, hem de torunlarına ve çocuklarına bu olayın o şekilde anlatılması, o şekilde lanse edilmesi, o şekilde ödüllendirilmeleri çok daha mutluluk veriyor.
1: Hani şunu söyleyebilir bazı insanlar, son bir dakikanın içindeyiz. Ya kardeşim profesyoneldiler, işte oradan para aldılar. Hani
0: O, ya,
1: profesyonelce
0: olabilir
1: oynadılar.
0: ama yani
1: Ama
0: bitmiş
1: bu
0: artık.
1: şöyle diyeyim, bütün dünyada da bu geçerli.
0: Evet.
1: Niye insanlar Pele'yi, niye insanlar Maradona'yı önemli bir organizasyona götürüyor?
0: Evet.
1: Milyon dolarları genç yaşlarında aldılar. Niye Beckenbauer'ı hala ekranlara o televizyon kameraları gösteriyor.
0: Kesinlikle.
1: Geçen Bayern Münih Paris Saint-Germain maçında Beckenbauer'ı gördüm ben.
0: Evet.
1: Dieter Hönes'i gördüm ben. Niye gösteriyor?
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Göstermesinin nedeni milyon dolar aldığı için değil.
0: Rekard, Gullit bakıyorsunuz
1: Evet,
0: birçok
1: evet,
0: organizasyonda.
1: evet.
0: Yani bunlar boşuna
1: Yapılması
0: yapılan
1: gerek. Yapılması
0: kesinlikle
1: gerekenler
0: yüzde
1: bu
0: yüz,
1: kadar basit.
0: yüzde yüz. Evet.
1: Herkes ne emek veriyorsa o emeğin karşılığını
0: Biraz,
1: vermek
0: biraz
1: gerekiyor.
0: olsun ya. Onları
1: Evet.
0: biraz olsun
1: Evet.
0: sevindirmek gerekir diye
1: Biz Türk
0: düşünüyorum.
1: insanı olarak ahde vefayı severiz.
0: Evet.
1: Bayramlarda, seyranlarda değil, her zaman bunu hatırlamak zorundayız.
0: Doğru.
1: Sevgili dinleyiciler, saat 16'da haber bültenimiz var. Haber bülteninin ardındansa evet Süper Ligi konuşacağız sadece, futbolu konuşacağız sadece ve bildiğiniz gibi bugün saat 20'de önemli maçlar var.
2: Saat 16.
3: Haberler.
2: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için ayrılan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz, dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, iç ve dış gündeme dair önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez krizinin ana etkenlerinden birinin İsrail'in kışkırtmaları olduğunu tekrarladı. Kaosu bitirmek için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını belirten Erdoğan, sorunu bölge ülkelerinin birlikte çözebileceğini söyledi. Herkes kısa vadeli hesapları bir kenara bırakmalı, dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Türk rüzgarları esiyor. 43. Türk Günü yürüyüşü öncesi dünya ünlü finans merkezi Wall Street'te bayrak çekme töreni düzenlendi. Yürüyüşe katılan Türkler gurur ve sevinci bir arada yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan toplumu tarafından bu yıl 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşüne video mesaj gönderdi. Erdoğan, Türk-Amerikan toplumunun her platformda etkin ve saygın bir konuma sahip olduğunu söyledi. Yürüyüş Türk milletinin özgüveninin yansımasıdır, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Manhattan sokaklarını kırmızı beyaza boyayan coşku, köklü bir tarihin ve sarsılmaz bir birlik ruhunun ifadesidir, mesajını paylaştı. İran Savaşı'nda 79 gün geride kaldı. Ateşkes ve müzakere sürecine dair belirsizlik sürüyor. ABD Başkanı Trump, Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. Amerikan basını ABD ve İsrail'in İran'a yoğun saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu.

0: duyurdu. İran ise olası yeni saldırılara karşı halka savunma eğitimi veriyor. 70. Eurovision şarkı yarışması İsrail'in katılımı nedeniyle boykot ve protestoların gölgesinde tamamlandı. Tüm manipülasyonlarına rağmen İsrail yarışmayı kaybetti. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Eurovision'un kazananı Bulgaristan oldu. Final gecesinde salonda Filistin bayrağı açıldı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Diyarbakır merkezli 23 ilde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 322 şüpheliden 279'u tutuklandı. 27 zanlı hakkında adli kontrol kararı verildi. 16 kişi serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini arttırdı. Bakanlık bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 2026'nın ilk 4 ayında fahiş fiyat artışı nedeniyle 1285 işletmeye yaklaşık 390 milyon lira ceza uyguladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın Moskova ve çevresini yoğun İHA saldırılarıyla hedef aldığını, 3 kişinin öldüğünü duyurdu. Ukrayna'da Rusya'nın Sumi kentine saldırılar düzenlediğini açıkladı. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün 3 karşılaşma vardı. Sonuçlar şöyle. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 2, Korendon Alanya Spor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Rams Başakşehir 2 ve Samsun Spor 3, Göztepe 0.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Balıkesir, Aydın, Adana, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Malatya, Batman ve Sirt çevreleri, Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Kütahya'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advance Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-18 Mayıs'ta

0: Bir arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Reklamlar.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez, imkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı, sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı, öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı. Bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
4: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
3: Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.
4: Sen korkma, yeniden doğar güneş.
5: Spor gündemi devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 16.09'u gösteriyor ve saat 17'ye dek sizlerle birlikteyiz demiştik. Saat 17'de de The Corner Kayseri Spor, Tümosan Konya Spor karşılaşması var. Bu karşılaşmayı naklen Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan yayınlayacağız. Ben bu arada hemen şu ana kadar Trendyol Süper Lig'de 34. ve son haftada şu ana kadar alınan sonuçları bir kez daha sizlere aktarmak istiyorum. Çaykur Rizespor Beşiktaş 2-2, Fatih Karagümrük 2, Korendon Alanyaspor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Başakşehir 2, Samsunspor 3, Göztepe 0 olarak sona erdi şu ana kadar oynanan karşılaşmalar. Ve sevgili dinleyiciler, spor yazarı Okan Can telefon hattımızda. Okan Can, hoş geldin.
6: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum, iyi pazarlar olsun.
5: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi akşam 4 karşılaşma dönüşümlü olarak Radyo 1'den naklen yayınlayacağız. Şimdi düşecek son takımı belirleyecek maçlar ve son karşılaşmalar. Esasında şunu da söyleyebiliriz. Futbol anlamında, heyecan anlamında son haftaya kadar geldi, son maça kadar son takım. Önce heyecanı nasıl dile getirmek istersin? Ardından neyi düşünüyorsun bu karşılaşmaların sonunda düşecek takım olarak var mı aklında bir takım?
6: Ben yani açıkçası Antalyaspor'un biraz daha yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü Antalyaspor oyun açısından ve kadro açısından çok hem istikrarsız sonuçlar alıyor hem de oyun gücü olarak çok güçlü olduğunu söyleyemeyiz. Evet, kendi evinde oynayacak, Kocaelispor oynayacak. Kocaelispor'un bir hedefi de yok belki ama hani oyun ve şu anki sıralama açısından baktığımızda Antalyaspor'un işi biraz kolay değil. Karagümrük zaten bildiğiniz üzere artık düşmeyi garantiledi. Kolay değil ama biraz da bu takımlar aslında geçtiğimiz yıllara göre ikinci dönem performansı arttırdılar. Yani biz geçtiğimiz yıllarda düşmeye yakın takımların ikinci yarılarda çıkışını çok görmemiştik ama baktığımızda Karagümrük, Eyüpspor, Kasımpaşa bir şekilde yukarı doğru bir hareketlenmeye çalıştılar. Dolayısıyla son haftaya kadar bu mücadele kaldı. Ama Yücel Günsun geldiğimiz nokta şu aslında. Sezon başı planlamaların ne kadar kötü ve ne kadar böyle gelişim güzel yapıldığını gösteren bir durum var. Yani hem Antalyaspor'da, yani ben Antalyaspor'un ilk Fenerbahçe maçıyla sezon ilk maçını oynadığında söylediğimi hatırlıyorum. Yani çok kötü bir kadro kurmuşlardı. Antalyaspor o açıdan aslında ligin bu noktasında bu noktaya gelmesi çok şaşırtıcı değil. Evet. Bu açıdan hani ben bugün küme düşen takımların aldığı sonuçlar veya küme düşen takımların düştüğü pozisyonlar sürpriz değil. Beklenen şeyler oldu. Buradaki en

0: beklenmeyen şey Eyüpspor'un ikinci yarı toparlamasıdır. Onun dışında sezon başı aslında o takımlar bu sinyalleri çok güçlü vermişlerdi.
1: Şöyle diyeyim Okan Can, şunu da düşünelim. Şimdi ben bir de şuna esasında hoş bakmıyorum. Şimdi Fenerbahçe'de birçok futbolcu tamam sakat ama işte milli takımlar için erken giden futbolcular var. Galatasaray'da evet şampiyonluk gecesi oldu. Biraz daha zayıf bir kadroyla çıkacak Kasımpaşa'nın karşısına. Şimdi Trabzonspor evet gençler birliği hafta içinde oynadı. Biraz daha düşük potansiyelli bir kadroyla çıkacak diye düşünüyorum bu karşılaşmaya. Eğer bunlar dediğim gibi olursa ya bir adaletsizliğin olduğunu düşünüyorum. Bunun önüne geçmek için neler yapılabilir?
0: Yani bu aslında yıllardır, bu Avrupa'da da birçok maçta bu oldu. Çok önüne geçilemiyor Yücel. Yani şimdi ben hani kendi bakış açımda gençler ve Antalyaspor'u daha yakın görüyorum ama şöyle bir durum da var. Ya aslında bu takımlar bu noktaya gelirlerken bu sonuçları kendileri yarattılar. Yani Yücel bu buradan ne olur yanlış anlaşılmasın ama ben uzun zamandır, uzun yıllardır düşmeyi bu kadar hak eden bir takım gençler bir dışında görmedim.
1: Evet.
0: Yani yani Metin Diyed'in hocanın yapmaya çalıştıkları çok değerli. Metin Diyed'in belki bugün iyi bir sonuç olarak ligde kalmaya çalışacak. Hani ben açıkçası Antalyaspor'u biraz daha yakın görüyorum ama gençler o kadar zorladı ki, yani hayatı bazen zorlamamak gerekiyor. Bu oyun düşünsenize, Levent Eriş, Volkan Demirel, Metin Diyed'in o arada durup dururken yönetimin keyfi kararları, durup dururken takımını soktuğu kriz, neden anlaşılı anlayamadığımız şey Levent Eriş'in gelmesi, Volkan Demirel'in gelmesi, yani sonra tekrar Metin Diyed'in son 2-3 hafta gelmesi, yani dolayısıyla bu takımlar bu noktaya gelirlerken aslında çok da tesadüfi gelmediler. Ya Yücel, Kayserispor bugün düştü diyoruz ya, Kayserispor hatırla geçen
1: evet.
0: Son iki her sene son iki maçta kurtarıyordu ki bir maçta da hiç unutmuyorum Halil Umut Meler'in bir maçta çok hatalı kararları birlikte kalmışlardı. Yani Kayserispor aslında birkaç defa yırttı ama hani bu sene olmadı, yapamadılar. Aslında buralarda o sinyaller hep bu takımların verdiği sinyallerdi. Bu sene Kayserispor toparlayamadı, gitti. Karagümrük düştü, tekrar geldi. Dolayısıyla ben aslında bu sonuçların çok sürpriz olduğunu düşünmüyorum. Tek güzel şey rekabetin son haftaya kalması. Yani ligdeki düşüşler erkenden belli olmadı. Bu aslında şampiyonluk yarışına da etki etti. Mesela geçen hafta Antalyaspor Galatasaray'ı 80. dakikaya kadar zorladı baktığımızda.
1: Evet.
0: Yani şampiyonluk yarışına müdahale edebilecek noktalardaydılar. Ama bence geçtiğimiz yıllara göre biraz daha farklı bir durum var. Yani takımlar biraz daha bu belirsizlikten rekabete değer kattılar aslında.
1: Burada bunu yıllardır düşünülüyor esasında. Gençler Birliği mesela biz de sezon başından beri hem Celal Kıbızlı'yla hem Özgün Erdoğan'la hem de birçok devamlı konuğumuzla konuşuyoruz. Yani şimdi Hüseyin Eroğlu'yla başlıyorsunuz, ardından Volkan Demirel'e dönüyorsunuz, ardından Metin Diyadin, ardından tekrar Volkan Demirel. Yani bir takım eğer 5 teknik direktör değiştiriyorsa bu takımdan hayır beklenmez ama hala son haftada Metin Diyadin'le ayakta kalmaya çalışan bir gençler birliği var. Şimdi bu büyük bir başarıdır, esasında takım başarısıdır, kulüp başarısı değil. Oradaki gençlerin, oradaki gelen teknik direktörlerin başarısı. Yöneticilerin başarısızlığıdır eğer ki ligden düşerse bu kulüp. Şimdi federasyon da yıllar öncesinde bazı kararlar alıyordu. Hani Avrupa'da da işte bir teknik direktör en fazla iki takım çalıştırır veya bir kulüp en fazla üç teknik direktör değiştirebilir. Bunun gibi yaptırımlar da olabilir esasında. Ama Futbol
0: İngiltere'de
1: Federasyonu
0: var zaten.
1: Bunu
0: Evet,
1: yapmıyor.
0: Yapmıyorlar, evet. İngiltere'de var, birçok ülkede bu var.
1: Evet.
0: Ben ya mesela çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bu Ankara takımları da Ankara Gücü de benzer şeyler yaptı. Yani Ankara Gücü düşerken de bu aynı metodu kullandılar.
1: Tabii.
0: Mesela Metin Diyed'in bugün takımını lig tutarsa ben bunu ispatlayamam ama ben gelecek yıl mesela Metin Diyed'in yine hani uzun vadede o kulüpte kalacağını zannetmiyorum. Yani yine yani gençler birliğinde uzun süre çalışma imkanı bulamayacaktır. Yani dolayısıyla bu aslında biraz yönetimsel sıkıntılar. Ya Kayserispor da mesela ilginç
1: evet.
0: Bir kulüp. Yani 2-3 yıldır Kayserispor'un yaşadıklarını bugün Full City ile playoff oynayacak Djokovic gelip kurtarmış, hatırlarsınız Kayserispor'u
1: evet.
0: Geçen yılda. Bir önceki
1: evet.
0: Yıl yine son maçta belli olmuştu.

0: Yani bilmiyorum, bizim takımlar bir tuhaflık var. Bir kere bir takım çok transfer ve çok teknik adam değiştiriyorsa Brinkler'ı düşmek için her şeyi yapıyordur demektir. Bu çok net bir durum. Yani çok transfer yapan kulüpler sıkıntılıdır Yücel.
1: Mesela ben dün onu konuştuk burada Özgün Erdoğan'la, Celal Kıbızlı'yla, Sayın Adnan Şentürk'le. Şimdi Gençler Birliği Trabzonspor'la hafta içinde bir karşılaşma yaptı ve Gençler Birliği'ndeki 3-4 gence ben hayran kaldım. Yani niye bu futbolcuları daha evvel kimse görmedi Gençler Birliği takımı olarak ve bu futbolculara niye zaman vermediler, yer vermediler? Hele golü atan Erk Arda diye bir futbolcu var. Muhteşem bir futbolcu olacak, göreceksiniz. Son vuruşları çok iyi. Şimdi Metin Diyadin en azından bu cevheri çıkardı alttan. En azından altyapıda çalıştığı için, orada arkadaşları olduğu için ve öngörüsü olduğu için. Ama burada Futbol Federasyonu'nun acil olarak devreye girmesi lazım. Her gelen teknik direktör kendine göre bir transfer yapıyor. Her gelen teknik direktör kendine göre teknik direktörün altında çalışacak insanları getiriyor veya gidiyor. Bu kulüpleri daha da çok batağa doğru götürüyor. Yani Futbol Federasyonu'nun bir an evvel harekete geçmesi lazım diye düşünüyorum artık son hafta.
0: Ya zaten eğer bir kulüp çok transfer yapıyorsa menajerler o kulüpte çok etkin de demektir. Bakın Bursa'nın düştüğü durum, Mersin'in Banyurdu, Eskişehirspor, yani Kayserispor, Kayseri Erciyesspor'du aslında bu Kayserispor.
1: Evet.
0: Önce kulübün adı değişti. Hani ligde bir şekilde Kayserispor olsun diye orada bir değiş tokuş yapıldı. Yani dolayısıyla bu kulüplerin hepsinin geçmişinde bu sıkıntı. Ankara Gücü, ya Ankara Gücü'nü hiç unutmuyorum, pandemi döneminde transferin son günde arı transferde 11 transfer yapmışlar,
1: evet,
0: son günde. Yani dolayısıyla bu menajerlerin çok etkin olduğunu gösteren bir durum. Bunun önüne geçmek çok kolay değil. Federasyon buna bazı yaptırımlar, belki finansal açıdan ağır denetimler sunabilir. Ağır denetimler üzerinden yapabilirler ama yani deliyorlar. Kulüpler de bunları deliyor bir şekilde. Bir yol bulunuyor. Ve maalesef bizim kulüplerde yöneticiler ceza gelmiyor. Yöneticiler yaptıklarından sorumlu olmuyorlar. Ben bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü yönetimler geliyor, kulüpleri zarar uğratıp sonra hayatlarına devam ediyorlar. Arkada büyük bir enkaz kalıyor. Bu Bursa Spor'da bunu yani keşke bir yani bir imkanımız olsa Bursa Spor'un hikayesini tam böyle, yani neler geçtiğini, sürecinin nasıl buraya geldiğini anlatsak, görsek, o transfer hikayeleri, oradaki yönetim, değişen yönetimler, kulüp nasıl içi batırıldı, nasıl boşaltıldı, bunların hepsini anlatılması gerekiyor. Düşünsenize, muhteşem bir stat yapıldı Bursa'ya. O statın keyfini süremedi Bursa Spor. Yani bir ara hatırlıyorum elektrik paraları falan ödenemeyecek duruma gelmişti. Ama maalesef ülkemizin birçok kulübünde kader bu. Bir de bence Türkiye'de fazla kulüp var Yücel. Bunun bir şekilde tazeleşmesi gerekiyor. Bu kadar çok kulüp olmasına gerek yok. Ben oturduğum yerde yani arada 5'er dakika, 6'şer dakikalık yürüme mesafelerine 4 tane farklı kulüple karşılaşıyorum. Yani işte aynı anda 3-4 tane kulüp görebiliyorsunuz kurulmuş. Bu kadar çok kulüp olması da doğru bir şey değil. Yani aynı semtin 4-5 tane kulüp olduğunu söyleyebilirim ben size oturduğum yerde. Bu kadar kulüp olması da çok doğru değil. Çünkü bu ne altyapıların sadeleşmesini sağlıyor, ne oyuncular, yani çocuklara zaten imkan sağlamıyor, ne de futbolun geçmesine fayda sağlıyor.
1: Şimdi bugün bir haber var. Saat bugün 13.02'de atılmış. FIFA Genel Sekreteri Matthias Grafström, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile bir araya geldi. Bunu bilmiyorum, gördün mü? Biliyor musun? Bu yavaş yavaş Türkiye'de bununla ilgili haberler çıkacak anladığım kadarıyla. Acaba bu Futbol Federasyonu Başkanı'nın konuşmaları üzerine olmuş olabilir mi? Gelmiş olabilirler mi?
0: Ya muhtemelen bahis operasyonların dedikoduları var. Onlarla da ilgili olabilir.
1: Evet.
0: Ya burada durum şu aslında. Federasyon, biz hatırlarsanız bu sezon ortasında bir bahis konuları çıkmıştı, bazı futbolcular ceza almıştı ya. Yani bahis, evet, konusu bu işin aslında ben hep ona inanıyorum. Yani bahis için çok böyle magazinel tarafına döndü Türkiye'de.
1: Çok doğru.
0: Bu işin gerçekten çözümünü istiyor mu federasyon? Bununla ilgili bir bedel ödemeye hazır mı? Risk almaya hazır mı? Bunu biz çok göremedik. Yani bahis için de arkada bir sürü problem var ki futbolunda, bir sürü sıkıntı.

0: var. Bunu çözmek için ben merak ediyorum, hakem atamalarına neler oluyor, mihaki sıkıntıları. Yani bunların hepsi yani bahis için sonucu aslında. O
1: Evet.
0: aradaki süreci biz görmüyoruz. Neler yapılıyor, neler dönüyor. Bazı takımlar bazı avantajlar sağlıyor mu? Hakem kararları neye göre şekilleniyor? Atamalar neye göre yapılıyor? Bazı isimler sürekli aynı kurullar neden yer alıyor? Ondan sonra yönetimler oluşurken, federasyon yönetimleri oluşurken kim kimin adamı? İşte bazı takımların açıkçası yani varoluşlarına kim karar veriyor? İşte nasıl şampiyon veya düşme veya bazı takımlar nasıl denetimden kaçıyor? Finansal denetimler yapılabiliyor mu? Bu sistemden kim avantaj sağlıyor? Bunu çözmesi lazımdı federasyonun. Çünkü düşünsenize biz yıllardır hakemlerden şikayet ediyoruz. Yıllardır herkes mutsuz bu futbol sisteminden. Bu futbol sisteminden kimler mutlu, kimler para kazanıyor? Bunu çıkartmaları lazım. Bahis için aslında biraz magazinler, biraz dedikodu, biraz da kahve muhabbetine döndü. O oynamış, bu oynamış. Bahis ortamını yaratan sistemi çürütmek gerekiyor. İnsanlar o bahisi oynamayacak noktaya gelmesi lazım. Bugün yani yanlış anlaşılmasın. Bugün birçok futbolcunun bahisi adı çıktı. Hayatlarına devam ediyorlar. Bir şey değişmiyor. Veya sadece Mert Hakan Yandaş mı bu işte hapis cezası alacak noktada sonra işte men ediliyor, diğerlerine bir şey olmadı. Mesela burada çok ciddi farklı uygulamalar var. Yani Eren Elmalı ile Mert Hakan Yandaş arasında farkı federasyon bize anlatması lazım. Niye biri men ediliyor, biri niye edilmiyor? Veya kaleci Güvenç'in adı çıktığında orada onunla ilgili kendi bize açıklanması gerekiyor bazı şeyler. Biz çünkü dedikodu üzerine konuşmaya başladık. Oyuncuların isimlerine de yazık. Bazı
1: tabii.
0: Hatırlarsınız bazı Necip Uysal'ın adını durdururken oraya yazdılar ve çocuk suçlu çıktı.
1: Ersin Destanoğlu milli takımın kalecisi.
0: Kalecisi yani böyle yanlış şeyler de oldu. Yani dolayısıyla bunların çok ivedilikle ve kararlılıkla çözümü gerekiyor. Bazı insanların adını da o torbaya koyuyorlar. Dolayısıyla aklımızda bir takım yargılar şeysiz kalıyor yani altyapısız kalıyor. Ben bu açıdan bunu çok federasyonu oturup bununla ilgili bir komisyon kurması, bununla ilgili adli makamlarla beraber çalışması, bir akademik destek alması gerekiyor. Bu bir süreç olması lazım. Yani bahis işi, yani o bahis oymuş, bu bahis oymuş konusundan çıkartılması gereken bir süreç bu.
1: Özellikle çok doğru söylüyorsun ki bugün Sayın Doğan'la da devamlı saat 13 ana haber bülteninden itibaren spor gündemi programımızda kulüpler, futbolcular hata yapabilirler ama bunu düzenleyecek olan özellikle futbol federasyonudur. Hem liglerin tescili anlamında, liglerin yapılanması anlamında, statların düzeni anlamında, olaylar anlamında. Mesela şimdi yarı otomatik VAR sistemi. Şimdi yarı otomatik VAR sistemi bir teknisyenin eliyle ayarladığı saniyenin onda biri de olsa 20'de biri de olsa bir teknisyenin VAR teknisyenin eliyle ayarladığı bir sistem. Topun ayaktan çıktı çıkmadı dokundu dokunmadı. Şimdi Premier Ligi izliyorum ben. Arkadaş çipli topu var. Adamın vücudundan tutun işte ayağındaki noktaya kadar çipli top. Offside olup olmadığını çıkartıyor. Neresine dokundu çıkıyor ortaya. Ya bu o kadar pahalı bir sistem olamaz. Yani bunun
0: ya bu kadar milyon dolar uçuyorsa o para harcanabilir. Yani çok doğru, çok güzel bir örnek. Yani ben mesela oradaki bir adamın kişisel keyfi veya kişisel kararına göre mi şekilleneceğim? Mesela bununla ilgili bana federasyon garanti vermiyor. Yani evet bu böyledir, burada sıkıntı yok. Bu offside çizgisi birisine göre değil, o standarda göre çiziliyor garantisini vermesi lazım federasyonun. Ya bunun gibi birçok örnek var ya. Hakem atamaları, hakem kararları, VAR uygulamaları yani çok çok değişik şeyler vardı. Yani dolayısıyla bahis konusu bana göre çok magazinleşmeye başladı.
1: Evet, hoş
0: ve ben açıkçası kimin bahis oynadığını çok merak etmiyorum veya hiçbir ismi de şaşırmıyorum. Ben de herhangi bir duygu da yaratmıyor. Günün sonunda biz sistemin işleyişini, ya siz bugün bir bankaya gittiğinizde kafanıza göre istediğiniz kadar kredi alamıyorsunuz. Çünkü bununla ilgili bir denetim ve düzenleme var.
1: Tabii.
0: Federasyonun da bu açıdan belli bir düzenleme ve denetimi işleyişine oturtması gerekiyor. Siz bu yani siz bataklık bir yerde bataklık varsa, sorun varsa sinekleri öldürmek yerine o bataklığı kurutmanız gerekiyor.
1: Evet.
0: Federasyonun bunu sağlaması lazım. Bahis oynayacak sepetleri ortadan kaldırması lazım. Bu çok önemli. Yoksa bizim bilmediğimiz ben bir sürü şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü kafamda öyle bir algı oluşmaya başladı.

0: Bunu şimdi spor bence bir takım başka isimler de olabilir, bağlantılar da olabilir, menajerler çok güçlü. Spor medyasının bir tarafında sürekli görüyorsunuz. Konuyu başka yere çevirmeye çalışıyorlar. Yani dolayısıyla bence buna bir sistem sorunu olarak bakmak lazım.
1: Çok doğru. Spor yazarı Okan Can bizlerle birlikteydi. Kolaylıklar diliyorum Okan Can. İyi günler.
0: İyi yayınlar diliyorum. İyi pazarlar olsun tekrar.
1: Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Okan Can bizlerle birlikteydi. Bir reklam aramız var. Ardından tekrar birlikte olacağız.
2: Reklamlar.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Reklamlar.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis, hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
5: Spor gündemi devam ediyor.
6: Saatimiz 16.32'yi gösteriyor. Bildiğiniz gibi saat 17'de Kayseri Spor, Konya Spor karşılaşması var. Radyo 1'den naklen yayınlanacak. O nedenden bugün saat 17'ye dek sizlerle birlikte olacağız ve çok değerli bir konuğumuz var. Teknik direktör Adnan Şentürk telefon hattımızda. Sayın Şentürk, hoş geldiniz.
7: Çok teşekkür ederim Yüce Bey. Kolaylıklar diliyorum size de.
6: Sağ olun. Şimdi dün biraz erken bağlanmıştınız. Ben hep sona bırakırdım sizi, özellikle maçlara yakın. Ama evet, erken bağlanmıştınız ve bir maçı izlemeye gitmiştiniz. Çorlu evet. Spor Yeşilyurt. Nasıl bir karşılaşmaydı, dinleyicilerimize aktaralım. Çünkü Çorlu Spor Başkanı'nı da bağlamıştık ve... bizim programımızın şansından mıdır bilmiyoruz. Çorlu Spor 2. lige yükseldi. Nasıl bir maçtı? Kimi beğendiniz? Evet. Nasıldı?
7: Evet, şöyle, atmosfer bir kere çok iyi. Her iki takımın taraftarları da vardı ve iki takım da bir hayli meşakkatli bir yoldan buraya geliyor. Yani ligi playoff sınırı içinde bitirdikten sonra da karşılıklı iki tane rakiple, ikişer rakiple eliminasyon oynayıp, yani dört maç daha oynayıp buraya gelebiliyor ve final maçı tek maç olarak oynanıyor. Dolayısıyla Malatya takımı aslında ligi bitirdiği ilk yarı 15. maç sonunda düşme potasının içindeydi. Yani sondan 4. takımdı. Lig bitmiş olsa küme düşecekti. Ama Malatya Spor'un da içinde bulunduğu durum, yaşadığı kriz, sorunlar ve toparlanamaması, yoğun bir borç batağının içinde oluşu Malatya Yeşilyurt takımına kanalize olmasını sağladı bütün Malatya'nın. Yani yerel yönetimler dahil herkesin desteğiyle bir üst lige, daha üste doğru giderek Malatya Spor'un yerini alması beklenen bir takım olarak çok ciddi transferler yapıldı. Bir hayli para harcandı ve gerçekten iyi oyuncular alındı. O takımla o düşme potasından çok zor bir grupta süratle yukarıya doğru giderek playoff hakkı elde etti. Yani dördüncü bitirdi ligi. Bir kere bu başlı başına bir başarıydı, evet. Ama tabii burada transfer başarısı da var. Bütçenin güçlü olmasının anlamı da var. İhtiyacı olduğunda transferi doğru yapabilme becerisi de var vesaire. Çorlu Spor da lig boyunca şampiyonluk için yarışmış. Lig bittiği zaman rakibinden sadece bir puan geride kalmıştı. Yani bir puanla şampiyonluğu kaçıran bir takım olarak final maçına gelmişti. Böyle baktığımız zaman birisi aşağıdan yukarı hızla yükselen moralli, diğeri son hafta bile şampiyon olabilecekken olamamış ama kararlı bir Çorlu Spor olarak karşılaştılar. Maç başlangıcı ilk 10-12 dakikada Malatya Yeşilyurt takımının daha istekli, canlı ve hedefine odaklanan bir oyunu var gibi gözüktü. Ancak daha deneyimli, tecrübeli oyunculardan oluşan, özellikle orta alanda topu ikili oyunlarda kendinde tutabilen ve öndeki oyuncularıyla da etkili olan Çorlu Spor maça ağırlığını koydu. maçın tamamında daha üstündü doğrusu ve 78 dakikada attığı golle de maçı kazandı. Yani bu maçla ilgili kısaca şunu söyleyebilirim. Maçta güreşteki gibi puanlama olsa puanlamayla da Çorlu Spor kazanırdı. Ancak şunu gördük. Bir takım çok iyi hazırlanmış, planlamasını çok doğru yapmış. Yeşil Yurt takımının oyuncu kadrosuna önde Güney gibi, Tayyip Kanarya gibi 3. ligin üstündeki oyuncularla, ki üstlüklerde de oynadılar, değerli oyuncularıyla beraber öndeki o etkinliği kuramamaları biraz da planlama hatasıydı. Biraz adam markajına fazla önem veren, rakibi durdurmayı düşünen bir planlama Yeşil Yurt için iyi olmadı. Daha istekli, daha planlı, oyunu iyi kurgulamış Çorlu Spor daha da çok tecrübeli oyuncuya sahip ve özellikle orta sahadaki oyuncularının bu deneyime sahip olması onları ikinci lige çıkmak konusunda daha başarılı kıldı ve istedikleri sonucu aldılar. Son olarak şunu söyleyeyim. Maçın 85. dakikasından uzatma dakikalarındaki o 4-5 dakikalık bölüm olan 9-10 dakikalık kısım inanılmaz gitgelli. Her iki takımın da %100 pozisyonlar bulduğu, riskleri üstlenen Malatya takımının sürekli giderken arkada bıraktığı boşlukları Çorlu'nun değerlendiremediği ama göz zevkine, futbol zevkine, temaşa zevkine hizmet eden inanılmaz bir 10 dakikalık bölüm vardı. Onu da söylemek isterim.
6: Şimdi gerçekten çok önemli bir şekilde bir karşılaşma vardı ve bu karşılaşmayı çok güzel ifade ettiniz. Şimdi ben de dün Samsun Spor Göztepe maçı öncesinde seyrederken bir plaket verildi. 4 ayrılan futbolcusuna, aynı zamanda kadroda yer alan futbolcuları vardı ve ayağa kalktılar, alkışladılar. Ayrıca o futbolcular oyundan çıkarken de alkışlandı seyirci tarafından, ki şu anda Manchester United Nottingham Forest maçını seyrediyorum. Casemiro'ya da veda ediyor Manchester United taraftarı ve seyirciler ayakta. Ve gerçekten çok göz yaşartıcı anlar ve ben bunu Türkiye'de Samsun Spor Göztepe maçında izledim. Ben hayatımda o kadar yıl maçlara gittim, bu kadar böyle bir vefa günü görmedim. Nasıl değerlendirirsiniz bir teknik direktör olarak?
7: Çok harika bir konuya değindiniz. Bu inanın bana duygulandım ve gözlerimden yaş geldi. Bu sadece o oyuncuların oradan hizmet ettikten sonra ayrılış biçiminde tarafların onlara gösterdiği saygı açısından değil. Aynı zamanda kulüp yönetiminin böyle bir şeyi planlı bir şekilde organize etmesine çok duygulandım. Gün içinde maçtan önce birkaç saat önce sosyal medyada

0: Samsunspor'un bazı oyuncularıyla yollarını ayırdığı ve bunların isimleri söylenerek ilan edilmişti.
1: Evet.
0: Yani kendi hesaplarından. O kadar güzel planlamışlar ki taraftarlar maça gelmeyecek olan bile en azından Zeki'ye ona olan sempatileriyle, sevgileriyle, hizmetlerine karşılık vermek adına. Tabii ki diğer oyunculara da. Orada olmak adına da oraya gelen taraftarlar olduğunu düşünüyorum. Ve bu planlama hem maç öncesinde verilen plaketlerle taraftarlara alkışlatılması, hem müsabaka devamında oyunun belli bölümlerinde önce biri sonra ikisi birden oyundan alınarak taraftarla tekrar o sahnenin yaşatılması, taraftarın ayağa kalkıp onları alkışlaması, vedanın bu kadar güzel planlanması gerçekten beni çok duygulandırdı. Ayrıca maç sonunda Zeki'nin verdiği demeçte, röportajda söylediği cümlelerde aslında ne kadar doğru bir iş yapıldığı, futbolcuların 4 yıl, 5 yıl hizmet ettiği bir yerden ayrılırken gönül kırıklığı, gözyaşıyla ayrıldığı noktalarda sevinç gözyaşlarıyla ayrılmasına sebep olmaları açısından da Samsunspor Kulübü'nü, bunu düşünenleri, planlayanları, uygulayanları, tüm camiasını gerçekten samimiyetle, tüm kalbimle kutluyorum. Bunlar şampiyonluklara değer hamleler. Şampiyonluklar böyle kulüplere gelir, zamanla gelir. Belki 3 yılda gelir, belki 30 yılda gelir.
1: Evet.
0: Ama bu kültürü sürdürürseniz, bu düşünceyi, taraftar futbolcu bütünlüğünü, onların da birer insan olduğunu ve orada hangi şartlarda gelip oynadığını aslında bilmiyor taraftarlar. Belki bir futbolcunun bir gününü, bir antrenmanını, küçüklükten itibaren o noktaya nasıl geldiğini, hangi meşakkatli yoldan oraya ulaştığını, annesinin babasının ne zorluklar çektiğini, bütün bunları belki anlatabilsek, belki böyle belgeseller yapılabilse, taraftar futbolcu teknik adam diyaloğundaki o yumuşama, samimiyeti de ortaya çıkartabiliriz. Çünkü taraftarlar çok para alan ve bu işin çıkıp keyfi için oynayan insanlar olarak görüyor futbolcuları. Evet, doğru, çok para kazanıyorlar.
1: Evet.
0: Ama o kadar değil. Yani bu anlamda Samsunspor'un ortaya koyduğu bu duruşu kutluyorum, tebrik ediyorum. Ve inanıyorum ki bundan sonra diğer takımlarımız için de örnek olacaktır. Umuyorum daha doğrusu. İnşallah öyle olur.
1: Şimdi mesela dedim ya, Manchester United Nottingham Forest maçını seyrediyorum. Maç bitti ama seyirci sahadan, stattan ayrılmadı. Ve ayrılacak olan, kadrodan ayrılacak olan futbolcular sahada ellerinde mikrofonla konuşuyorlar ve bütün stat ayağa kalkmış alkışlıyor Casemiro'yu. Şimdi bunun ben Türkiye'de Samsunspor Göztepe maçında gördüm ve duygulandım ve bunun da devamını diliyorum. Ülkemizde de umarız bunlar devam eder. Gelelim Sayın Şentürk, bugün akşam saat 20'deki mücadelelere. Bu akşam neler olur?
0: Harika bir soru ama...
2: Hocam, dananın kuyruğu kopacak akşam.
0: Evet, tabii artık ötesi yok. Ben şöyle bakıyorum bu olaya. Burada puantaj her şeyin cevabını vermez ama mesajını verir. Yani Antalya Spor kazanmaktan başka çaresi yok. Antalya Spor kazanmadığı zaman diğer takımların alacağı sonuçların da bir anlamı yok. Onun için Antalya Spor kendi müsabakasını kazanmak zorunda. Ancak ondan sonra diğer takımların durumu devreye girecek. Yani anlaşılan herkesin gözü Antalya'da olacak. Antalya eğer kazanırsa, yani bir puan da yetmiyor. Eğer kazanırsa ancak ondan sonra diğer takımlara bakmak lazım ki burada haftanın başından beri, geçen haftanın sonundan bu yana konuşulan şeyler var. İşte dörtlü averajı olabilir, üçlü,
1: evet,
0: ikili olabilir. Evet, bütün bu olasılıklar olabilir. Ama ancak bunlar maç sonuçlandıktan sonra herkesin aklında ne olursa kim düşer biliniyor. Fakat bugünkü maçlar çok ilginç. Bugünkü maçlar içinde Gençler Birliği'nin de kümede kalabilmesi için kazanması gerekiyor. Yani beraberlik ona da yetmiyor Antalya kazandığı zaman. Gençler Birliği Trabzon maçlarının da enteresan bir özelliği var. Yani 2020-2021 sezonunda yine ligin son maçı Trabzonspor Gençler Birliği arasında olmuş. Trabzonspor Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup etmiş ve Gençler Birliği küme düşmüş. Yani Gençler Birliği o maçı kazansaydı düşmeyecekti. Böyle bir durum var.
1: Evet.
0: Başka bir şey var. 1973 yılında bunu özellikle Instagram'da karşıma gelince, belki bilmeyen seyirciler, dinleyiciler olur diye söylemek istiyorum. 1973 yılında Trabzonspor Gençler Birliği maçı bir ikincilik maçı. Birincilik yükselme. O zamanki süperlik birincilik.
1: Evet.
0: Bu müsabakayı Trabzonspor Gençler Birliği'ni 5-0 yenerse birinciliğe çıkacak. Diğer çıkması muhtemel takım Kayserispor, Orduspor'u son dakikada attığı golle 1-0 yenecek.

0: gerekmiyor. Ve eğer 5-0'lık skorla Trabzonspor kazanırsa, ki o günkü koşullarda kazanabilir olasılığı çok yüksek duruyor, birinci lige çıkacak. Ama Gençler Birliği takımı Görele'ye kadar geliyor ve Giresun'dan geriye dönüyor. Dolayısıyla sosyal medyada son zamanlarda özellikle Trabzon içeriklerinde bunu öne çıkartan bazı tipler var. Yani bir intikam düşüncesini, evet, sokmaya çalışıyorlar. Bu asla doğru değil. Ben bunun için söylemiyorum bunu. Ama Gençler Birliği Trabzon arasında böyle garip bir maç düellolar oluyor. Bugünkü maç son derece centilmence geçecekti. Trabzonspor'un az kadrosuyla çıkacağını düşünmüyorum. Eğer Gençler Birliği doğru bir planla ve gerilmeden oyunu oynarsa istediği sonucu alabileceğini de düşünüyorum. Ama kesinlikle Trabzonspor'un Gençler Birliği'ne maç bırakacağı, gevşeteceği, yani kazanmasak da olur düşüncesinde sahada olacağını zannetmiyorum.
1: Evet.
0: Dolayısıyla böyle baktığım zaman Antalyaspor'un da kazanmasıyla sanki bu ikili averajların devreye girmesinin muhtemel olduğunu düşünüyorum. Ve inanın bana kimin başına ne gelir bilemem. Tabii burada Kasımpaşa'nın şöyle bir avantajı olacak. Daha evvelsi gün şampiyonluk kutlaması yapmış bir takımın oyuncularının bugünkü müsabakaya yüksek konsantrasyonla çıkması mümkün değil. Ve o kadronun içinde oynamayan oyuncuların oynayacağını düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın kadrosundaki tüm oyuncuların Kasımpaşa ile başa baş oynayacağını, hatta mağlup edecek kalitede olduğunu da biliyorum. Ama maç eksiklikleri, konsantrasyonları, maça olan ilgi ve yani biraz kenarda kalmanın verdiği o hüzünle bu maçı oynama gibi nedenlerden ötürü de Kasımpaşa'nın da sanki biraz avantajlı olduğu, ama Fenerbahçe Eyüp maçında da Fenerbahçe'nin maçı kazanmaya çok yakın olduğunu doğrusu düşünüyorum.
1: Sayın Şentürk, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize emeğinize sağlık. Kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, teknik direktör Sayın Şentürk, Adnan Şentürk bizlerle birlikteydi. Artık son 10 dakika içindeyiz.
2: Evet.
1: Yavaş yavaş da veda edeceğiz. Saat 54.30 gibi de, 16.54.30 gibi de sinyalimiz girecek. Kapanış sinyalimiz girecek.
2: Evet.
1: Şimdi son olarak oraya... Programın başından beri not aldınız. O notlarımızı dinleyicilerimizle paylaşırsanız sevinirim.
2: Tabii. Aldığım notların arasında tabii çok ciddi anlamda şeyler var. Mesela artık liglerin, üst liglere çıkanlar belli oldu. Özellikle 3. ligden 2. lige, 2. ligden 1. lige çıkanlar belli oldu. 1. ligden Süper Lig'e çıkanların son takımı hariç ikisi belli. Şimdi bütün bunlara baktığım zaman hep aklımdan şöyle bir şey geçti. Şimdi dün Adnan Hoca da tabii izlemiş Çorlu maçını. İzlenimlerini dinlediğim zaman Çorlu Spor hak ederek geldi.
1: Evet.
2: Ama şimdi şu da var. Bizim takımlarımız bir üst lige çıktıkları zaman ellerindeki kadroyla başardıkları olayı küçümsenecek bir olay değil. Kendi
1: tabii
2: liginizde
1: ki.
2: Bir de alt liglerde o kadar takımla baş ediyorsunuz ve bir üst lige çıkıyorsunuz.
1: En zor liglerden biridir tabii, bölgesel amatör lig ve üçüncü lig.
2: Şimdi siz buradan oraya çıktığınız zaman bu elinizdeki kadroyu koruyup aynı kadroyla devam etmek mi? Aynı hocayla devam etmek mi? Yoksa hani hep vitrin, hep türbüne oynar
1: bana
2: gibi.
1: Bana soruyorsanız cevabımı vereyim hemen.
2: Ben sizin cevabınızı da alacağım tabii.
1: Ben şu anda Çorlu Spor, ben Çorlu Spor olduğu için,
2: evet,
1: dünkü Çorlu Spor'un kadrosunu korurum. 3-4 transferle önümüzdeki sene ikinci ligde mücadele ederim.
2: Aynen siz gibi düşünüyorum. Hoca da kalır.
1: Evet.
2: Çok doğru bir şekilde gider çünkü... Hani üçüncü lig, ikinci lig arasındaki farka baktığımız zaman bir alt ligi gibi görünüyor ama ikisi de çok büyük. Karmaşa içerisinde, zorluk içerisinde oralardan çıkmak. Bir tabii bunu sürekli yazdım. Acaba hani kadroda ne kadar değişiklik olur? Teknik direktör gider mi? Çorlu Spor nasıl bir yatırım yapar? Çorlu Spor'la ilgili neler var, neler yok? Bütün onların hepsinin hesabını yaptım ama dün de baktım, bugün özellikle Adnan Hoca ne diyecek maçı izledikten sonra, ama Adnan Hoca diyor ki puanlama bile olsa güreşte Çorlu Spor zaten üstün oynadı, daha üstündü. İşte, ama ikincilikteki takımlarla kıyasladığınız zaman acaba yeterli olacak mı? Bir de ona bakmak lazım. Bir diğeri de tabii ben hep baştan beri şunu şey yapıyorum. Şimdi mesela sezon başında Orkun Kökçü'yü Beşiktaş kendi stadında 100 binlerin önünde ve televizyonda milyonların önünde çok büyük bir törenle, yani dünya devi gelmiş gibi karşıladı. Galatasaray Osimhen'e aynı töreni yaptı. Fenerbahçe'de bakıyorum Kerem Aktürkoğlu için aynı şeyleri yaptı. Şimdi baştan beri hep konuşuyoruz. Demin Adnan Hoca'ya da aynısını söylediniz gerçekten. Biraz önce Manchester maçında da gördük ki gerçekten çok...

0: duygusal anlar yaşadı ve
1: Tabii.
0: gerçi şey vefa borcunu ödediler yani. Giden futbolcularla ilgili çok güzel bir tören oldu. Tüm seyirciler yerinde kaldı. Hiçbiri
1: Hala
0: kıpırdamadı.
1: bir tane seyirci gitmiyor
0: Evet.
1: kapıdan.

0: çok iyi bir karakterdir, kaptandır.
1: Elinden geleni yapmıştır,
0: evet,
1: yani
0: kadar,
1: o kadar.
0: Kadar.
1: Ve ona rağmen biz hala bu vefa borcumuzu niye bir türlü gösteremiyoruz? Niye bu aidiyet duygumuzu ortaya koyamıyoruz? Ya bu çocuklara biz bu yaptıklarından dolayı teşekkür etmemiz lazım. Yani bir sezon boyunca takıma katkı sağladı. Öyle ya da böyle. Çok beğenirsin, çok üst düzey katkı olmaz ama bazı maçlar vardır, çok kritik maçlarda sahneye çıkar. Öyle bir gol atar ya da öyle bir gol attırır ki takımı sırtlar götürür. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım.
0: Tabii.
1: Biz her şeyi siliyoruz.
0: Maalesef.
1: Her şeyi siliyoruz. Bu değerlerimizi yok ede ede nasıl biz geleceğiz, nerelere geleceğiz onu da bilmiyorum. Bakıyorum gerçekten değerlerimizi bitirmişiz biz ya. Değer yargılarımız yok oluyor. Değer verdiğimiz, önem verdiğimiz gerçekten düşünüyoruz ya, geleneksel olarak biz misafirperver bir ülke değil miyiz? Bize gelen futbolcuları büyük şaşalarla karşılamıyoruz muyuz? Tribünlere bunu alkışlatıyoruz. Törenler yapıyoruz, şarkılar, türküler. Giderken adamı ya yuhalatıyoruz sizin dediğiniz gibi ya da hiç kimse sahipsizce gönderip gidiyoruz ya da bir tüpün önünde uğurluyoruz.
0: Evet.
1: Yani bu böyle bir şey olur mu yani?
0: Mutfakta.
1: Olacak gibi. O çok kötü bir görüntü. Yani sabahtan beri hep bunları düşünerek yazdım. Bakıyorum işte abi, o birinci lige çıkmış, bu ikinci lige çıkmış, bu transfer olmuş, o gelmiş, bu gitmişten ziyade biz bir önce bunları bir gerçekten bir ayarlamamız lazım. Artık bir düzene oturtmamız lazım. Bu kültürü mü yerleştirmemiz gerekiyor? Yoksa o kültürdeki eksik yanlar mı var, onları tamamlamamız gerekiyor? Ya da kendi yönetimlerimizin gözden geçirilmesi mi gerekiyor? Yani kulüp yönetimlerini kulüpteki genel kurullarda mı olur? Yoksa yönetim kurulu toplantılarında mı olur? Bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Acaba bu kulüpte bu işi yapabilecek, futboldan anlayan, insani duygularını kaybetmemiş kaç tane yöneticimiz var ki biz bunları bu şekilde hem tribünlere yansıyacak, seyirciye yansıyacak, hem kendi takım oyuncularına yansıyacak. Çünkü bunları şöyle de düşünmek lazım. Çok önemli bir şey Yüce Bey. Aynı zamanda şunu da önemli. Bu aynı zamanda bizim futbolumuzun marka değerini yükseltmeyecek mi?
0: Tabii ki.
1: Peki bu bizim tanıtımımız değil mi?
0: Şu anda Manchester United Nottingham Forest maçını tanıtımını yaptım,
1: evet,
0: ben radyodan. Ama bir kültürü anlatmaya,
1: tabii,
0: çalıştım.
1: Tabii. Çok önemli. Bir de bu bizim için bir turizm tanıtımı.
0: Evet.
1: Bu futbolcular yarın gidiyorlar. Orada işte açıklamalar yapıyorlar.
0: Tabii.
1: Eski futbolcuların birçoğu Galatasaray, Fener, Beşiktaş için açıklama yapmıyor mu?
0: Güney Koreli futbolcuları görüyorsunuz. Her türlü. Fenerbahçe'de de vardı.
1: Evet,
0: Beşiktaş'ta,
1: evet,
0: da var. Güney Kore'den birçok taraftar o futbolcuyu izlemek için geliyor.
1: Japonlar, Güney Koreliler,
0: evet,
1: gerçi
0: evet.
1: Yani bu çok önemli. Biz aslında çok futbol,
0: Evet.
1: Sadece futbol değil yani. Gerçekten çok büyük hizmetleri de var. Niye o pencereden bakmaz yöneticilerimiz? Veya bakar da göz mü kapatırlar, kulaklarını mı tıkarlar ya da bilmiyorlar mı? Bilmiyorum.
0: Ben günü düşündüklerini, yani bugünü, anı düşündüklerini düşünüyorum. Geleceğe adım attıklarını düşünmüyorum veya bu adımları atanların az olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten bir marka için neler yapılması gerektiğini profesyonel insanlardan eğitim alarak konuşmuyorlar.
1: Kesinlikle işi bilmediklerini ben de düşünüyorum. Yani
0: Evet.
1: Konuya hakim olsalar, eğer yaptıkları işi gerçekten incelikleriyle tamamen bilmeseler bile, incelikleriyle falan bilmeseler bile yüzeysel olarak bir şeyler öğrenip gelmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Yani bile bile bunları herhalde hiç kimse yapmaz. Yani bilerek bu tür şeyleri yapan insanların zaten ne kulüpte, ne o yönetimde, ne oradaki görevde olmamaları gerekiyor.
0: Evet.
1: Orada oluyorsalar, getirilmişler, demek ki bir şeyler biliyorlar. O zaman sizin dediğinizin ön plana çıktığını görüyorum. Günü kurtarmak, koltuğu korumak. Başka bir şey yok. Nasıl olsa seneye ben olmayacağım. Ya da bir kaos olacak, ben gideceğim, benden sonrakiler düşünsün. Bir mantığıyla da
0: Ya
1: alabiliyorlar.
0: da bir sıkıntı var, futbolcuları gönderin, teknik direktörü
1: Tabii.
0: gönderin. Bununla o sorunu çözdüğünü düşünüp
1: Bana dokunulmasın.
0: yeni sorunlarla, yeni yıllara, yeni sezonlara da aynı çözüm yöntemleriyle hareket ederek o sorunları devamlı olarak yaşamak.
1: Tabii. Altında yatan bence de odur. Doğru
0: Evet, ve
1: diyorsunuz.
0: binlerce futbolcu geliyor, binlerce futbolcu gidiyor,
1: Gidiyor, evet.
0: milyonlarca dolar gidiyor, hatta milyarlarca
1: Larca.
0: dolar diyeyim, gidiyor, milyarlarca dolar geliyor, kulüpler borç batağına giriyor ve bu borçların ödenemeyeceği zamanda üst kademeleri, devlet kademelerinden bu borçların affedilmesini ya da faizlerinin affedilmesini, ana paranın ödenmesini, onu da takside
1: Bağlanmasın.
0: bağlanmasını
1: Evet.
0: istiyorlar ve tamam, harcayan sensin ama
1: Yani
0: harcayan sensin.
1: bilinçli harca, bilerek
0: Evet.
1: harca. Niye bilmeden, plansız, programsız harcıyorsun? Sonra da devlete, ya devleti de zorda bırakıyorlar.
0: Tabii.
1: Yani sen bir sürü borç yapacaksın, plansızca, programsızca, ondan sonra devletten bekleyeceksin, öde. Bu da bana saçma geliyor da. Hani bilmiyorum nasıl

0: bir şey yapılır, düzenleme yapılır, düzeltilir mi? Ona da pek şu an için aklımda yatmıyor.
1: Bakalım.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de
1: Ellerinize,
0: teşekkür
1: emeğinize
0: ederim. Sağ
1: sağlık. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Özgün Erdoğan stüdyo konuğumuzdu. Ben Trend Yol Süper Lig'de şu ana kadar alınan sonuçları sizlerle paylaşmak isterim. Çaykur Rizespor Beşiktaş karşı karşıya gelmişti. 2-2 eşitlikte sona erdi. 34. ve son haftada Trend Yol Süper Lig'in açılışı. Cumartesi günü, yani dün, Fatih Karagümrük kendi sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bildiğiniz gibi Kayserispor ve Fatih Karagümrük de ligden düşen takımlar arasında. Ve Gaziantep Futbol Kulübü Rams Başakşehir'i konuk etti. Rams Başakşehir 2-1 kazandı ve ligde 5. sıraya geldi. Ve Samsunspor Göztepe maçında da Samsunspor 3-0 mağlup etti Göztepe'yi sevgili dinleyiciler. Az sonra da Kayserispor Konyaspor karşılaşması var ve bu karşılaşmayı da arkadaşımız Alper Bakırcıgil sunacak. Kendisine kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, şimdi yayınımızın sonuna geldik. Yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetimde önce Hasan Tellioğlu vardı, ardından Berkay Bigeç ve Adem Karaman bizlerle birlikte oldu. Ve sunucunuz ben Yücer. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. İyi bir akşam diliyoruz. Esen kalın.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Sayın dinleyiciler, şimdi Z Corner Kayseri Spor Tümosan Konya Spor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlayacağız.
2: Reklamlar.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hepelim, havada karada çekerim.
7: Yüksel abi, üst kişide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Fiber hızında hepelim, havada karada çekerim.
8: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
3: Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
1: aşkına. Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
1: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
3: Kayseri'de RHG Enerji Stadı'ndan merhabalar değerli futbol severler. Ben Alper Bakırcıgil ve sesimi sizlere ulaştıran Adem Karaman. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Trendyol Süper Lig'de son karşılaşmasına çıkıyor. The Corner Kayseri Spor ve Tumosan Konya Spor bu sezon. The Corner Kayseri Spor geçen hafta Süper Lig'e veda etmişti. Tumosan Konya Spor 22 Mayıs'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayacak. İki takım da oldukça eksik kadrolarla bugün mücadele edecek. Özellikle Tumosan Konya Spor, biraz evvel de belirttiğim gibi, hafta sonunda oynayacağı Trabzonspor karşılaşması için oldukça rotasyonlu bir kadroyla Kayseri'ye geldi. Bir hayli genç oyuncu bugün kadroda yer alacak. The Corner Kayseri Spor'da da eksiklikler bir hayli fazla. Miguel Cardozo, Denswil, Bilal Beyazıt, Onuga, Carlos Mane, Benacer, Talha, Mehmet Eray, Özbek, Hüseyin'i sakatlıkları sebebiyle bugün takımda yoklar. Ramazan Civelek de kart cezalısı konumunda. Ev sahibi ekip sarı kırmızılılarda. Artık son hazırlıklar yapılıyor. Maçın hakemi Melek Takan. İlk işaret gelmek üzere Kayseri'de ve karşılaşma şu anda başlıyor. Umarız keyifli, tempolu, gollü, pozisyonlu bir mücadeleyi sizlerle birlikte takip ederiz. Diğer tarafta Konya Spor cephesine baktığımız zaman Bardi, Muleka, Adil, Bahadır ve onlarla birlikte Deniz Türüç, Olayık ve maç kadrosuna alınmayan isimler. Diğer tarafta sakatlıklar da var. Kremer sakat değerli dinleyenler. Onunla birlikte Uğurcan'ın yine sakatlığı söz konusu. Girilerme zaten haftalardır kadro dışındaydı. Ve genç bir kadroyla bugün Kayseri deplasmanında konuk ekip Tumosan Konya Spor. İki takımın da 11'ini sizlere aktaralım. Ev sahibi ekip 4-2-3-1 oyun sistemiyle oyun alanına yayılıyor. Kalede Deniz Dönmezel var. Dörtlü savunmada sağda Jadel Katango, solda Joshua Brenet, stoperler Lionel Karol ve Semih Güler. Savunmanın önündeki iki ön libero Dorukhan ve Görkem'den oluşurken bu ikinin önünde sağda Burak Kapacak, solda Tucci, ortada Benes ve en uç noktada Fedor Çalov var. Konuk takım Tumosan Konya Spor 3-4-3 oyun sistemiyle sağda. Kalede Deniz Ertaş, savunmada Bazuer, Ranbania, Yasir Subaşı üçlüsü. Orta alanda Anzuana, Atayanık, Jin Hojo, Arif Boşluk. İleri üçlüde İsmail Esat, Cemal Eren ve Svensson tertibiyle konuk ekipte sahadaki yerini almış durumda. Melek Takan mücadelenin hakemi. Kürşatan Akın ve Serdar Osman Akarsu yardımcılar. Dördüncü hakem Ayberk Demirbaş var odasında. Kadir Sağlam var ve dördüncü hakem olarak da asistan yardımcı hakem olarak da Bilal Köseoğlu görev yapıyor bu mücadelede. Banyan'ın yaptığı müdahaleye faul dedi karşılaşmanın hakemi ve orta yuvarlan hemen gerisinden serbest vuruşu ev sahibi ekip Kayseri Spor kullandı. Derin bir top cezalarını ön çizgisine doğru, o topa yetişmesi Tucci'nin oldukça zor, savunmada araya giren Ryan Banyan oldu, topla rakip

arasına girdi. Meşin yuvarlağın dışarı çıkmasına izin verdi ve kale vuruşunu kullanacak Cumhursan Konyaspor. Tuğçe kendisine faul yapıldığı yönünde bir beklenti içerisindeydi. Hafif de bir gerilim yaşandı ama Baniya doğrudan oyun alanına doğru dönünce o gerilim fazla da tırmanmadı. Değerli dinleyenler, Deniz Ertaş şimdi o kale vuruşunu kullandıktan sonra öne doğru gönderdi. Topu Jin Hojo geriye çıkartıyor. Kendi cezalarının yan tarafındaki boşlukta. Konuk takım Yasir Subaşı topu aldıktan sonra şimdi savunmadan uzun mesafeli orta çizgiye doğru bir top çıktı. Lionel Carroll kafayla karşıladıktan sonra Konyaspor yarı sahasından çıkma düşüncesinde baskı geldi ama pasta isabetli olmadı Carroll'den. İki takımdan da üst üste pas hataları Jin Hojo'da kaldı. Orta çizgiye yakın noktada yerden Girin gönderdi. Şimdi sağ iç boşluğa doğru son derece güzel bir pas geldi. Jin Hojo ile geliyor. Şimdi konuk takım Konyaspor cezalının yan tarafındaki boşluk çıkarttı geriye. Şut kaleye dışarı gitti. İlk tehlikeli atak Anzuana sol ayağının içiyle uzak kale direğinin dibine doğru vurmak istedi. Anzuana ama top kale direğine yaklaşık 1,5 metrelik bir mesafeden oyun alanının dışına gidiyor. Maçtaki ilk tehlikeli ataktı bu. Tümosan Konyaspor'dan geldi. Kale vuruşunu şimdi ESAB ekipse corner Kayseri Spor kullanma hazırlığında Deniz Dönmezer. Arkadaşlarına gidin dedi. Uzun mesafeli kullanma düşüncesinde olacak Deniz. Kayseri Spor ligin son sırasında 27 puan topladı bu haftaya kadar ve yayınımızın başında da ifade ettiğimiz gibi geçen hafta Süper Lig'e veda etti Sarı Kırmızılar. Tümosan Konyaspor son derece rahat 9. sırada 40 puan topladı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayacak Cuma günü Trabzonspor'la o maçı düşünerek bu mücadelede oldukça rotasyonlu bir kadro yer alıyor yeşil beyazlarda. Yasir Subaşı'na yapılan müdahale faul ve serbest vuruşu yarı sahasından taç çizgisine yakın bir noktadan atak yönüne göre sağ kanattan kullanacak. Konuk ekip Konyaspor kaleciye pası izledik Ryan Baniya'dan. Deniz Ertaş öne doğru oynamayı tercih etti. O noktada kontrol geldi şimdi Bazuer'den. Bazuer arkadaşlarını kontrol ettikten sonra sol kanada atak yönünü çevirdi. Arif bir kez daha döndü geriye. O topu aldıktan sonra Konyasporlu oyuncular yine yarı sahasında önde baskıya geldi. Kayseri sporlu oyuncular o baskı sonrasında Deniz Ertaş kaleciye pası değerlendirdi. Topu kontrol ediyor. Jin Hojo sağ kanadına doğru çıkarttı. Anzuana hareketlendi. İçe doğru kat ediyor. Anzuana yanına desteğe geldi şimdi. İsmail Esat o da döndü. Sol kanada. Sol kanattan atak gelişme eğiliminde. Svensen bıraktı. Rakip alana yerleşti. Tümosan Konya Spor takımı bir kez daha. Jin Hojo yanındaki arkadaşına çıkarttı. Sol kanada doğru atak gelişiyor. Arif boşluk kontrol ettikten sonra destek bekledi. Jin Hojo kendisini göstermişti. O orta yuvarlığa doğru dönmeyi tercih etti. Önde oynamaya devam ediyor Tümosan Konyasporlu oyuncular. Ryan Baniya yuvarlan kendi alanına bakan diliminin sağ kanadında topu aldıktan sonra sağ iç boşluğa Yasir'e. Yasir'den Jin Hojo topa yükseklik kazandırdı. Lionel Carroll kafayla karşıladı. Rakip alana doğru gönderdi ama savunma hata yapmadı. Bir uzun mesafeli pas. O topa hareketlenmesi Cemal'in son derece zordu. Kaleci Deniz Dönmezer cezalarının ön çizgisi yakınlarında kontrol etmeyi başardı. 6. dakikadan çıktık. 7. dakikada ilk saniyeler Kayseri'de 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Değerli dinleyenler Kayseri Spor yarı sahasından çıkma düşüncesinde Fedor Çalov ceza yayına doğru gönderdikten sonra atak sağ kanattan gelişecek. ESAB ekipte Katongo topu kontrol etti. Araya girmek istedi Cemali Eren. Son temas ondan topta oyun alanının dışında taç atışını Kayseri Spor bekletmeden kullandı. Rakip alana doğru gönderilen pasta isabet sağlanamadı. Şimdi orta yuvarlak yakınlarında Tümosan Konyaspor bir pas hatası da onlardan geldi. Çalov hareketlendi. Çalov top isteyen iki arkadaşı var önünde. Pası isabetli değil. Ryan Baniya pas arası yaptıktan sonra o topu kontrol ediyor. Konuk ekip Arif Boşluk yanına sokulan arkadaşıyla oynadı. O bölgede Bazuer var bir kez daha. Bazuer orta çizgiyi geçmek üzere karşı tribünler önünden sol kanattan Bazuer sağ çapraza uzun mesafeli gönderdi ama Anzuana'nın o topu yakalaması çok zor. Hem yüksek hem de hızlı bir paslı top oyun alanının dışına çıktı. Yarı sahasında sol kanattan taç atışını kullanıyor. Lionel Carroll ile Kayseri Spor

Takım Orçuvarlar doğru uzun mesafeli gönderdi. Karol yapılan müdahale faul. Ata yanıktan ve serbest vuruşu kullandı sarı kırmızılar. Burak Kapacak'tan sol kanada doğru gönderilen topu izledik. İndri Tucci birebir oynama düşüncesinde Banya ile topun kontrolünü kaybetti. Yetişemedi ve Neşir Varlak oyun alanının dışında kale vuruşunu kullanacak. Tümosan Konya Spor takımı. Konya Spor deplasmanda oynadı. 16 maçta ligde 4 galibiyet 4 beraberlik 8 mağlubiyet aldı ve dış sahada 16 puana imza attı. Değerli dinleyenler, Kayseri Spor'da iç sahada yine 16 mücadelede 4 galibiyet 4 beraberlik 8 mağlubiyet aldı ve 16 puanı hanesine yazdırdı ama o topladığı puanlar ligde kalmasına yetmedi. Kayseri Spor takımının orta yuvarlakta Konya Sporlu oyuncular topu kontrol etti. Yuvarlan kendi alanına bakan dilimi içerisinde sağ kanada doğru gönderildi. Yasir Jinho Joy ile oynadı. Ondan Ryan Banya, Banya tekrar Jinho Joy'a çevre kontrolünü yaptı. Jinho Joy boşta arkadaşını göremeyince tekrar Ryan Banya'ya bırakıyor. Bazuar sol kanatta topu istedi ve aldı. Bazuar tempo son derece düşük değerli. Futbol severler, beklenildiği gibi ligde iddiası olmayan son hafta mücadelesinde iki takımın karşılaşması şu ana kadar sadece Antuana'nın rakip kaleye gönderdiği bir şut var. O da kaleyi bulmamıştı, doğrudan out'a gitmişti. Şimdi müdahale yine savunmadan geliyor. Kayseri Spor takımında Burak Kapacak'tan top dışarı çıkınca taç atışını Yasir bekletmeden kullanıyor. Savunma ortasına doğru gönderdi. Atayanık topu aldıktan sonra sol kanada Svensson'e. Svensson'in arkasında kaldı. Top oyun alanının dışına gitti ve taç bu kez sağ kanattan Kayseri Spor tarafından kullanılıyor. Orta yuvarlak yakınlarında sarı kırmızılar Semih Güler savunmada derinliği sağlayan isim oldu. Ev sahibi ekipte bekletmeden Görkem Sağlam'dan sağ kanada Katongo tekrar sağ kanadı düşündü. O noktada kontrol etme düşüncesi. Kayseri Sporlu oyuncularda baskı geldi ama o baskı gelirken faul de geldi diyor. Melek Takan serbest vuruşu verdi Kayseri Spor lehine. Taç çizgisi yakınlarında Joshua Brennett'e yapılan müdahale faul dedi karşılaşmanın hakemi ve o serbest vuruşu da Kayseri Spor kullanıyor. Dönüyor kalecisine sarı kırmızılar Deniz Dönmezer. Cezalarını ön çizgisine kadar çıktı. Deniz ardından sağ ayağının üzeriyle uzun mesafeli rakip alana doğru gönderdi. Bir anda Tucci hareketlenecek ama rakibini geçmek isterken faul yaptı. Atay'a maçın hakemi de o serbest vuruşu verdi. Bir uzun top çıktı kaleciden. Tucci hareketlendi Atay'la mücadelesinde ama rakibini çekerek düşürünce orada serbest vuruş kararı geldi. O serbest vuruşu da yeşil beyazlar kullanacak. 11. dakika. The Corner Kayseri Spor 0, Tümosan Konya Spor 0. Karol'den müdahale, top dışarıda. Rakip alanın ortasından sağ kanattan taç atışını kullandı. Şimdi Tümosan Konya Spor Jinho Joy döndü. Ryan Banya'ya, Banya tekrar Jinho Joy'u topla buluşturdu. Bu ikilinin pas alışverişi devam ediyor değerli dinleyenler. Atayanık stoper tandeminde topu kontrol ettikten sonra sonuna döndü. Arif'e, Arif'ten yerden pas Svensson. Orta çizgi yakınlarında Svensson rakibini geçmek isterken faule maruz kalıyor. Joshua Brennett faulü yaptı. Svensson'e ve orta çizgi yakınlarından da sol kanattan o serbest vuruşu kullandı Tümosan Konya Spor. Kaleciye pası izledik. Ceza yayında Deniz Ertaş topu kontrol etti. Sağına soluna baktıktan sonra Atayanık'la oynamayı tercih etti. Atayanık'tan bir kez daha Deniz Ertaş'a. İki takımın kalesinde de Deniz oynuyor. Konya Spor'da Deniz Ertaş, Kayseri Spor'da Deniz Dönmezer. Sağ kanatta kontrol ediyor topu. Anzuan'a tekrar savunmasına döndü Konya Spor. Ryan Banya'dan sol kanada Atayanık, onun solunda Arif boşluk var. Taç çizgisi yakınlarında Arif yerden çıkarttı Svensson'e. Svensson Bazuar kendisini gösterdi. Topu aldı savunma arkasına. Uzun mesafeli bir top. Semih rakibinden daha avantajlı ama buna rağmen orta geldi, isabetli değil. Top oyun alanının dışında. İsmail Esat sol kanattan mindirmeyi yaptı ama çevirdiği topta out'a gitti.
Değerli izleyenler, Görkem Sağlam hemen yanındaki arkadaşı Dorukhan'la oynadı. Dorukhan döndü Semih'e. Semih yerden pas. Burak Kapacak. Burak Kapacak orta yuvarlak yakınlarında. Şimdi yerden gönderdi. Sağ kanatta bir boşluk var ama o boşluğa atamadı Benes. Tucci çok net bir pozisyon yakalayabilirdi ama Benes'in pası isabetli olmadı. Karşı atak şansı Konya Spor'da. Sağ kanattan geliyor Yeşil Beyazlar. Eren Yağmur geçemedi rakibini. Top dışarıda ve taç. Müdahaleyi Kayseri Spor'da Burak Kapacak yaptı. Son temas ondan. Top oyun alanının dışında, taç atışını Konya Spor kullanma hazırlığında. Sağ kanattan kullanılacak o taç atışı. Değerli dinleyenler, Yasir kullandı, son çizgiye doğru gönderdi, içeri çevrildi, cezalandı ama yerden gönderilen top Kayseri Sporlu oyunculara gitti. Semih şimdi kontrol ettikten sonra hemen yanındaki Jadel Katongo'ya bıraktı. Katongo kendi cezalarının yan tarafındaki boşlukta kontrolü sağladıktan sonra kalecisi Deniz Dönmezer'le oynuyor. Deniz Dönmezer sağ ayağının üzeriyle yine uzun mesafeli gönderdi. İndi Tucci kovalama düşüncesinde ama Ryan Bania'dan yerinde müdahale geldi. Tümosan Konya Spor takımında. Topu aldıktan sonra ata yeniden kalecisi Deniz Ertaş'a bıraktı. Deniz Ertaş'tan Ryan Bania'ya. Ryan Bania onu karşılayan Tucci oldu. Baskıyı görünce yeniden Deniz'le oynuyor. Ceza yayının dışındaydı. Yerden çıkarttı. Ve Jo yerde rakibin yaptığı müdahaleyle orta yuvarlan kendi alanına bakan dilim içerisinden serbest vuruşu Tümosan Konya Spor takımı kullanacak. Başlama noktasına yakın bir bölgeden o serbest vuruş kullanıldı. Jinho Jo kontrol ettikten sonra Ryan Bania'ya oynuyor. Ryan Bania orta çizgiye geçti. Sağına doğru döndü. Anzuana. Anzuana Burak Kapacak'tan ilk hamlede sırıldı. Anzuano yerden gönderdi. Cezalarının ön çizgisine doğru. Kayseri Spor savunması kapandı. Kaptırmadı o noktada. Eren pas isabetli olmadı. Savunmadan dönen top sonrasında şimdi kontrol eden Görkem orta yuvarlağa oynadı. Savunma eksik yakalandı. Tümasan Konya Spor'da etkili bir atak şansı olabilir Kayseri Spor için. Görkem sağlam sağına döndü. Benes o noktada topu aldı. Cezalarının ön çizgisi üzerinde. Benes yavaş davranınca Konya Spor savunması dönüyor. Soldan gelen Lionel Karol. Karol rakibinin üzerine gidip birebir mi oynayacak? Yerden çıkarttı. Ceza yayına 2'ye 1'de başarı var. Görkem ceza alanı içerisinde çok elverişli bir pozisyon ama İlk hamlede topu iyi kontrol edemeyince kaleci Deniz Ertaş çıktı ve aldı. Biraz yumuşak gelen pası kontrol edebilseydi eğer kaleciyle karşı karşıya kalacaktı ama o kontrolü iyi olmayınca Görkem Sağlam'ın Deniz olası bir gol pozisyonunu engellemiş oldu. Yarı sahasında şimdi Tümasan Konya Spor ve bir kez daha kaleciye pası izledik Deniz Ertaş'a. Deniz Ertaş'tan Rambani'ye. Top alan isim onun sağında Yasir Subaşı var. Yasir tekrar Bania ile oynadı. Tucci baskıya geldi. Yerden pas. Juninho tekrar topu kontrol etti. Kendi ceza alanı yan çizgisinin üzerinde kalecisi Deniz'e döndü. Deniz'den de ata. Ata sol kanattaki Arif boşlukla oynadı. Karşı tribünler önünde Arif yerden pasında kontrolü sağlayan Eren oldu. Taç çizgisine doğru topu çekti. Onu kovalayan Katongo. Eren bir faul kararı bekliyor ama o karar gelmedi. Top hala Tümasan Konya Sporlu oyuncular da sağ kanada doğru döndüler. Anzuana kontrol etti. Anzuana ceza alanına şimdi girdi. Baskı Burak Kapacak'tan. Anzuana orta yaptı. Karol'den döndü. Tekrar Anzuana'nın önünde kaldı. Ceza alanının içerisinde sağ çaprazda. Geriye çıkarttı. Jinho. Jo yerden gönderiyor. Bazuer. Bazuer solunu aldı. Vuruşunu yaptı. Kaleci Deniz Dönmezer iki hamlede kontrolü sağlıyor. Bir kez daha kaleyi yokluyor. Tümasan Konya Spor Bazuer'le Deniz iki hamlede o şutu kontrol etti. Oyun tekrar hareketlendi. Lionel Karol savunmasını solunda Görkem'e doğru gönderdikten sonra Görkem sağına Jadel Katongo. Tekrar Görkem bir kez daha Katongo cezalarının ön çizgisi üzerinde ceza yayını sağında topu aldı baktı arkadaşlarına yeniden sağ kanada doğru gönderiyor Görkem'e. Görkem yerden çıkarttı şimdi Tucci kontrol etme düşüncesinde orta çizgiye paralel pası isabetli olmadı. Anzuana araya girdi yanındaki arkadaşına bıraktı şimdi Arif topu kontrol ettikten sonra solda Svensson. O topu alan isim oldu. Orta çizgiyle taşkesinin kesiştiği noktaya doğru Arif boşluğa uzun mesafeli pas. Arif'in de kontrolü iyi olmadı.
ayağından açılan top kaleci Deniz Dönmezer'de kalıyor. 18. dakika değerli futbol severler. Zekor Nurkay

Spor Tumosan Konya Spor mücadelesinde henüz gol sesi çıkmadı. LHG Enerji Stadyumu'nda Kayseri'de Semih Güler topu aldı, soluna döndü. Burak Kapacak tek top oynuyor. Karol, Karol'dan Burak, Burak yine sağına doğru çıkarttı. Şimdi hareketleniyor. Kayseri Spor yerden bir pas derin ama ofsayt bayrağı da havaya kalkıyor. Fedor Çalov'un derin pası ofsayt bayrağı havada ve en direkt vuruşu da Tümosan Konya Spor kullanacak. Joshua Brenet topun son oynandığı anda rakip kaleye en yakın isimdi. Şimdi Tümosan Konya Spor rakip alanda cezalanın yan tarafındaki boşlukta ama iyi kontrol gelmeyince savunma yine araya girdi. Orada tehlikeyi uzaklaştırma düşüncesi var. Ev sahibi ekipte Dorukhan savunmasına yardım etti. Top oyun alanının dışında, kale vuruşu Kayseri Spor'un. Şu ana kadar tempolu, pozisyonlu bir mücadele izleyemedi Kayseri'de tribündeki futbol severler. Bir net pozisyon yakaladı aslında Kayseri Spor. Görkemli ama kontrolü iyi olmayınca kaleci Deniz Ertaş o topu kontrol etmişti. İki kez de Tümosan Konya Spor şutlarla rakip kaleyi yokladı. Birinde Anzuana dışarı attı, diğerinde Bazuar etkisiz vurdu. O da kaleci Deniz'in üzerine gitti. Bu üç pozisyon haricinde şu ana kadar dişe dokunur bir pozisyon yaşanmadı. Değerli dinleyenler, Kayseri'de Deniz Dönmezer'den uzun mesafeli rakip alana Ryan Bania daha avantajlı rakibinden. Karol kovalıyordu ama top Bania'nın kontrolünde, oyun alanının dışına gitti. Şimdi köşe göndere yakın noktadan kendi yarı sahasından sağ kanattan Yasir'le taç atışını kullanacak Tümosan Konya Spor takımı. Yasir topu ellerinin arasına aldı. Önde baskıya geldi. Adam paylaşımını yaptı Kayseri Sporlu oyuncular. Henüz elinden çıkarmış değil Yasir. Şimdi taç çizgisine paralel gönderdi. Semih'ten bir müdahale daha. Yine taç biraz daha ileriden kullanacak bu kez Tümosan Konya Spor. Kaptan Yasir yine o noktaya gitti. Orta çizgiye bu kez biraz daha yakın bir nokta taç atışının kullanılacağı bölge. Değerli dinleyenler, Yasir yine boşta bir arkadaşını arıyor. Henüz kullanmış değil. Kayseri Sporlu oyuncular da geciktirdiği yönünde karşılaşmanın hakemine bir itirazda bulundu. Şimdi kullandı ama kullandığı o topta Karol'de kaldı. Karol'den gelişi güzel bir vuruş. Rakip alana doğru gitti. Rambania kafayla karşıladı. Orta alanda Çalov kontrol edemedi. İkili mücadeleyi Konya Sporlu oyuncular kazandı. Eren Yağmur sahne bıraktı. Anzuana tekrar Eren'in koşuna. Eren içeri çevirdi. Son anda müdahale savunmadan geldi ama baskı devam etti. Tümosan Konya Spor takımında. Ceza alanı yan tarafındaki boşlukta Bazuer top aldıktan sonra Jin Hojo'ya. Jin Hojo'dan Anzuana yanındaki Bazuer'e bıraktı. Orta şansı arıyor Tümosan Konya Sporlu oyuncular. Jin Hojo, Bazuer üçgeni de kurdu. Rakip alanda Konyaspor, Bazuer o kalabalıktan çıkarttı. Geriye Yasir biraz önünde kaldı. Kaptırdı topu. Bir kontra daha yakalıyor. Şimdi Kayseri Spor 4'e 4 geliyor. Sarı kırmızılar sağ kanada. Ofsayt bayrağı şimdi kalkmadı. En uzak noktada Çaloban ceza alanına girdi. Kayseri Spor sol ayak şut yerden kalecinin üzerine giriyor. Tuşi vuruyor. Gole izin vermiyor Deniz Ertaş. Uzak noktada Çalov'u düşünebilse çok daha net bir şans yakalayabilirdi. En sahibi ekip Kayseri Spor. Tuçi kendisi vurmayı düşündü. Doğrudan kalecisi Deniz Ertaş'ın üzerine gitti. Konya Spor'un darbeli de bir şut çıkmamıştı zaten. Bu arada bir sakatlık var. Orta yuvarlak yakınlarında Bazuer. Konya Spor'da o sakatlığı yaşayan isim. Karşılaşmanın hakemi Melek Takan da sağlık görevlilerini oyun alanına davet ediyor. Tedavisi yapılıyor Bazuer'in. Konya Spor'la oynadığı son 4 Süper Lig maçını kaybetmedi Kayseri Spor. Bir galibiyet 3 beraberlik elde etti. O 4 maç içinde bu rekabet tarihinde daha uzun bir yenilmezlik serisini sadece 2006 Kasım ve 2010 Kasım arasında yakalamıştı. Kayseri Spor toplamda 7 maçla. Değerli dinleyenler, diğer tarafta Kayseri Spor'a konuk olduğu son 7 Süper Lig maçının sadece birini kaybetti Konya Spor. 4 galibiyet 2 beraberlik aldı Kayseri deplasmanlarında. Tek mağlubiyetini de geçen sezon
Kayseri'deki maç.

almıştı. Yeşil Beyazlar bu deplasmanda üst üste iki karşılaşmayı puansız geçtiği son süreci de 2017 arasında yaşamıştı. Eğer kaybederlerse tedavi tamamlandı Basuel'in, ama oyun alanı kenarına geldi. Tabii ki karşılaşmanın hakeminden gerekli işareti aldıktan sonra tekrar görev alanına dönecek Çalov. Kayseri Spor'da taç atışını kullanıyor. Fair play çerçevesinde o da topu rakibe bıraktı. Ryan Baniya'dan kaleciye pas. Deniz Ertaş sağ ayağıyla orta çizgiyi geçen bir vuruş yaptı. Kafa savunmada Semih'ten geldi. Orta yuvarlak yakınında topun kontrolünü sağladı. İsmail Esat yarı sahasına doğru döndü ve Ata'ya bıraktı. Ata'dan Jin Hojo'ya gelen top, Jin Hojo'dan tekrar yanındaki arkadaşı İsmail Esat'a. Esat sağ kanadına döndü. Ryan Baniya çıktı savunmadan, rakip alana girdiği anda önündeki arkadaşıyla verdi, aldı Yasir'le. Yasir tekrar Baniya'ya bırakıyor. Orta çizgi yakınlarından kaleciye pas geldi. Baniya'dan Deniz Ertaş ceza yayı içerisinde o topu kontrol etti. Değerli izleyenler, tekrar Baniya'yla oynadı. Baniya Jin Hojo'yla pas alışverişinde baskıyı gördü Çalov'dan, tekrar Deniz'e çıkarttı. Deniz'den Atan'ın olduğu noktaya baskı devam ediyor. Üçüncü bölgede Kayseri Sporlu oyuncular da o baskıyı kırdı şimdi. Ata birebir oynayarak sonrasında soluna bıraktı Bazuer'e. Bazuer kontrol etti arkadaşlarını, yeniden Ata'yla oynadı. Ata sağındaki Ryan Baniya'ya, Ryan Baniya'dan Jin Hojo topu alan isim oldu. Orta çizgi yakınlarında Burak Kapacan baskısı var. Sağında Anzuana, Anzuana yeniden Ryan Baniya'ya. Ryan Baniya soluna döndü. Orta çizgiye paralel bir pasla Ata'dan sağ çapraza uzun mesafeli bir top rakip alanı, ama yükselse de Yasir o topa müdahale edemiyor. Yerde seken top oyun alanının dışında yarı sahasının ortasından sol kanattan kullanacak taç atışını Karol'le Kayseri Spor takımı uzun mesafeli kullandı, rakip alana gönderdi. Karol topu saklamayı başardı şimdi. Tucci yanında Çalov, tekrar Tucci, Burak kapacak, ceza alan dışı şut. Savunmaya da çarptı ama kaleci Deniz Ertaş'ta kaldı. Bir sakatlık daha var Cumasan Konya Spor takımında değerli dinleyenler, ama sanıyorum sağlık görevlilerinin sahaya girmesine gerek kalmayacak. Ata sol ayağını tutuyor ve şimdi de yavaş yavaş ayağa kalkma çabası içerisinde. Az önce Tucci ile girdiği bir mücadele vardı. Orada düştükten sonra yerden kalkmakta zorlandı Ata Yanık, ama devam etme anlamında bir problem yok. Sonrasında Burak Kapacağ'ın kaleye attığı şut savunmaya çarparak kaleci Deniz Ertaş'ta kalmıştı. Deniz şimdi kaleci vuruşunu kullandı, rakip alana gönderdi. Anzuana yanındaki arkadaşına bırakmak istedi ama kontrolü zor bir pastı. O topu da kontrol edemedi. İsmail orta alanda, top kaybı savunma arkasına doğru uzun mesafeli. Deniz Ertaş sahanın dışına çıktı. Ayağıyla müdahale etti ama Benes'te kaldı o top. Kalesine dönmeye çalışıyor Deniz. Araya girdi Tümasan Konya Spor'da Ata. Kontrolü sağladıktan sonra sol ayağıyla orta çizgiye yükseltti. Kafayla karşılayan da Joshua Brenet oldu. Brenet indirdi önündeki arkadaşına, top kaybı geldi şimdi Kayseri Spor'da. Solda Simenson hareketlendi Tümasan Konya Spor'da. Son üç boşluk Simenson. Cezalarını yan çizgisi üzerinden orta kaleye paralel gitti. Kimse dokunamıyor. Top oyun alanının dışına çıkıyor. Out. Simenson kale çizgisiyle kale alanı ön çizgisi arasında kalan boşluğa doğru gönderdi. Anzuana topun oldukça gerisindeydi, yetişemedi ve top ters kanattan out'a doğru gidince kale vuruşuna ev sahibi ekip size corner Kayseri Spor takımının oldu. Kale vuruşunu kullanıyor şimdi Semih, yanındaki kalecisi Deniz Dönmezer'e bıraktı. Deniz topu alacakken vuruş öncesinde ceza alanı ihlali olduğu görüşünde Melek Dakan Eren'i uyardı ve o kale vuruşunun yeniden kullanılmasını istedi. İlhan Palut da oyuncularının sakin olmasını söylüyor. Taş çizgisi yakınına kadar gelerek Eren'in yaptığı ihlal sonrasında top oyun alanının dışına gidiyor. Taç atışını kullanacak Cumasan Konyaspor. 27. dakikadan da 0-0'lık eşitlikle çıkmak üzereyiz. Değerli dinleyenler, o taç atışı kullanıldı. Sol iç boşluk yakınlarında yeşil beyazlı ekip atağa devam ettiriyor. Cezalarını yan çizgisinden dışarı doğru çıkart.

Atılan top şut direkten döndü. Şanssız an Konya Spor adına. Üst direkten top oyun alanına dönüyor. Şu ana kadar maçın en net pozisyonu. Kayseri Spor için şans anı. Tümosan Konya Spor için şanssızlık. Karşı atak şansı Kayseri Spor'da. Rakip alanın ortasında sarı kırmızılar. Şimdi derin bir pas sağ kanatta boşluk. Çalov o noktaya döndü. Orta Durukan kafa. Savunma Baniya ve korner. Baniya uzattı kafasını, topu dışarı gönderdi. Az önce İsmail'le gelişen atak sağına doğru çıkarttı. Ardından sert şut Cemali'den geldi. Top üst direkten oyun alanına döndü. O şanssızlığı hem Cemali hem Tümosan Konya Spor yaşadı. Cemali Eren'le sağ kanattan şimdi The Corner Kayseri Spor. Köşe vuruşunu kullanacak cezalanı bir aile kalabalık. Değerli futbol severler, kale alanı içerisinde 5 Kayseri sporlu oyuncu var. Ceza alanı içi değil, kale alanı içerisinde 5 Kayseri sporlu oyuncu var. O köşe vuruşu geldi kale alanına doğru. Ryan Baniya kafayı vurdu ceza alanı ön çizgisine doğru. Görkem tekrar kafayla çevirdi. Tehlike uzaklaştırma düşüncesinde Tümosan Konya Spor ama atak devam etme eğiliminde araya girdi. Konya sporlular uzun top rakip alana ama pas isabetli değil. Lionel Carol savunmada derinliği sağladıktan sonra sağına doğru çıkarttı Dorukan'a. Dorukan'dan uzun mesafeli sol kanada son anda müdahale savunmadan geliyor. Kafayla dokunuş kaleci Deniz'e kaldı. Deniz'e bekletmeden eliyle sağına doğru gönderdi. Anzuana orta çizgiyi de geçti. Rakip alana girdi. Önündeki arkadaşıyla verdi aldı. Jin Ojo hemen solunda. Jin Ojo yüzünü sol kanada çevirdi. Orta yuvarlığa doğru gönderdi. Ata o noktada. Atadan Arif'e. Arif'ten sol iç boşluk kenarındaki Svensson. Svensson yeniden Arif boşlukta oynuyor. Savunmada topu alan ata yanık oldu. Atadan sağına Ryan Baniya'ya. Ryan Baniya tekrar ataya bıraktı. Baskıya geldi. Çalov kaptırırsa tehlike. Çalov ayak koydu. Atadan topu taç çizgisi kenarında kazandı. Çalov şimdi savunma arkasına Tucci'ye doğru. Tucci bekletmeden şut kaleci Deniz Ertaş'ın üzerine gidiyor. Deniz kontrol ettikten sonra eliyle topu oyuna soktu. Yasir cezalarının ön çizgisinin birkaç metre önünde Gino Joy'la pas alışverişinde Yasir aldıktan sonra bu kez soluna çıkarttı. O noktada ata var. Atanın önünde Bazuer, karşı tribünler önünde Bazuer yine taç çizgisine yaklaşık 2 metre kadar mesafede. Bazuer topun üzerine bastı, geriye döndü. Atayla oynadı. Ata da kalecisini tercih ediyor. Maçta 3'te 1'lik bölüm geride kaldı. The Corner Kayseri Spor 0, Tümosan Konya Spor 0. Gino Jo orta çizgi üzerinde mücadelede yerde. Görkem'in hamlesi faul. Melek Takan serbest vuruşu Tümosan Konya Spor lehine verdi. Arkadan yaptığı müdahale Görkem Sağlam'ın serbest vuruşu getiriyor. Yeşil beyazlara orta çizgiye yakın bir noktadan o serbest vuruş kullanılacak. Akşam saat 20'de çok önemli maçlar var. Lige veda edecek 3. takım bu akşam oynanacak. 4 mücadele sonunda belli olacak değerli futbol severler. Gençler Birliği, Kasımpaşa, Eyüp Spor, Antalya Spor ateş çemberinin içinde ve onların oynayacağı 4 maç sonunda bakalım avantajı kimler elde edecek? Kim lige veda edecek? Bu akşam belli olacak. Bugünkü bu mücadele iki takım açısından da bir prestij niteliğinde ama tabii ki Tümosan Konya Spor'un aklı Cuma günü oynayacağı kupa finalinde olacak Trabzonspor'la ki bunu düşünerek zaten İlhan Palut son derece genç bir kadroyla Kayseri'ye geldi. 11'de oynayan, zaman zaman oynayan belki bir iki oyuncu var şu anda Tümosan Konya Spor'da. Ama diğer tüm oyuncular oldukça genç isimlerden oluşuyor. Kenarda bekleyen, ilerleyen dakikalarda forma şansı bekleyen isimler de keza öyle. Svensson da geliyor. Konya Spor, Svensson şut! Top kenarlarda kalıyor. Cezalarını ön çizgisine yaklaştığı anda Svensson vuruşunu yapıyor. Ama top avuta gidiyor, yanağlarda kalıyor. Şu ana kadar daha çok cezalarını ön çizgisi ve çevresinden attığı şutlarla

Rakip kaleyi yoklama düşüncesinde Konyaspor ama o şutlardan sadece birisi kaleyi buldu. O da son derece etkisiz bir vuruştu. Kaleci Deniz Dönmezer o topu kontrol etmeyi başarmıştı. Kale vuruşu kullanıldı ama bu kez de ceza alanını ihlal eden İsmail Esat oldu. Maçın hakemi tekrar İsmail Esat'ı da uyararak o kale vuruşunun tekrarlanmasını istedi. Şimdi Deniz'den uzun mesafeli rakip alana savunmada ata kafayla dokundu. Sağındaki Yasir'e bıraktı. Taç çizgisi yakınında kontrol etti. Yasir ortaya döndü. Gino Jo'dan savunma arkasına bir koşu. Şimdi ceza alanında tehlike. Esat ceza alanına girdi. Son çizgi ortası kale alanı ön çizgisine doğru ama orada arkadaşları yok. Kayseri sporlu oyuncular bu tehlikeyi uzaklaştırdıktan sonra karşı atak şansı arayacaklar. Görkem orta yuvarlığa döndü. O noktada top aldıktan sonra Benes sağına doğru çıkarttı. Çalhanoğlu cezalarının ön çizgisi üzerinde ama geçemedi rakibini. Kritik müdahale Arif'ten geliyor. Topu dışarı gönderiyor. Taç atışını kullanacak Kayseri Spor. Rakip alanda çok adamla bulunduğu anda Konya Spor kontra şanslarını yakalıyor Kayseri Spor ama final paslarında İstediği başarıyı sağlayamadı bu pozisyonlarda. Benes geriye doğru çıkarttı. Katongo top aldıktan sonra yeniden Benes'e bıraktı. Rakip alanın ortasında orta yuvarlığa doğru döndü. Savunmadan Semih Güler çıkıyor Kayseri Spor'da. Çok uzak mesafe. Semih'in vuruşu Deniz Ertaş'ta kalıyor. Yaklaşık 45 metrelik bir mesafeden şansını denedi Semih. Top kaleci Deniz Ertaş'ta kaldı. O da eliyle soluna Raimbania'ya. Raimbania tekrar Deniz. Topun gelişini ayağıyla orta yuvarlığa doğru gönderdi. Seken top Karol'de. Karol'de hiç riski almadan kalecisine dönüyor Deniz Dönmezer'e. Deniz Dönmezer'in yanına Semih sokuldu. Yarı sahasının ortasında Deniz'den aldığı pasla arkadaşlarını kontrol ediyor. Orta yuvarlığa doğru çıkarttı. Çalov yerde ve karar faul. Orta yuvarlığa yakın noktadan Çalov'la serbest vuruş Kayseri Spor'un oldu. Değerli futbol severler, topu oyuna çabuk sokmak isterken Kayseri Spor Raimbania topun önünde durarak buna izin vermedi. Şimdi kullanıldı ama orta yuvarlakta son anda top kaybı gelecekken Kayseri Sporlu oyuncular dokundu. Benes'le tekrar sarı kırmızılarda kalıyor. Meşhur yuvarlak Katongo bıraktı Semih'e. Orta yuvarlak yakınlarında Semih rakip alanın ilk metrelerine gönderdi. Şimdi derin top Burak Kapacağa gelecek mi? Savunmadan sekti Yasir'den ama dönen top Tuçi'de kaldı Kayseri Spor'da. Yanında Çalov var. Çalov taç çizgisi yakınlarında müdahale geliyor. Savunmadan top dışarıda. Taç atışını bekletmeden kullandı Kayseri Spor. Kaptan Karol başlama noktasına doğru merkeze gönderdi. Orada top aldıktan sonra Katongo öne oynuyor. Şimdi Semih orta çizgi yakınlarında kontrol etti. Derin çıkarttı. Rakip alanın ortasına doğru. Yerden pasla isabet var. Avantajı uyguladı. Karşılaşmanın hakemi ceza yayında. Uygun pozisyon. Topun üzerinden atladılar. Orta şansı Brenet. Son çizgi yakınlarında Brenet ortayı yaptı ama çok uzak noktaya. Buna rağmen etkili bir vuruş geldi Benes'ten. Son anda uzandı Deniz Ertaş. Ardından savunma. İyi bir orta gelse Brenet'ten çok çok daha etkili bir pozisyon. Benes'in vuruşu Deniz çevirdi. Kullanıldı. Orta. Savunma kafayla Arif'le dokunuyor. Ters taraftan taç atışı geliyor. Bu kez de etkili gelen Kayseri Spor oldu. Değerli dinleyenler, avantaj uygulaması sonrasında çok net bir pozisyon yakaladı sarı kırmızılılar. Benes ceza yerine doğru çıkarttı. Topun üzerinden atladı Çalov. Brenet'in ortası çok kötüydü ama buna rağmen Benes zor pozisyonda harika vurdu. Deniz gole isim vermedi. Orta yuvarlak yakınlarında Görkem Kayseri Spor'da topu aldı. Sağında Jadel Katongo tekrar Görkem'e bıraktı. Yuvarlan rakip alana bakan dilimini sağ tarafında sokuluyor. Ceza alanı ön çizgisine doğru bir top pası gelirmiş. Şimdi Çalov seken top geçemedi Baniya'ya. Baniya da uzaklaşamadı. Tehlikeyi atak devam ediyor. Sarı kırmızılarda tehlike konisi içerisinde top hala derin pas isabetli olmadı. Anlaşamadı. O noktada iki Kayseri sporlu oyuncu ve top kaleci Deniz Ertaş'ta kalıyor. Dakika 37. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Yine bir sakatlık anı var. İsmail Esat o sakatlığı yaşayan isim. Tümasan Konyaspor'da ve bir kez daha sağlık görevlilerini oyun alanına çağırdı. Melek Takan İsmail Esat'ın tedavisinin yapılabilmesi için. Bugüne kadar

Değerli dinleyenler, bu iki takımın maçlarında 23 Kayserispor, 24 Konyaspor galibiyeti, 19 beraberlik var. Kayseri'de oynanan maçlarda sarı kırmızıların üstünlüğü dikkat çekiyor. Kayserispor 17 galibiyet almış. 6 maç berabere biterken Konyaspor Kayseri deplasmanında 7 galibiyete imza atmış. Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan mücadelede 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı. Süper Lig'de mücadele ettiği son 11 sezonu da galibiyetle kapatamadı. Kayserispor son maçlarda 10 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Bugün de yine Süper Lig'in son maçını oynuyor. 3 puanla veda ettiği lige son sezonu 2012-2013'te yaşamıştı. 2-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle The Corner Kayserispor. Hakem atışıyla oyun şimdi tekrar hareketlendi. Maçın hakemi Melek Takan Konyasporlu oyuncuların önüne topu bıraktı. Deniz Ertaş şimdi baskıyı görünce topu eline alıyor. Kaleci vuruşunu da şimdi kullandı Deniz. Rakip alanın ortasına doğru uzun mesafeli top yerde bir kez sektikten sonra adaşı Deniz Dönmezer'e kadar gitti. O da eliyle kontrol ettikten sonra solundaki Semih'e bırakıyor. Semih Güler'den Katongo. Cezalarının ön çizgisinde kontrol eden isim. O ön çizgiye paralel bir kez daha Semih'e bıraktı. Katongo Semih'ten uzun mesafeli isabetli olmadı. Yine kaleci Deniz Ertaş'a kadar gidiyor. Tabi son maç iki takımda da hedef olmayınca oyun kalitesini yüksek beklemek biraz zor oluyor. Değerli futbol severler, tabi lige veda etmenin moral bozukluğu da Kayseri sporlu oyuncularda ön plana çıktı. Jinojo çok iyi mesafe kat etti. Sol kanada döndü. Bazuer sol iç boşlukta topu aldı. Brenet karşısında. Bazuer birebir mi oynayacak? Yanında da Antuana var. Ortayı yaptı. Son anda Lionel Carroll yükseldi, kafayı vurdu. Top Kayseri sporlu oyuncularda kaldı. Burak Kapacak ortaya doğru döndü. Çalov, Görkem ceza yayına, bir kez daha Semih'e. Orta yuvarlığa doğru uzun top attı Semih. O pasta isabet var. Şimdi sol kanada Burak Kapacak sol iç boşlukta hareketlendi. Kayseri Spor etkili olabilir. Yasir karşıladı ama Burak Kapacak topun kontrolü sağlayamadı. Yasir ayak koydu. Önündeki arkadaşına bıraktı. Svensson'e iyi kontrol gelmeyince Cemal Eren'den topu kaptırdı. Ardından Eren de rakibine faul yapıyor. Yardımcı hakem, kıdemli yardımcı hakem Kürşatan Akın bayrağıyla maçın hakemi Melek Takan'ı uyardı ve Melek Takan da pozisyon sonrasında serbest vuruş kararını The Corner Kayserispor lehine verdi. Şimdi Semih kontrol ediyor. Rakip alanın ilk metrelerine doğru gönderdi. Taç ilgisine paralel Karol tek top oynuyor. O noktada Çalov var. Çalov yerden bir serbest vuruş kararı daha çıktı. Bu kez rakip alanın ortasından kullanacak. Tuğçe'ye yapılan müdahale sonrasında The Corner Kayseri Spor serbest vuruşu dakika 41. Şu ana kadar sadece 3 sakatlık yaşandı. O bölümde sağlık görevlileri oyun alanı içerisindeydi. Bakalım kayıp zaman ne kadar takdir edilecek Melek Takan tarafından, bunu birkaç dakika sonra birlikte takip edeceğiz. Değerli futbol severler, Tuğçe'ye yapılan müdahale sonrasında serbest vuruş ev sahibi ekip tarafından kullanılacak. 42. dakikada ilk saniyelere girdik. Çok adamla geldi ev sahibi ekip. Görkem sağlam topun arkasında, tek kişilik Barış Svensson'le. Şimdi Görkem yükseltti kale alanına doğru. Topu doğrudan kaleci Deniz Ertaş'ın üzerine gönderdi. Görkem sağlam. Görkem topu kontrol ettikten sonra bir müddet arkadaşlarının oyun alanına dağılmalarını bekledi. Ardından eliyle kaptanı Yasir'e gönderiyor. Yasir cezalarının ön çizgisine paralel bir pasla Atay'a, Atan'ın yanında Bazuer var. Bazuer sol kanattan Arif'in Atay'a destek verdiğini gördü. Uzun mesafeli gönderdi. Arif'ten önce müdahaleyi yapıyor Brenet ama pres devam etti. Top oyun alanının dışına çıktı. Son hamle Arif'ten kale vuruşuna yine ev sahibi ekip The Corner Kayseri Spor'un oldu. Deniz Dönmezer kullandı. Yanındaki Jadel Katongo'ya. Katongo ceza yayının sağındaydı. Solunda tekrar Semih. Semih bir kez daha kalecisi Deniz'e döndü. Baskıya devam ediyor. Eren
O baskı sonrasında Orçun vallahi doğru uzun top geldi.

Şimdi Kayseri Spor rakip alanda sol kanattan Karol Dağ'a katıldı. Onu atabilecekler mi? Topun üzerine bastı, çekti. Kayseri Sporlu oyuncular cezalarına ön çekilse kalabalık savunma arasında. Çalo'dan top kaybı geliyor. Kontrol geldi. İsmail Esat'tan Konya Spor'da. O da savunma arkasını Svensson'u düşündü. Pası isabetli değil. Topun düştüğü noktayla Svensson arasında oldukça fazla bir mesafe var. Kaleci aldı Deniz. Yerden çıkarttı Kayseri Sporlu oyuncular. Burak Kapacak. Tuçi orta yuvarlığa döndü. Çalov. Çalov'un sağında Benes. Daha sağdan Brenet atağa katkıyı verdi. Brenet cezalarını yan tarafındaki boşlukta. Brenet ortayı yaptı kalecinin üzerine. Şu ana kadar yaptığı ortalar oldukça isabetsiz oldu Brenet'in Kayseri Spor takımında. Deniz Ertaş topu eliyle yeniden oyuna soktu. Bazuer Ata'ya bıraktı. Ata'dan orta çizgiye doğru uzun mesafeli Katongo'nun kafasından sekti. Eren kontrol etme düşüncesinde Katongo tekrar müdahaleyi yapıyor ve arkadaşlarına kazandırıyor. Kayseri Spor yine avantajı kullandı. Şimdi yerden bir pas, Tuçi hareketlenemedi. Top kaleci Deniz'de kalıyor. Yine sakatlık var. Yasir'le Tuçi ikilisi yerde ama top oyunda sakatlığı gördü şimdi. Konya Sporlu oyuncular, karşılaşmanın hakemi de oyunu bir kez daha durdurdu. Yasir'in olduğu noktaya gidiyor. Kaleci Deniz Ertaş kenara gelin şeklinde bir işaret yaptı ama bakalım maçın hakemi de sağlık görevlilerini evet oyun alanına davet etti. Şimdi Yasir'in tedavisi yapılacak. Son 5-6 dakikalık bölümde serbest vuruş ve sakatlık sayıları da bir aile arttı. Değerli dinleyenler, az önce Tuçi hareketlenmek isterken kontrolü sağlayamamış ve Yasir'le hafif bir kontakları olmuştu. Tuçi ayağa kalktı ama sanıyorum belini tutan Yasir o bölgeye bir darbe aldı kaptan ve kalkmakta zorlandı. Şimdi tedavi Yasir'e yapılıyor. O da eliyle okey işareti, tamam işareti yaptı. Herhangi bir problem yaşamadığını, devam edebileceğini ifade etti. Ayağa kalkıyor. Şimdi kendi imkanlarıyla da oyun alanı kenarına gelecek ve tekrar işaret gelene kadar da beklemek zorunda. Melek Lakan topu eline aldı. Hakem atışıyla bir kez daha mücadele, hareket kazanacak. Jinho Jo'nun önüne bırakacak topu. Maçın hakemi en az 2 dakikalık kayıp zaman işareti geldi ve o 2 dakikanın ilk dakikası içerisindeyiz. Değerli dinleyenler, Jinho Jo hakem atışıyla topu aldı, döndü Rainbania'ya. Rainbania'dan uzun mesafeli pas yine yerini bulmadı. Kaleci Deniz Dönmezer'e kadar gidiyor. Penaltı noktası üzerinde kontrol ettikten sonra Katongo. Katongo'dan tekrar Deniz, bu kez penaltı noktasının solunda buluştu topla. Sağ ayağıyla uzun gönderdi rakip alana. Bania kafayla dokundu ama dokunduğu top yine Kayseri Sporlu oyuncularda şimdi kaldı. Lionel Carol orta çizgiye yakın noktada sol kanatta topu aldı. Çalov sol iç boşlukta. Onun yanında Burak Kapacak var. Burak Kapacak tekrar Çalov'u buluşturdu. Topla sağ kanada dönebilir mi? Çalov baktı arkadaşlarına, orta yuvarlığa çıkarttı Görkem'e. Yuvarlan rakip alana bakan diliminin sağ tarafındaydı. Savunmadan Jadel Katongo da atağa destek veriyor. Brenet sağ iç boşlukta. Brenet yeniden Görkem'e gönderdi. İlk dakika geride kaldı. Kayıp zamanda ikinci dakika içerisindeyiz. Solda Lionel Carol iyi kontrol sağlayamayınca top sekti ama atağa destek geldi Kayseri Sporlu oyunculardan. Tekrar Carol top aldı. Orta geldi uzak noktaya. Arif vurdu kafayı. Top ceza alanı dışında ve kontrolü sağlayan İsmail Esat. İsmail yanındaki Arif'e bıraktı. İsmail bir kez daha Arif'ten aldığı pasla hareketlenme düşüncesinde topa müdahale yapmak istedi, kaptırdı. Lionel Carol ceza yayının dışında şu şans arıyor ama önü çok kapalı. Hemen yanındaki arkadaşına bıraktı. Benes bir topuk pası denemek isterken top kaybı yine kaptırdı. Konya Sporlu oyuncular bir kez daha Kayseri Spor'da kaldı. Belki de ilk yarıda son bir atak şansı sarı kırmızılar için. Görkem yerden çıkarttı. Çalov yeniden döndü. Orta yuvarlağa yerden pas. Sağ kanadı isabetli. Birine ceza alanında Tuçi'ye doğru. Tuçi vurdu, savunmadan döndü. Brenet'in ortasında kale alanı ön çizgisinde Tuçi ayağının içini kullandı ama savunmaya çarpan toptan sonuç alamadı Kayseri Spor takımı. 2 dakikalık kayıp zamanın son saniyesi içerisinde
Çok önemli bir şans Kayseri Spor adına ama değerlendiremedi bunu ev sahibi ekip. Tuğçe'nin vuruşu savunmadan sekti, ardından tehlikeyi uzaklaştırdı. Çumasan Konya Spor. Artık gözler karşılaşmanın hakemi de dediğim anda ilk yarı için son

0: Reklamlar.
1: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil, binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
2: aşkına. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
2: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
3: Reklamlar. Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz. Düş.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
3: Paket peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-18 Mayıs tarihleri arasında paket peynirlerde aynı ürünün ikincisinde %50 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
6: Aman efendim ne de güzel kurban.

0: Herkes.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
4: Aman efendim ne de güzel kurban.

0: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
2: Kayseri'de ikinci 45 dakika şu anda başladı. Değerli futbol severler, ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlanmıştı. 0-0'lık eşitlikle ikinci yarı başlarken iki takım da herhangi bir değişikliğe gitmedi. İlk yarıdaki 11'lerini koruyor. Gerek Ze Corner Kayseri Spor, gerek Tumasan Konya Spor. Belki radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz var. Dolayısıyla Tumasan Konya Spor'un cuma günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la oynayacağı karşılaşma yeşil beyazlar çok çok önemsiyor. Dolayısıyla bugün oldukça rotasyonlu bir kadroyla Kayseri deplasmanına geldiler. Kayseri Spor'da da gerek sakatlıklar gerek kadroya alınmama anlamında onlarda da oldukça büyük eksiklikler göze çarpıyor. İlk yarıda fazla temposu yüksek bir mücadele izleyemedik ama özellikle Konya Spor'un bir şutu üst direkten dönmüştü. Zaman zaman kontralarla Kayseri Spor etkili olmaya çalıştı. Neticede iki takım da gol kaydına muvaffak olamadı. İlk yarı 0-0 bitti ve ikinci 45 dakikada, şu anda 47. dakikada ilk saniyeler içerisindeyiz. Konya Spor bugüne kadar Süper Lig'de son maçını deplasmanda oynadığı hiçbir sezonu galibiyetle kapatamadı. Değerli futbol severler, o maçlarda 6 beraberlik 7 mağlubiyet aldı. Şimdi Konya Spor hata, yerden şut, sekti, savunmadan ikinci hamle, bir dokunuşla toparlarda. Golü geliyor Tumasan Konya Spor'un Eren'le. Gino'nun şutu savunmadan sekiyor. Kalaran'ın ön çizgisi yakınlarında, Eren'in önünde kalıyor. Ona da sadece dokunmak kalıyor. Eren'in golüyle konuk takım 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Eren Yağmur golün ismi. İlk ataktı Tumasan Konya Spor'da. İkinci yarı için rakibi karşısında uzun mesafeli bir top çıktı savunmadan. O topu kovaladı ısrarla Konya Sporlu oyuncular. Ardından ceza alanı dışı çizgiyi geçtiği anda vuruş savunmadan geldi. Sekti. Ardından da Eren'in önünde kaldı ve kale alanı ön çizgisinin yarım metre kadar dışında ayağının üstünü uzattı. Eren Yağmur topu filelere gönderdi. Ama golde Anzuana'nın da, İsmail Esat'ın da katkısı çok büyük. Değerli dinleyenler, 1-0'lık üstünlük, top Santra'da başlama noktasında ama henüz Melek Takan İşaretini vermedi oyunun hareketlenmesi için. Genç oyuncu Eren Yağmur topu filelere gönderdi ve şimdi santra yapılıyor. 1-0 önde Tumasan Konya Spor Kayseri deplasmanında. Top savunmada Semih'te, Semih'ten sağına Jarel. Katongo kaptırdı topu. Yine baskıyı yaptı İsmail Esat, kazandı İsmail Esat. Eren'i düşünüyor, pası isabetli olmadı. Yarı sahasından çabuk çıkma düşüncesinde olacak şimdi Benes'e. Kayseri Spor takımı Benes'e hemen yanına bıraktı. Sağ kanatta bir boşluk var. Brenet kendisini gösterdi o boşlukta. Yerden pas Brenet'in önüne geldi. Brenet yerden çıkarttı uzak nokta. Şut ve gol! Beraberlik sayısı hemen akabinde geliyor. Kayseri Spor'da değerli futbol severler Benes'le. Santra'dan sonra 49'da Kayseri Spor beraberliği yakalıyor. Yine bir çabuk atak şansı. Brenet'in ortası. Penaltı noktasının solunda. Topun gelişine Benes vuruyor. Savunmaya da çarpıyor. Top filelere gidiyor. Ve tabela 1-1 şimdi. 47 Eren Yağmur Tumasan Konya Spor'u öne geçirdi. 49 Benes Kayseri Spor'da beraberliği yakaladı. Semih ile Melek Dakan arasında bir diyalog var. Yine santra için işaret gelmiş değil. Değerli dinleyenler, var arasında gol kontrol ediliyor. Kadir Sağlam var hakemi, asistan yardımcı hakemin olarak da Bilal Köseoğlu görev yapıyor.

Benes vurmuştu. Savunmaya çarpan top ağlara gitmişti. Az önce gelişen The Corner Kayseri Spor atağında orta noktayı gösterdi. Melek Dakan ama VAR'da sanıyorum bir inceleme var. Çünkü Santra işaretini henüz vermiş değil. Oyuncular da tabii ki merakla maçın hakeminin yanında incelemenin hangi konuda olduğunu kestirmek oldukça zor. Evet, şimdi gol işareti geldi. Melek Takan'dan skor 1-1 oldu. Değerli dinleyenler, ilk yarıda gol çıkmamıştı ama ikinci yarının ilk 4 dakikasında 2 gol geldi karşılıklı. Ve Santa'yla oyun yeniden hareketlendi. Deniz Ertaş ceza yayında top aldıktan sonra soluna doğru döndü. O noktada Atan'ın pası isabetli olmadı. Orta yuvarlakta sekti. Top kontrol ediyor. Kayseri sporlu oyuncular Semih ile. Semih de yine orta yuvarlığa gönderdi. Benes. Ondan seken top Görkem'de kalacak mı? Tekrar Benes. Kafayla indirdi. Brenet'ten Benes. Benes pasını soluna vermek istedi. Görkem araya girdi, kazandı. Görkem yerden çıkaracak ama Ryan Bania pas arası yapıyor. Tümosan Konya spor savunmasında. Bazuar'dan sağına doğru gönderildi. Anzuana. O noktada yarı sahasında Konya Spor Anzuana cezalarının ön çizgisi ne paralel bir pas attı. Ata bıraktı soluna. Şimdi top kaybı gelecek mi Konya Spor'dan? Jinho kaptırdı. Kayseri Spor için bir atak şansı da. Arif'in pası sonuna doğru döndü. Şimdi Tucci pası biraz hızlı. Burak Kapacak cezalarının yan tarafındaki boşlukta kontrol etti. İki rakibi karşıladı. Yerden gönderdi Tucci'ye cezalarında. Yaslandı rakibine. Tucci İki rakip arasında kaybetti Tucci. Düştüğü yerden de şimdi kalktı Svensson'le. Bir karşı atak şansı arayacak Tümosan Konya Spor. Svensson, Jo geldi yanına. Svensson top hala kendisinde. Sağına çekti. Svensson vurdu, Görkem'den döndü. Anzuma'yla atak devam edecek. Anzuma ceza yayının bir metre kadar dışı. Jo'ya bıraktı. Jo kaleyi gördü. Vuruşunu yaptı. Savunmadan dönüyor. Atak devam ediyor Konya Spor'da Bazuer'le. Sağ kanada doğru çekti topu Bazuer. Destek bekledi arkadaşlarından. O destek şimdi geldi Yasir'den. Yasir de savunmasına dönüyor. Ata top aldı orta yuvarlan kendi alanına bakan diliminin sol tarafında. Jinho Jo tekrar sağına. Ryan Bania'ya. Ryan Bania yeniden Ata'yla oynadı. Ata sonuna doğru dönüyor. Şimdi taç ilgisine paralel bir pas. Svensson ikili mücadeleyi kazandı. Yanında bindirmeyi yapan arkadaşına da bıraktı. Hareketlendi Arif. Çıkarttı ceza yayına. Karol kademeye giriyor. Ayak koydu. Onun ayak koyduğu topta Benes'te kaldı ama Svensson'un baskısıyla devam ediyor Konya Spor'da. Ortaya doğru döndü. Pası isabetli. Baskı yaptı yine. Konya Sporlu oyuncular kazandılar ve kalecileri Deniz Ertaş'a doğru gönderdiler. Deniz Ertaş yarı sahasının ortasına kadar çıktı. Üzerine herhangi bir baskı olmadığı için çok rahat hareket etti. Ardından uzun gönderdi ama son derece isabetsiz bir pas oldu. Karol topu ayağında yumuşattıktan sonra önündeki arkadaşına çıkarttı. O noktada Semih var. Semih'ten sağına doğru gönderildi. Jadel Katongo. Katongo rakip alanın ilk metrelerinde çıkartıyor. Çalov top aldıktan sonra derin oynama düşüncesi. Yine çok ama çok İsabetsiz bir pas, kaleci Deniz Ertaş'ta kalıyor. Deniz Ertaş'ta yanındaki Jinho Jo'yla oynadı. Jinho Jo baskıyı görünce Çalo'dan tekrar kalecisi Deniz'e. Deniz penaltı noktası üzerinde bu kez orta çizgiye doğru uzun gönderdi. Karol kafayla indiriyor ve Semih'e kazandırıyor. Süper Lig tarihinde en az galibiyet aldığı sezonu geçirdi. Kayseri Spor 5 galibiyetle daha fazla. Bunun yanında 16 mağlubiyet aldı. Bu 16 mağlubiyetten daha fazla mağlubiyet yaşadığı son sezon 2020-2021'di. 17 mağlubiyetle. Değerli futbol severler, geçen hafta ligi veda etmişti. Benes'e geliyor Kayseri Spor. Sağdan Dorukhan da atağa destekte bulundu. Dorukhan cezalarına baktı. Ortayı yapmadı. Biraz geriye doğru çıkarttı. Şimdi Katongo'nun pası savunmaya çarparak kaleci Deniz Ertaş'a doğru gidiyor. Kayseri Spor'da iki değişiklik gelecek. Joao Mendes'le

Makarov oyuna girme hazırlığında. Kenarda maçtaki ilk değişiklikler olacak. Bu pasta bir hata daha Konyaspor'da. Kayserisporlu oyuncular Benes'te kazandı. Benes rakibinden çok şık sayıldı. Benes yerden ceza yayına doğru gönderdi. Şimdi geriye rakip alanın tam ortasında Kayserisporlu oyuncular, sağda Dorukhan var. Dorukhan çevre kontrolünü yaptı. Orta yuvarlığa doğru gönderdi. Semih var o bölgede. Semih cezalanın ön çizgisine bir müddet sokulduktan sonra Brenet'e bıraktı. Taç çizgisi yakınında Brenet. Kendisini gösteren Görkem var. Görkem'den sağına Dorukhan. Şut şansı arayacak Dorukhan. Ama önü kapandı. Joe baskıyı yaptı. Tekrar sola doğru çıkarttı. Semih geliyor savunmadan. Semih yerden ceza yayına. Şut. Benes'ten son anda kalecileriniz ve korner. Yine ceza alan dışından Benes sol ayağıyla sert bir şut atıyor. Deniz Ertaş uzanıyor soluna ve kornere atıyor topu. Zaten Premier Lig kariyerinde de uzaktan attığı şutlar oldukça dikkat çekiciydi. Benes'in ilk değişiklik Burak Kapacak. Kenara geliyor João Mendes oyunda. Diğer tarafta Makarov'da Tucci'nin yerine oyuna giren isim oldu. Değerli futbol severler, Tucci de şu ana kadar görev aldı. Sürede forma giydi, sürede etkili olamadı. Takımı adına ve Erling Moe Tucci'yi kenara alırken onun yerine de Makarov'u oyuna sürüyor. Köşe vuruşunu kullanacak Kayseri Spor, paslaşarak kullanıldı. Ceza alanı yan tarafındaki boşluk, orta geldi. Kale alanına sert savunma, vurdu kafayı. Ata vurdu kafayı. Top ters kanattan oyun alanının dışına çıkınca bu kez taç atışını kullanacak. The Corner. Kayseri Spor takımı 57. dakikadan çıkıyoruz. Değerli dinleyenler, Brenet kullandı. Oyuna az önce girmişti. Joao orta yapıyor. Savunma yine Rambania ile karşıladı. Ardından Yasir ceza alanının dışına, hatta oyun alanının da dışına bir taş daha. Çok çabuk kullandı. Brenet ceza alanı yan tarafındaki boşluğa doğru yine orta şans arıyor sarı kırmızılar. Brenet ortaya yaptı. Kale alanı ön çizgisine kafa. Savunmada Arif boşluktan geldi. Dönen top Benes. Benes yerde faul kararı bekliyor. Oynayın dedi karşılaşmanın hakemi. Top sol kanada açıldı. Joshua Brenet ata destekte geldi yine sol kanattan. Dorukhan yerden çıkarttı ceza yayına. Pas isabetli olmadı, kapandı. Tümosan Konyaspor bir müdahale daha yeşil beyazlı savunmadan ama seken top yine Kayseri Sporlu oyuncularda. Brenet'ten sağ kanada doğru gönderilen topu izledik. Ardından kaleciye pas Deniz Önmezer ceza alanının dışında soluna doğru çıkarttı. O noktada topu alıyor Semih. Karşı tribünler önüne doğru gönderdi. Semih yerden bir pas merkeze doğru geldi. Kayseri Spor'da beraberlik golünden sonra topa daha fazla sahip olan bir sarı kırmızılı takım izliyoruz ama uzaktan kaleye gönderilen top da João Mendes tarafından kaleci Deniz Ertaş'ta kaldı. Deniz Rambania tekrar denize doğru gönderdi. Penaltı noktasının birkaç metre gerisinden uzun mesafeli rakip alana hiçbir takım arkadaşı yok. Adaşı Deniz Dönmezer ceza alanının dışında, yanındaki Semih'e bıraktı. Semih yerden çıkartıyor. Şimdi Görkem'den soluna doğru. Oyuncu değişikliklerinden sonra dizilişlerde de değişiklik oldu. Sevgili dinleyenler, Kayseri Spor'da Brenet şimdi sağ kanatta görev yapmaya başladı. Savunmanın solunda başlamıştı mücadeleye. Kaleciye pas Deniz Ertaş. Deniz topun gelişine orta çizgiye doğru gönderdi. Kafayla indirse de topu İsmail Esat. Topun gittiği noktada yine Kayseri Sporlu oyuncular var. Katango çevre kontrolünü yaptı. Boşta bir arkadaşını arıyor. Önündeki Görkem'e çıkarttı. Görkem yerden rakip alanın ilk metrelerinde. Sağda pas isteyen Benes vardı. Benes'in pas isabetli olmadı. Konyasporlu oyuncular da kaldı. Sağ kanada doğru gönderdi. İsmail Esat kontrol edemedi. Svensen araya girdi. Kayserisporlu oyuncular Semih. Orta yuvarlağın rakip alana bakan dilimine doğru gönderdi. İki rakibi arasında kaldı. Karşılaşmanın hakemi de pozisyonun içindeydi. Konyaspor karşı atak şansını yakaladı. Biraz da şans anıyla. Şimdi sol kanada doğru gönderilen topu izledik. Bazoer daha sonuna doğru çıkarttı. Anzuana o bölgede ceza alanı yan tarafındaki boşluğa sokulmak istiyor. Tekrar Bazoer'le

oynadı. Bazuer taç çizgisi yakınlarında sol iç boşluk boşluk yakınlarındaydı. Jin Rojo yanındaki arkadaşı Arif'e. Arif geriye ata. Baktı arkadaşlarına ata. Yerden yine baskıya geldi Kayseri sporlu oyuncular. Ata iki rakip arasından çok şık çıktı. Topu da boş alana taşıdıktan sonra Jin Rojo'ya bıraktı. Jin Rojo savunma derinliğini sağlayan arkadaşı Baniya'ya doğru. Baniya'dan sağ kanada. Şimdi baskı devam ediyor Kayseri sporlu oyuncularda. O baskı sonrasında kaleciye pas. Deniz Ertaş kalanın ön çizgisinde topu alsa da bir önceki pozisyon için pres sırasında Melek Dakan'ın Yasir'e yapılan müdahaleyi faul olarak belirttiğini gördük. Makarov rakibini düşürdü ve serbest vuruşuna Timosan Konyaspor kullandı. Anzuana orta çizgiye geçti. Sol kanattan Anzuana Arif Ata destek verdi. Arif'in koşularına doğru gönderdi. İkili mücadele. Arif ortayı yapacak. Savunmaya çarpıyor ve korner. Brenet'e çarpan top oyun alanının dışında atak yönüne göre sol kanattan Tümasan Konyaspor köşe vuruşunu kullanma hazırlığında. Süper Lig'de bu sezon son maçını izliyor Kayseri Spor taraftarı takımlarının ve desteğe de devam ediyorlar tribünlerde. Dakika 62, 3'te 2'lik bölüm geride kaldı mücadelede. Anzuana topun arkasında köşe vuruşunu kullanacak. Kale alanı içi yine bir hayli kalabalık. Değerli dinleyenler, Anzuana kale alanına doğru gönderdi. Kayseri sporlu oyunculardan geldi kafa vuruşu. Arif rakip alanın ortasında. Jo derin oynadı. Svensson ceza alanında buluştu topla. Svensson uzak nokta gol pozisyonu ama vuruş gelmedi. Çok net bir şans. Ryan Baniya çıkmıştı savunmadan. Çok iyi orta. Iskalıyor topu Ryan Baniya. Çok iyi bir atak. Svensson ceza alanında. İyi de bir orta. Ayağının içini dokunsa toparlara gidecek Ryan Baniya ama ıskalıyor. Dolayısıyla öne geçme şansını Tümosan Konyaspor bu pozisyonda değerlendiremiyor. Çok çok önemli bir andı. İkinci yarıda gol haricinde en önemli atak şansıydı Tümosan Konyaspor'un ama Baniya vuramadı. 47 ile Eren Yağmur'la öne geçmişti Konyaspor. 2 dakika sonra Benes cevap verdi. Skorda bir birlik denge devam ediyor. Sevgili dinleyenler, Ryan Baniya savunmasında topu aldıktan sonra sağına doğru gönderdi. Yasir tekrar kalecisine. Deniz Ertaş biraz riskliydi ama yine de Jin Hojo'da kaldı. Jin Hojo sağ kanada. Bazuar bekletmeden Svensson'a yine etkili geliyor Konyaspor çok adamla. Svensson sağına bırakacak. Pas arası geldi. Kritik müdahale Semih'ten. Kontra şansını bu kez sarı kırmızılar yakalıyor. Orta çizgiyi geçti. Rakip alana girdi Semih. Solunda iki arkadaşı var. O noktaya doğru gönderdi. Makarov ortaya yaptı. Kafa savunmadan geliyor atadan. Makarov tekrar hava topunu kontrol etme düşüncesinde. Makarov son anda dokundu ama pası isabetli olmadı. Yasir de kaldı. Yasir de kalecisine döndü. Deniz topun gelişine orta yuvarlağa. O gönderdiği top Kayseri sporlu oyuncularda. Görkem sağlam yuvarlak içerisinde top aldıktan sonra Benes hemen yanında. Çalov tekrar Benes'e doğru. Benes kontrol edebilse büyük tehlike. Son anda savunma. Ters vuruş ve korner. Arif boşluk son anda Benes'ten önce dokunuyor. Ama top kalesine de gidebilirdi. Kornere gidiyor. İkinci yarıda tempo daha yüksek. Pozisyon daha fazla. İlk 45 dakikaya baktığımız zaman goller de geldi. İkinci yarıda. Değerli dinleyenler. Dakika 65 normal sürede. Maçta son 25 dakika. İçerisindeyiz. Sağ kanattan Zé Korner Kayseri Spor köşe vuruşunu kullanacak. Yine duran topta kalabalık geldiler. Savunmadan Semih de çıktı. Sarı kırmızılı ekipte. Oldukça kalabalık. 18 içerisi. Şimdi o köşe vuruşu kullanıldı. Kale alanına doğru geldi. Yine kafa vuruşu. Tümosan Konyasporlu oyunculardan Bazuer. Kontrolü sağlayamayınca top dışarıda. Köşe göndere yakın noktadan sol kanattan taç atışını kullandı. Ev sahibi ekip. Geriye doğru gönderilen top şimdi. Karol orta yuvarlan biraz daha ilerisinde aldı savunma arkasına doğru çok güzel bir pas iyi kontrol gol pozisyonu vuruş Deniz'den döndü korner. Makarov gol şansını değerlendiremiyor.
Karol'den harika bir pas.

alanına Makarov kontrolü iyi ama vuruşu doğrudan kalecinin üzerine gidince yakın mesafede Deniz Ertaş topu kornere atıyor. Eren Yağmur golün sahibi. Tümasan Konyaspor'da oyundan alınıyor. Değerli futbol severler, ilk değişiklik yeşil beyazlı ekipte, onun yerine de oyuna giren Ahmet Kusay oluyor. Bir değişiklikte ev sahibi ekipte Dorukhan çıkıyor, Furkan oyuna giriyor. Üçüncü değişikliği oldu bu. The Corner Kayserispor'un ilk değişikliğini yaptı Ahmet Kusay'la Tümasan Konyaspor takımı. Top Kayserispor yarı alanında, kafa vuruşu savunmada Semih'ten geldi. Top oyun alanının dışında, oyuna az önce giren Ahmet Kusay son teması yaptı. Orta çizgiye yakın bir nokta, sol kanat. Taç atışını Karol kullanma hazırlığında. Kayseri temsilcisinde orta çizgiye Benes'e doğru gönderdi. Benes sol kanatta Makarov'u düşündü. Makarov koşu yapıyor ama savunma daha avantajlı. Kaleciye pas çok riskli. Son anda dokundu Deniz ve top kornere gidiyor. Çok riskli bir pas. Kaleci Deniz Ertaş'a son anda ayağının ucuyla dokunabildi. Yasir'in gönderdiği o topa Deniz ve top daha kornere gitti. Bir köşe vuruşu daha kullanacak. The Corner Kayseri Spor paslaşarak bekletmeden kullandılar cezalarında. Çalo uzak noktaya, orta. Bazuer dokundu topa. Ters kanada gitti. Atak devam edecek. João Mendes yanındaki Makarov'a bıraktı. Makarov cezalarının yan tarafındaki boşlukta, orta. Yerden dönerek şut dışarıda. Savunmadan çıkan Semih sırtı kaleye dönük topla buluştu. Döndü, vurdu. Üst anavuta attı. Beraberlik golünden sonra çok daha ilk yarı oranla derli toplu bir The Corner Kayseri Spor izliyoruz. Golden sonra da üstünlük için pozisyonlar yakaladı ama değerlendiremedi sarı kırmızılılar. Deniz Ertaş kale vuruşunu kullanacak şimdi. 68. dakika, 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Deniz topun üzerine geldi, vuruşunu kullandı. Savunmada bir anlık hata ama Anzuana'nın vuruşu son derece kötü. Topun yere düşmesine izin verdi Kayserispor savunması. O top da Anzuana'ya geldi ama kötü bir vuruşla out'u attı Anzuana. Kale vuruşunu da Deniz Dönmezer kullandı. Sarı kırmızılı ekipte Makarov topu alıyor. Orta yuvarlığa doğru gönderdi. Çalo tekrar Makarov'a, Makarov bıraktı. Orta çizgide João Mendes, sağ kanatta iki arkadaş var. Uzun pas isabetli oldu. Şimdi ceza alanına, yerden Benes'e gelmiyor. Brenet kötü bir pas attı. Topu kaleciye gönderdi. Eğer Benes'e gelse çok net bir şans yakalayabilirdi The Corner Kayseri Spor takımı. Bu arada Deniz Ertaş da topu oyuna sokmak isterken dışarı gönderiyor. Taç atışını kullanacak değerli izleyenler, ev sahibi ekip. Yarı sahasının ortasından o taç atışı kullanıldı. Yağmur da başladı bu arada Kayseri'de. Değerli dinleyenler, Svensson top aldı. Orta yuvarlan kendi alanına bakan diliminden orta çizgiyi çabuk geçti. Sokuluyor Svensson. Önünde hareketlenen şimdi Cioğlu. Ceza alanına geldi. Şutunu da attı ama top kaleşinin üzerine gitti. Pozisyon bittikten sonra da offside bayrağı havaya kalkıyor. Çok çabuk kullanıldı o vuruş. Kayseri Spor takımında sol kanattan gelecek sarı kırmızılılar. Karol de hata destek verdi. Sol iç boşlukta Karol o topu aldı. Baktı ceza alanına. Yerden ceza alanının çizgisine. Çalova ceza yayında. Çalova önü kapandı. Benes sol ayak vuruş isabetli değil. Out. Bu bölümlerde son derece aktif bir rolde Benes. Hemen hemen her pozisyonun içinde. Değerli dinleyenler, az önce yine sol ayağıyla ki etkili olduğu ayağı Benes'in ama bu kez istediği vuruşu yapamadı. Topu dışarı attı. Kale vuruşunu yine Deniz Ertaş'la Tümosan Konyaspor takımı kullanacak. Kale alanı ön çizgisine top koydu. Deniz Ertaş arkadaşlarını da bekliyor rakip alanda çoğalabilmeleri için. Şimdi topun üzerine geldi. Deniz vuruşunu da kullandı. Sol iç boşluğa doğru gönderdi. Anzuana'dan önce kafa vuruşu Brenet'ten. Tekrar Brenet müdahale yapmak istedi. Joe'ya gitti o top. Savunma

da son anda topa ayak koyan Katongo olduktan sonra yüksek bir top orta yuvarlağa doğru Makarov yükseldi. Seken top oyun alanının dışında son müdahale Konya Sporlu oyunculardan Taç Kayseri Spor'un. Yasir'den geldi son hamle o taç atışı kullanıldı ama top kaybı da geldi Kayseri Spor'da. Jino Jo kontrol ettikten sonra yanındaki Anzuana'ya bıraktı. Anzuana soldan gelen Arif'e rakip alanın ilk metrelerinde sol kanatta. Arif boşluk ellerini açtı. Kimle oynayacağım şeklinde Jino Jo kendisini gösterdi. Jino Jo topu hala ayağında tekrar Arif'e doğru gönderdi. Taç çizgisine çok yakın noktadaydı. Arif tekrar Jino Jo'yla oynadı. Jino Jo bu kez orta yuvarlağı merkeze gönderdi. Ryan Bania pası isabetli olmadı. Uzun top çıktı Kayseri Spor savunmasından. Şimdi hareketlendi. Makarov kontrol ederse tehlike. Makarov öyle bir şey yaptı ki topu Deniz Ertaş'a gönderdi diyelim. Çünkü yükselttiği top Bania'ya geldi. Bania da kafayla dokundu. Kalecisi Deniz'e kazandırdıktan sonra Yasir Deniz'den topu aldı. Bazuer arkadaşlarına bakıyor. Orta çizgiye yakınlarında yanına sokulan Joe var. Orta yuvarlan kendi alana bakan diliminde sağ tarafındaydı. Tekrar Ryan Bania. Bania solundaki Atay'a gönderdi. Daha solda Arif boşluk var. Taç çizgisi yakınlarında Arif'ten uzun mesafeli pas yerini bulmadı. Savunmada araya giren Katongo. Orta yuvarlığa doğru çıkarttı. Seken top bakalım kimde kalacak. Serbest vuruş kararı geliyor Kayseri Spor lehine. Tam orta çizgi üzerinden o serbest vuruş kullanılacak João Mendes'e yapılan müdahale sonrasında. Değerli futbol severler João Mendes. Şimdi Benes sol kanada doğru atak yönünü değiştirdi. Pası da isabetli oldu. Sol iç boşlukta kontrolü sağladı Kayseri Sporlu oyuncular. Karol atağa desteğe geldi. Yerden çıkarttı. Pas isabetli olmasa da Görkem Sağlam'ın önünde kalıyor Konya Sporlu oyunculardan. Seken top Sevih. Orta yuvarlığa girdi. Başlama noktasını geçti. Sağına çıkarttı João Mendes. Ondan da Berenet sağ iç boşlukta aldı topu. Bir kez daha João Mendes savunma yöne çıkarttı. Tümasan Konya Spor takımı Mendes'in pası sekti. Şimdi Çalov'un önünde kaldı. Çalov rakip alanının ortasında. Çalov yüksek topuna hareketlenen hiçbir takım arkadaşı yok ve kaleci Deniz Ertaş kontrolü sağladı. Yağmur da bu bölümde etkisini bir hayli arttırdı. Kayseri'de sağanak şeklinde bir yağış var. Değerli futbol severler. Diğer kaleci Deniz Dönmezer'e kadar gelen topu izledik. Jadel Katongo orta yuvarlakta çıkarttı Görkem'e. Görkem'in pası Karol'e. Kaptan topu aldı yuvarlağın solunda. Yeniden Görkem'le oynadı. Rakip alana geçti. Görkem topu pası isabetli olmadı. Anduazana topu aldıktan sonra ortaya doğru döndü. Son anda Svensson dokundu. Tekrar sağ kanada doğru gönderecek. Bazuer kontrol etti sağ iç boşluk yakınlarında. Tümasan Konya Spor rakip alanda. Bazuer yerden Svensson ceza alanında şut dışarı gidiyor. Uzak direk dibini düşündü. Svensson vuruşu kale direğine çok yakın bir noktadan oyun alanının dışına gitti. İkinci yarıda etkili geldiği bir andı. Tümasan Konya Spor'un kale direğine yaklaşık yarım metre mesafeden top out'a gidiyor. 74. dakikaya bir birlik eşitlikle geldik. Değerli futbol severler, João Mendes sol iç boşlukta Kayseri Spor'da kontrol etti. Ardından içeri bıraktı. Görkem tek top oynadı. Bu kez de Kayseri Spor etkili geliyor. Uzak nokta, boş pozisyon. Bir de çıkarttı içeriye ve top ağlara gidiyor. Kayseri Spor öne geçiyor Çaloğlu'na. 74. dakika. Çaloğlu golü atıyor. 1-0 yenik durumdan 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor Sarı Kırmızılılar. Yine çabuk gelişen bir ataktı. Uzak noktaya orta. İçeri çevirdi Brenet. Çalov'un önünde bir de Konya Sporlu oyuncu var. Acaba kendi kalesine bir gol mü? Evet, orada sanıyorum son hamle Çalov'dan önce Arif'ten geliyor. Değerli izleyenler, 75. dakika. The Corner Kayseri Spor 2, Tümosan Konya Spor 1. Süper Lig'e galibiyetle veda etmek istiyor Kayseri Spor. Konya Spor'una geçmişti ikinci yarının hemen başında. Ama arda arda bulunan gollerle üstünlüğü yakalayan The Corner Kayseri Spor oldu. Oyun yeniden hareketlendi. Ata kalecisi
Deniz Ertaş'a bıraktı. Deniz Ertaş topun gelişi

İçine vuruşunu yaptı. Ortaya varlığa doğru gönderdi. Kafalardan seken top kimde kalacak? Brenet'in pası isabetli olmadı ama orta çizgi yakınlarında baskı devam etti Konya Spor'da. Şimdi sol kanatta Arif geldi. Çevirdi içeri. Pas arası geliyor savunmadan. Yerinde müdahale Furkan'dan geldi. Oyuna az önce girmişti. Furkan'da Kayseri Spor'da top kaybı ev sahibi ekipte kontrolü sağlayan Joe oldu. Önündeki Arif'e bıraktı. Arif kaldırdı kafasını. Cezalarının çizgisine doğru sokuldu. İçeri girdiği anda vuruşunu yaptı. Top dışarı gidiyor ama son müdahale savunmadan Koner. Köşe vuruşunu kullanacak. Tümasan Konya Spor. Değerli dinleyenler. Kalesinde Deniz Dönmezer. Dikkatli önündeki savunma arkadaşlarını uyarıyor. Pozisyon almaları konusunda Bazuer gidiyor. Çeyrek daireye Tümosan Konya Spor takımında köşe vuruşunu atak yönüne göre sağ kanattan kullanacak konuk ekip. Cezalarını yine kalabalık Ryan Banya'da geldi. Savunmadan Ahmet Kusay da hava toplarında etkili olabilecek bir isim. Kale alanı içerisinde 3 oyuncusu var. Konya Spor'un Bazuer. İşaret geldi, topun üzerine geliyor. Bazuer ortayı yaptı, savunma uzaklaşamadı. Svensson vurdu, tekrar savunmadan dönüyor. Ceza alanının dışına açıldı top, bir karşı atak şansı. Yakalama düşüncesi Kayseri Spor'da ama Semih zor pozisyonda kontrol edemedi. Meşru varlak oyun alanının dışında ama yırtılan formasını da gösteriyor. Maçın hakemine Semih Güler. Taç atışıyla oyun tekrar hareketlendi. Jin Hojo orta çizgi yakınlarında topu aldı. Jin Hojo yerde faulü verdi. Melek Takan. Serbest vuruş Konya Spor'un. Ayağa kalkıyor Jin Hojo da. Orta çizgiye yakın noktadan sol kanattan. Tümosan Konya Spor bu serbest vuruşu kullanacak. Jin Hojo kaldı topun arkasında. Yükseltti cezalarını ön çizgisine doğru. Yerde iki kez seken top oyun alanının dışına gidiyor. Yağmur etkisini çok arttırmıştı. Biraz önce zemin bir hayli ıslak. Değerli futbol severler, dolayısıyla zemine çarpan top daha da sürat kazanıyor. Özellikle bu zeminde kaleye yerden atılan şutlar, yerden seken toplar kaleciler için son derece büyük tehlike arz edebiliyor. Orta çizgi yakınlarında kontrolü sağladı Ahmet. Önündeki arkadaşı Svensson'a çıkarttı. Svensson faulü alıyor. İtirazlar Kayseri Sporlu oyunculardan. Karol faul yapmadı şeklinde itirazlardı ama bir çarpışma söz konusu sanıyorum ki Svensson şu anda yerde başını tutuyor. Serbest vuruş kararını verdi Melek Takan. Karol'ün itirazları devam ediyor. Hafif bir çarpışma var o noktada, faulü yapan Karol dedi mücadelenin hakemi. Yavaş da olsa Svensson başını tutarak ayağa kalktı. Devam etme anlamında önemli bir problem yaşamadı Svensson. Bir duran top şansı şimdi Tümosan Konya Spor için. Kayseri Sporlu taraftarlar son bölümlerde de desteğe devam ediyor takımlarına. Kenarda da Erling Moe. O da galibiyetle tabii ki kapatmayı çok istiyor. Geçen hafta veda etmişti lige Tümosan Konya Spor. Bazuer topun arkasında serbest vuruşu kullanabilmek için savunmayı önde kurdu. Kayseri Spor ceza yayının da önünde, çizgi halinde. Değerli dinleyenler, Bazuer orta yaptı uzak noktaya doğru. Ryan Banya vurdu, son anda Deniz uzandı. Ahmet vurdu, direkten döndü. Kale alanının çekisinde büyük karambol. Şimdi tehlike uzaklaşma düşüncesi Semih'ten ve elle oynama kararı geliyor. Karşılaşmanın hakeminden serbest vuruşu Kayseri Spor kullanacak. Bir kez daha direğe takılıyor Tümosan Konya Spor. Önce Ryan Banya vurdu. Deniz çok iyi uzandı. Ahmet kaleye gönderdi. Kale direğinden döndü. Sonrasında vuruş savunma gole izin vermedi. Çok net bir şans yakaladı. Beraberlik anlamında. Tümosan Konya Spor önce Deniz'in kurtarışı, sonra kale direğinden dönen top, ardından savunma ayak koydu atanın vuruşunda ve net beraberlik şansını gole çeviremedi Tümosan Konya Spor 80. dakikada. Ahmet Kusay oyuna ikinci yarıda girmişti.

Donan topa vuruşunu yaptı ama onun içinde şanssız an. Top kale direğinden oyun alanına döndü. Ata tamamlamak istedi. Bu kez de savunma gole izin vermedi. Az önceki Beni An'ın vuruşunda harika uzanmıştı Deniz Dönmezer. Ama pozisyon sonrasında bir sakatlık yaşıyor ve tedavi için sağlık görevlileri oyunda. Bu arada o tedavi yapılırken az önce Semih Güler'in yırtılan formasından bahsetmiştim, hatırlayacaksınız. O da formasını değiştiriyor kenara gelerek. 47. dakikada Eren Yağmur'un kaydettiği golle Tümasan Konyaspor 1-0'lık üstünlüğü yakalamıştı. 49'da Venes 2 dakika sonra beraberliği getirdi takımına. 74. dakikada Çalov'un golü geldi ve Kayserispor 2-1'lik üstünlüğü sağladı. Tedavi tamamlandı. Değerli izleyenler, Deniz Dönmezer'in ve serbest vuruşla oyun hareketlenecek. Elle oynama kararı gelmişti. O serbest vuruşu da Semih kullanacakken vazgeçti. Kalecisi Deniz Dönmezer'e bırakıyor topu. Deniz topun arkasında savunma yönde kuran, bu kez de orta yuvarlığa kadar çıkan Tümasan Konyaspor oldu. Deniz topun üzerine geldi, vuruşunu kullandı, rakip alanın ortasına doğru gönderdi. O topu Çalov'dan sekti, orta yuvarlığa doğru geldi. Görkem mücadeleye devam ediyor. Görkem yerde ve faul veriyor Melek Takan. Serbest vuruş Zekorner Kayserispor'un. Orta yuvarlığın biraz daha ilerisinden o vuruşu kullanacak sarı kırmızılılar. Vuruşun yapılacağı yeri de gösterdi Melek Takan. Jin Ojo'nun Görkem'e yaptığı hamle sonrasında serbest vuruş kararı gelmişti. Benes ve Görkem ikilisi topun arkasında. Birazdan Kayserispor'da bir değişiklik daha gerçekleşecek. Şu ana kadar 3 değişiklik yaptı Zekorner Kayserispor. Konyaspor bir değişiklik hakkını kullandı. Benes var topun arkasında. Benes serbest vuruşu şimdi kullanıyor. Ceza yayına doğru gönderdi. Joel karşılamak istedi. Görkem topun kontrolünü sağladıktan sonra sol ayağıyla vuruşunda isabet sağlayamadı. Ve kale vuruşu şimdi Tümosan Konyaspor'un. Normal sürede son 7 dakika değerli dinleyenler. 2-1'lik üstünlüğü sürüyor sarı kırmızılı ekibin. Deniz Ertaş kale vuruşunu kullanacak. Bekledi arkadaşlarını Deniz. Şimdi topun üzerine geldi. Vuruşunu da kullandı. Rakip alana gönderdi. Kafayla aşırtılan top İsmail Esat'tan diğer kaleci Deniz Dönmezer'e kadar gidiyor. Cezalarını ön çizgisi yakınlarında kontrolü sağladı Deniz Dönmezer. Ama az önce bir tedavisi vardı. Kaleci değişikliği de yaşanabilir. Birkaç dakika içerisinde ev sahibi ekipte. Ahmet'in baskısı var Tümasan Konyaspor'da. O baskı sonuç getirdi. Top Konyasporlu oyuncularda kaldı. Ceza yayında son anda hamle, kritik müdahale savunmadan geliyor. Benes yerde ve karar faul. Çabuk çıkmak istedi Konyaspor. Faul kararı geldi. Ve karardan sonra bir topa vuruş vardı. Bazuer mi Baniya mı sarı kartı gördü karşılaşmanın hakemi. O pozisyon sonrasında ilk sarı kartı çıkarttı Bazuer. Düdükten sonra sert bir darbeli bir vuruş yaptı topa. Ve karşılaşmanın hakemi Melek Takan da sarı kartını Bazuer için kullandı. Bu mücadelede çıkan ilk kart oldu. O kararı da beğenmedi Bazuer ama kural böyle değerli izleyenler. Kayserispor'da oyuncu değişikliği, Samuel James oyuna girdi ve Çalov oyundan çıktı. Biraz evvel de belirttiğim gibi Konyaspor'da kaleci değişikliği, Egemen oyuna giriyor Deniz'in yerine. İkinci değişikliği kaleciyle yapıyor Tümosan Konyaspor. Deniz kenara alındı. Egemen oyuna girdi. Kayserispor'da Samuel James de yine Fedor Çalov'un yerine oyunda. Serbest vuruş kullanıldı. Uzun mesafeli top oyun alanının dışında, oldukça hızlı bir
paslı ve kale vuruşunu yine kullanma hazırlığı egemen. Oyuna az önce Deniz'in yerine girmişti. Vuruşunu kullanacak. Dakikalar Zekorner Kayseri Spor lehine işliyor. Sevgili futbol severler, geriden gelip öne geçti ev sahibi ekip. Vuruş kullanıldı. Görkem kafayla tekrar Konya Spor alanına gönderdi savunma. İlk hamlede uzaklaşamadı. Benes'in önünde kaldı. Benes cezalarını yan tarafındaki boşluğa doğru çıkarttı. Makarov kovalıyor ama savunmada avantajlı. Bu arada Makarov'un da rakibine yaptığı müdahale, Arif'e yaptığı müdahale. Faul, serbest vuruşu bekletmeden kullandı. Tüm Osman Konya Spor takımı ata döndü egemene. Kale alanı içerisinde kontrol ettikten sonra sağına doğru çıkarttı. Uzun mesafeli bir pas Spaniya'dan geliyor orta çizgiye doğru. Kontrolü sağlayamadı Kayseri Sporlu oyuncular. Rakip alanın ilk metrelerinden Konya Spor taç atışını kullanacak. Geriye doğru gönderildi. Kontrol sağlandı şimdi. Atayla Joe orta yuvarlan kendi alanına bakan dilimini top aldıktan sonra rakip alana girer girmez orta çizgiye paralel bir pasla Arif'e çıkarttı. Sol iç boşluk yakınlarında taç çizgisine 1 metre kadar mesafede Arif yeniden merkeze döndü. Bu kez atak yönünü Ahmet sağ kanada doğru çeviriyor. Rambania çıkarttı yerden. Ahmet'ten bir topuk pası. Tekrar hareketlenme düşüncesi ama kaleci Deniz Dönmezer çıktı, kontrol etti. Faul kararı geldi. Bu arada sert de bir müdahale var. İkinci sarı kartla çıkıyor. Bazuer ikinci sarı kartı görüyor ve kırmızı kartla oyun alanı dışında kalıyor. Deniz'e yaptığı bu müdahale sonrasında az önce tepkiyle topa vurmuş, sarı kartı görmüştü. Bu kez de ceza alanı içerisinde topa hamle yapmak isterken zamanlaması kötü, toparlayamadı ayaklarını. Deniz'e yaptığı müdahale ona ikinci sarı kartı getirdi. Bu kırmızı kart demekti ve Bazuer takımını Kayseri'de 10 kişi bırakıyor. Değerli futbol severler, skor dezavantajına sahip yeşil beyazlar şimdi bu kırmızı kartla birlikte oyuncu sayısı dezavantajı da onlar için. 88. dakika, yine Deniz'in tedavisi yapılıyor. Konya Sporlu oyuncular da Deniz'den centilmence özür diliyorlar. Özellikle bir biriken yaptığı çok çok önemli bir kurtarış vardı Deniz'in. Belki de orada takımının geriye düşmesine engel olup oyunda kalmasını sağladı. Sarı kırmızıların az önce de kalesinden zamanında çıktı. Bazuar'dan önce müdahaleyi yaptı. Bir sakatlık yaşasa da tedavi tamamlandı. Tekrar ayakta ve o serbest vuruşu kullanacak Deniz Dönmezer. Zamanı da tabii ki yararlı bir şekilde kendi adına kullanmak istiyor. Zekorner Kayseri Spor Semih topu aldı. Deniz'den ceza alanı çizgisine paralel, ön çizgisine paralel bir topla Katongo aldıktan sonra hemen yanındaki arkadaşı Brenet'e. Brenet yerden gönderdi. Orta yuvarlak yakınlarında topu kontrol ettikten sonra Makarov. Şimdi şık bir sıyrılış geldi. João Mendes'ten Kayseri Spor etkili geliyor. James kontrol etti. Bıraktı ceza yayına. Şut yerden, egemen iki hamlede. Furkan vuruyor. Egemen sağına uzanıyor. İki hamlede topu kontrol ediyor. Üçüncü gol şansıydı Kayseri Spor takımının. Furkan sağ ayağıyla şansını denedi. Uzandı sağına Egemen. Gole izin vermedi. Çabuk da kullandı kaleci vuruşunu. Top bir kez daha Brenet'le Kayseri Spor takımında kaldı. Üç oyuncu değişikliği birden yapacak. Biraz sonra Tümosan Konya Spor. İlk etapta Enes ve Ahmet Tırpancı'yı gördüm kenarda. Onlarla birlikte Ömer de var. Zaten çok genç bir kadroyla Kayseri deplasmanına gelmişti. Konya Spor kupa finalini düşünerek şimdi değişiklikler yapılacak. İsmail Esat yerini Ömer'e bırakıyor. İlk değişiklik böyle gerçekleşti. Ömer Enes oyuna girdi. Ardından Jin Hojo çıktı. Ömer onun yerine oyunda. Yasir de, kaptan da oyundan alınan bir başka isim Ahmet Tırpancı'ya yerini bırakıyor. Değerli dinleyenler, genç oyuncularını da son dakikada oyun alanına sürüyor İlhan Palut.

Çok oyuncu bugün burada Süper Lig'deki ilk deneyimini yaşıyor. Tumasan Konya Spor takımında +4 işareti geldi. +1'deyiz. Ahmet baskıyı

0: Şimdi sağ kanattan Svensson'de gelme düşüncesi. Bazuar kırmızı kartla oyun alanı dışında kalmıştı. Anzuan'a topu aldı. Cezalanın yan tarafındaki boşluk. Ortağa geldi. Savunmaya çarpan top dışarıda ve korner. Köşe vuruşunu sağ kanattan kullanacak Tumas Ankonya Spor. Semih'in bir problemi var. Sanıyorum bir kramp yaşıyor. Furkan ona ilk hamleyi yaptı. Ve Semih de Furkan'ın hamlesiyle şimdi ayağa kalkıyor. Sağ kanattan köşe vuruşunu kullanacak. Belki de beraberlik anlamında son bir şans yakalayacak Tumas Ankonya Spor. Anzuan'a çeyrek dairede. Cezalanı yine kalabalık ve hareketli geriye doğru pas yaparak çıkarttı Anzuan'a. Cezalanı dışından şimdi ortağa geldi. Penaltı noktasına Semih karşılıyor kafayla. Son çizgiye doğru gitti. Semih'in karşıladığı top. Makarov korneri değil tacı tercih etti. Topu karşı tribünler önünden dışarı atıyor. Makarov taç atışını Konya Spor kullanacak. Artı 2'de de son saniyelere girmek üzereyiz. Cezalanı ön çizgisi hizasından taç atışını kullanma hazırlığı var. Arif geldi o noktaya. Anzuana'dan topu aldı. Uzun mesafeli kullanmayı düşünebilir ya da tercih edebilir Arif boşluk. Öyle de oldu. Ceza alanına doğru gönderdi. Karol karşıladı kafayla. Bir kez daha ceza alanının dışına. Ahmet doldursa da bir kez daha Kayseri Spor savunmasının müdahalesi. Şimdi savunma bomboş. 3 Kayseri Sporlu oyuncu geliyor. Makarov sol kanatta. İçeri doğru çıkarttı. 3. gol şansı ama pas biraz hızlı. Ceza alanı yan tarafındaki boşlukta kaldı top. João Mendes destek bekledi. Benes desteği verdi. Şutunu da attı. Egemen'in üzerine gitti. Bir anda 4 oyuncuyla rakip alanda pozisyonu buldu Kayseri Spor ama o final pası şiddeti iyi ayarlanmayınca belki de golün gelmesini engelleyen pas oldu. Şimdi yarı sahasının ortasında Tumas Ankonya Spor 3 rakibini ekarte etti. Oyuna az önce giren Ömer sağına doğru bıraktı. Anzuan'a cezalandı. Şut top direğin yanından dışarıda. Kayıp zamanda iki takımın da bulduğu çok net şanslar var. Anzuan'a sağ ayağıyla uzak direğe doğru darbeli bir vuruş çıkarttı. Top direğin hemen yanından avuta gidiyor. Beraberliğe çok yaklaştı Tumas Ankonya Spor. Artık artı 3'teyiz. Hatta 4'e geldik. 4'ün ilk saniyelerindeyiz. Değerli futbol severler, Kayseri Spor Süper Lig'e 3 puanla veda etmeye çok ama çok yakın. Gözler Melek Takan'da. Kale vuruşu kullanıldı ve 90 dakikanın son düdük sesi geliyor. Zekorner Kayseri Spor Tumas Ankonya Spor'u 2-1 mağlup ediyor. 47'de Eren Yağmur'la Konya Spor öne geçti. 49'da Benes, 74'te Çalov'un golleri skoru tayin etti. Sesimi sizlere ulaştıran Adem Karaman'la birlikte ben Alper Bakırcıgil. Mutlu bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
2: Reklamlar.
3: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
4: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.

0: sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell bağlasana. Hadi.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
3: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
6: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Saat 19.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Mutlu akşamlar değerli dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Dinleyeceğiniz haberlerden öne çıkan başlıklar şöyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Türk rüzgarları esiyor. Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale için olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada iki polis memuru şehit düştü. İran Savaşı'nda 79 gün geride kaldı. 18 milyon emekli ve hak sahibini ilgilendiren emekli bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimleri artırıldı. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırı devam ediyor. Başlıklarımız bunlardı. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu.
2: Sevgili gençler, terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz. Anne babalar çok çile çekti. Çok acı çekti. Terörün tamamen devre dışı kaldığı yeni dönemde gençliğin eyvahı olmadığı gibi kimseye eyvallahı da olmayacak. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz. Hakkın, adaletin, huzurun adresi olan Türkiye sizin omuzlarınızda yükselecek. Dünya nasıl eski dünya değilse, Türkiye de eski Türkiye değil. Bugün her alanda yıldızı yükselen bir Türkiye var. Dünyada krizler yaşanırken dimdik ayakta duran bir Türkiye var. Masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen bir Türkiye var.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra stadyumu dolduran binlerce gence seslendi. Bütçede en büyük payın gençlerin gelişimi ve eğitimine ayrıldığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sizi kirli ve karanlık siyasi emelleri uğruna aparat olarak, kaldıraç olarak kullanmak isteyenlere müsaade etmeyin dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşünde uçaktaki gazetecilerin sorularını yanıtladı, iç ve dış gündeme dair önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez krizinin ana etkenlerinden birinin İsrail'in kışkırtmaları olduğunu tekrarladı. Kaosu bitirmek için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını belirten Erdoğan, sorunu bölge ülkelerinin birlikte çözebileceğini söyledi. Herkes kısa vadeli hesapları bir kenara bırakmalı dedi. Temmuz ayında Ankara'daki NATO zirvesinin ittifak tarihinde kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak tehditlere karşı daha hazırlıklı bir NATO için üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin tam üyeliği konusunda yol ayrımına geldiğini vurguladı. Türkiye, Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır ve birlik bunu değerlendirmek konusunda tarihi bir karar vermek durumunda dedi. Terörsüz Türkiye süreci de Erdoğan'ın gündemindeydi. Biz kararlıyız, terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz dedi. Hedefe bütün engellerin aşılarak mutlaka varılacağını vurguladı. CHP'den AK Parti'ye katılımları da değerlendiren Cumhurbaşkanı yeni katılımların olacağı mesajını verdi. CHP yöneticilerince tehdit edilen, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de bulmuşlardır dedi. Yeni anayasa hazırlıklarının tamamlandığını belirten Cumhurbaşkanı, milletin ihtiyaç duyduğu hususların belirlendiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Türk rüzgarları esiyor. 43. Türk Günü yürüyüşü öncesi dünyaca ünlü finans merkezi Wall Street'te bayrak çekme töreni düzenlendi. Yürüyüşe katılan Türkler gurur ve sevinci bir arada yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan toplumu tarafından bu yıl 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşüne video mesaj gönderdi. Erdoğan, Türk-Amerikan toplumunun her platformda etkin ve saygın bir konuma sahip olduğunu söyledi. Yürüyüş, Türk milletinin özgüveninin yansımasıdır dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin küresel ve bölgesel ölçekte gücünü her geçen gün artırdığını söyledi. Küresel sorunların çözümünde güvenilir bir aktör olduğunu belirtti. New York'ta düzenlenen Türk Günü yürüyüşüne video mesaj gönderen Duran, Manhattan sokaklarını kırmızı beyaza boyayan coşku, köklü bir tarihin ve sarsılmaz bir birlik ruhunun ifadesidir dedi. Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale için olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada iki polis memuru şehit düştü. Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki bir iş merkezinden silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplere şüpheli tarafından ateş açılması sonucu çıkan çatışmada polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. Çatışmada şüpheli yaralı olarak ele geçirildi. Acı haberi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından duyurdu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından Tekirdağ Çorlu'da görev başında şehit düşen polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, kahraman polis memurlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, aziz milletimize başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de polis memurlarına yönelik saldırıyı lanetlediğini belirtti. Milletimizin huzuru ve güvenliği uğruna canlarını feda eden emniyet teşkilatımızın fedakarlığı daim ama minnetle hatırlanacaktır ifadelerine yer verdi. Kamu düzenini ve vatandaşların huzurunu bozan suçlularla kararlılıkla mücadele edileceğini vurguladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Şehit polis memurları için rahmet dileyen Memişoğlu, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum sözlerine yer verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da şehit olan kahraman polis memurlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi. İran savaşında 79 gün geride kaldı. Ateşkes ve müzakere sürecine dair belirsizlik sürüyor. ABD Başkanı Trump Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. Amerikan basını ABD ve İsrail'in İran'a yoğun saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu. İran ise olası yeni saldırılara karşı halka savunma eğitimi veriyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, PKK'nın tüm unsurlarıyla kendini feshetmeden herhangi bir adım atılmasının mümkün olmadığını söyledi. Destici, partisinin 15. olan İstanbul İl Kongresi'nde konuştu. Gündeminde terörle mücadele ve aile yapısı vardı. Destici, PKK tüm unsurlarıyla kendini feshetmeden onların beklediği bir anlamda adım atılması asla mümkün değildir dedi. İstanbul'un metro ağına eklenecek Arnavutköy Halkalı hattında test ve devreye alma çalışmalarında sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 17,5 kilometrelik hatta istasyonlardaki ince işlerin tamamlandığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, hat tamamlandığında Halkalı İstanbul Havalimanı arasının 30 dakikaya, Halkalı Gayrettepe arasının ise 57 dakikaya düşeceğini vurguladı. 18 milyon emekli ve hak sahibini ilgilendiren emekli bayram ikramiyelerinde sona gelindi. 4.000 liralık tutar bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. SSK kapsamındaki emeklilerin ödemeleri aylık alma gününe göre değişiklik gösterecek. Buna göre aylıklarını 17-22

0: Mayıs arasında alanların ödemeleri aynı tarihte yapılacak. Aylıklarını 23-24 Mayıs'ta alanların ödemeleri 21 Mayıs'ta. 25-26 Mayıs'ta alanların da 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Bağkur emeklilerine ise aylık ve ikramiyeleri 21-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Aylık kalma günü 25-26 Mayıs olanlara 21 Mayıs'ta, 27-28 Mayıs olanlara da 22 Mayıs'ta ödeme yapılacak. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimleri artırıldı. Konuya ilişkin açıklama Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Denetimlerde temel gıda ve tüketim ürünlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 13 işletmeye toplam 9 milyon 643 bin lira ceza verildiği belirtildi. Ekmek ve simit tarifesine aykırı satış yapan 75 işletmeye 13 milyon lira ceza kesildi. Yerel e-ticaret platformlarında tespit edilen fiyat artışları nedeniyle 840 işletmeye yaklaşık 151 milyon 700 bin lira ceza uygulandı. Meyve ve sebze fiyatlarındaki olağanüstü artışlar nedeniyle ise 330 işletmeye verilen ceza 215 milyon lirayı aştı. Kurban Bayramı öncesi alışveriş merkezleri, zincir marketler, perakendeci işletme ve otogarlardaki denetimler sürüyor. Türkiye'nin yerli patent başvurularında artış hız kesmiyor. Bu yılın ilk 3 ayında yapılan yerli patent başvuruları geçen yılın aynı dönemine göre %37 artarak 2000 adede aştı. Yerli faydalı model başvuruları ise %46 yükselişle 958 oldu. İşte Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğindeki fikri mülkiyet karnesinin detayları. Çocukların sanal medya kullanımına kısıtlama getiren ve platformlara yeni yükümlülükler tanımlayan kanunun uygulama esasları için çalışma devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bunun için bakanlık bünyesinde çalışma grubu kurulduğunu açıkladı. Düzenlemeye ilişkin sürecin ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütüldüğünü söyledi. Yeni düzenlemeyle çocukların yaş ve gelişimlerine uygun olmayan içeriklere maruz kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Kontrollü sosyal medya kullanımının teşvik edilmesi planlanıyor. Bakan Göktaş, uygulamanın esaslarının kısa sürede belirleneceğini ve yönetmeliğin çıkarılarak hayata geçirileceğini ifade etti. Yalnızca yasal düzenleme değil, teknik altyapıya ilişkin çalışma da sürüyor. Sosyal ağ sağlayıcılarına getirilen yükümlülükler kapsamında yaş doğrulama sisteminin nasıl uygulanacağına ilişkin teknik çalışma da yapılıyor. Düzenlemeyle 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya hizmetlerinin denetim altına alınması amaçlanıyor. Türkiye yeni haftaya yağışlı hava ile giriyor. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Amasya, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon ve Bayburt'ta yarın kuvvetli sağanak bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren gök gürültülü yağış yurdun büyük bölümünde etkisini gösterecek. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Kütahya çevrelerinde yağışın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Peki üç büyük kentte yarın hava nasıl olacak? Ankara sağanak yağışlı, sıcaklık 19 derece. İstanbul'da da yağış etkili olacak. Termometreler 20 dereceyi gösterecek. İzmir'de hava 26 derece. Çarşamba günü sağanak geçişleri bekleniyor. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde katliam yapıyor. Türkiye merkezi bir derneğe ait yemek dağıtım noktası vuruldu. En az 3 Filistinli hayatını kaybetti. Hamas saldırıyı kasıtlı işlenmiş savaş suçu olarak niteledi. İsrail işgalciler Batı Şeria'da da Filistinlilerin araçlarını kundaklıyor. Filistin'i desteklemek ve İsrail'i protesto etmek için İtalya'nın başkenti Roma'da binlerce kişi sokaklara çıktı. Fransa'nın Cannes kentinde Gazze yaşıyor yazılı tekneyle sembolik eylem yapıldı. ABD'nin Chicago kentinde Filistin bayrağı göndere çekildi. Kanada'nın Toronto kentinde de Nekbe'nin yıl dönümü nedeniyle destek gösterisi düzenlendi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırı devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın Moskova ve çevresini yoğun İHA saldırısıyla hedef aldığını, 3 kişinin öldüğünü duyurdu. Ukrayna'da Rusya'nın Sumi kentine saldırı düzenlediğini açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde nükleer enerji santrali yakınına insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırının ardından çıkan yangına müdahale ediliyor. Birleşik Arap Emirlikleri Federal Nükleer Düzenleme Kurumu, santralin güvenliğinde ve reaktörlerin çalışma sisteminde herhangi bir etki olmadığını, tüm ünitelerin normal şekilde çalıştığını açıkladı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Türk rüzgarı esiyor. Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale için olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada iki polis memuru şehit düştü. İran Savaşı'nda 79 gün geride kaldı. 18 milyon emekli ve hak sahibini ilgilendiren emekli bayram ikramiyesi bugün hesapları yatırılmaya başlandı. Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimleri artırıldı. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırı devam ediyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de sezon bugün sona eriyor. Ligden düşecek son takım belli olacak. Saat 17'de başlayan maçta The Corner Kayseri Spor 2, Tümosan Konya Spor 1. Saat 20'de ise 4 karşılaşma var. Kasımpaşa Galatasaray, Trabzonspor Natura Dünyası Gençler Birliği, Hesap.com Antalya Spor Kocaeli Spor, Fenerbahçe İKAS Eyüpspor. Tüm maçlar dönüşümlü olarak TRT Radyo 1'den canlı olarak yayımlanacak. A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası Magazin Dergisi'ne yaptığı açıklamada biz bir hayalin peşinden gidiyoruz dedi. Modern pentatlonda tarihi başarı Bulgaristan'dan geldi. Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu Dünya Kupası'nın Pazarcık etabında altın madalya kazandı. Ay Yıldızlı sporcu final yarışını 1459 puanla zirvede tamamlayarak kariyerinin ilk bireysel Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı. Chelsea teknik direktörlük koltuğuna Xavi Alonso'yu getirdi. Mavi beyazlı kulüp İspanyol çalıştırıcıyla 4 yıllık kontrat imzaladı.
1: Hava durumu.
0: Sayın dinleyenler, yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu, Konya ve Karaman hariç, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Artvin hariç, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Balıkesir, Aydın, Adana, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Malatya, Batman ve Siirt çevreleri, Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey, Kütahya'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve iç Ege, Batı Akdeniz'de İç Anadolu'nun güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 8, İstanbul, Çanakkale, Sakarya, Gaziantep 13, İzmir 15, Aydın, Trabzon 14, Antalya 18, Adana 17, Kayseri, Sivas 10, Ağrı, Van 6 ve Diyarbakır 12 derece.
1: Yol durumu.
0: Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ile 72. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ile 22. kilometresi arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan

0: yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay, as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay, as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü, yedek subay, as subay adaylarıyla er, birinci grup. Sevk tarihi 6 Ağustos 2026. Yükümlü, er, ikinci grup. Sevk tarihi 3 Eylül 2026. Yükümlü, er, üçüncü grup. Sevk tarihi 1 Ekim 2026. 6. Yükümlüler sevk belgesini birinci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, ikinci ve üçüncü grupta sevke tabi olanlarsa sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu ve eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş. Kardeşinle yakınlaş.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
3: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
4: Reklamlar.
5: Solistlerden seçmeler.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Şimdi Fenerbahçe, İKAS, Eyüpspor, Kasımpaşa, Galatasaray, Trabzonspor, Natura Dünyası Gençler Birliği, Hesap.com Antalya Spor, Kocaeli Spor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmalarının dönüşümlü naklen yayınına başlayacağız.
2: Reklam.
3: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
4: Ya.
3: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
2: Reklam.
3: TRT Radyo 1.
2: Reklamlar.
5: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
1: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
1: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım, halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de vakıf katılım mobi şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
6: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Tablet istersin, Vatan'da bulursun. 15-18 Mayıs tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Peugeot. Sağlam basacağım bu hayatta. Sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa
11: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa
12: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford'a

0: yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
2: sizin. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
6: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için Opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
7: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
8: aşkına. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
1: Sonunda yaz geliyor. Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
2: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: İlk görüşte aşk deyince, babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa

0: Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit.

0: lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
2: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 19.51'i gösteriyor. Futbol saatinde sizlerle birlikteyiz. Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. Bizler teknik arkadaşlarım, teknik yönetmen arkadaşlarım Adem Karaman ve Berkay Bigeç ve sunucunuz ben Yüce Er, hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor ve iyi bir akşam diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, bildiğiniz gibi Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta mücadeleleri saat 20'de başlayacak ve işte bu maçlar ligden düşen 3. takımı tayin edecek. Sevgili dinleyiciler, şu ana kadar oynanan karşılaşmalarla ilgili sizlere bilgiler vereyim. Cuma günü Çaykur Rizespor 2, Beşiktaş 2. Çaykur Rizespor 41 puana yükselirken Beşiktaş 60 puana yükseldi. Cumartesi günü Fatih Karagümrük Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti ve Karagümrük bildiğiniz gibi 30 puanla tamamladı ligi ve Karagümrük ligden düşen takımlardan biri. Alanyaspor ise 37 puanla tamamladı ligi sevgili dinleyiciler. Ve cumartesi günü saat 20'de Gaziantep Futbol Kulübü kendi sahasında Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu ve Başakşehir 57 puana yükselirken Gaziantep Futbol Kulübü 37 puanla tamamladı ligi. Samsunspor Göztepe maçı cumartesi günü 20'deydi ve Samsunspor 3-0 kazandı sevgili dinleyiciler karşılaşmayı. Samsunspor 51 puana yükselirken Göztepe 55 puanda kaldı ve bugün ligden düşen ikinci takım Kayserispor Konyaspor'u 2-1 mağlup etti ve Kayserispor 30 puanla tamamladı ligi. Konyaspor ise 40 puanla tamamladı sevgili dinleyiciler. 4 karşılaşma var. Aynı anda oynanacak bu 4 karşılaşmada. Biz ilk olarak İstanbul'a Kasımpaşa Galatasaray maçı öncesinde bilgi almak için Onur Şahin'e bırakıyoruz sözü.
3: Çok teşekkür ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda Kasımpaşa Galatasaray mücadelesi sayılı dakikalar sonra başlayacak. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun son haftasında şampiyon unvanıyla Galatasaray Kasımpaşa önünde mücadele edecek. Kasımpaşa için çok kritik bir maç, bir kader mücadelesi. Başlangıçta siz de ifade ettiniz. Bugün lige veda eden 3. takım belli olacak ve 4 aday var. Eyüpspor, Kasımpaşa, Gençler Birliği ve Antalyaspor bu 4 takımdan biri daha son hafta itibariyle lige veda edecek. Kasımpaşa 32 puanla 14. sırada, Galatasaray 77 puanla şampiyon sahaya çıkacak. Kasımpaşa için hemen şunu belirtelim. Bu maçtan 1 puanla ayrılırsa herhangi bir hesap yapmadan ligde kalmayı başaracak Kasımpaşa. Şayet bu mücadeleyi kaybederse diğer maçların sonuçlarını bekleyecek. Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir mücadelenin yardımcı hakemleri. İlker Yasin Avcı maçta 4. hakem. VAR odasında Sarper Barış Saka görev yapacak. Ev sahibi Kasımpaşa'da Ali Emre kalede. Savunmadaki dörtlüde Opoku, Bekao, Arus ve Kamil Ahmet var. Baldursun ve Kafu orta alanın ortasında. İrfancan Diabate kanatlarda. Kerem forvet arkasında ve en uçta Benet Şak görev alacak. Galatasaray'da Günay kalede. Boyi, Arda, Singo ve Eren dörtlüsü savunmada. Kaan, Niaga, İlkay orta alanda. Sane ve Lan kanatlarda ve Icardi en uçta santrforda. Kasımpaşa'da Cenk Tosun, Yaniotis cezalı olan isimler. Fink sakat Galatasaray'da, Osimhen cezalı, Aspirilla ve Sara sakat. İstanbul'da son saatlerde zaman zaman yağış vardı ama şu an itibariyle yağmur yok. Serin futbol oynamak için son derece uygun bir hava, pırıl pırıl bir zeminde oynanacak maç. Galatasaraylı futbol severler de

0: deplasman takımı tribünlerinde kendilerine ayrılan bölümde takımlarına destek oluyor. Kasımpaşalı seyirciler de gelmeye devam ediyor. Maç öncesi bilgiler bu şekilde Yücel.
1: Teşekkür ediyorum Onur Şahin ve kolaylıklar diliyorum sana, başarılar diliyorum. Ve şimdi sevgili dinleyiciler, Fenerbahçe İKAS Eyüpspor maçına gidiyoruz. Söz Özkan Öztürk'te.
2: Yücel, teşekkürler. Haftanın önemli maçlarından biri İKAS Eyüpspor Fenerbahçe deplasmanında Kadıköy'de Çobani Stadyumunda ligde kalabilme mücadelesi veriyor İKAS Eyüpspor. Bugün alacakları puanla beraber hiçbir sonuca bakmadan Süper Lig'de kalmayı garantileyecek İKAS Eyüpspor takımı 32 puanda 33 maç sonrası ve 1 puan onlar için yeterli olacak. Hiçbir sonuca bakmadan Süper Lig'de kalacaklar. Tabii ikili, üçlü, hatta dörtlü averaj olma ihtimali de var Antalyaspor, Gençler Birliği Kasımpaşa ve Eyüpspor arasında. Maçlar içerisinde yine skorlarla beraber puan durumunu dinleyicilerimizle paylaşacağız. Bilgileri mutlaka aktaracağız, güncel bilgileri. Fenerbahçe Ligi 2. sırada tamamlamıştı. 33 maçta 73 puana sahip Fenerbahçe takımı ve ligi 2. sırada tamamlamıştı. 11'ler de belli oldu. İki takımın 11'ini aktaralım. Mert Günok kalede Fenerbahçe'de. Mert Müldür, Yiğit Efe, Çağlar Archie Brown, İsmail Kante, Fred, Musaba, Oğuz ve Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'nin 11'i. Zeki Murat Göle bu 11'i tercih etti. Attila Gerin, Eyüpspor teknik direktörü, hangi 11'i tercih etti hemen paylaşalım. Jankat kalede. Kalegari, Bedirhan, Claro, Umut, Taşkın, Legowski, Baranali, Metehan, Radu ve ileri uçta son haftaların onda oyuncusu Umut Bozok. Son haftadayız. Trendyol Süper Lig'de haftanın önemli maçlarından biri, özellikle İKAS Eyüpspor açısından bakalım bu mücadele nasıl sonuçlanacak. Fenerbahçe'de kendi evinde sezonu galibiyetle tamamlamak istiyor diyelim. Sözü size bırakalım sevgili Yücel.
1: Teşekkür ediyorum Özkan Öztürk ve kolay gelsin, başarılar diliyorum. Ve şimdi sevgili dinleyiciler, Trabzonspor Gençler Birliği maçına gidiyoruz. Söz Levent Özçelik'te.
3: Teşekkürler Yücel. Trabzonspor Natura Dünyası Gençler Birliği maçının başlamasına artık çok kısa bir süre var ve Natura Dünyası Gençler Birliği 15. sırada 31 puanla. Yayına girerken hemen şunu ifade edeyim. Gençler Birliği Trabzonspor'u önümüzdeki 90 dakikada mağlup edecek olursa diğer karşılaşmaların skorlarına bakmaksızın ligde kalmayı garantileyecek. Öte yandan tabii ki ikili averajlar söz konusu. Gençler Birliği ikili averajlarda Antalyaspor karşısında dezavantajlı, Kasımpaşa karşısında avantajlı. Diğer yanda Eyüpspor'la ikili averaj durumunda eşitlik var, çünkü ilk maçı Gençler Birliği 1-0 kazanmış, ikinci maçı Eyüp 1-0 kazanmış. Bu durumda biliyorsunuz genel averaja bakılıyor. Genel averajla ilgili olarak da çok az da olsa Gençler Birliği'nin rakibi karşısında bir üstünlüğü olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan üçlü averaj durumlarında biliyorsunuz üçlü averajda düşecek takım Kasımpaşa olacak. Dörtlü averajda Kasımpaşa olacak. Üçlü averajda da Gençler Birliği'nin ligde kalacağını yine söyleyebiliriz. Üçlü averaj olasılıklarında iki olasılıkta Eyüpspor'un, bir olasılıkta da Kasımpaşa'nın ligden düşeceğini söyleyebiliriz. Hemen kadroları sizlere iletmek istiyorum. Trabzonspor kalede Onur Alp, savunmada Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Pina, orta sahada Augusto, Buşari, Ulay, Vakayeme, ileride Umut Nayır ve Onuaçu. Gençler Birliği'nin kalesinde Velho var, savunmada Pereira, Gotas, Zuzek, Hanusek, ileride hemen önlerinde Dele, Başiro ve Olcan, ileride bir üçlü Cihan, Tonkya ve Metehan Mimaroğlu ve en ileri üçte Traore yer alıyor Gençler Birliği'nde. Natura Dünyası Gençler Birliği'nde Kelvin, Koita ve Varesanovic sakat. Kadro planlaması dışında bulunan Onyekuru ve Mbaye Niang maç kadrosunda yer almıyor. Öte yanda Trabzonspor'da Zubkov, Mustafa Eskiyellaç, Folcarelli, Muçi, Batagov, Okay Yokuşlu, Savic ve Vizcayo karşılaştı.

0: Osman Hakimi Atilla Karaoğlan, yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Suat Güz, dördüncü hakem Ömer Faruk Gültekin. Karşılaşma Trabzon'da Papara başlamak üzere. Bildiğiniz gibi tüm karşılaşmalarda maçlar saat 20 itibariyle başlıyor ve maçların hakemleri, maçların dördüncü hakemleri ve gözlemcileriyle sürekli olarak göz kontağı içinde diyelim. Ve burada ilk 45 dakikanın başlamasına artık sadece ama sadece saniyeler var. Söz tekrar Yüce Erdi.
1: Levent Özcelik, kolay gelsin, başarılar diliyorum. Sevgili dinleyiciler, şimdi de Antalya'ya gidiyoruz ve Hesap.com Antalya Spor Kocaeli Spor maçındayız ve söz Fırat Irmak'ta.
2: Teşekkürler Yüce Er. Hesap.com Antalya Spor'la Kocaeli Spor, Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekler. Antalya Spor'un bu mücadeleyi kazanmaktan başka çaresi yok. Kaybettiğinde ya da berabere kaldığında küme düşmesi kesinleşecek. Kazandığı takdirde de rakiplerinin yine alacağı sonuçlara göre bu durum değerlendirilecek. Eğer ikili, üçlü ve dörtlü bir averaja kalırsa bu ihtimallerin hepsinde Antalya Spor ligde kalmayı garantileyecek. Böyle de bir avantajı söz konusu. Değerli dinleyenler, karşılaşma başladı. İlk saniyeler içerisindeyiz. Sağ kanattan Antalya Spor atak hazırlığında. Kocaeli Spor savunması bu atağı savuşturmayı başardı. Ben de bu arada sizlerle ilk 11'leri paylaşmak istiyorum. Antalya Spor'da Abdullah kaleyi koruyacak. Sol bekte Pal, sağ bekte Bünyamin. Stoper ikilisinde Canetti ve Hüseyin. Orta alanda Soner, Sisey. Sol kanatta Bale, sağ kanatta Abdülkadir. 10 numara pozisyonunda Safuri, ileri uçta Sander, Van de Streek. Gol umudu Antalya Spor'un. Serhat kaleyi koruyor. Kocaeli Spor'da Ahmet sağ bekte, Haydara sol bekte, Dijkstra ve Smolcic ikilisi stoperdeler. Orta alanda Keita, Shaw ve Sissoko. İleri uçta Rivas, Ageyi ve Çurlinov 11 ile sahada. Selçuk İnan'ın öğrencileri serbest vuruşu kullandı. Sol kanattan Antalya Spor, top Serhat'ta kaldı. Serhat hemen solundaki Haydara'ya gönderdi. Haydara topu bir müddet sürdükten sonra frene bastı, geriye döndü, Smolcic'e verdi pasını. Smolcic topu rakibinden kurtardı, orta yuvarlığa gönderdi. Orta yuvarlakta Shaw kontrolü sağlayamadı. Antalya Sporlu oyuncular rakip alanda topu kazandılar ikinci dakika. Sağ kanada açılan top, öncesinde yapılan hareket faul. Safuri'ye serbest vuruşu kullanacak Antalya Spor. Antalya Spor 29 puanda son sırada yer alıyor. Üzerindeki Kayseri Spor ve Karagümrük, bu takımlar ligden düştüler. Antalya Spor son sırada olmasına rağmen lige tutunma ihtimali devam ediyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor. Sol çizgide Pal, iki kişiye sıkıştırdı onu. İlk önce birinci rakibini geçti, ardından yerde kaldı. Ona yapılan hareket faul. Orta çizginin 1-2 adım gerisinden sol kanattan serbest vuruşu kullanacak Antalya Spor. Üçüncü dakika oynanıyor mücadelede. Golsüz eşitlik devam ediyor değerli dinleyenler. Canetti. Soner'e gönderdi. Soner verdi pasını Sisey. Sisey sol kanada gönderdi. Orada topta buluşan Samuel Bale. Ayağının dışıyla ceza alanına doğru gönderdi ama hızlı bir top doğrudan Serhat'a gidiyor. Serhat tekrar eliyle takım arkadaşlarına gönderiyor topu. Dijkstra hücum alanına, savunmadan çıkmayı başardı. Rakip alana geçti ve hemen sol kanada gönderdi. Kocaeli Spor sol kanattan yükleniyor. Şimdi pas. Orta şansı, yerden çevrilen top. İkinci şans, top dışarı gitti. Çurlinov ceza alanı içerisinde topu önünde buldu. Gelişine sağ ayağının dışıyla kaleye göndermek istedi ama kale direğinin üzerinden top dışarı gidiyor. Çurlinov, Kocaeli Spor'da gole yaklaşan isim. İlk yarıda çok iyi bir performans ortaya koymuştu Kocaeli Spor. İkinci yarıda onlar da kazanmakta zorlanıyorlar ama ilk yarıda topladıkları puanlar onları riskli alandan uzak tuttu ve 37 puanla ligde 11. sırada yer alıyor Kocaeli Spor. Antalya Spor yine kendi yarı alanından rakip alana geçti. Safuri sol kanada gönderdi Bale. Bale'nin karşısında Rivas var. Sol çizgide ilerliyor Bale. geriye çıkardı Safuri. Safuri'nin yanında Soner, ona gönderdi. Sağ çizgide Bünyamin var. Şimdi Soner orta yuvarlağa verdi pasını. Orta yuvarlakta Hüseyin. Hemen stoperdeki partneri Canetti'ye. Canetti sağ kanada gönderdi. Bünyamin çevirdi ceza alanına. Sekti top. Bir orta şansı daha. Sol ayağında geriye verdi pasını. Soner yaptı ortayı. Sekti top kale sahasında. Soğukkanlı bir şekilde kaptan Ahmet topu kontrol etti ve kalecisine bıraktı. Şimdi ben sözü Yücel'e bırakıyorum.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi İstanbul'dayız. Kasımpaşa Galatasaray maçına gidiyoruz ve söz Onur Şahin'de.
3: Maçta 5. dakika Galatasaray sağ kanatta bir köşe vuruşu kullanacak. Az önce Noah Lang ceza alanına girdi. Vuruşunu yaptı. Uzak direğe gönderdiği topu Ali Emre son anda kornere çeldi. Köşe vuruşu kullanıldı. Falsolu kaleci Ali Emre çift yumrukta topu bir kez daha kornere gönderdi. Leroy Sané doğrudan direkt olarak bir gol atmak üzereydi. Köşe vuruşunda sağ kanatta falsolu biçimde gönderdiği top son anda Ali Emre topu kornere çeldi. Bir kez daha Sané yaptı ortayı. Kale sahası bir kafa vuruşu direğin üzerinden dışarı çıkıyor. Kaan Ayhan kafayı vurdu. Kale alanı ön çizgisine doğru geldi top. Kaan Ayhan en üst noktaya çıkan isimdi. Kafa vuruşunu yaptı. Direğin hemen üzerinden top oyun alanının dışına out olarak gitti. 6. dakikanın içerisindeyiz. Mücadelede 0-0'lık beraberlik var. Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belezoğlu da cezası dolayısıyla bu maçı tribünde takip ediyor ve İlker Püren takımın başında sahaya çıktı. Yedek kulübesinde onu belirteyim. Galatasaray sahasında Eren'in kafa pası rakibine bir pas oldu. Sağ kanatta İrfan Can ceza alanının yanındaki boşlukta Eren çok çabuk yetişti. Yatarak kayarak müdahale top oyun alanı dışında İrfan hemen tacı kullandı. İrfan tekrar topu aldı. Geriye doğru bıraktı hareketlenen Arus. Rakip yarı alanda sağ kanatta numaralı tribünlerin önünde kendi yarı alanına doğru pasını aktardı. Orada Bekao kalecisine doğru topu gönderiyor Ali Emre'ye. Ali Emre penaltı noktasının hemen sağ tarafında sağ ayakla bekletmeden topu ileri gönderdi. Eren kendi alanında göğsünde topu yumuşattı. İrfan Can'ın baskısı, İrfan Can ayak koydu ama savunma derinliğinde genç Arda var. Bir kez daha belirteyim, Kasımpaşa bu maçtan bir puanla ayrılırsa ligde kalmayı başaracak. Bunun dışında yenilgiye uğrarsa Kasımpaşa, o takdirde diğer maçların skorları Kasımpaşa için belirleyici olacak. Antalya Spor'un Kasımpaşa, Gençler Birliği ve Eyüp Spor'a karşı ikili averajlı üstünlüğü var. Dört takım alt sıralarda aynı puanda ligi tamamlarsa Kasımpaşa lige veda edecek. Yine Antalya Gençler Birliği Kasımpaşa arasında üçlü bir averaj söz konusu olursa Kasımpaşa lige veda edecek takım. Bu nedenle Kasımpaşa farklı hesap kitaplara girmeden en azından bir puanla bu maçtan ayrılmanın planlarını yapıyor. Ve diğer tarafta Galatasaray şampiyon unvanıyla ve büyük bir moralle bu mücadeleye çıktı. Ligde 26. şampiyonluğunu kazandı Galatasaray ve ikinci kez üst üste 4 şampiyonluk kazandılar. Şimdi kaleci Ali Emre topu aldı ceza alanının içinde. Kasımpaşa'da Ali Emre arkadaşlarının dağılımına baktı. Onun üzerine doğru gelen Icardi var. Ali Emre uzun göndereceğini işaret etti. Kaleci vuruşunu kullandı sağ ayakla. Havadan Galatasaray yarı alanına doğru süzülen top. Hava topu mücadelesi, seken topu alan Eren. Riske girmedi, kalecisine döndü Günay'a. Günay yerden çıkardı ceza alanının dışında Arda. Arda sol kanattaki Eren. Eren ortaya doğru döndü. Kaan Ayhan baskı altında. Ceza alanı köşesine yakın Arda kaleci Günay'a topu aktardı. Günay sağ ayağının işiyle ceza alanının yanındaki boşluğa Singo'ya pası verdi. Singo'nun ileri gönderdiği top Sané. Sané tek top oynadı Sasha Boy. Karşı tribünler önü, orta çizgi yakınları. Tekrar Sané topu aldı. Dribling halinde çabuk mesafe kat etti. İçeri doğru sokuldu. Top ayağından açıldı. Dönen topu alma çabası. Maçın hakeminin çalan düdüğü. Niyaga yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak. Niyaga şu anda yerde kaldı. Dakika 9. Yücer, sözü tekrar size bırakalım.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi yine İstanbul'a gidelim. Bu kez Fenerbahçe İkaseyip Spor maçına gidiyoruz. Söz Özkan Öztürk'te.
4: Yücer, teşekkürler. Dakika 8. Kadıköy'de Çobani Stadyumu'nda gol yok. 0-0'lık eşitlik, ön alan baskısı var Fenerbahçe'nin. Kaleciden şimdi Jean Kat'tan bir anlık hata ama Fred'e çarpan top dışarıda, o ceza sahası içinde baskısı Fred'in Kaleci Jankat pas vermek

0: istedi. Fred'e çarpan top dışarı çıktı. Kale vuruşuyla oyun başlıyor. Jankat uzun oynadı. Şimdi Fenerbahçe yarı sahasının ortalarına gönderdi. Archie Brown kafayı vurdu. Devamında Çağlar. Eyüpspor yarı sahasının ortaları. Taşkın. Taşkın'dan Fenerbahçe yarı sahasına pas denemesi. Archie Brown araya girdi. Top dışarıda Taç. Taç Fenerbahçe'nin atak yönü sol kanat. Archie Brown Eyüpspor yarı sahasının ilk metrelerinden taç atışını kullandı. Döndü kendi yarı sahasına Çağlar'a. Çağlar'dan pas şimdi Yiğit Efe. Yiğit Efe'den top alan İsmail. İsmail yüksek bekledi. Pas verebilecek bir arkadaşını aradı. Sağ kanada Mert'e. Mert hemen önünde Fred. Fred Eyüpspor yarı sahasının ortaları. 0-0'lık eşitlik. Mücadelede bir kez daha Fred. Sol kanatta Musaba'yı görüyoruz. Archie Brown'la önlü arkalı forma giyiyor bugün. Musaba Fenerbahçe'de. Fred merkezde ama sağ kanada da yakın oynuyor. Sağ önde de Oğuz forma giyiyor. Sarı lacivertlerde. Şimdi Yiğit Efe. Onun pası Fred. Kendi yarı sahasının son metreleri. Atak yönü sağ kanat. Gördü şimdi İsmail'i. İsmail yüksek. Savunmasına Çağlar'a. Çağlar. Kante, N'Golo Kante hemen soluna Archie Brown'a. Taç çizgisinin yanı Archie Brown bir kez daha Kante'ye pas yapıyor. Fenerbahçeli oyuncular Eyüpspor için çok kritik bir maç. Bu mücadeleden puanla ayrıldığı takdirde hiçbir sonuca bakmadan ligde kalacak. Onu belirtelim ama tabii üçlü, dörtlü ya da ikili averaj da olabilir. Dört takım aynı puanla bitirirse... Yani Eyüpspor ve Kasımpaşa kaybeder, Gençlerbirliği berabere kalır, Antalyaspor kazanırsa tüm takımların puanı 32 olacak. Bu durumda dörtlü averaj devreye girecek. Sevgili futbol severler, söz konusu senaryoda dörtlü averaj olursa Kasımpaşa lige veda edecek. Şimdi İsmail topu kazandı, ceza sahasını önerdi. İsmail'in şutu, Jankat sağına uzandı. Kontrolü sağladı kaleci Jankat. 3 takım aynı puanla bitirirse Eyüpspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor 32'şer puan alırsa üçlü averaj. Sonrası küme düşen takım Eyüpspor olacak. Bu bilgiyi verelim. Çıkamadı Eyüpspor. İsmail onun da pası geçmiyor. Şimdi sağ kanada pas denemesi hareketlendi. Radu Fenerbahçe sahasının ortaları. Radu kontrolü sağladı. Radu'dan iyi bir pas gelmiyor. Basit bir top kaybı. İsmail orta alanda. Ondan topu alan Fred. Fred savunma arkasına Kerem'e. Kerem Aktürkoğlu bekletmeden şutunu çekti yandan dışarıya. Kerem Aktürkoğlu. Peki iki takım aynı puanla bitirirse, Eyüpspor ve Antalyaspor sezonu aynı puanla noktalarsa, yine üçlü averajda olduğu gibi Eyüpspor alt lige inecek. Hep Eyüpspor açısından ikili ve üçlü averajları söylüyorum, belirtiyorum. Şu an Fenerbahçe Eyüpspor maçını anlattığımız için sevgili dinleyicilerimiz, tabii ki Kasımpaşa Gençlerbirliği Antalyaspor da yine 32'şer puan alıp üçlü averaja girişebilir. Ya da işte Kasımpaşa Antalya Gençlerbirliği Antalya ikili averaj olabilir ama Eyüpspor özelinde elbette bu bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Mücadelede 12. dakikadayız. Golsüz eşitlik devam ediyor. Taç atışıyla oyun hareketlenecek. Atak yönü sağ kanat Calegari. Topla buluştu. Şimdi kontrolü sağladı. Taç atışını kullandı. Radu ceza sahası dışına ortasını yaptı. Eyüpspor kalabalık geldi. Fenerbahçe savunması dikkatli. İsmail ondan Oğuz. Şimdi Fred hızlı çıkmak istiyor. Fenerbahçe sol kanada pas Musaba'ya. Eyüpspor yarı sahasının ortaları. Musaba topu aldı gidiyor. Musaba bekledi. Pas denedi. Calegari araya girdi. Topu uzaklaştırdı. Maçta gol yok. Söz sevgili Yücer'de.
1: Teşekkür ediyorum Özkan Öztürk ve biz şimdi Trabzon'a gidelim. Trabzonspor Gençlerbirliği maçındayız. Söz Levent Özçelik'te.
2: Yücel teşekkürler. 14. dakikanın içindeyiz. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. İlk 7-8 dakika itibariyle Trabzonspor'un rakip yarı alanda daha fazla göründüğünü, hatta bir köşe vuruşunda darbeli bir kafa vuruşu sonrasında Velho'nun topu son anda kornere çeldiğini izledik. O 7-8 dakikadan sonra şu son 3-4 dakikadır Gençlerbirliği oyunda dengeyi kurmuş durumda ve rakip yarı alanda da yavaş yavaş görünmeye başladı ama iki takım açısından da gol beklentisine baktığımız zaman Trabzon

0: Trabzon Spor'da 0.09, Gençler Birliği'nde 0.03 olduğunu söyleyebiliriz. Trabzonspor'un köşe vuruşları var, Gençler Birliği'nin bir köşe vuruşu var. Onun dışında iki takım adına da anlatabileceğimiz net gol pozisyonunun olduğunu söylemek pek mümkün değil. Tipik bir orta saha mücadelesi şeklinde geçiyor mücadele. Trabzonspor'un ön bölgesinde Vakayeme, Umut Nayır, Onuachu ve Augusto'dan oluşan çok güçlü bir ön bölgenin olduğunu söyleyebiliriz. Orta alanda merkezde Ulay ve Muşari var ama kalede Onur Alp'ın olduğunu ve hemen önlerinde Salih Molkuçoğlu ve Ozan Tufan'ın çift stoper olarak oynadıklarını ve savunmanın sol kanadında da şu ana kadarki Trabzonspor karşılaşmalarında bir Karagümrük bir de Beşiktaş maçında birer dakika olmak üzere toplam iki dakika forma giyen Boran Başkan'ın görev yaptığını söyleyelim. Şimdi Trabzonspor'un rakip yer alandaki top dolaştırmalarının ardından sol kanata Metehan topla birlikte hareket halindeydi. Son anda araya giren futbolcu Salih Malkoçoğlu topu orta yuvarlak çizgisine doğru gönderdi ve ardından Trabzonspor rakip yarı alana çabuk geçti. Vakayeme topla birlikte ceza alanının yan çizgisine kadar geldi. Baktı içeriye doğru, bir orta. Kafa vuruşu Onuachu'dan geliyor. 2 metrelik Onuachu yeteri kadar yükselemiyor ve adeta kafasının üzerine çarpan top istem dışı bir şekilde oyun alanının dışına doğru yön değiştirerek çıkıyor. Ve bir kale vuruşuyla oyun tekrar başlayacak. Hatırlayacaksınız, ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı Gençler Birliği gollü bir karşılaşma sonrasında 4-3'lük skorla kazanmıştı ve şimdi Velho kale vuruşunu kullanma hazırlığı içinde. Tam sağ pres halinde Trabzonspor takımı rakip yarı alanda. Hanusek rakip yarı alanı sol kanadından ileriye doğru gönderme çabasında Tonkya rakip yarı alanın ilk metrelerinde topu kontrol etti, ardından ayağından kaçırdı ve top oyun alanının dışına çıkıyor. Sağ kanattan bir taç atışı kullanma hazırlığı içinde Bordo Mavi'li ekip ve Pina o taç atışını kullanma hazırlığı içinde. 17. dakikadan saniyeler alıyoruz. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Pina tekrar orta çizgiye doğru gönderdi. Boşta kalan topu Trabzonsporlu futbolcuların önünden alan futbolcu Dele Bashiru uzun mesafeli bir pasla kalecisi Velho'yu görüyor. Velho penaltı noktası yakınlarında. Hemen yakınlarında Onuachu'nun olduğu noktada hazırlık paslarına girmeden topu rakip yarı alana doğru indirdi. O noktada topu yarı alanı sağ kanadında Pina kontrol ettikten sonra yarı alanın ortasına doğru oyun alanında Ozan Tufan topu kontrol ediyor. Takımının hemen her yerinde oynayan sağ kanatta, orta sahada, bugün sol stoper pozisyonunda ve sağ kanattan gelişiyor şimdi atak Trabzonspor adına. Augusto'dan sol kanada doğru gönderilen top Vakayeme. Ceza alanın sol köşesine topu kontrol etti. Girdi içeriye doğru Vakayeme. Ceza alanın dışına doğru gönderdi. Orada noktada Boran vurdu. Boşta kalan top ve top firelere gidiyor ama pozisyon offside. Onuachu'nun pozisyonu offside. Topa ilk vuruş anında Onuachu'nun kale alanının ön çizgisi yakınlarında offside pozisyonunda olduğunu işaret ediyor maçın hakemi. Durum 0-0 Yücer.
1: Teşekkür ediyorum ve Antalya'ya gidiyoruz. Söz Fırat Irmak'ta.
2: Teşekkürler Yücer. Kocaeli Spor penaltı bekliyor. Halil Umut Meler, Varda Yasin Kolla diyaloğa girdikten sonra monitöre davet geldi ve pozisyonu izlemeye gitti. Değerli dinleyenler, 15. dakikada sağ son çizgiden Keita'ya çevrilen topu Keita müsait durumda vurup kaleciyi geçememişti. Ardından kullanılan köşe vuruşunda önce ceza alanı sağ köşesinde şov yerde kaldı. Bu pozisyonla ilgili herhangi bir izleme tavsiyesi gelmedi ama devamında yapılan ortaya ve Agüero'nun vurduğu kafayla birlikte Bünyamin'in topa eliyle bir müdahalesi oldu. Kale sahası ön çizgisinin hemen üzerinde Bünyamin'in eline geldi Agüero'nun kafa vuruşu. Bu pozisyonla ilgili Halil Umut Meler değerlendirmede bulunacak. Monitörden pozisyonu izlemeye devam ediyor. Antalya Spor için çok kritik bir karar. Bu karşılaşmayı kazanması gerekiyor. Hesap.com Antalya Spor'un ligde kalma umutlarını devam ettirebilmesi adına. Kocaeli Spor burada penaltıyı kazanırsa ve gole çevirebilirse Antalya Spor'u geriye kalan dakikalarda zor anlar bekleyecek. Biraz önce bahsetmiştim, sağ köşede ceza alanı içerisinde sağ köşeye yakın bir yerde şov yerde kalmıştı. Onunla ilgili de bir görüntü izletildi Halil Umut Meler'e ve

0: Penaltı kararı yok. Halil Umut Meler şunu işaret etti. Ageyi kafayı vurduktan sonra Bünyamin'e bir müdahalesi var ve o müdahale sebebiyle eliyle müdahale ettiğini söylüyor. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler ve sözü Yüce Er'e bırakalım.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi Fenerbahçe İKAS Eyüp Spor maçındayız.
2: Fenerbahçe 0, İKAS Eyüp Spor 1. 17. dakikada Legowski'nin golüyle, Polonyalı oyuncusunun golüyle deplasmanda öne geçmeyi bildi. İKAS Eyüp Spor bu sezon ligdeki ikinci golünü attı. Legowski uzun oynadı, kaleci Jankat Fenerbahçe yarı sahasına topu gönderdi. Sonrasında seken topu takip etti Umut Bozo, kontrolü sağladı. Sağ kanada doğru pasını verdi. Ceza sahası dışından, sağ çaprazdan, yerden sert düzgün bir vuruş yaptı Legowski ve İKAS Eyüp Sporu Kadıköy'de deplasmanda öne geçirmeyi bildi. Bir puanın bile yettiği mücadelede 1-0'lık üstünlüğü var konuk takımın. Yine atakta İKAS Eyüp Spor. Şimdi Umut'un şutu, Yiğit Efe'den döndü top. Fenerbahçe yarı sahasının ortaları, kontrolü sağladı Radu. Radu'dan pas, Archie Brown araya girdi. Top dışarıda, taç. Atak yöne göre sağ kanattan taç atışını kullanacak İKAS Eyüp Spor takımı. 17. dakikada geldi Legowski'nin golü ve 1-0'lık üstünlüğü var. İKAS Eyüp Spor'un çok çok kritik bir gol attı Legowski. Bu sezon ilk golünü Karagümrük deplasmanında atmıştı ve ikinci golünü de Fenerbahçe deplasmanında atıyor Legowski. Şimdi Archie Brown kendi yarı sahasının ilk metreleri, atak yönü sol kanatta, çatışını kullandı. Kante ile paslaştı bir kez daha Archie Brown, onun pası. Mert Müldür topu uzaklaştırıyor kendi yarı sahasının son metrelerine doğru. Araya girdi Taşkın. Taşkın pasını verdi Baranali'ye. Baranali topu kaybetti. Fred'den pas Oğuz. Oğuz'dan Mert Müldür. Mert'ten de en gerideki Mert Günok. Top aldı Çağlar. Sol kanada döndü Archie Brown'a. Kendi yarı sahasının ortalarında Archie Brown pas yapıyor. Fenerbahçe kendi yarı sahasında top çeviriyor. Şimdi uzun mesafeli pas denemesi Archie Brown'dan. Oğuz'dan önce müdahale. Fred araya girdi. Fred'den pas denemesi. İsmail'den Oğuz. Devamında Mert de hücuma katıldı. Eyüp Spor yarı sahasının ortaları. İsmail sağ çizgide, Oğuz var. Oğuz soluna çekti topu. Yerden pas İsmail'e. İsmail ceza sahasına baktı, ortasını yaptı. Lucas Claro topu karşıladı. Maçtaki ilk isabetli şutu gol oldu İKAS Eyüp Spor'un. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Fenerbahçe'nin de iki isabetli şutu var. Sevgili Radyo 1 dinleyicileri, orta yuvarlakta Çağlar kafayı vurdu. N'Golo Kante, devamında Fred. Şimdi Taşkın topu uzaklaştırdı. 1-0'lık üstünlüğü var İKAS Eyüp Spor'un. Umut araya girdi. Hızlı çıkıyor İKAS Eyüp Spor. Legowski kaleye baktı. Legowski, top dışarıda. Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen bu arada Yiğit Efe'ye oyun durduktan sonra kartını çıkarttı. Sarı kart Yiğit Efe. Biz şimdi sözü Yüce Er'e bırakalım.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi Kasımpaşa Galatasaray maçına gidiyoruz. Söz Onur Şahin'de.
3: Kasımpaşa Galatasaray mücadelesinde 23. dakika 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Geride kalan dakikalarda oyunun hakimi Galatasaray, topla daha çok oynayan, hücum etme çabasında olan sarı kırmızılılar. Kasımpaşa daha çok kalabalık bir şekilde kendi yarı alanında bekliyor rakibini ve hızlı çıkışlarla etkili olma çabasındalar. Daha önceki bağlantımızda ifade etmiştim. Maçta yaşanan belki de en önemli gol pozisyonunda ceza alanına sol yan çizgiden girmişti. Noah Lang uzak köşeye doğru yerden topu göndermişti ve kaleci Ali Emre topu kornere çelmişti ve kullanılan köşe vuruşunda Sanel'in direkt olarak kaleye gönderdiği topta Ali Emre yine topu kornere çelmeyi başarmıştı. 0-0'lık beraberlik altında sol kanatta orta gönderdiklerinde taç kullandı Eren. Topu alan futbolcu Arda. Arda'nın pasında boş alanda hareketlenen Singo. Santra çizgisine sokuldu. Rakip alana, karşı tribünler önüne pasını gönderdi. Orada duvar pası Sane ile İlkay arasında. Ceza alanı sağ köşesi. Tekrar İlkay'a, Sane'den o bölgeyi kapatıyor Kasımpaşa savunması Kamil Ahmet. Arada riskli hareketler yaptı ama rakiplerinden kurtardı. Çizgiye paralel derin pas ve topla hareketlenen Diabate. Geriye doğru bıraktı Diabate. Şimdi uzun mesafeli bir vuruş. Benes Jack takipte, birebir pozisyon. Arda

0: rakibini durdurmayı başardı. Topu oyun alanı dışına gönderdi. Atak yönüne göre sol kanatta Kasımpaşa takımı bir taç kullanacak. Kasımpaşa az önce de vurguladığım gibi savunma güvenliğini ön plana çıkartıyor. Bir puan Kasımpaşa'nın ligde kalması için yeterli ve bu nedenle temkinli, kontrollü bir anlayış içerisinde hızlı çıkışlarla Kasımpaşa Galatasaray karesine gitme düşüncesinde. Birkaç teşebbüsleri oldu ama bunda başarılı olamadılar. Son pasları iyi veremediler ve bu nedenle pozisyon üretemediler bu bölüme kadar. Şimdi Galatasaraylılar topu kazandığı anda İlkay topu aldı ama maçın hakemi faulü tespit etti. Ve Kasımpaşa Galatasaray yarı alanının ortalarından ve sol kanattan bir serbest vuruş kullanacak. Ev sahibi takım taç çizgisine yaklaşık 10 metre kadar uzaklıkta ve Galatasaray yarı alanının ortalarından bir bölgede bu serbest vuruşu kullanma hazırlığı içerisinde. Kafu gitti, topu aldı. Ceza alanına kalabalık biçimde gitti Kasımpaşalı oyuncular. Galatasaray savunması da yerleşiyor. 26. dakikanın içerisindeyiz. Tek kişilik bir baraj var Galatasaray'da. Serbest vuruş kullanılma hazırlığı içerisinde. Düdük çaldı Adnan Deniz Kayatepe'den. Kafu falsolu top kaleye doğru çok rahat biçimde aldı. Kaleci Günay topu kontrol ettikten sonra arkadaşlarının dağılımına baktı. Şimdi oyun kurdu ve topla hareketlenen sağ kanatta topu alan futbolcu İlkay oldu. Evet, mücadelede 0-0'lık beraberlik söz Yüce Er'de.
1: Teşekkür ediyorum Onur Şahin ve Trabzon'a gidiyoruz. Papara Park'tayız. Trabzonspor Gençler Birliği maçı ve söz Levent Özçelik'te.
2: 26 dakika geride kalıyor. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Son bağlantımız sırasında hatırlayacaksınız. Kaleci Velho'dan dönen topu Onaçu filelere göndermiş. O esnada yardımcı bayrağını kaldırmış. Ve arkasından da inceleme sonrasında ceza alanı dışından yapılan son vuruş esnasında savunmanın arkasında olduğu belirlenmişti Onaçu'nun. Dolayısıyla pozisyon gol olarak değer kazanmadı. Sizlerle birlikte olamadığımız dakikalar içinde kayda değer bir pozisyon yok. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Bouchard şu an itibariyle yarı alanın ortasından orta çizgi yakınlarına doğru topu gönderdi. O noktada topu alan futbolcu Salih'ti. Bıraktı orta yuvarlak yakınlarına doğru olay yuvarlan yarı alana bakan dilimi içinde durum 0-0. Tekrar Yüce'deyiz.
1: Galatasaray maçındayız.
0: Kasımpaşa 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Değerli dinleyenler, yarı alanından çok hızlı biçimde çıktı Kasımpaşa ve seri paslar sonrasında Galatasaray savunmasının arkasına sarkmayı başardı. Benesçak ve sol çapraz pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Günay'la vuruşunu yaptı ve top firelerle buluştu. Rakibinin de bir müdahalesi vardı. Benesçak rağmen topu firelere gönderdi ve Kasımpaşa 1-0.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi de Antalya'ya gidiyoruz. Antalya'dayız. Söz Fırat Irmak'ta.
3: 8. dakika oynanıyor mücadelede. Golsüz eşitlik devam ediyor değerli dinleyenler. Biraz önceki bağlantımızda VAR pozisyonu ile ilgili detayları aktarmıştık. Şimdi Kocaelispor tehlikeli geliyor. Agen'in şutunda Hüseyin'den kayarak müdahale. Ardından bir müdahale ile birlikte topu taca gönderdi Hüseyin Türkmen. Sol kanattan rakip alanı ortalarından taç atışı hazırlığındaydı Kocaelisporlu oyuncular ama Halil Umut Meler Hüseyin'e yapılan hareketin faul olduğunu işaret etti ve Antalya Spor serbest vuruşu kullanacak. 9. dakikada Bale'nin sol kanattan getirdiği top ve son çizgiye kadar inişi, ardından kale sahasının birkaç adım gerisinden, kale sahası ön çizgisinin birkaç adım gerisinden Van de Streek topun gelişine vurmuş. Top direğe çarpıp oyun alanına geri dönmüştü. 29. dakikadayız. Kocaelispor Ahmet Oğuz'la oyun kurmak istiyor. Keita'ya verdi pasını. Keita'dan Dijkstil. Dijkstil kalecisi Serhat'a döndü. Serhat hemen solundaki Smolcic'e. Smolcic topu bir müddet sürdükten sonra verdi pasını Sissoko. Sissoko hemen yanındaki Shaw. Shaw'dan tekrar Smolcic. Smolcic stoperdeki partneri Dijkstil. Dijkstil orta yuvarlağın gerisindeki Keita ile paslaştı. Şimdi tekrar Smolcic topla buluştu. Kocaeli Spor kendi yarı alanında pas yapıyor. Antalya Sporlu oyuncuların herhangi bir baskısı yok konuk takım oyuncularına. Serhat ceza alanı içerisinde. Serhat, kaleci Serhat gönderdi topu ileriye. Orada hareketlenen Rivas. Rivas'tan önce Pal'dan müdahale. Taç atışını kullanacak rakip alan ortalarından sağ kanattan Kocaeli Spor. Orta alanda Keita. Geriye döndü Smolcic. Orta yuvarlan kendi yarı alanına bakan diliminde Smolcic topu kontrol ettikten sonra sol kanattaki Çurlinov'a gönderdi. Çurlinov şovla paslaştıktan sonra yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Safuri'nin yaptığı hareketi faul olarak değerlendiriyor. Rakip alan orta yuvarlağın solu, orada şov serbest vuruşu kullanma hazırlığında yerden oynadı Çurlinov. Çurlinov hemen önündeki arkadaşına gönderdi Sisoho. Ondan Haydar'a. Şimdi Kocaeli Sporlu oyuncular ceza alanına doğru ilerlemek isterlerken Antalya Sporlu oyuncular topu kazandılar ve kalecilerine döndüler. Abdullah da topu rakip alana gönderdi. Smolcic Van de Streek mücadelesini Smolcic kazandı. Kafayla topu kalecisi Serhat'a gönderdi. Van de Streek orada yaptığı baskı sonucunda topu kazanamayınca biraz sinirlendi. Şu ana kadar 141 isabetli pası var Kocaeli'nin. Kocaeli Spor'un 86 isabetli pası var. Antalya Spor'un Dijkstil gönderdi sağ çizgiye Ahmet. Ahmet'ten Dijkstil'e yine. Dijkstil kalecisi Serhat'a döndü. Geri dörtlüsü pas yapıyor Kocaeli Spor'un. Smolcic bekledi. Smolcic Van de Streek'in üzerine gelmesini. Bir çalım rakibine. Şimdi topu kaybetti Abdülkadir. Topu kazandığı anda Halil Umut Meler'den düdük. Faul yaptığını işaret ediyor Antalya Sporlu oyuncuların ve serbest vuruşu kullanacak Kocaeli Spor. Van de Streek Smolcic'i itti ve faul kararı geldi Halil Umut Meler'den. Kendi yarı alanından serbest vuruşu kullanma hazırlığında Kocaeli Spor. Orta yuvarlakta topla buluşan Şov ileriye gönderdi. Savunma arkasını hareketlendi Rigoberto Rivas. Orada kalesini erkenden terk edip tehlikenin büyümesini engelledi Abdullah. Sol kanada gönderdi. Orada pala yapılan hareket faul. 32. dakikadayız. Golsüz eşitlik devam ediyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumunda. Abdullah Yiğiter. Antalya Spor Abdullah'ın rakip alana gönderdiği topla birlikte top kaybı yaşadı. Şimdi sol bek pozisyonundaki Haydar'a Serhat'a gönderdi. Serhat'a baskı var. Dijkstil savunmada hata geldi. Kocaeli Spor çıkarken hata yapıyor. Safuri ceza yayında bıraktı Soner'e. Soner sol kanada gönderdi. Orada bale, ceza alanında bale. Bir çalım rakibine son çizgi çevirdi ceza alanına. Bu vuruş dışarı gidiyor. Kale sahasında yine Van de Streek. 9. dakikada olduğu gibi aynı ikili başrolde. Van de Streek bu kez topu kaleye gönderemedi. Korner beklentisi vardı Antalya Sporlu oyuncuların. Bale aldı topu. Sol kanattan köşe vuruşunu kullanmak için ilerlerken Halil Umut Meler out olduğunu işaret etti ve Kocaeli Spor kale vuruşunu kullanacak. Karşılaşmada golsüz eşitlik devam ediyor. Antalya Spor'un kazanmaktan başka çaresi yok ve şimdilik sözü Yücel'e bırakalım.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi tekrar İstanbul'a gidelim. Kasımpaşa Galatasaray maçındayız. Söz Onur Şahin.
0: Yücel, teşekkürler. Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü Galatasaray önünde. 27. dakikada Benet Şak topu alara gönderdi. Diabate'nin pasında savunma arkasına sarktı. Sol çaprazda kaleci Günay'la karşı karşıya kaldı. Singo onu durdurmaya çalıştı ve seken top firelerle buluştu. Benet Şak 1-0 öne geçirdi Kasımpaşa'yı. Bu kritik maçta Kasımpaşa'nın kader mücadelesinde. Mücadelede 33 dakikalık bölüm geride kaldı. Şimdi Kasımpaşa takımı kendi sahasından uzun bir topla çıktı. Bu arada Benet Şak bir faul yapıyor rakibine. Serbest vuruş sarı kırmızılı ekibin. Galatasaray'da bu serbest vuruş hemen kullanıldı. Kaan topu aldı. Kendi sahasının ortalarında sağ tarafa bıraktı. Sasha Boye yerden çıkardı. İlkay tekrar Boye. taç çizgisi kenarında topla hareketlenen Sané iki oyuncunun arasına topla girdi ama topla çıkamadı. Top Kasımpaşalı oyuncularda. Cafu savunma derinliğine topu aktardı. Orada Opoku, bir kez daha Cafu. Cafu yerden pası gönderdi. Orta yuvarlağın içine. Sağ tarafta bir boşluk var. Sağ kanatta İrfan Can, Galatasaray sahasının ortaları. İki rakibi

0: üzerine gitti. Bekledi. Sol ayak bir orta uzak kare direğine doğru. Ama top direkt olarak oyun alanının dışına çıkıyor ve out. Kaleci Günay topu aldı. Kale vuruşuyla oyunu başlatmak üzere 35. dakikanın saniyeleri işliyor. Kasımpaşa Galatasaray önünde 1-0 galip durumda. Noah Lang kendi sahasının ortalarında topu geriye doğru bıraktı. Topu kontrol eden futbolcu Singo taç çizgisi kenarına pasını aktardı Sasha Boy'u. Bir kez daha Singo topu aldı. Daha önce de ifade etmiştim, topla daha çok oynayan, hücum girişimlerinde bulunan taraf Galatasaray oldu. Golü atan Kasımpaşa hızlı bir çıkışta iyi bir fırsat yakaladılar. Onu değerlendirdiler. Şimdi Galatasaray'ın geliştirdiği atak ceza sahasının sağ çaprazında yükselen Leroy Sané topla buluşamadı. Diagonal bir pas gelmişti arkadaşı Noah Lang'dan ve top oyun alanı dışına çıktıktan sonra kaleci Ali Emre oyunu başlatmak üzere. Bu dakikalarda tempo düşmüş durumda. Tabii şu anda Kasımpaşa'nın istediği skor var sahada. Kasımpaşa'nın Galatasaray önünde 1-0'lık üstünlüğü, beraberliğin yeterli olduğu maçta Kasımpaşa 1-0 galip. O kadar farklı senaryolar ve hesaplar var ki bugün bütün spiker arkadaşlarımız bu hesaplardan, senaryolardan doğal olarak son 90 dakikalar içerisinde sizlere sık sık bahsediyoruz. Ve sağ kanatta hareketlenen İrfan Can topu yerden çıkardı. Hareketlenen Benesçak ortaya doğru döndü Kerem'e. Kerem kendi sahasına topu aktardı Opoku. Orta yuvarlan yaralına bakan diriminden sol tarafa Kerem'e. Kerem'den sağ çapraza uzun mesafeli pas İrfan Can'dan önce Eren kafayı vurdu. Sonra Noah Lang topu aldı. Kaan Ayhan bıraktı. Bir boşluk buldu. Orta çizgiye sokuldu. Şimdi Niyaga. Genç oyuncu Niyaga tekrar geriye Kaan'a. Kaan'dan gelen topu alan Eren. Paralel pasla buluşan futbolcu tekrar Galatasaray'da Kaan Ayhan. Sağ ayakta topu havadan gönderdi karşı tribünler önüne. Orada Sasha Boy'u taç çizgisinin biraz içerisinde yerden pas Sané'ye. Sané rakip alanın ortalarında pas yapıyor arkadaşlarıyla. 1-0 önde Kasımpaşa. Söz Yüce Er'de.
1: Onur Şahin, teşekkür ediyorum. Şimdi Trabzon'a gidelim. Trabzonspor Gençler Birliği maçındayız. Söz Levent Özçelik'te.
2: Teşekkür ediyorum. 37. dakika. Trabzon'da Trabzonspor 0, Natura Gençler Birliği 0 durumu devam ediyor. Gençler Birliği şu dakika itibariyle ikinci bölgede hazırlık paslarına devam ediyor ve sağ kanada doğru gönderilen top kontrol edilemeyince savunmanın sol kanadından şimdi bir taç atışı kullanacak Trabzonspor. Sevgili dinleyenler, bir genel toparlama yapmak gerekirse hem İKAS Eyüpspor hem de Kasımpaşa rakipleri karşısında karşılaşmaları 1-0 önde götürüyorlar. Dolayısıyla 32 olan puanlarını 35 yaptılar ve Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzon maçında 0-0'lık eşitlik devam ediyor ve şimdi dakika 38, 0-0'lık eşitlik var, tekrar yücedeyiz.
1: Sevgili dinleyiciler, Fenerbahçe İKAS Eyüpspor maçındayız.
3: İKAS Eyüpspor 36. dakikada farkı 2'ye çıkarıyor. Fenerbahçe'nin atakları vardı. Kerem'le, Kante'yle değerlendiremediği pozisyonları vardı Fenerbahçe'nin. Sonrasında hızlı çıktı, uzun topla çıktı İKAS Eyüpspor. Gelişi güzel bir vuruş. Topu aldı Metehan. Ceza sahasına yöneldi. Tam ceza sahasına girerken Mert Müldür'den sıyrıldı. Devamında sol ayağıyla yerden kaleci Mert'in sağına doğru bir vuruş yaptı. Ve fark 2'ye çıkardı Metehan Altunbaş. Metehan Altunbaş'ın golüyle İKAS Eyüpspor'un Kadıköy'de Çobani Stadyumu'nda 2-0'lık üstünlüğü var. Uzun top sonrası hareketlendi, kontrolü sağladı Metehan, sağ kanattan ilerledi. Mert Müldür'den sıyrıldı, gol vuruşunu yaptı ve bir anda farkı 2'ye çıkardı 36. dakikada. 17 Legowski, 36 Metehan, santre yapıldı. İKAS Eyüpspor deplasmanda 2-0 önde. Söz Yücer'de.
1: Teşekkür ediyorum Özkan Öztürk ve Trabzon'a gidiyoruz. Trabzonspor Gençler Birliği maçı ve söz Levent Özçelik'te.
2: Teşekkürler Yüce. 39. dakika, Metehan bir serbest vuruş kullandı ve o serbest vuruşta sol kanatta Tonkya topu kontrol ediyor. Ceza alanının ön tarafına doğru Dele Başuru ceza alanının ön tarafında önünü açtı, vuruşunu yaptı. Çok kötü bir vuruş ve top oyun alanının dışında. Evet, az önce bir toparlama yapıyorduk. Son durum nedir diye İKAS'e

0: Spor bu son değerlendirme esnasında ikinci golü attı ve 2-0 önde. Şu anda denklemin dışına çıkmış gibi görünüyor İKAS Eyüp Spor 2-0'lık üstünlükle. Onun dışında Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü var. Kasımpaşa da denklemin dışına çıkmış görünüyor. Gençlerbirliği Trabzonspor karşılaşmasında 0-0'lık eşitlik. Antalya'da 0-0'lık eşitlik. Dolayısıyla hesap.com Antalya Spor tam anlamıyla hesapların içinde bu şartlar altında dediğim anda Onaçu cezalarında. Onaçu vurdu, Velho'dan döndü ve Velho topu kontrol ediyor ama öncesinde kalkan bir bayrak var ve pozisyon offside olarak değerlendiriliyor. Onaçu'nun çok net pozisyonda offside'de kaldığı ikinci pozisyon sevgili dinleyenler. Evet, karşılaşmalar bu şekilde tamamlanacak olursa Antalya Spor ligden düşecek. Üçüncü takım olacak değerli radyo dinleyicileri. Öte yandan Antalya Spor karşılaşmayı kazandığı takdirde 32 puan yapar. Gençlerbirliği maçı berabere bittiği takdirde iki takım 32 puanla ligi tamamlayacaklar. Ve ikili averajla bildiğiniz gibi Antalya Spor önde. Çünkü Antalya Spor Gençlerbirliği'ni ilk maçta 1-0 ve ikinci maçta da evinde 2-1 mağlup ettiği için ikili averajla Antalya Spor'un avantajı var. Ama şu an itibariyle iki takımın da birer puanla devam ettiğini düşünecek olursak ki skorlar onu gösteriyor. Gençlerbirliği 31 olan puanını 32, Antalya Spor'da 29 olan puanını 29'dan 30'a çıkartacak ve ligden düşecek olan 3. takım Antalya Spor olacak. Sağ kanattan gelişme eğilimi gösteren bir Trabzonspor atağı vardı. Pin hareketlenmişti. Topun taç çizgisini geçmesini engelleyemedi ve Gençlerbirliği takımı orta gönder yakınlarından bir taç atışı kullanma hazırlığı içinde 41 dakika geride kalıyor. 0-0'lık eşitlik devam ediyor ve sol kanattan bu taç atışı kullanılma hazırlığı içinde kullanıldı. Kullanıldıktan sonra Hanusek topu kontrol etti. Döndü geriye doğru Zuzek. Zuzek topu yarı alanın sol kanadından, rakip yarı alanın sol kanadına doğru gönderdi. Pina'nın kafa vuruşundan seken topu kontrol eden futbolcu Traore'ye, ondan Metehan aldı. Ceza alanının sol köşesi yakınları. Metehan bastı topun üzerine, geriye doğru döndü. Tekrar Tonkia. Tonkia ikinci bölgenin son metreleri. Sol kanatta tekrar Metehan. Ayaklarına çok hakim bir isim. Bir topuk pası. Hareketlendi Hanusek. Araya giren futbolcu Pina ve sol kanattan bir taç atışı kullanacak Gençlerbirliği. Ceza alanını sol kanattan gören, sol köşe diplerine 5-6 metre kadar uzaklıktan bu taç atışını savunmanın sol kanadında görev yapan Hanusek kullanma hazırlığı içinde. Papara Park'ta 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Kullanıldı ve arkasından topla birlikte Dele Başiro hareketlendi. Taç çizgisine paralel geriye doğru gönderdiği topu Zuzek kontrol etti. İçeriye orta hazırlı direkt kaleye doğru gönderdi. Sol kare direğine 2-3 metre kadar uzaklıktan top oyun alanının dışı out olarak çıkıyor. 43. dakikadan saniyeler alıyoruz. Trabzonspor 0, Natura Dünyası Gençlerbirliği 0 durumu devam ediyor Trabzon'da.
1: Levent Özçelik, teşekkür ediyorum. Antalya Spor Kocaeli Spor maçına gidiyoruz. Söz fırlatırmakta.
2: Bu mücadelede de 43. dakikadayız ve ceza yayının 1-2 adım gerisinden kaleyi tam karşıdan gören noktadan serbest vuruş kullanacak Antalya Spor. Soner, Abdülkadir ve Safuri topun başındaki isimler. Soner geçtiğimiz hafta frikikten benzer bir noktadan Galatasaray'a gol atmıştı. Bakalım burada da frikiyi o mu kullanacak? Abdülkadir biraz daha uzak. Safuri çekildi topun başından ve Soner frikiyi kullanma hazırlığında. Soner geldi. Soner vurdu, barajdan sekti top. Gelişine bir vuruş dışarı gitti. Kenneth Paul top barajdan sekti. Yere inmeden sol ayağıyla kaleyi düşündü ve top dışarı gitti kale direğinin hemen yanından. Soner geçtiğimiz hafta hem frikikten hem de kafayla güzel bir gol atmıştı Galatasaray'a ama bu goller kazanmak için yeterli olmamış. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmişti 4-2 kazanarak. Top Kocaeli Sporlu oyuncularda, kale vuruşunu kullanacaklar. Serhat bir sakatlık yaşıyor. Kale direğine çarptı. Kurtarış yapmak için hamle yaptığında ve ayakta Serhat kale vuruşunu kullanabilecek durumda. Serhat şimdi topu rakip alana gönderdi. 44. dakikadayız. Golsüz eşitlik devam ediyor. Hesap.com Antalya Spor Kocaeli Spor arasındaki mücadelede Samuel Bale, onun Haydara'ya yaptığı hareket faul, serbest vuruşu kullanacak Kocaeli Spor.

0: Samuel Bale sol çizgiden ilerlemek istedi. Topu almak isterken rakibin arkadan bir teması var. Bu teması da Halil Umut Meler faul olarak nitelendirdi. İlk yarıda son dakika içerisindeyiz. Birazdan kayıp zaman işaret edilecek.
1: Trabzon'dayız.
2: Gençler Birliği Traore'nin attığı golle 1-0'lık üstünlüğü sağlıyor sevgili dinleyenler. Son 2 dakika içinde Gençler Birliği'nin bu 3. pozisyonu, 3. pozisyonda Traore kafa vuruşunda topu filelere gönderiyor. Bundan 1,5 dakika önce sağ kanattan yapılan ortada 2. direde kafa vuruşu yapan futbolcu Metehan'dı. Top direğe çarptı, dışarıya gitti. Ardından bir başka atak sol kanattan gelişti. O atak esnasında kale sahasının içinde 3 Trabzonsporlu futbolcu arasında zamanlamada biraz gecikti Traore, vuruşu yapamadı ve top kare çizgisine paralel olarak dışarıya doğru gitti. Ama bu kez 1,5 dakikalık bu pozisyonlar silsile içinde son pozisyon sol kanattan ortayı yapan futbolcu Metehan, kare alanının içinde yükselen futbolcu Traore kafa vuruşunu yapıyor ve topu filelere gönderiyor ve ilk yarının son saniyelerinde Gençler Birliği Trabzon deplasmanında 1-0'lık üstünlüğü sağlıyor. Yayının başında söylemiştim. Bir kez daha hatırlatıyorum. Gençler Birliği rakibini mağlup ettiği takdirde diğer maçların skorlarına bakmaksızın ligde kalacak. Dakika 45 artı 1. Trabzonspor 0. Natura Dünyası Gençler Birliği 1.
1: Teşekkür ediyorum ve şimdi Kasımpaşa Galatasaray maçına gidiyoruz. Söz Onur Şahin'de.
3: Mücadelede Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. En az 2 duraklama dakikası işaret edildi ve ilave sürede şu anda 45 artı 2'deyiz. Galatasaray bir atak geliştirmek istedi. Icardi'ye aktarılamayan pas Kasımpaşa savunmasının kontrolünde. Bekano'nun uzun mesafeli vuruşu orta yuvarlağın içerisinde Arda kafayı vurdu. Ardından top yine Kasımpaşa'da kaldı. Sağ iç koridorda Galatasaray sahasında süratle kat etti Kafu. Sağ açık yerine bıraktı İrfancan. Sağ köşesine sokuldu ceza alanının İrfancan Kahveci. Ön çizgiye paralel pas. Tekrar Kerem'den topu aldı. Soluna çekti. Yerden pas çıkardı. Rakip sahanın ortalarından Kasımpaşalı oyuncular kendi yarı alanlarına doğru döndüler. Sonrasında orta yuvarlak içinde Kamil Ahmet sol iç koridora pasını gönderdi. Kasımpaşa ilk yarının son anlarında biraz daha zamanı oynuyor. Bu ayağı paslarla artık ilk yarıda son saniyeler diyebilirim. Kasımpaşa hata sağ kanatta devam edecek. İrfancan pas verdi. Pas arasını yaptı Arda. Köşe gönderi dibinde tam çizgi üzerinde topu tuttu dediğim anda Adnan Deniz Kayatepe ilk yarının son düdüğünü çaldı. İlk yarının sonucu Kasımpaşa 1, Galatasaray 0. Gol 27. dakikada Benet Sıcak'tan geldi. Yücer.
1: Onur Şahin teşekkür ediyorum ve şimdi Trabzon'a gidiyoruz. Trabzonspor Gençler Birliği maçındayız.
2: Trabzon'da ilk yarı.
0: Van der Streek.
2: Bir dakikada Traore'nin golüyle.
1: Teşekkür ediyorum. Trabzonspor 0, Gençler Birliği 1. İlk 45 dakikanın sonucu. Şimdi Fenerbahçe İKAS Eyüpspor maçına gidiyoruz.
4: 45 artı 2'deyiz. En az 2 dakika işaret edilmişti ve 45 artı 2 oynanıyor. İKAS Eyüpspor'un Kadıköy'de Çobani Stadyumunda Fenerbahçe deplasmanında 2-0'lık üstünlüğü var. 1 puanın yettiği maçta deplasmanda 2-0 önde İKAS Eyüpspor. Çok büyük bir avantaj elbette bu. Son anlar attık. İlk yarıda Çağla Erkin yarı sahasından çıktı. İKAS Eyüpspor yarı sahasına topu taşıdı. Sol kanada döndü orada Archie Brown. Onun pası Musaba'ya. Bir vücut çalımı Musaba'dan. Musaba bir çalım daha denedi, olmadı. Topu kaybetti. Şimdi Radu, Bedirhan yerden pas. Taşkın bir kez daha Radu. Seri paslaşmalar. Hızlı çıkmak istiyor İKAS Eyüpspor. Sol kanatta Metehan hareketlendi. Metehan Altunbaş. İkinci golün sahibi. Taç çizgisi kenarında topu aldı. Fenerbahçe yarı sahasının ortalarında. Gözler maçın hakeminde. Son anlar artık ilk yarıda. İyi bir pas gelmiyor orada Legowski'ye. Ve ilk yarı bitiyor. 17. dakikada Legowski ile öne geçti Eyüpspor. 36 Metehan Altunbaş. Konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü var. İkinci yarıda yine sizlerle birlikte olacağız.
1: Teşekkür ediyorum Özkan Öztürk ve Antalya.

0: diye gidiyoruz. Söz Fırat Irmak'ta.
1: Corandon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda 4. hakem Merdem Mertoğlu 5 dakika gösterdi kayıp zamanı. Şimdi Antalya Spor yükleniyor ve o kayıp zaman içerisinde

0: Ön direğe bir koşu gösteriyor. Şimdi Safori yaptı ortayı. Uzak noktaya doğru kafa vuruşu geldi. Top dışarı gidiyor. Ceza alanı içerisinde Hüseyin topa kafayı vurduktan sonra yerde kaldı. Kale vuruşunu işaret etti Halil Umut Meler. İlk yarıda son saniyeler içerisindeyiz. Şu andaki alınan sonuçlara göre Antalyaspor ligden düşen takım olacak. Bu mücadeleyi kazanması gerekiyor ve ilk yarıda son düdük geldi Halil Umut Meler'den. İlk yarıda golsüz eşitlik var. Hesap.com Antalyaspor Kocaelispor arasındaki mücadelede.
1: Fırat Irmak, teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Fenerbahçe 0, İKAS Eyüpspor 2, Trabzonspor 0, Gençlerbirliği 1, Kasımpaşa 1, Galatasaray 0 ve Antalyaspor 0, Kocaelispor 0. İlk 45 dakikanın skorları sevgili dinleyiciler. Karşılaşmaların ikinci devresinde tekrar birlikte olacağız.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
3: Reklam.

0: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
1: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
2: aşkına. Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlamsa Lassa.
7: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
8: sizin. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
9: lazım. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
11: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
12: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
11: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
12: Abicim.
11: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
12: Abicim.
11: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için. Kazancım net,
14: Sigortam.net. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
4: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Reklamlar.
4: TRT Radyo 1.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.

0: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlamsa Lassa.
7: Sonunda yaz geliyor. Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
8: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
10: Kazancım Net, Sigortam Net.
11: Opet doldur kazan.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için sizle hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
3: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta, ilerisi sende.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım net, Sigortam.net.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Reklamlar.
9: TRT Radyo 1.
8: Reklam.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
2: Futbol saatine hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Saatimiz 21.05'i gösteriyor ve sizlerle birlikteliğimiz yine devam ediyor. Teknik yönetmen arkadaşlarım Adem Karaman ve Berkay Bigeç ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize bir kez daha sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugün Trendyol Süper Lig'de 34. ve son haftadayız. Ve son 4 karşılaşma bildiğiniz gibi İki kulüp, iki takım ligden düştü. Bunlar Kayserispor ve Fatih Karagümrük'tü. Üçüncü takım belli olacak ve 4 karşılaşmada şu anda ilk 45 dakikalar bitti. İkinci 45 dakikalar başlayacak. Fenerbahçe kendi sahasında İKAS Eyüpspor'u

0: ağırlıyor ve ilk 45 dakikada İKAS Eyüpspor, Legowski ve Metehan Altunbaş'ın golleriyle 2-0 önde sevgili dinleyiciler. Trabzonspor 0, Gençler Birliği 1. 45. dakikada Traore'nin attığı golle Gençler Birliği önde. Ve Kasımpaşa 1, Galatasaray 0. Benediçak attığı golü ve ilk 45 dakika Kasımpaşa 1, Galatasaray 0. Ve golsüz tek karşılaşma var. Antalya Spor, Kocaeli Spor 0-0 eşitlikle devam ediyor ve şu andaki puanlar gerçekleştiği anda, şu andaki skorlar gerçekleştiği anda Kayseri Spor ve Fatih Karagümrük'ün ardından Antalya Spor ligden düşüyor sevgili dinleyiciler puan durumuna göre. Ve biz şimdi öncelikle Kasımpaşa Galatasaray maçına girelim. Söz Onur Şahin'de.
1: Yücel çok teşekkürler. Mücadelenin ikinci yarısı başlamak üzere ve ikinci yarı başlarken Galatasaray'da kaleci Günay oyundan alındı ve genç kaleci Batuhan ikinci yarıda görev yapacak. İlk yarı itibariyle tek gol vardı. Diabate'nin pasında Benetçak takımını, Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla bitti. Kasımpaşa'nın ligde kaderini belli edecek mücadele sezonun son hafta maçında Kasımpaşa 1-0'lık üstünlük sağladı. Tekrar tekrar vurguluyoruz. Bu maçtan alacağı bir puan ligde kalması için yeterli Kasımpaşa adına. Ve ikinci yarıya Kasımpaşa'nın vuruşuyla başlanacak. Galatasaray şampiyon ünvanıyla sahaya çıktı. Sarı Kırmızılılar geçen hafta ligde şampiyonluğunu ilan etmişti. 77 puanda Galatasaray, 32 puanda Kasımpaşa. İstanbul'da İkinci yarıda ilk vuruşu yapmak üzere Kasımpaşa takımı ve eş zamanlı olarak yine ikinci yarıları başlatacak hakemler. Son kontrollerini yapıyor Adnan Deniz, Kayatepe. Böylesine kritik maçlarda aynı anda ilk ve ikinci yarılar birlikte başlatılıyor. Bu nedenle de Adnan Deniz, Kayatepe bir bekleyiş içerisinde. Şu an itibariyle Eyüp ve mücadelenin ikinci yarısı şu anda başladı. İkinci yarıya Kasımpaşa'nın vuruşuyla başlandı. Uzun mesafeli vuruş sağ kanada doğru. Savunmasının derinliğinde Singo topu karşıladı. Mauro Icardi hareketli. Icardi ikili mücadelede Bekao'dan sıyrılamadı. Bir yüksek top Kasımpaşa savunmasından orta alanda. Top yine Kasımpaşalı oyunculara geçti ve hareketlenen Opoku orta çizgi yakınlarına bıraktı. Kerem Demirbay. Ondan gelen top Kamil Ahmet'te. Kamil Ahmet topu savunma derinliğine bıraktı. Hareketlenen Opoku ve ardından kaleci Ali Emre. Kasımpaşa'da Cenk Tosun ve Yaniotis cezalı olan isimler, tekrar hatırlatayım. Teknik direktör Emre Belezoğlu da cezası dolayısıyla tribünde. Takımı İlker Püren yönetiyor. Galatasaray'da Osimhen cezalı, Aspiria ve Sara sakat olan oyuncular. Orta alanda topu aldı Niaga. Orta yuvarlan rakip yanına bakan yüzünde sağ tarafa paralel bir pas gönderdi. Sağ kanatta Singo, sağ iç koridordan sol kanada doğru oyunun yönünü çevirmek istedi ama kötü bir pas attı. Özür diledi arkadaşlarından. Oyun alanının dışına çıkan top sonrasında Adam Arus yara alanında ve sağ kanatta karşı tribünlerin önünde tacı kullanmak üzere. Yanına sokulan arkadaşlarını aradı. Arus pasını gönderdi. Benetçak o topu havalandırdı orta çizgi üzeri. Eren kafayı vurdu. İki takımda karşılıklı top kayıpları var. Galatasaray takımı sol kanatta ata hazırlanıyor. Bu arada bir sakatlık yaşandı. İlk yarının genelinde topla daha çok oynayan, hücum teşebbüslerinde bulunan ve nispeten daha fazla fırsat yakalayan bir Galatasaray vardı. Kasımpaşa savunmaya öncelik verdi ve hızlı çıkışlarla etkili olmaya çalıştı. İyi çıktıkları bir pozisyonda golü buldular. 27. dakikada şu an sakatlık dolayısıyla oyun durdu Yücer. Kasımpaşa 1 Galatasaray 0, söz sizde.
0: Teşekkür ediyorum Onur Şahin. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Ve sevgili dinleyiciler, şimdi diğer İstanbul takımı Fenerbahçe İKAS Eyüpspor maçındayız. Söz Özkan Öztürk'te.
2: Yaklaşık 3 dakika önce ikinci yarı başladı. Sevgili futbol severler, ve 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor konuk İKAS Eyüpspor'un ikinci yarıya değişikliklerle başladı. Zeki Murat Göle Fenerbahçe'de, Çağlar Söyüncü ile Yiğit Efe Demir savunmadan iki isim oyundan alındı. Genç Kamil Efe Üregen ve Jayden Osterwold'e oyuna giren isimler oldular. 18 yaşında Kamil Efe Trendyol Süper Lig'deki ilk maçına çıktı. Bu mücadele ile birlikte Kamil Efe Üregen daha önce kupada iki maçta forma giymişti Türkiye Kupası'nda. Yine Brand deplasmanında da Avrupa Ligi'nde kısa bir süre görev yapmıştı. Süper Lig'deki ilk maçına çıkıyor bu karşılaşmayla birlikte. Yerde kaldı Baran Ali İKAS Eyüpspor takımında kendi yarı sahasının son metrelerinde. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Sol kanada Metehan'a gönderilen top Fenerbahçe yarı sahasının ortaları. Metehan iki oyuncu arasından çıktı. Pası Baran Ali'ye. Baran Ali yerden sol bekine Umut Meraş'a. Umut Meraş aradan bıraktı pasını. Şimdi Umut Bozok. Onu pası Metehan. Ceza sahasına Umut Bozok düşüncesi, savunma araya girdi. N'Golo Kante rakibiyle mücadelesi, söktü aldı topu, gördü Kerem'i. Kerem Aktürkoğlu. Kerem yerden pas denedi. Baran Ali ayak koydu. Umut Bozok onun pası geçmedi. Mert Müldür sağ kanatta. Kerem Aktürkoğlu kendi yarı sahasının son metreleri, yerden pası Fred'e. Fred yerde oyun duruyor. Serbest vuruş hemen kullandı Fred. İsmail. İsmail yüksek orta yuvarlakta topu aldı. 1-2 metre ilerledi. Pas verebilecek bir arkadaşını aradı. İsmail kendi yarı sahasının son metrelerine Osterwolde'ye döndü. Jayden Osterwolde şu an savunmanın merkezinde. Osterwolde ile birlikte Kamil Efe görev yapıyor. Fenerbahçe'de bu hatırlatmayı da yapalım. Topu alan Eyüpspor yarı sahasının ilk metrelerinde. Fred, ondan sağ kanada pas. Oğuz bekledi. Oğuz Aydın, onun pası. Fred ceza sahasının orta, Archibald yükseldi. Çok rahat. Kaleci Jankat. Dakika 50. Kadıköy'de Fenerbahçe 0. İKAS Eyüpspor 2. Sevgili futbol severler, şimdi kaleci Jankat mükemmel bir top gönderdi. Sağ kanattan gelmek istiyor İKAS Eyüpspor. Karşılaşma hakemi oyunu durduruyor ve topu Fenerbahçe'ye veriyor. Dediğim anda sözü de merkeze Yücel'e bırakalım.
0: Özkan Öztürk, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, başarılar diliyorum ikinci devre için ve Trabzon'a gidiyoruz. Trabzonspor Gençler Birliği maçı ve söz Levent Özçelik'te.
3: Değerli dinleyenler, 51. dakikadan saniyeler alıyoruz ve Gençler Birliği'nin deplasmanda 45. dakikada Traore'nin kafa vuruşundan kazandığı golle 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Trabzonspor şu an itibariyle rakip yarı alanda. Sağ iç boşluğa doğru gönderilen top sekti ve ardından topu Traore kontrol etti. Sırtı rakip yarı alana, yüzü kendi kalesine dönük bir pozisyonda pasını verdikten sonra Gençler Birliği topu Dele Başiru ile kontrol etti. Ceza alanının sol köşesine doğru gönderilen topu alan futbolcu Hanusek ardından topu orta çizgi yakınlarına doğru gönderdi. Araya giren futbolcu Pina oldu, pasını verdi. Rakip yarı alanın ön tarafında, ceza alanın ön tarafında Onaçu'nun pası tekrar sağ kanata doğru gönderilen topla birlikte Pina taç çizgisi yakınlarında sokuldu. Ceza alanının içine doğru girecekti. Hanusek'ten bir müdahale, top dışarıda. Sağ köşe göndereye yaklaşık bir 5-6 metre kadar uzaklıktan Trabzonspor taç atışı kullanacak. Şu an itibariyle gerek Kasımpaşa'nın gerek Eyüpspor'un denklemin dışında kaldığını söyleyebiliriz ve tamamıyla iki takım üzerine yoğunlaşmış durumda. Tüm dikkatler bir tarafta. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor karşısında 1-0 önde. Eğer bu skoru ya da bir başka şekildeki skorla galibiyeti 90 dakikanın sonuna taşıyacak olursa Gençler Birliği ligde kalmayı başaracak ve diğer karşılaşmada Hesap.com Antalya Spor Kocaeli Spor karşılaşmaları ve sağ kanada doğru gönderilen top araya giren futbolcu Tonkya yarı alanının sol kanadında topla birlikte taç çizgisine paralel koştu. Rakip yarı alana doğru indi. Hala top Tonkya'da ve Tonkya'nın ayaklarından topun oyun alanının dışına çıktığını işaret ediyor Atilla Karaoğlan. Yarı alanın sağ kanadından Trabzonspor takımı taç atışını kullandıktan sonra Ozan topla birlikte hareket halinde. Onun pasıyla birlikte Salih ve orta gönder yakınlarında Vakayeme tekrar geriye doğru dönüyor Boran Başkan. Boran verdi, aldı. Yarı alanında ikinci bölgede. Onun pasıyla birlikte, topla birlikte Bouchard hareketlendi ve sağ kanada doğru gönderilen top

0: Da birlikte rakip yer alanında Trabzonspor takımı taç çizgisinin tam üzerinde topu kontrol eden futbolcu Pina tekrar geriye doğru dönüyor. Pina'nın pasıyla birlikte ikinci bölgedeki hazırlık pasları devam ediyor. Orta yuvarlağın içinde Salih Malkoçoğlu yuvarlaktan çıkan bir pas sağa doğru gönderdi ve tam taç çizgisinin üzerinde Pina hareketlendi. Rakibine çarpan top oyun alanının dışında sağ kanattan taç atışını kullandı. Rakip ceza alanı sağ köşesine yakın bir noktadan Trabzonspor tekrar ikinci bölgeye doğru döndüler. Bir üçgen oluşturdular ve Buşan'ın pasında Salih Malkoçoğlu sağ iç boşluktan içeriye doğru sokulma çabasına Umut tekrar geriye doğru dönüyor. Orta yuvarlak yakınlarında Trabzonspor'un atağı devam ediyor. Sol kanada doğru Boran'ın pasıyla birlikte Vakayeme'den tekrar Boran'a doğru taç çizgisinin olduğu noktada çizgide topu kontrol edemiyor. Boran Başkan top oyun alanının dışına çıkıyor. 54. dakikadan saniyeler alıyoruz. Trabzonspor karşısında Gençler Birliği'nin 1-0'lık üstünü devam ediyor. İlk yarının son 2 dakikası içinde Gençler Birliği 3 net pozisyon yakaladı. Birincisinde Metehan'ın kafa vuruşunda top direğe çarptı, dışarıya gitti. Onun dışında sol kanattan yapılan ortada kale alanının hemen içinde Traore'nin önünden geçen topa zamanlamadan dolayı son dokunuşu yapamamıştı Traore. Bir sonrasında neredeyse o 2 dakikalık süreçte olmak üzereyken 45. dakikanın son saniyelerinde sol kanattan Metehan'ın yaptığı ortada kafa vuruşuyla Traore takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Ve şimdi ikinci yarıda 8,5 dakika geride kalıyor. Sağ kanada doğru yapılan ortada Pina'nın pozisyonunu yardımcısı Suat Güz'ün kalkan bayrağıyla offside olarak belirliyor Atilla Karaoğlan ve Gençler Birliği takımında kaleci Velho yavaş adımlarla ceza alanının dışına çıktı. Endirekt serbest vuruşu kullanma hazırlığı içinde. Papara Park'ta dakika 55, Trabzonspor 0, Natura Dünyası Gençler Birliği 1.
1: Levent Özçelik, teşekkür ediyorum ve şimdi Antalya Spor Kocaeli Spor maçına gidiyoruz. Söz Fırat Irmak'ta.
2: Teşekkürler Yücer. 55. dakikadayız ve golsüz eşitlik devam ediyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda. Antalya Spor şu anki sonuçlara göre 30 puanla son sırada yer alıyor. Kayseri Spor ve Karagümrük de ikili averajda geride olduğundan dolayı bu mücadele bu şekilde tamamlanırsa ligi son sırada tamamlayacak Antalya Spor. Antalya Spor kendi yarı alanından taç atışını kullanacak. Sol kanattan taç atışını kullanacak kırmızı beyazlı ekip. Storm ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Antalya Spor'da Sisey oyundan çıkan isimdi. Kocaeli Spor'da da İlk yarıda 38. dakikada Keita sakatlanmış yerine Nonge dahil olmuştu. İkinci yarıya başlarken de Selçuk İnan bir başka sarı kartı olan Ahmet Oğuz'u oyundan aldı. Onun yerine Tayfur Bingöl oyuna dahil oldu. Rivas sağ kanatta ileride forma giyiyordu. Onu sağ beke çekti. Tayfur Rivas'ın önünde sağ kanatta forma giyiyor. Şimdi sol kanattan yüklenmek istiyor. Bale ile Antalya Spor orada rakibinden önce davrandı. Rivas topla rakibi arasına vücudunu koydu ve ardından Bale rakibine faul yaptı. Kocaeli Spor serbest vuruşu kullanacak. Kendi yarı alanından sağ kanattan. Karşılaşmada golsüz eşitlik devam ediyor. Antalya Spor'un kazanmaktan başka çaresi yok. Bunu sık sık hatırlatıyorum. Şimdi Storm kazandı topu Antalya Spor. Bale ceza alanına sol köşeden sokuldu. Bale iki kişi var karşısında. Rivas onu yakın savunuyor. Ceza sahası dışına çıktı. Bir yardım daha geldi Tayfur'dan. Top orta alana açıldı. Safuri aldı şimdi. Safuri sağ kanattan Bünyamin bindirdi. Ceza alanına girdi Bünyamin. Sol ayağıyla vurdu. Top dışarı gitti. Bünyamin Balcı sağ kanattan sık sık çıkışlar gerçekleştiriyor. İlk yarının son anlarında ceza yayının sağından bir şut çıkarmış ve top direkten dışarı gitmişti. İlk yarıda iki kez direğe takıldığını söyleyelim Antalya Spor'un. Serhat kale vuruşunu kullanacak. Karşılaşmada 56. dakikadayız. Golsüz eşitlik devam ediyor. Serhat takım arkadaşlarının dağılımına baktı. Rakip alana gönderme hazırlığında. Şimdi kullandı kale vuruşunu. Orta yuvarlığa doğru gelen top kafayla karşılayan Safuri şovdan önce vurdu kafayı. Kocaeli Sporlu oyuncular da aynı şekilde cevap verdi. Top şimdi yere indi. Orta yuvarlığın gerisinde top Kocaeli Spor'da. Sol kanada gönderilen top karşıladı Antalya Spor savunması.

0: Yine sürekli havada ve şimdi yere indiği anda Bale topla buluştu. Bale Van de Streek'i hareketlendirmek istedi. Topuna müdahale geldi ve kaleci Serhat topa sahip oluyor. Değerli dinleyenler, Kocaeli Spor atak eğiliminde kendi yarı alanında pas yapıyor. Antalya Sporlu oyuncuların bu kez ciddi baskısı var. İlk yarıda rakibin gelmesini bekliyordu Antalya Sporlu oyuncular. İkinci yarıda rakip alanda baskı yapmaya başladılar. Abdülkadir Ömür faul yaptı. Haydara'ya serbest vuruşu kullanacak. Sol bek pozisyonundan Haydara ama ayakkabısında bir problem var. Onu düzeltti, bıraktı Smolcic'e. Smolcic serbest vuruşu kullanacak konuk takımda. Kullandı Smolcic. Tekrar ona atılan pas. Uzun oynadı Smolcic. Top kaleci Abdullah'a kadar gitti. Abdullah eliyle hareketlendirdi oyunu. Canetti bekledi. Şimdi ayağının içiyle orta yuvarlağın sağına gönderdi. Orada yerde kalan Antalya Sporlu oyuncular var. Oyun devam ediyor. Sağ kanada gönderilen top. Tayfur bu kez yerde kaldı. Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi. Antalya Spor sol kanattan yükleniyor. Paldan pas. Bale ilerliyor. Samuel Bale. Bir çalım denemesi yerde kaldı. Serbest vuruş. Dakikalar 59'u gösteriyor Antalya'da ve Antalya Spor Kocaeli Spor arasındaki mücadelede golsüz eşitlik devam ediyor. Yücer.
1: Fırat'ın mak teşekkür ediyorum ve tekrar Kasımpaşa Galatasaray maçına gidelim. Söz Onur Şahin'de.
2: Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Şu anda 60. dakikanın içerisindeyiz ve orta alanda Kerem topu aldı. Boş bir pozisyon, 3-3 geliyor Kasımpaşa. Savunma arkasına çok iyi pas. Benesçak karşı karşıya vurdu ve direğin yanından top dışarı gidiyor. Son anda Batuhan müdahale etti topa. Genç kaleci ve mutlak bir golü kurtardı. Orta alanda topu aldıktan sonra biraz sürdü Kerem Demirbay. Galatasaray savunma 3-3 yakaladı Kasımpaşalı oyuncular. Kerem pas tercihini de çok iyi yaptı. Benesçak ceza sahasına girdi. Karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Batuhan son anda topa müdahale etmeyi başardı. Ve top direğin hemen yanından dışarı doğru gitti. Bu şekilde mutlak bir gol şansını, ikinci gol şansını kullanamadı sarı kırmızılı takım karşısında Kasımpaşa. Şimdi köşe vuruşu kullanılacak. İrfancan topun başında. İrfancan yaptı ortayı. Uzak kare direğine doğru geliyor top. Az önce oyuna girdi Ahmet Kutucu. Uzun mesafeli vuruş topu uzaklaştırdı. Sol kanada açılan top ve sol kanatta şimdi topu alan Diabate. Kasımpaşa yeniden atak deniyor. Kerem geriye bıraktı bir kez daha Diabate. Kendi yarı alanına doğru döndü Kamil Ahmet. Kamil Ahmet savunma derinliğinde bıraktı Opoku. Orta yuvarlak yakınlarında hareketlenen Kafu sağ kanada doğru topu gönderiyor. Orada Arus topu yerden bıraktı. Şimdi orta çizgi üzerinde topla hareketlenen Baldursun orta yuvarlağın içine pas attı. Şimdi savunma arkasına Diabate göğüs kontrol. Kaç karşıya aşırtma vuruş kaleye, bu gol kaçıyor. Mutlak bir gol şansı da Diabate. Savunma arkası koşuyu gösterdi. Gittiği yerde topu aldı. Kale sahası yan çizgisiyle ön çizgisinin birleştiği yere yakın. Vuruşunu yaptı ama top direğin üzerinden dışarı doğru gitti. Ve bu da Kasımpaşa'nın değerlendiremediği önemli bir gol pozisyonu oldu. İkinci yarıda bu bölümlerde bir hayli etkili Kasımpaşa Galatasaray önünde. Üst üste fırsatlar yakaladılar. Şimdi Galatasaray kendi yarı alanında atak hazırlığında. Sol kanada aktardı pası Arda. Taç çizgisi yakınları karşı tribünler önünde. Noah Lang topla buluştu. Daha önce Eren'e yapılan bir faulü tespit etti maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe. Pas açarak kullandılar serbest vuruşu. Orta yuvarlağın içerisinde İlkay sağ kanada pası gönderdi. Numaralı tribünler tarafı Sasha Boy'u topu havalandırdı. Ceza alanı yan çizgisine paralel koştu Sané. Ama top hızı oyun alanının dışına gidiyor ve out. Evet, ikinci yarıda dakikalar ilerliyor. Kasımpaşa'nın istediği bir skorla devam ediyor mücadele. Kasımpaşa Galatasaray 0. 62. dakikayı da geride bırakıyoruz. Ben sözü yeniden Yücel'e bırakayım.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi de Fenerbahçe İkaseyip Spor maçındayız. Söz Özkan Öztürk'te.
3: 3 numara maçında Teşekkürler. İKS Eyüpspor'un 2-0'lık üstünlüğü sürüyor. Oyuncu değişiklikleri var şu an Fenerbahçe'de. Mert Müldür ve Archie Brown çıktı. Levent ile Semedo oyundalar. Sevgili dinleyiciler, Fenerbahçe'nin zaman zaman baskılı olduğu anlar oldu ikinci yarıda ama çok önemli bir şans bulamadı sarı lacivertli takım ve İKAS Eyüpspor'da 2-0'ın avantajıyla daha çok kendi yarı sahasında kontrollü bir şekilde bekliyor. Risk almak istemiyorlar. Osterwolde'den kendi yarı sahasının son metrelerine sol kanada Levent'e pas. Levent, Osterwolde, İKAS Eyüpspor'da da Metehan kısa süre önce çıkmış. Lenny Pintor onun yerine oyuna girmişti maçta. 64. dakikadayız. Şimdi İsmail yerden Semedo'nun koşu yoluna hızlı bir pas, yetişemiyor Semedo, top dışarıda, out. Kale vuruşunu kullanacak Jankat. 17. dakikada Legowski ile öne geçmişti İKAS Eyüpspor. 36 Metehan farkı 2'ye çıkarmıştı. Benzer goller izlemiştik aslında. Geçişle bulunan goller ve sağ kanadı kullanmıştı İKAS Eyüpspor. Şimdi İKAS Eyüpspor atakta topu aldı. Legowski yerde kaldı. Legowski yardımcı hakemin hemen önünde. Yerde Legowski serbest vuruş. Fenerbahçe'nin sahasının ilk metreleri. Atak yönüne göre sağ kanattan İKAS Eyüpspor takımı serbest vuruş kazanıyor. Bir duran top şansı elde ediyor. Şimdi Legowski yavaş yavaş ayağa kalkmaya çalışıyor. Doğrulmaya çalışıyor. Çok kalabalık gelmedi İKAS Eyüpspor takımı. Topun başında Kalegari. Legowski ayağa kalktı. Tek kişilik baraj. Fenerbahçe'de Kerim Aktürkoğlu barajda. Kalegari topun başında. Atak yönü sağ kanat. Serbest vuruş kullanılacak. Dakika 65. Kalegari savunmadan Bedirhan da geldi. Kalegari yaptı ortasını. Yükseldi, kafayı vurdu orada Kamil Efe. Şimdi sol kanada açılan top. Pintor, Lenny Pintor. Baran Ali en geriye Jankat'a. Kendi yarı sahasının ortalarında Jankat. Jankat uzun oynadı. Bir kaleciden diğerine Mert Günok rahatlıkla kontrolü sağlıyor. Sol kanada dönüyor orada. Levent Mercan kendi yarı sahasının ortalarında. Şimdi pası Jayden Osterwolde'ye. Osterwolde 1-2 metre ilerledikten sonra İsmail'i topla buluşturdu. İsmail yüksek döndü Kamil Efe'ye. Kamil Efe'den Jayden Osterwolde. Osterwolde Eyüpspor yarı sahasına girdikten sonra Kante'yi buluyor. N'Golo Kante, ondan Kerem Aktürkoğlu. Kerem sol kanada pasını gönderdi Levent'e. Levent sıyrıldı, ceza sahasına sokuldu. Levent Mercan şimdi önü kapandı, ceza sahası dışına çıktı bir kez daha. Levent, ondan Kante. Eyüpspor yarı sahasının ortaları. Kante'den pas. Osterwolde yerden oynadı. Kalegari savunmada araya girdi ama pası hatalı. Ceza sahası içi Levent. Levent onun ortası. Topu gönderdiği noktada hiçbir arkadaşı yok. Lenny Pintor kontrolü sağlıyor ama Semedo araya girdi. Semedo ortasını yaptı. Savunmada müdahale. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. İyi pas gelmedi. Karşılaşma hakemi oyun sürsün diyor. Umut yerde kalmıştı. Sol kanada açılan top. Oğuz onun ortası, uzak noktada Fred var. Savunmada müdahale. Şimdi seken topu Semedo aldı. Sağ kanat Semedo, ondan Fred. Gol arıyor Fenerbahçe. Fred bir bacak arası denedi, olmadı. Şimdi Semedo geldi, topu kazandı. Semedo iki oyuncu arasından çıkmak istiyor. Semedo topu halen onda. Semedo kontrolü kaybetmedi. Semedo taraftarından alkışı aldı, pası Kante'ye. Eyüpspor yarı sahasının tam ortası Kante. Ondan Kamil Efe. Kamil Efe Semedo ile paslaştı bir kez daha. Kamil Efe, en geride Mert Günok. Mert onun pası. Kante sol kanada. Sol kanatta Oğuz. Oğuz topla buluştu. Oğuz pası Levent'e. Levent Mercan ceza sahasına baktı. Levent yerden gönderdi. İsmail devamında Fred gol. İsmail iyi bir şut çıkartamıyor. Devamında Fred düzgün bir vuruş yapıyor. 68. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indiriyor. Fred sert bir şut, düzgün bir vuruş, golünü atıyor Fred. Geçen hafta Konya deplasmanında da 2 gol atmıştı Fred. Bu maçı da boş geçmiyor. Santre yapıldı. Fenerbahçe 1, İKAS Eyüpspor 2. Söz merkezde yücerdi.
1: Özkan Öztürk teşekkür ediyorum ve şimdi Trabzon'a gidiyoruz. Trabzonspor Gençler Birliği maçı ve söz Levent Özçelik'te.
4: Teşekkürler Yücer. 69. dakikadan saniyeler alıyoruz. Gençler Birliği'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. 45. dakikada Traore'nin kafa vuruşundan gelen golle Trabzon'da iki değişiklik oldu. Zaten teknik direktör Fatih Tekke maç öncesinde ikinci yarıda genç isimlere yer vereceğini söylemişti. Nitekim Oğuzhan Ertem Augusto'nun yerine oyuna girdi. İlk kez A takımında forma alıyor Oğuzhan Ertem. Diğer yanda da Vakayeme, 18 yaşındaki Vakayeme'nin o 18 yaşındaki Onur Alçakır oldu. Vakayeme'nin yerine 37 yaşındaki Vakayeme'nin yerine oyuna girdi. O da son Beşiktaş maçında 1 dakika süre almıştı. Onur Alçakır oldu. Öte yandan Gençler Birliği'nde de Diabate Cihan Çanağan yerine oyuna dahil oldu. Evet, artık kader dakikaları sevgili dinleyenler, son 20 dakikaya yaklaşıyoruz. Artık genel görüntü olarak hep sürekli olarak her bağlantıda tekrarladığım gibi denklemin içinde iki takım görünüyor. Hesap Kom Antalya Spor ve Gençler Birliği. Gençler Birliği bu karşılaşmayı kazandığı takdirde diğer maçlardaki skorlara bakmaksızın ligde kalmayı garantileyecek. Sol kanattan Metehan topla birlikte hareket halindeydi. Tam taç çizgisinin olduğu noktada Onur Alçakıroğlu'nun yaptığı hareket sonrasında yerde kalıyor. 3 Trabzonsporlu futbolcu o noktaya geldi. Onlardan birisi Pinay'dı, bir diğeri Salih Malkoçoğlu ve bir üçüncüsü de Onur Alçakıroğlu'ydu. Onur Alp'ın yaptığı hareket sonrasında karar faulü, serbest vuruşu kullandı. Gençler Birliği takımın kalecisine kadar döndü. Velho, Gençler Birliği'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Rakip yarı alanına doğru indirilen top, Tonkya'nın yükseldiği top, o noktada kafa vuruşu savunmadan geliyor. Boran Başkan'dan ve sağ kanattan bir taç atışı kullanacak konuk takım. Orta göndere 7-8 metre kadar uzaklıktan Gençler Birliği takımı taç atışını kullanma hazırlığı içinde. Savunmanın sağ kanadında görev yapan Pereira rakip ceza alanının sağ köşesine doğru indirdi. Dönen topu tekrar Pereira kontrol etti. Sağa doğru bıraktı. O noktada topla birlikte Traore hareketlendi. Tekrar topu alan futbolcu Pereira, tekrar Traore ve arkasından Tonkya. Bir üçgen sağ iç boşlukta. O üçgeni bozan isim Pereira. Sol kanada doğru gönderdi. Araya giren futbolcu Pina oluyor, top dışarıda. Karşı tribünlerin önünden Gençler Birliği takıma bir taç atışı kullanacak sol kanattan. O atış kullanılma hazırlığı içinde ve kullanıldı. Hanusek topu yarı alanın son metrelerinde kontrol ettikten sonra döndü Zuzek'e. Zuzek'ten kalecisi Velho'ya doğru gönderilen top. 45. dakikada sol kanattan Metehan'ın yaptığı ortada. Kale alanı içinde yükselen futbolcu Traore kafa vuruşunu yapmış ve topu filelere göndermişti. Bu ligdeki ikinci golüydü. Traore'nin daha önce de hatırlayacaksınız Kasımpaşa maçında. Kasımpaşa 2-0 öndeyken aradaki farkın 1'e inmesini sağlayan golü kaydetmişti Traore. Trabzonspor takımı yarı alanı sol kanadında topu kontrol ediyor. Boran'dan orta yuvarlak yakınlarına doğru. Topu alan Ulay, ondan tekrar Boran. Tekrar yarı alanı sol kanadında Boran Başkan. Orta çizgiye paralel gönderilen topla birlikte sağ kanattan rakip yarı alana doğru indi Trabzonspor takımı. Uşari topla birlikte hareket halinde. Ondan Onur Alp'e tekrar taç çizgisinin olduğu noktaya doğru gönderilen topu savunma Metehan'la kontrol ediyor. Ve ceza alanının ön tarafında Zuzek'in pası. Yarı alanın ortasından sağ kanadına doğru döndü. Gençler Birliği takımı Pereira, uzun mesafeli gönderilen top ceza alanının ön tarafına doğru. Traore hareketlendi ama top ondan çok daha hızlıydı. Kaleci Onur Alp topu kontrol ettikten sonra tekrar orta yuvarlak yakınlarında Buşari. Orta yuvarlağın yarı alana bakan diliminden Olay'a. Ondan çizgiyi geçen pas. Sol kanatta Boran hareketlendi. Trabzonspor yükleniyor. İkinci bölgede hazırlık pasları devam ediyor. Ulay'dan tekrar sağ kanada doğru gönderilen top. Rakip yarı alanda Trabzonspor takımı. Topla birlikte hareket halinde Salih. Sağ kanada doğru gönderilen topa. Pina hareket.

0: Topina'dan daha hızlı. Kale çizgisini geçiyor. Dakikalar 73'ü gösteriyor. Trabzonspor 0. Natura Dünyası Gençler Birliği 1 durumu devam ediyor.
1: Teşekkür ediyorum Levent Özçelik ve Antalya'ya gidiyoruz. Söz Fırat Irmak'ta.
2: Teşekkürler Yücer. Abdullah Yiğiter kalesini terk etti ve yerde kalan Şov'a bir şeyler söyledi. Şov yerde kaldıktan sonra Antalya sporlu oyuncuların tepkileri oldu. Buna Bünyamin de dahil. Bünyamin ve Abdullah sarı kart görüyorlar. Böylesine kritik bir maçta Antalya sporlu oyuncular Şov'un pozisyonu abarttığını, kendisini biraz yere attığını düşündükleri için fazlasıyla Şov'a tepki gösterdiler. Sizinle olamadığımız dakikalarda Çurlinov yerine Serdar Dursun oyuna dahil oldu. Agey de sakatlık yaşadı ve Esat Yusuf Narin ilk kez Kocaeli Spor'da Trendyol Süper Lig'de forma şansı buldu. 19 yaşındaki oyuncu oyuna dahil olarak Kocaeli Spor Şov ve bir oyuncu daha yerdeydi. Sedye sahaya geldi ama Şov ayağa kalktı. Seker adımlarla birlikte kenara gidiyor. Ona atılan cisimler var. Halil Umut Meler Şov'a sarı kartını çıkardı. Kocaeli sporlu oyunculara hem Antalya sporlu futbolculardan hem de tribünlerden ciddi tepkiler var. Değerli dinleyenler, oyun bir türlü başlayamadı. Halil Umut Meler peş peşe sarı kartlarına başvurdu. 74. dakikadan çıktık. 75. dakikaya girdik. Antalya'da mücadelede sinirler oldukça gerildi. Antalya Spor şu anki sonuçlara göre kazandığı takdirde dahi ligde kalamıyor ve ligden düşen 3. takım oluyor değerli dinleyenler. Bu sebeple rakiplerinin de puan kaybetmesini bekleyecek Eyüp Spor. Fenerbahçe karşısında önde, Kasımpaşa Galatasaray karşısında önde, Gençler Birliği de Trabzonspor karşısında önde devam ediyorlar mücadeleye. Halil Umut Meler oyunu başlatma çabasında, Sami Uğurlu kenarda çıldırdı. Sürekli Halil Umut Meler'e ve Kocaeli sporlu oyunculara sinirle bir şeyler söylüyor. Şimdi Kocaeli Spor Rivas'ta kendi yarı alan ortalarından sağ kanattan taç atışını kullanacak. Rivas topu ileriye gönderdi. Serdar onu geçti top. Ardından Canetti karşıladı. Orta alanda Kocaeli sporlu oyuncular kontrolü sağladı. Sol kanatta topu Antalya sporlu oyuncular aldıktan sonra yapılan hareket faul. Johan Boli Safuri'nin yerine oyuna dahil olmuştu. Serdar Boli'ye faul yapıyor. Şimdi serbest vuruşu kullandı Antalya Spor. Galibiyete ihtiyacı var ev sahibi takımın ama ikinci yarıda herhangi bir pozisyonu yok ev sahibi takımın. Uzak noktaya yapılan orta, Rivas vurdu kafayı. Sol kanattan köşe vuruşunu kullanacak Antalya Spor. Antalya Spor oyuncuları ceza alanına akın ediyor. Storm köşe vuruşu kullanma hazırlığında. 76. dakikadayız. Şimdi geldi orta öndüreye doğru. Kaleci çift yumrukta topu uzaklaştırmak istedi. Top ceza alanında. Boli yerde kaldı. Antalya sporlu oyuncular penaltı bekliyorlar. Darksteel topu uzaklaştırdı. Taç atışını kullanmayın dedi Halil Umut Meler ve Soner itirazlarda bulunurken Halil Umut Meler'e, hemen Soner'e de sarı kartını çıkardı Halil Umut Meler. Hüseyin de yanında, VAR'la konuşuyorum yanıma gelmeyin diyor. Soner itirazlarına devam ediyor. Abdülkadir Ömür onu uzaklaştırdı. İkinci bir sarı kart, ardından kırmızı kartla oyun dışında kalmasın diye. Öndire'ye yapılan ortada önce Van de Streek yerde kalmıştı. Ardından ceza alanının uzak köşesinde Boli topu alıp dönmek isterken yerde kaldı. Oyun devam etti ve VAR'la olan diyaloğu da tamamlandı. Penaltı yok. Oyun kaldığı yerden devam ediyor. Değerli dinleyenler, 77. dakikadan çıkmak üzereyiz. Karşılaşmada golsüz eşitlik devam ediyor. Antalya Spor'a kazanmak da yetmeyecek şu anki sonuçlara göre. Hem kazanıp hem de rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek kırmızı beyazlı ekip. Serhat kullandı kale vuruşunu. 78. dakikaya girdik. Antalya sporlu oyuncular

0: karşıladılar. Van der Streek tek topla boleyi bulmak istedi, başaramadı. Serhat topu uzaklaştırdı. Abdülkadir Ömür ayak koydu. Karşısında Haydara var. Haydara'nın kontrolünde top oyun alanını terk ediyor. Haydara karşı tribünler önünden kendi yarı alanı ortasından taç atışını kullanma hazırlığında. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Haydara şimdi taç atışını kullandı. Topu kurtardı Nonge rakibinden. 78. dakika, sol kanattan ilerliyor Nonge. İçe doğru kat etti. Şut şansı, verdi pasını. Tayfur Bingöl sol ayağında, sağ ayağını aldı. Bir çalım Nonge'ye bıraktı. Nonge şut açısı aradı. Nonge vurdu. Bünyamin'den sekti top. Tekrar yüklenecek Kocaelispor. Haydara sol kanatta buluştu topla. Bünyamin yine karşısında. Bıraktı şimdi Smolcic. Smolcic sert gönderdi ceza alanına. Savunmanın müdahalesiyle ceza sahası dışına sekti top. Bole aldı şimdi topu. Antalya Spor çok adamla yüklenmek istiyor. Bıraktı Van der Streek'in önüne. Önemli fırsat. Van der Streek verdi pasını. Ceza alanında Bale. Bale vurdu, top ağlara gitti. Antalya Spor öne geçiyor 79. dakikada. Samuel Bale ceza alanına girmeden çok sert vurdu. Kaleci Serhat'ı mağlup etti. Ve kritik mücadelede Antalya Spor Kocaeli Spor karşısında 1-0 öne geçiyor. Antalya Spor'un son zamanlarda puan alabildiği karşılaşmalarda yıldızlaşan isim Samuel Bale burada da sahneye çıkıyor. Takımını 1-0 öne geçiriyor ama.
1: Fenerbahçe-Eyüpspor maçındayız.
2: Fenerbahçe geri dönüyor. 2-0'dan geri dönüyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu 2-2. Beraberliği buluyor. Kerem'in golüyle Fenerbahçe sol kanada gönderilen top. Hızlı çıktı sarı lacivertler. Ceza sahası içinde topla buluştu Kerem Aktürkoğlu. Önce sağ ayağıyla kontrol. Sonrasında sol ayağıyla köşeye düzgün bir vuruş yapıyor. Ve takımının beraberlik golünü atıyor. Kerem Aktürkoğlu.
3: Aktürkoğlu.
2: 68'de Fred farkı 1'e indirmişti. 79 Kerem Aktürkoğlu 2-2. Santra yapıldı. 2-2'lik eşitlik. İlk yarı 2-0 önde tamamlamıştı. İKAS Eyüpspor takımı büyük bir avantajı vardı. İKAS Eyüpspor'un bir puanın yettiği maçta 2-0'ı bulmuşlardı ama üstünlüğünü koruyamadı İKAS Eyüpspor. Fenerbahçe geri dönmeyi bildi. Oğuz Aydın'ın asisti, Kerem Aktürkoğlu'nun golü. Soldan ceza sahasına yerden gönderdi Oğuz. Kerem sağ ayağıyla kontrolü sağladı. Sol ayağıyla da düzgün bir vuruş yaptı ve skoru 2-2'ye getirdi. Bir puan da Eyüpspor'u ligde tutacak ama Fenerbahçe'nin baskısı devam ediyor. Dakika 81. Fred şimdi kontrolü sağladı. Orta yuvarlığa döndü. Jadon Osterwolde'ye. Osterwolde. Onu pası İsmail. Bir kez daha Osterwolde. Topu aldı şimdi. Kamil Efe. Kamil Efe. Fred. Pas yapıyor, boşluk arıyor Fenerbahçe. Aradan Semedo'ya. Semedo ceza sahasına. Şimdi yerden çevirdi. Kerem gol! Kadıköy'de bir anda işler değişti. Kerem Aktürkoğlu kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atıyor. Fenerbahçe 2-0'dan geri dönüyor. Kadıköy'de taraftarını coşturuyor. Fenerbahçe 3, İKAS Eyüpspor 2. İnanılmaz bir son bölüm, son 10 dakika. Gerçekten de çok acayip performanslar. Sahada Kadıköy'de
3: 9 numara
2: Semedo çevirdi. Kerem Aktürkoğlu bitirdi. Gelişine mükemmel vurdu. Golünü attı Kerem. Az önce soldan Oğuz çevirmişti. Kerem sol ayağıyla bitirmişti. Bu kez sağdan Semedo çevirdi ceza sahasına. Kerem bu kez sağ ayağıyla golünü attı. bir anda 3-2 buldu Fenerbahçe. Şu anki sonuçlara göre Eyüpspor ligden düşen 3. takım oluyor. Şu anki sonuçlara göre tabi bu. Maçlar devam ediyor. Dakika 83. Bir anda tüm hesaplar değişti, karıştı. Antalyaspor'un golü, ardından Fenerbahçe'nin 2 golü. İşte Süper Lig. Son anlar nefes kesiyor. Son bölümler heyecan fırtınası şeklinde geçiyor. Söz şimdi merkezde Yücer'de.
1: Sevgili dinleyiciler, Antalyaspor Kocaelispor maçına gidiyoruz. Söz Fırat Irmak'ta.
0: Fenerbahçe'den gelen goller Antalyaspor'u fazlasıyla mutlu etti. 32 puanda iki takımda ve Antalyaspor Eyüpspor'u hem 1-0 hem de 3-0'lık sonuçlarla mağlup ettiği için ikili averajda önde. Antalyaspor bu sonuçlarla birlikte ligde kalacak. Bir anda her şey değişti. Trendyol Süper Lig'de taç atışını kullanacak. Sağ kanattan Kocaelispor, Rivas ceza alanına uzun gönderdi. Antalyaspor kafayla karşıladı. Tekrar doldurulan top kalesini terk etti Abdullah ve topa sahip oldu ve artık zamanı oynamaya başladı. Yavaş yavaş Antalyasporlu oyuncular çok önemli dakikalara giriyoruz. Kocaelispor karşısında biraz önce Bali'nin kaydettiği gol çok fazla anlam kazanmaya başladı. Peş peşe gelen Fenerbahçe golleriyle birlikte 2-0 öndeydi Eyüpspor, 3-2 oldu skor. Bu skorlarla birlikte Eyüpspor lige veda edecek. Orta alanda Kocaelispor topu kazandı. Serdar bıraktı. Topu alan Nonge. Hemen yanında Şov var. Onu oynamak istedi ama Nonge'ye yapılan hareket faul. Serbest vuruşu kullanacak Kocaelispor 85. dakikada. Konuk takım kalesinde golü gördükten sonra rakip kaleye gitmeye başladı. Sağ kanatta Rivas top istiyor. Ona Sisoho verdi pası. Rivas tekrar ortaya döndü. Şov. Şov bir müddet bekledikten sonra orta yuvarlağın solundaki Smolcic'e. Smolcic şimdi verdi pasını. Kocaelispor yüklenmeye devam ediyor. Sağ kanatta Rivas top istedi. Serdar Dursun'a doğru gönderilen top kritik bir müdahale Antalyaspor savunmasından. Storm uzaklaştırdı topu. Boli'yi geçti. Arkasından Bali'nin koşusu var. Samuel Bale zorladı pozisyonu. Smolcic riske girmedi ve kalecisi Serhat'a döndü. Antalyaspor kendi yarı alanında bekliyor Kocaelispor'u. Kocaelispor %57'ye %43 topla oynama oranlarında rakibine göre üstün ama ikinci yarıda pozisyon bulmakta zorlanıyor İki takım da. 86. dakikadayız. Şimdi top Sisoho'da. Sisoho şık bir çalım rakibine, yerde kaldı. Van de Streek faul yapıyor. Serbest vuruşu kullanacak Kocaelispor sağ iç koridordan, rakip alandan orta çizginin birkaç adım ilerisinden. Kocaelisporlu oyuncular ceza alanına gitmediler. Kısa bir serbest vuruş organizasyonu olacak. Kısa kullanacaklar. Yerde kalan da bir isim var. Antalyaspor'da 86. dakikadayız. Oyuncu değişikliği hazırlığı da söz konusu. Sami Uğurlu bir oyuncu daha değiştirecek. Bahadır kenarda hazırlanıyor. Bahadır Öztürk oyuna dahil olacak. Bir savunma oyuncusu alacak. Sami Uğurlu, değerli dinleyenler, Abdülkadir Ömür oyundan çıkıyor. Onun yerine de Bahadır oyuna dahil olacak. 87. dakikadayız. Antalya'da büyük bir heyecan var. 1-0 öndeler ve maçlar bu şekilde tamamlanırsa Antalyaspor ligde kalacak. Şimdilik sözü Yücel'e bırakalım.
1: İstanbul'a gidiyoruz. Fenerbahçe Eyüpspor maçındayız.
2: İnanılmaz bir maç. İKAS Eyüpspor 3-3'ü buluyor. Gerçekten de neler oluyor, neler. Eyüpspor kulübesi sahada. Herkes şu an sahada. Çok büyük coşku var İKAS Eyüpspor cephesinde. 2-0 öne geçmişti İKAS Eyüpspor. Fenerbahçe 3-2 buldu, ardından 3-3. Gerçekten de İnanılmaz bir mücadele.

Mücadele Kadıköy'de. Ceza sahası dışından çekilen şut savunmadan da sekiyor. Ağlarla buluşuyor. Kaleci Mert'i yanıltıyor.

0: Süper Lig'de olacağım diyor sevgili dinleyenler. Tonkya ile geliyor Gençler Birliği'nin ikinci golü. Sol kanattan gelişti atak. Ceza alanının sol yan çizgisine doğru giriş. Kale alanının ön tarafında penaltı noktası yakınlarında Tonkya'ya gönderilen top. Plase sert bir vuruşla topu filelere gönderiyor. Ve Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor karşısında maçın bitimine çok az bir süre kala 2-0'lık üstünlüğü yakalıyor.
1: Teşekkür ediyorum Levent Özçelik ve tekrar Fenerbahçe Eyüpspor maçındayız.
2: Talha Ülvan'ın golü, Rotaryo'nun pası, şutunu çekti savunmadan seken top ağlarla buluştu. 3-3'lük eşitlik dakika 89. Şimdi Semedo, İKS Eyüpspor yarı sahasının ortaları, sağ çizgiye döndü Anthony Musaba'ya. Musaba baktı arkadaşlarına, yerden pası Fred'e. Fred kontrolü sağladı. Fred dördüncü golü arıyor Fenerbahçe. Jaden Osterwolde. Osterwolde 1-2 metre ilerledi. Sağ kanada Semedo'ya doğru topu havalandırdı. Semedo göğüs kontrol. Semedo aldı rakibinin karşısına. Semedo şimdi pası İsmail'e. İsmail sıyrılmak istedi. İsmail sıyrıldı da İsmail sonrasında topuna müdahale, korner. Köşe vuruşu kazanıyor. Fenerbahçe Pintor'un müdahalesi top dışarıda. Kerem gerçekten de son anlar nefes kesiyor. Son hafta, son dakikalar Trendyol Süper Lig'de. Ligden düşen 3. takım kim olacak? Kerem Aktürkoğlu topun başında. Kerem köşe vuruşunu kullandı. Savunma topu karşılıyor. Hareketlendi Fred. Topu aldı. Ceza sahasına baktı. Bir ortada Fred'den geldi uzak noktaya. Kaleci Jankat. Şu an Eyüpspor attığı golle yeniden kendisini düşme hattının üzerine çıkarmış bulunuyor. Antalyaspor şu an ligden düşen 3. takım. Bu sonuçlara göre anlık her şey değişebiliyor. En az 4 dakika daha oynanacak bu mücadele. Sol kanattan geliyor Fenerbahçe, uzaklardan bir vuruş dışarıya. Oğuz denedi, top dışarıda. Jankat kendisini yere bıraktı. Bir sakatlık yaşıyor. Şimdi Talha onun yanına geldi. Kerem de orada, Kerem Aktürkoğlu. Talha takım arkadaşına yardım ediyor. Çok büyük bir coşku yaşandı. İKAS Eyüpspor'da gol sonrası herkes sahaya girdi. Savunmadan seken topağlarla buluşmuştu. Talha formasını çıkardı, sarı kart gördü o gol sonrası. Sadece formayı da çıkarmadı, hatta tribüne çıktı gol sonrası. İnanılmaz bir coşku vardı. Şimdi Jankat kale vuruşunu kullanacak. 90+2'deyiz. 90+2, kaleci Jankat. İleri gönderdi topu Fenerbahçe yarı sahasına. Levent topa yakın. Levent. Şimdi taç Fenerbahçe'nin. Levent Mercan. Geldi Levent. Taç atışını kullandı. Top bir kez daha dışarı çıkıyor. Eyüpspor Kulübesi'nden sakin işareti devamlı oyunculara. 90+2'deyiz. Herkes ayakta. İKS Eyüpspor'da saha kenarında. Osterwolde topa yakın. Kendi yarı sahasının ilk metreleri. Jaden Osterwolde topla buluştu. Osterwolde 1-2 metre ilerledikten sonra uzun oynamak istedi. Ama Rotaryo'ya çarpan top dışarı çıktı. Taç atışı kullanıldı hemen sol kanattan. Osterwolde top havalandırdı Musaba'ya doğru. Umut Meraş kafayı vurdu. İsmail yüksek. Eyüpspor yarı sahasının ilk metreleri. İsmail. İsmail dengesini kaybetti. Topu kaybetmedi. Şimdi Semedo. Semedo. Fred. Semedo'ya yapılan hareket faul. Serbest vuruş bu arada. Semedo. Orada Emrah Baba ile yaşadığı gerginlik. Osterwolde.

0: sinirler gerildi, saha karıştı. İki oyuncu yerde, Emrah Baba yerde, Legowski'yi de görüyorum, o da yerde. Mert de kalesinden geldi, sakinleştirmeye çalışıyor arkadaşlar. Nosterwold orada, sinirler gerildi. Maçın hakemi Mehmet Türkmen oyuncuları izliyor uzaktan. Bir anda saha karıştı. Semedo, Emrah...
1: Trabzon'dayız.
2: Trabzon'da fark 3'e çıktı. Metehan son çizgi yakınlarına kadar geldi. Rakibinden sıyrıldı. Sıfır açıdan topu filelere gönderdi. Trabzonspor 0, Natura Dünyası Gençler Birliği 3.
1: Teşekkür ediyorum Levent Özçelik. Tekrar Fenerbahçe Eyüp Spor maçındayız.
0: Oyuncuları çağırıyor Mehmet Türkmen. Elini cebine götürdü. Osterwolde'yi çağırdı. Jaden Osterwolde sarı kart. Emrah Baba sarı kart. Semedo. Kulübeye de geldi şimdi. Kulübede de bir isme. İKAS Eyüpspor kulübesinde. Görebildiğim kadarıyla Metehan'a orada kart çıktı. Birçok isim sarı kart gördü. Notunu alıyor şimdi. Maçın hakemi Mehmet Türkmen. 90+5'teyiz. En az 4 dakika demişti. Mehmet Türkmen tabii az önceki itişmeler oyun durmuştu. Bir kez daha kenara geliyor maçın hakemi Mehmet Türkmen. Dördüncü hakemin uyarısı vardı. Kulübede bir isme kırmızı kart çıktı. İKAS Eyüpspor kulübesinde bir isme kırmızı kart çıktı. Kulüp personeli bir isme, üzerinde çünkü sivil kıyafet var. Kulüp personeli orada bir isim kırmızı kart gördü. İKAS Eyüpspor'da. Şimdi Kerem Aktürkoğlu topun başında. İKAS Eyüpspor yarı sahasının ilk metreleri, serbest vuruş kullanılacak. 90+6'dayız. Kerem Aktürkoğlu geldi. Ortasını yaptı, penaltı noktası üzerine İsmail kafayı vurdu. Top dışarıda, out. Nefes aldı İKAS Eyüpspor. Çok büyük heyecan var. Maç böyle biterse ligde kalacak İKAS Eyüpspor. 1 puan yetiyordu onlara. Bir ara 2-0'ı buldular. 3-2 geriye düştüler. 3-3'ü yakaladılar. Yani her duygu yaşandı bugün Kadıköy'de. 90+7'deyiz. Jankat. Ağır hareketler. Jankat. Şimdi kale vuruşunu kullandı. Fenerbahçe yarı sahasına topu gönderdi. Topla buluştu Pintor. Pintor sıyrıldı. Pintor top halen onda. Pasını da verdi Emre'ye. Emre'den en sola Talha. Yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Offside. Bayrak havada, offside. Son anlar mücadelede. Kante ile çıkıyor Fenerbahçe. N'Golo Kante. Sol kanada Levent'e. Levent Mercan sıyrıldı. Levent Mercan. Ona yapılan hareket faul. 90+7 bitti. 90+8'deyiz. Semedo. Semedo. Şimdi sağ kanada Musaba'ya. Anthony Musaba. Yerden pas denedi. O pas Semedo'ya geçmedi. Ve maçın hakemi son düdüğünü çalıyor. İKAS Eyüpspor Süper Lig'de kalıyor. İKAS Eyüpspor yoluna Süper Lig'de devam ediyor. Kadıköy'den 3-3'lük beraberlikle ayrılıyor. Süper Lig'de kalmayı garantiliyor. Son maçta, son hafta İKAS Eyüpspor. Farklı farklı duygular yaşandı. 2-0 öne geçtiler. 3-2 geriye düştüler. Bir ara düşme hattına girdiler.

0: ama 3. golle birlikte düşme hattından çıktılar ve çok büyük bir sevinç yaşanıyor şu an İKAS Eyüpspor'da. Büyük bir coşku saha içinde. Ligde kalıyor İKAS Eyüpspor. Süper Lig'de olacak yine önümüzdeki sezonda İKAS Eyüpspor. Ben Özkan Öztürk, maçın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Teknik yönetmen arkadaşım Salih Yılmaz'la birlikte şimdi sözü merkeze Yücehir'e bırakalım.
1: Özkan Öztürk, teşekkür ediyoruz. Elinize emeğinize sağlık ve yine İstanbul'dayız. Kasımpaşa Galatasaray maçı ve söz Onur Şahin'de.
2: Yaklaşık bir dakika önce mücadele bitti. Kasımpaşa 1-0 kazandı Galatasaray mücadelesini ve saha içerisinde ve tribünlerde Kasımpaşalıların büyük sevinci var. Kasımpaşa Trendyol Süper Lig'de yoluna devam edecek. Tek gol mücadelede 27. dakikada geldi. Beres Şak'ın kaydettiği golle Kasımpaşa Galatasaray'ı 1-0 mağlup ediyor. Trendyol Süper Lig'de mücadelesini sürdürecek Kasımpaşa. Teknik yönetmen arkadaşım Erol Doğu ile beraber mutlu akşamlar diliyorum. Söz sizde Yücehir.
1: Teşekkür ediyorum Onur Şahin ve Trabzonspor Gençler Birliği maçındayız.
3: Değerli dinleyenler, Gençler Birliği de Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti.
1: Teşekkür ediyorum Levent Özçelik. Elinize emeğinize sağlık ve hesap.com Antalya Spor Kocaeli Spor maçındayız. Söz Fırat Irmak'ta.
4: Antalya Spor'a kazanmak yetmedi değerli dinleyenler. Mücadele 1-0'lık sonuçla tamamlandı ama bu sonuç yeterli olmadı. Ev sahibi takım Eyüpspor'un Fenerbahçe karşısında aldığı beraberlik sonrasında ligi Antalya Spor ligden düşen son takım oldu. En son 2015-2016 sezonunda lige yükselmişler ve bu şekilde devam etmişlerdi. 30 sezon geçmişi var Trendyol Süper Lig'de Antalya Spor'un. Bir kez daha Trendyol 1. Lig'in yolunu tutuyor. Kırmızı beyazlı takım. Ben Fırat Irmak mikrofondaydım. Siz değerli dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum.
1: Fırat Irmak, elinize emeğinize sağlık. Sevgili dinleyiciler, Antalya Spor 1, Kocaeli Spor 0, Trabzon Spor 0, Natura Dünyası Gençler Birliği 3, Kasımpaşa 1, Galatasaray 0, Fenerbahçe 3, Eyüp Spor 3, bugünkü son 4 karşılaşma. Ve bunun ardından ligden düşen 3 takım belli oldu, kesinleşti. Antalya Spor 32 puanla 16. sırada, 17. sırada Kayseri Spor 30 puanla, 18. sırada da Fatih Karagümrük vardı 30 puanla. Antalya Spor, Kayseri Spor ve Fatih Karagümrük ligden düştü. Önümüzdeki yıl 1. Lig'de mücadele edecek. Galatasaray 1. oldu, şampiyon oldu 77 puanda. Fenerbahçe 2. sırayı aldı 74 puanda. 3. Trabzonspor 69, 4. Beşiktaş 60 puanda. Başakşehir 5. oldu 57 puanla ve Konyaspor Trabzonspor maçında Trabzonspor kupayı kazandığı takdirde Başakşehir'de Avrupa kupalarında mücadele edecek sevgili dinleyiciler. Saatimiz 22.05'i gösteriyor. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Ancak tekrar birlikte olacağız. Tekrar görüşünceye dek teknik yönetmen arkadaşlarım Adem Karaman ve Berkay Bigeç ve sunucunuz ben Yücer. Her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.
5: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
6: Reklamlar. Agesa ile geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL...

0: Aşkının mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
1: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
1: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
7: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına... Günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 15-31 Mayıs tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.
9: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
10: sizin. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için. Kazancım net,
12: Sigortam.net. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advance Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
4: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Sonunda yaz geliyor. Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönettiği var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Reklamlar.
7: TRT Radyo 1.
6: Reklam.

0: Reklam.
1: TRT Haber merkezi sundu. Futbol saati.

0: Gönül Sultanları.
1: Kıymetli dinleyiciler, Gönül Sultanları programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Ayşe Kadır Palalar, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve spikeriniz ben Emre Şimşek. Gönül Sultanları'nda bugün sözü az fakat tesiri derin bir gönül ehlinin kapısındayız. Behlül Dana.

Onun yolu gösterişten uzaktır. Sözü ise süsten arınmış, doğrudan kalbe yönelir. İlk bakışta sıradan görünen halinin ardında ince bir sezgi ve derin bir idrak saklıdır. Ne anlattığını anlamak için sadece dinlemek yetmez. İnsanın kendi içine dönmesi gerekir. Behlül Dana hakikati yüksek sesle söylemez. Onu bir hal gibi yaşar, bir işaret gibi sunar. Sözleri duyulmak için değil, gönülde karşılık bulmak içindir. Bugün onun izinde dış dünyanın gürültüsünden uzaklaşıp iç alemimize kulak vereceğiz. Belki de aradığımız cevapların en sade sözlerin içinde saklı olduğunu fark edeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Behlül Dana, Abbasiler devrinde Bağdat çevresinde yaşamış, adı zamanla hikmetle birlikte anılan bir gönül insanı. Kaynakların işaret ettiği kadarıyla Harun Reşit döneminde yaşamıştır. Hayatına dair bilgiler sınırlıdır. Fakat onun etrafında şekillenen anlatılar, yalnızca bir şahsiyeti değil, aynı zamanda bir hali ve bir duruşu da temsil eder. Rivayetlere göre Behlül, başlangıçta ilimle meşgul olmuş, aklı ve zekasıyla tanınmış bir kimsedir. Ancak zamanla dünya hayatının geçiciliğini daha derinden idrak etmiş, makam, mevki ve övgü gibi bağlardan uzak durmayı tercih etmiştir. Bu tercih, onun dışarıdan bakıldığında anlaşılması güç bir hal sergilemesine yol açmıştır. Halkın gözünde kimi zaman bir mecnun gibi görünmesi, aslında bilinçli bir geri çekiliştir. Zira bazı gönül erleri, nefsin ince tuzaklarından korunmak için görünür olmayı değil, saklı kalmayı tercih eder. Anlaşılmamayı göze alır. Behlül Dana da bu halin zarif bir örneğidir. Dışarıdan bakana sıradan, hatta garip görünen bu hal, hakikatte sözleriyle kalplere dokunan derin bir irfanın perdesidir. Behlül denildiğinde alışılmışın dışında bir hal, Dana denildiğinde ise bilgelik akla gelir. Bu iki kelime bir araya geldiğinde bize şu ince hakikati gösterir. Dış görünüşüyle yanıltan fakat içinde derin bir hikmet taşıyan insan. Zahirde sıradan, batında derin. Tasavvuf ehli bazen bu hali bilinçli olarak tercih eder. Çünkü insanın en ince imtihanlarından biri övülme ve beğenilme arzusudur. Kimi gönül erleri nefsin bu yönünden korunmak için kendini geri çeker. Göz önünde olmamayı, hatta yanlış anlaşılmayı göze alır. Böylece hakikatle daha saf bir bağ kurar. İşte Behlül Dana denildiğinde akla gelen insan tipi budur. Sözü kısa ama tesiri derin. Hali sade ama manası geniş. Rivayet edilir ki bir gün dönemin hükümdarı sarayının ihtişamı içinde dolaşırken dışarıda harabe bir duvarın dibinde oturan Behlül'ü görür. Behlül eline aldığı bir parça toprakla meşguldür. Hükümdar yaklaşır ve sorar. Ne yapıyorsun? Behlül sakin bir sesle cevap verir. Ev yapıyorum. Etrafına bakan hükümdar ortada bir yapı göremeyince gülümser. Bu yaptığın ev mi olur? Behlül elindeki toprağı göstererek şöyle der. Senin yaptığın da bundan farklı değil. Bu söz yalnızca bir cevap değil, derin bir hatırlatmadır. Çünkü biri rüzgarla dağılacak kadar kısa ömürlü, diğeri zamana yenilecek kadar geçicidir. Ama her ikisi de fanidir. Ve insan bu gerçeği fark ettiği ölçüde yol alır. İnsan dünyada kurduklarını büyütür, onlara anlam yükler, kendini onların içinde güvende hisseder. Oysa kurulan her şey zamanın önünde sessizce çözülür. Yükselen ne varsa bir gün iner. Tutulan ne varsa bir gün bırakılır. Hükümdarın sarayıyla Behlül'ün avucundaki toprak, görünüşte ayrı, hakikatte aynıdır. İkisi de geçicidir.
Behlül Dana'nın o sade cevabı işte bu gerçeği incelikle hatırlatır. İnsan kurduklarının içinde kalıcı değil, onların arasından geçip giden bir yolcudur. Ve bu yolculuk başladığı yerde tamamlanır. Toprakta. Ve insan bu gerçeği en yalın haliyle şöyle ifade eder. Üryan geldik bu dünyaya, üryan gideceğiz. Bu hakikati gönül diliyle dile getiren büyük isimlerden biri olan Yunus Emre'ye nispet edilen şu mısralar da aynı gerçeği hatırlatır. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. İnsan sahip olduklarıyla kalıcı olduğunu zanneder. Oysa ne sahip oldukları kalır ne de kendisi. İşte bu yüzden dünya insana ait bir yurt değil, kısa bir uğraktır. Nitekim bu hakikat Yunus Emre'ye nispet edilen şu mısralarda da dile gelir. Dünya bir penceredir, her gelen bakar gider. İnsan bakar ve geçer. Asıl mesele o bakışta neyi gördüğüdür. Yunus'un diliyle gönlümüze düşen bu hakikat, divan şiirinde Atayi'nin beytinde bambaşka bir teşbihle karşımıza çıkar. Bana bestür o bütisim beden ey hasid, zeni gerduni yüri var sana dünyası ile. Dünya görünüşü güzel ancak temeli çürük bir saraya benzer. Süsüne aldanır da içine yerleşmeye kalkışırsan üzerine yıkılır. Altında kalırsın. Atayi'nin işaret ettiği bu hakikat Nabi'nin beytinde daha somut bir anlatımla karşımıza çıkar. Galattur itmek ümidi ikamet çerhi fanide. Meta'a cayi asayiş de güldür duşi dellalün. Bu fani dünyada yerleşip kalmayı beklemek boşunadır. Zira hamalın omuzları taşıdığı eşya için sürekli kalınacak emniyetli bir yer değildir. Ve yine rivayet edilir ki Behlül Dana bir gün yol kenarında yıkılmak üzere eğilmiş bir duvarın önünde durur. Uzun uzun o duvara bakar. Sanki yalnızca bir harabeyi değil, onun ardındaki hakikati seyreder. Bir süre sonra duvar dayanamayıp eğildiği tarafa doğru çöker. O an Behlül'ün yüzünde beklenmedik bir sevinç belirir. Bu hal orada bulunanların dikkatini çeker. Çünkü bir yıkım karşısında sevinmek ilk bakışta anlaşılır bir durum değildir. Merakla sebebini sorduklarında Behlül sakin bir şekilde şunu ifade eder. Duvar meylettiği yöne doğru yıkılmıştır. Ardından bu basit görünen hadiseyi derin bir manaya bağlar. Dünyada her şey sonunda yöneldiği tarafa doğru düşer. İnsan da böyledir. Kalbi nereye meylederse yolculuğu da oraya doğrudur. Bu yüzden insanın yönü önemlidir. Behlül Dana bu düşünceyi bir öğüde dönüştürür. İnsanın gönlü Hakk'a yönelirse varacağı yerde o istikamet olur. Bunun için de kulluk haliyle bu yönelişi diri tutmak gerekir. Bu kıssanın işaret ettiği hakikat Behlül Dana'nın dilinde açıkça görülür. İnsan nereye meylederse akıbeti de oraya doğru olur. İşte bu yüzden asıl mesele yönünü kaybetmemek. Gönlünü doğru istikamette tutabilmektir. Çünkü istikamet insanı koruyan bir hal. Dağılmaktan, savrulmaktan alıkoyan bir merkezdir. Kalp Hakk'a yönelirse yol da o istikamette açılır ve insan yürüdüğü yolda mahcup olmaz. Nitekim bu hal bir gönül dilinde şöyle dile getirilir. Sen usandırma eli, el de usandırmaz seni. Hilekarlık eyleme, kimse dolandırmaz seni. Desti adadan soğuk su içme, kandırmaz seni. Korkma düşmandan ki ateş olsa yandırmaz seni. Müstakim ol, Hazreti Allah utandırmaz seni. Hep geçer alemde, hiçbir halete yoktur sükun.
Zevke bak değmez teessüf etmeye dünyayı dün. İstikamet şerri adadan seni eyler masun. Hak ider eshabı sıkkın hasmını elbet zebun. Müstakim ol, Hazreti Allah utandırmaz seni. İşte bütün mesele gönlün istikametini koruyabilmek ve o istikametten ayrılmamaktır. İnsanın asıl yönü dilinden çok kalbiyle belli olur. Kalp neyi severse insan ona doğru yürür. Neyi büyütürse onun gölgesinde yaşar. Dünya ile meşgul olanın yükü artar, hakikate yönelenin ise içi hafifler. Bu yüzden gönlün istikameti insanın akıbetidir. Hırsla daralan kalp ne kadar sahip olursa olsun eksik kalır. Kanaatle genişleyen gönülse azla yetinmeyi değil çokla huzur bulmayı öğrenir. Behlül Dana'nın dilinde bu hakikat sade ama tesirli sözlerle dile gelir. Ona atfedilen şu mısralar da bu halin bir ifadesi gibidir. Hırsı bırak da yorulma. Geçimde tamaha kapılma. Niçin malı cem edersin? Kime topladın bilemezsin. Rızık vaktiyle ayrıldı. Suizan faydasız kaldı. Her hırs sahibi fakirdir. Her kanaatkar da zengindir. Bu mısralar insanın dünya ile kurduğu bağın inceliğini hatırlatan derin bir iç muhasebe çağrısıdır. Şiirin ilk seslenişinde hırsla yorgunluk arasında kurulan bağ dikkat çeker. Çünkü insanı asıl yoran yaptığı iş değil, doymayan arzularının peşinde sürüklenmesidir. Hırs arttıkça yük ağırlaşır, gönül daralır. Bu da gösterir ki insanın içinde büyüttüğü hırs sonunda bir hırmana, yani yıkıma ve mağlubiyete dönüşür. Bu yüzden veciz bir şekilde denilmiştir ki hırsın sonu mağlubiyettir. Mal biriktirme üzerine söylenen sözler ise insanın sahiplik zannını sarsar. İnsan topladıklarını kendine ait sanır. Oysa zaman her şeyi yerli yerine dağıtan sessiz bir hakemdir. Bu yüzden gerçekten neye sahibi sorusu anlamını yitirir. Rızkın takdir edilmiş olduğuna dair hatırlatma insanın içindeki endişeyi yatıştırmaya yöneliktir. Çünkü sürekli hesap eden, sürekli kaygı duyan bir kalp huzura yaklaşamaz. Oysa güven duygusu insanı hafifleten bir teslimiyeti beraberinde getirir. Şiirin sonundaki karşıtlıksa bütün bu düşüncenin özünü ortaya koyar. Hırsla yaşayan insan ne kadar çok elde ederse etsin eksiklik hissinden kurtulamaz. Bu yüzden fakirliği cebinde değil kalbindedir. Kanaat sahibi olansa azla yetinmeyi değil elindekinin kıymetini bilmeyi öğrenir. Bu da ona dışarıdan bakıldığında görünmeyen bir zenginlik kazandırır. Böylece bu mısralar insanı kendi haliyle yüzleşmeye davet eder. Dışarıyı değil iç dünyasını tartmaya, yükleri artırmaya değil gönlü hafifletmeye. Ve hatırlatır ki gerçek zenginlik sahip olunan şeylerde değil onlara yüklenen anlamdadır. Bu hikmetli sözlerin ardından gönlümüzü biraz da sükunete bırakalım. Sözün bittiği yerde musikinin dili konuşur. Şimdi kısa bir musiki arası veriyoruz.

0: Şimdi Behlül Dana'nın hikmet dünyasını daha yakından anlamak üzere kıymetli bir ismi programımıza davet ediyoruz. Edebiyatın, irfanın ve sözün inceliğini kendine has üslubuyla bizlere aktaran değerli hocamız Hayati İnanç bizlerle birlikte. Kendisiyle Behlül Dana'nın temsil ettiği hikmet anlayışını, tasavvufi derinliğini ve günümüze bıraktığı anlamı konuşacağız. Sayın hocam, programımıza hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Kıymetli hocam, Behlül Dana Hazretleri hakkında bizlere neler söylemek istersiniz?
1: Behlül Dana Hazretleri, Abbasi halifesi Harun Reşit merhumla hep beraber olduğu bilinen, hatta bir rivayete göre aralarında galiba süt ağabey, süt kardeş gibi de bir durum var. Bir akrabalık var. Bir zat-ı şeriftir. Behlül Dana Hazretleri, Dana bilge, bilgin, efendim, keskin firaset sahibi manasına gelen bir kelimedir. Ahali arasında öteden beri ervil divane diye ayrıca menkıbeleri anlatılır. Halkın dilinde böyle olmuş. Ervil divane derler. Tabi doğrusu Behlülli Dana Hazretleri. Evliyanın dört tavır içinde olduğu anlatılır. Biri var, Allah dostu olduğunu kendi de bilir, alem de bilir. Biri var, herkes bilir de kendi bilmez. Biri var, kendi bilir, kimse bilmez. Biri de var ki kendi de bilmez, kimse de bilmez. Behlül Dana Hazretleri'nin bazı garip halleri var. Efendim, insanlar bazen anlayamıyor ve onu deli zannediyor. Böyle durumları var. Harun Reşit merhum onu yanından ayırmaz. Her zaman nasihatlerini dinler imiş. Bir defasında yere elinde bir çubukla ev yapmakta olduğunu, oyun oynamakta olduğunu görmüş. Hani bir ilk mektep çocuğu gibi, 8 yaşında bir çocuk gibi oturmuş yere. Elinde bir çubuk. Resim çiziyor toprağa. Ne yapıyorsun sen orada demiş. Soran adam Harun Reşit. Abbasi halifesi, devlet başkanı adam. Ev yapıyorum Harun demiş. Ya bırak demiş, böyle şey mi olur, çocuk musun sen demiş. Yere resim çizmekle ev mi olurmuş. Öyle söyleme Harun demiş. Hele bitsin inşaat, belki satarız. Harun Reşit. Ha bir de satacak demiş. Yani şaşıracak şey. Yere çizdiği resme ev diyor. Hatta satmayı da aklından geçiriyor. Garip gelmiş davranış. Ve orayı terk edecekken bir ses duyup geri dönmüş. Sesin sahibi Harun Reşit'in hanımı. Pencereden sesleniyor. Behlül, o evi bana satar mısın diyor. Hazreti Behlül, tabii diyor abla, satarım. Kaç para diyor kadıncağız? Bir kuruş diyor. Bir kuruş bir sakız para.

sözdür. Ev satmak ne demek? Pencereden bir kuruşu atar. Hazreti Behlül, ev senindir, hayırlı olsun abla, güle güle kullan der. Fakat o gece rüyasında hanımının da şaşkın ve akla sığmaz bir iş yaptığına hayıflanan Harun Reşit merhum, öyle bir rüya görür ki kendine getirilmiştir. Rüyada muazzam bir cennet köşkü seyrettirilir kendisine. Şaşkınlık içindedir. Bu nedir der, buna güzel bir evdir böyle. Derler ki cennet köşküdür Harun. Kimin der? Senin hanımındır. Behlül'den aldı derler. Harun irkilerek uyanır. Dehşetli bir ders almıştır. Ve şöyle düşünür. Biz hanımı akılsızlık yaptı diye düşünürken gördük ki

Fakat bu evden bir tane de ben edinmek isterim. Hazreti Behlül'ü takibe başlamış ve bir gün onun yine ev yapmak için yerde oturduğunu ve elinde çubukla resim çizdiğini görünce o evi de bana satar mısın diye sorar. Hazreti Behlül tabii der. Müşterisini bulur.

bu vurucu cevap karşısında Harun Reşit iki gözü iki çeşmedir. Verilen cevabın mesajı açıktır ve şudur. Mümin söze inanır, münafık göze. Sen duymakla kavrayamıyor musun? Ancak görünce müşteri oluyorsun. Firavun da Hazreti Azrail'i görünce ben Musa'nın Rabbine iman ettim demişti. Ama kabul edilmemişti. Yazıklar olsun sana ey

Aslında da Harun Reşit merhumun boş koltuğuna oturuverir Behlül Dana Hazretleri. Devlet başkanının koltuğuna böyle destursuz oturdu diye ilgililer onu tartaklar, döverler yani. Bir kenara çekilir, bağıra bağıra ağlar ve ara sıra ah Harun ah der. Harun olay yerine gelir, durumu öğrenir. Yanlış yere oturmuşsun, hak ettiğin dayağı yemişsin. Ağlarken Harun deyip beni işin içine sokma. Ben ne yaptım sana der. Behlül Dana cevap verir. Ben dayaktan ağlamıyorum Harun. E niye ağlıyorsun o zaman? Şu koltukta 2 dakika oturdum. Yediğim dayağa bak. Sen ömrünü orada geçiriyorsun. Acaba sana ne yaparlar? Ben ona ağlıyorum Harun der. Her sözü ve hareketi işte böyle bir zaptır. Behlül Dana Hazretleri üzerinden birçok hadiseler herkesin anlayacağı bir dilde menkıbe tarzında öteden beri gelenek olarak anlatıla gelmiştir. Sizinle de birkaçını paylaşmış olduk. Son olarak bir kelamını nakledeyim. Behlül

0: Kıymetli dinleyiciler, Gönül Sultanları'nda bu akşam Behlül Dana'nın sade fakat derin izler bırakan hikmetine birlikte kulak verdik. Onun sözlerinde insanı kendine çağıran bir hatırlayışı, halinde ise dünyaya mesafe koyan bir duruşu görmeye gayret ettik. Belki de bu akşam en çok şunu fark ettik. İnsan kendine yönelmeden hakikate yaklaşamaz ve bazen bir söz değil, bir duruş anlatır asıl olanı. Bu kısa yolculukta gönlünüze dokunan bir iz bırakabildiysek ne mutlu bizlere. Gönül Sultanları programımız sona ermiştir. Programı hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar, teknik yapımda Zuhal Ergür ve spikeriniz ben Emre Şimşek. Gönül Sultanları'nda yeniden buluşmak ümidiyle huzurlu geceler diliyoruz.
1: Gönül Sultanları.

0: Bir roman, bir hikaye.
1: Sevgili dinleyenler, Abdülhak Şinasi Hisar'ın kaleme aldığı Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabı seslendiren Beyti Engin.

Bazen bu gelenlerden birinin eskiden sevmiş olduğu bir kadını hatırlattığı olurmuş. O zaman deli eniştemiz bu yanındaki kadında eski bir sevgilisinin ellerini, saçlarını, vücudunu, havasını bularak eski bir aşkın hazzına tekrar kavuşarak bunca zahmetlerinin bir mükafatına erer, ondan kendisine kalmış adetleri bu yeni kadınla tatbike kalkar, öyle ki eski bir münasebetine tam sadakatsizliğini tekrar ettiği bu anda sanki ona sadık kalıyor, sadakat gösteriyor gibi olarak büyük bir karışıklığa ve lezzetli bir cinnete düşerek güya geçmiş zamanları bir kalıba, bir vücuda inkılap edip kendisine o gözlerle baktığını, kendisini o vücutla kucakladığını, o ruhla sardığını duyar ve bu nadir dakikalarda mucize kabiliğinden eski zamanlardaki gibi mesut olurmuş. Bazen de beklenen sevgili gelince deli eniştemiz onu o kadar tahayyül etmiş ve hayalinde güzelleştirmiş olurmuş ki bu arzusunun şiddeti bir güneş ışığı gibi gelen kadının üstünü, yüzünü, gözlerini şaşası içinde parıldatır ve deli eniştemiz kendisinin hayalinde gördüğü güzel sevgilinin hakikaten yanına gelmiş olduğunu sanır ve ciddi bir vuslata ermiş gibi olurmuş. Fakat biraz sonra aşkının ona akseden alevi sönünce sanki ya birdenbire kendisinin gözleri açılmış yahut da o kadın birdenbire güzel benlerinden, ela gözlerinden, gönlü avlayan hususiyetlerinden boşalmış gibi olur. O zaman deli eniştemiz daha büyük bir hayal sükutuna uğrar, umduğu sevgiliyi artık bulamaz, onu değişmiş, değiştirilmiş, adeta bir başka kadın olmuş gibi görür ve bu işe şeytan karıştığına hükmedermiş. Bir günde Hüseyin Efendi kendisine bir kadın fotoğrafı göstermiş. Bu geceliğin belki bir şehvet gecesinde çekilmiş ve belki tesadüfen pek muvaffak olmuş bir resimmiş. Bunda o kadının daha pek genç olduğu bir zamanda yüzü adi bir hakikat değil, fevkalade bir hayal aleminde yüzüyor, saçları en kıymetli bir başı taçlandırmaya layık görünüyor, uzun kaşları gür bir tabiattan nişan veriyor, sol bebeği biraz daha yukarı kalkmış, sağ bebeği biraz daha ortada kalmış gözleri aşkla mahmur gibi bakıyor. Deli eniştemiz bu gözler karşısında kendinden geçmek istiyor, bu kadının dünya güzeli olduğunda her zaman aşıkı olmasını dilediği sevgilinin kendisi olduğunda ve yeryüzünde hiç kimseyi onun kadar sevemeyeceğinde şüphe etmiyormuş. Onun için her şeye katlanmaya evvelinden razı olduğunun bilinmesini istiyor ve hatta bundan ayrı bir zevk duyarak onun kendisine getirilmesi için her zamankinden fazla bir acele ve fedakarlık göstermekten ve hatta bu hislerini Hüseyin Efendi'nin yanında bile açığa vurmaktan velev menfaati bakımından olsun çekinmiyormuş. O gün akşama kadar başka hiçbir şeyle avunmaya bile teşebbüs etmeyerek her zamankinden fazla bir heyecanla hep onun gelmesini beklemiş. Nihayet akşama doğru bu kadar istenilen kadın gelmiş. Fakat onda resimdekini bulmak imkansız ve hatta bunların ikisinin aynı kadın olduğunu teşhis etmek bile pek güçmüş. Körpe ve hayali kız şimdi kaba vücutlu, sert yüzlü bir kadın olmuş. Cildi adeta meşinleşmiş, yüzü haşinleşmiş, bakışları tamamen maddileşmiş, göz bebekleri de yerli.

yerine gelmiş. Deli eniştemiz bu harap olmuş yüze uzun uzun baktıktan sonra bu gözlerin adileşmiş o eski gözler, bu tenin kartlaşmış o eski ten ve bu kadının çirkinleşmiş o eski peri olduğunu için için teşhis edince bu kendisine pek acı gelmiş. Artık başı dönerek bir büyüye çarpılmış gibi geçmiş bir gecede bir kağıt parçasına aksetmiş bir yüze aşık olduğunu, böylece şimdi aslının kalmadığını bildiği bir hayale tutkun, eğer bütün varını sarf etse bile yine resmini gördüğü o genç kadını bir daha hakikate döndürerek karşısında bulamayacağını, en çok beğenmiş olduğu gözlerin bakışlarının kendisine bir kere değmeyeceğini, en güzel bulduğu bu ağzı bir kere öpemeyeceğini ve dinleyemeyeceğini, en harikulade bulduğu bu saçları bir kere okşayamayacağını, zira bütün bunların artık hakikatleri kalmamış olduğunu anlıyormuş. Kadın yanından ayrılınca resmine bakarak mevcudiyetinin mani olduğu huzura sanki tekrar kavuşmuş gibi, asıl sevgilisinin giden o kadın değil, lakin gelemeyecek olan bu resmi var cismi yok kadın olduğunu, onun asıl hakikati olan hayaline vücuduyla huzurunun bir mani olduğunu,

0: önceki halini bulup getiremeyecek olduktan sonra geç üst tarafını. Dünyada bana ne yapsın nafile? Bence beş para etmez.
1: Zaten çok kere Tellal Hüseyin Efendi'nin zevkini temine delalet edeceği yerde buna engel olduğunu da görürmüş. O, deli eniştemizin bazı huylarını tahmin veya tasavvur ederek daha çok para çekebilmek maksadıyla getirdiği kızlara bu fikirlere göre bazı tembihlerde bulunur, deli eniştemiz de bu hileyi keşfeder, huylanır, rahatsız olurmuş. Zira Hüseyin Efendi'nin sözleriyle hareket eden kızlar, sözde kendisinin istediğini keşfederek yapmaya kalkışırlar ve acemilikleri, beceriksizlikleri yüzünden umduğu zevki de kaçırırlarmış. Mesela bir gün deli eniştemiz getirttiği bir kızın ağzından vaktiyle gençliğinde hafızasına işlenmiş bir şarkıyı duymak arzusuna düşmüş.
0: İşte bu havayı şöyle bir barıldansan yetişir
1: diye ısrar ettiği halde kız bunu bir türlü becerememiş. O da ihtiyacını duyduğu bu zevkten mahrum kalmış. Fakat üstelik muhakkak kendisinin şarkı dinlemek sevdiğini bu kızdan öğrenen Hüseyin Efendi'nin talimatıyla olacak, bir başka defa gelen bir kız da durup dururken size bir şarkı söyleyeceğim diye menhus bir sesle nuhuset bir türküye başlayınca deli eniştemiz ifrit kesilmiş.
0: Kız Allah aşkına sus
1: diye bağırdı, fakat onun türküsüne devam ettiği ve eniştemizin de
0: aman kız biraz sus üstüme fenalık gelecek.
1: Ve bir de
0: ilahi Hüseyin Efendi hay Allah senin belanı versin
1: diye haykırdığı ta komşu köşklerden duyulurmuş. Böylece kendisine umduğu teselliyi, beklediği zevki, muhtaç olduğu hatırayı verecek bu geçici kızlarla kadınlar çok kere ayrı ayrı birer bela olurlarmış. Deli eniştemiz yaşlıların çoğu gibi yeni neslin zıvanasından çıktığını, söz dinleyen ve anlayan kalmadığını sanır, meramını anlatamaz, istediğini yaptıramaz.
0: Hay Allah bana acısın
1: diye bağıracağı, ağlayacağı gelirmiş. Zira her ruh ve her vücut yeni bir vuslat ve şehvet karşısında yeniden acemi, heyecanda ve perişandır. Bu ihtiyar adamın çok kere okşamak istediği genç kıza, ömrüm sana feda olsun demek istediği, fakat aynı zamanda onun cılız soğukluğundan tiksinerek kendisini şamarlamak ihtiyacına duyduğu olurmuş. Dahası eniştemiz gelen kızların giderken yaptıkları bazı aşiremento'lardan şikayet eder ve bunlardan da Hüseyin Efendi'yi mesul bilirmiş. Bütün bunlardan kendisine şikayet ettikçe o bu sözleri yarı dinler, yarı anlar ve yarı içinden
0: işler çatallaştı. Bizim Hacı Bey büsbütün sapıttı galiba
1: der gibi kırmızı yüzü morararak cevap yerine esasa taalluk etmeden hatırına ne gelirse onu söylermiş. Bu hayasız adamdan insaf beklemenin abes olduğunu bilen eniştemiz onunla gelenlerin çirkinliği ve beceriksizliği ve gidenlerin hayırsızlığı hakkında bu nafile münakaşalardan sonra bir de kendisine ve kadına verilecek paraya dair uzun boylu pazarlıkları, çekişmeleri olurmuş. Eniştemiz bu şerir suratlı adama her para verdikçe çilesinin daha dolmamış olduğunu duyuran ahlar, oflarla içini çekermiş. İşte böylece deli eniştemizle Tellal Hüseyin Efendi arasında hemen her gün bitmez tükenmez hesaplar, yüksek sesli, şiddetli münazalara kadar sürüklenen münakaşalar ve tuhaflıkları fecaatlere varan kavgalar olurdu. Fakat Hüseyin Efendi her defasında eniştemizi yener, yine aldatırdı. Ve onun yanında köşk bahçesinden geçerek kapısından içeri giren kadınların hemen hiçbiri geldiği gün geri dönmez, gelenlerin hemen hepsi de bu köşkte en az 5-10 gün kadar kalırlarmış. Bu hal yavaş yavaş komşuların gözüne çarpmış. Hizmetçilerin naklettikleri dedikodular, gecenin sükutu içinde duyulan bazı uygunsuz şarkılar, Hacı Vamık Beyefendi'nin köşküne bir takım kapatmalar getirttiği ve bunlarla düşüp kalkarak 10-15 gün arka arkaya dışarı çıkmadığı rivayetleri dolaşmaya başlamıştı. Eniştemiz son olarak kelli felli ve kendisinin zaten pek iyi geçinemediği, zira belki sanatını kıskandığı aşçı başısından bile ayrılmıştı. Bazen satıcılar, postacıların uzun uzun çaldıkları kapı bir türlü açılmaz, gelenler "Yahu bu evde bir Allah'ın kulu yok mu?" diye söylenerek ve pencereleri süzerek geri dönerlermiş. Bazen de eniştemiz gecelik entaresiyle rüyasından çıkmış gibi.

gelir, kapıyı kendisi açar, fakat gelenin ne istediğini sorar, onu içeri almaz ve kapıyı tekrar yüzüne kaparmış. Nasıl ki bu hal bir defa bizim de başımıza geldiydi. O sıralarda bir gün köşkün kapısını bize Çamlıca'daki eniştemiz gayet yorgun ve asabi bir yüzle, arkasında şam kumaşı gecelik entarisi ve hırkası ve başında takkesiyle gelip kendisi açtı. Fakat karşısında bizi görünce hiç unutmayacağım korkak ve gülünç bir telaşa kapılarak bizi içeri almadı. Derhal haykıra haykıra, acele acele ve arka arkaya bir takım mazeretler saydıktan sonra kapıyı yüzümüze kapıverdi. Bu o kadar garibime gitti ki, onun merhameti mucip olan birçok sözlerine cevaben kendisine hiç kırılmamış olduğumu bile söyleyememiş, zira buna imkan bulamamıştım. O bizden cevap beklemiyordu. Biz dışarıda bir müddet bu maceraya kahkahalarla gülmeye mecbur olmuştuk. Muhakkak içeride yeni bir gönül veya hizmetçi macerası vardı. Bu koca köşk sahibinin günlerce kapısından dışarı çıkmadığı ve bu evden akşamın karanlık saatlerinde sefer taslarıyla, tepsilerle bir takım yemekler taşındığı görülürmüş. Gelen kızlar arasında bağırarak ve kapıları çarparak kaçanları yahut bunun aksine olarak kovulunca da çıkıp gitmek istemeyenleri olurmuş. Bu kavgalar ve köşkten bazen akseden açık saçık sesler deli eniştemizin burada bir sefahat hayatı sürdüğünü gösteriyormuş. Hacı Vamık Beyefendi'nin büsbütün delirmesinden, genç kızlar yüzünden, mahallelinin ihbarı üzerine zabıtanın müdahalesinden bir rezalet çıkmasından korkuluyormuş.

Sevgili dinleyenler, Abdülhak Şinasi Hisar'ın kaleme aldığı Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kitabı seslendiren Beyti Engin.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale etmek için olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada iki polis memuru şehit oldu. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme tarafından görevlendirilen Tekin, geleneksel bayramlaşma programında konuştu. ABD-İran arasında müzakere belirsizliği sürüyor. Soykırımcı İsrail yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırısını sürdürüyor. Başlıklarımız bunlardı, şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu.
2: Sevgili gençler, terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu

0: sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz. Anne babalar çok çile çekti, çok acı çekti. Terörün tamamen devre dışı kaldığı yeni dönemde gençliğin eyvahı olmadığı gibi kimseye eyvallahı da olmayacak. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz. Hakkın, adaletin, huzurun adresi olan Türkiye sizin omuzlarınızda yükselecek. Dünya nasıl eski dünya değilse, Türkiye'de eski Türkiye değil. Bugün her alanda yıldızı yükselen bir Türkiye var. Dünyada krizler yaşanırken dimdik ayakta duran bir Türkiye var. Masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen bir Türkiye var.
1: Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale etmek için olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Acı haberi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Çiftçi paylaşımında şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Tekirdağ Çorlu'da görev başında şehit düşen polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, kahraman polis memurlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de polis memurlarına yönelik saldırıyı lanetlediğini belirtti. Milletimizin huzuru ve güvenliği uğruna canlarını feda eden emniyet teşkilatımızın fedakarlığı daima minnetle hatırlanacaktır ifadelerine yer verdi. Kamu düzenini ve vatandaşların huzurunu bozan suçlularla kararlılıkla mücadele edileceğini vurguladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la iki şehit polis memuru için taziye mesajı paylaştı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da şehit olan kahraman polis memurlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de taziye mesajı paylaştı. Çelik çok üzgünüz, milletimizin başı sağ olsun dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Berlin'deki temaslarda ikili ilişkiler, Türkiye-Avrupa Birliği süreci ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Görüşmelerde ticaret, enerji ve savunma sanayi alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin küresel ve bölgesel ölçekte gücünü her geçen gün artırdığını söyledi. Küresel sorunların çözümünde güvenilir bir aktör olduğunu belirtti. New York'ta düzenlenen Türk Günü yürüyüşüne video mesaj gönderen Duran, Manhattan sokaklarını kırmızı beyaza boyayan coşku, köklü bir tarihin ve sarsılmaz bir birlik ruhunun ifadesidir dedi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme tarafından görevlendirilen Gürsel Tekin, geleneksel bayramlaşma programında konuştu. Tekin, partinin üzerindeki sorunları en kısa sürede gidereceklerini söyledi. Eleştiri ve hakaretlere rağmen kucaklaşmaya devam edeceklerini belirten Tekin, itirafçı arkadaşlarımız, iftiracı yoldaşlarımız hiç olmadı dedi.
2: Partimizin üstündeki bütün sorunları en kısa süre içerisinde temizleyeceğiz. Üstünde toz olmayan her türlü arkadaşımız bizi eleştirse de bize hakaret de etse onlarla kucaklaşmaya devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var.
1: İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi'nce CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin yaptığı konuşmada partinin içinden geçtiği sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Biz hiçbir gün bu sürecin hiçbir parçasında olmadık. Kongrede delege olmadık, kongrede oy kullanmadık, soruna hiç dahil değiliz. Ama ne yazık ki sorunlar oluşmuş. Bu sorunlar oluştu diye biz kayıtsız kalacak durumda değildik.

0: Tekin CHP'de şaibeli kurultay davasını hatırlattı, partinin hakkını savunacaklarını söyledi.
1: Şuna emin olmanızı istiyorum. Tabii ki paramız yok, pulumuz yok. Troll çetelerimiz hiç yok. İtirafçı arkadaşlarımız, iftiracı yoldaşlarımız hiç olmadı.
0: Programda söz alan eski CHP milletvekili Berhan Şimşek parti yönetimini eleştirdi.
2: Trollerle parti ilerlenmez. Parti sokakta, örgütte, halkta, vatandaşla, işçiyle, memurla, emekliyle, beyaz yakalıyla, mavi yakalıyla, Türkiye halkıyla yönetir. Öyle otobüslerin üstüne çıkıp iki canlı yayınla, 3-5 tane ayarlanmış piyasa araştırmacılarıyla bu partiyi toslatırsınız. Ama size müsaade etmeyeceğiz. Etmeyeceğiz.
0: Bayramlaşma programına eski il başkanları, partinin çeşitli kademelerinde görev almış isimler, mahkeme tarafından atanan geçici kuruldaki Zeki Şen ve Erkan Narsap'la bazı partililer de katıldı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, PKK'nın tüm unsurlarıyla kendini feshetmeden herhangi bir adım atılmasının mümkün olmadığını söyledi. Destici, partisinin 15. olağan İstanbul İl Kongresi'nde konuştu. Konuşmasında aile kurumuna yönelik tehditlere de dikkat çekti. Aile, toplumun temel taşı olduğunu belirten Destici, gençlerin ve çocukların korunması gerektiğini söyledi. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Dikkatsizlik ve kural ihlali yine trafik kazalarına neden oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Tarsus Adana-Gaziantep otoyolunda seyir halindeki hafif ticari aracı arkadan gelen tır çarptı. Savrulan araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak hurda yığınına döndü. Kazada hafif ticari araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı, tır sürücüsü gözaltına alındı. Hakkari-Çukurca karayolunda seyreden otomobil bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle çelik bariyer otomobilin içine girdi. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Sivas-Koyulhisar'da ise kontrolden çıkan araç takla attı. Sürücü yaralandı. Araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Kazanın şokuyla Kelkit çayına atlayarak akıntıya kapıldığı değerlendirilen bir kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı. Gümüşhane'de Zigana Dağı mevkiinde motosiklet bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki kişi 300 metrelik uçuruma savruldu. Kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Elazığ Keban Karayolu'nda seyreden bir otomobile arkadan gelen araç çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille hafif ticari araç çarpıştı. Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Karaman'da da otomobille hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Gaziantep'te hızla giden bir motosiklet 8 yaşındaki çocuğa çarptı. Küçük çocuk metrelerce savruldu. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvar yıkıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Hatay'ın Samandağ ile Ankara'nın Beypazarı ilçelerinde meydana gelen kazalarda da 5 kişi yaralandı. İran Savaşı'nda 79 gün geride kaldı. ABD-İran arasında müzakere belirsizliği sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Fransız basınına röportaj verdi. Eğer anlaşmaya varmazlarsa çok kötü bir dönem geçirecekler ifadesinde bulundu. Amerikan The New York Times gazetesine göre de ABD ve İsrail saldırılara yoğun hazırlık içinde ve İran'a saldırıları yeniden başlatabilir. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise ABD'nin küresel hegemonyasını kaybetmeye başladığını vurguladı. Dünya yeni bir düzenin eşiğinde dedi. Kalibaf, İran'ın savaştaki direnişinin bu değişimi hızlandırdığını savundu. Kalibaf ayrıca İran'ın Çin özel temsilcisi olarak atandı. İran'da müzakerelerin başarısız olma ihtimaline karşı hazırlıklar da sürüyor. İran devlet medyası halka camilerde savunma eğitimi verildiği anların görüntülerini paylaştı. İranlılara hafif silahların kullanımı ve nasıl monte edilip söküleceği öğretiliyor. İran medyası eğitimlere katılmak için 31 milyondan fazla kişinin gönüllü olduğunu kaydetti. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırısını sürdürüyor. Son 24 saatte düzenlenen saldırıda 19 kişi daha hayatını kaybetti. Hizbullah da işgalci İsrail ordusuna direniyor. Hizbullah ateşkes ihlallerine karşılık olarak Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki beldelerde İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef aldığını duyurdu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada patlayıcı infilakı sonucu biri ağır 4 askerin yaralandığı açıklandı. İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırısı başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. ABD arabuluculuğunda Lübnan'la İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail unsurları Gazze şeridinde Türkiye merkezli bir derneğe ait yemek dağıtım noktasını hedef aldı. En az 3 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Hamas saldırının kasıtlı işlenmiş savaş suçu olduğunu belirtti. Katil İsrail Filistinlilere Kurban Bayramı öncesinde de zulmediyor. Gazze kentinin batısındaki Nasır Caddesi'nde sivil araç İsrail'e ait insansız hava aracı tarafından vuruldu. İki Filistinli bayram alışverişinden dönerken İsrail saldırısında hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı. Soykırımcı İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yaşam hakkı tanımıyor. İsrailli işgalciler Batı Şeria'da bir çiftçiye ait araç ve traktörü kundakladı. Filistinli çiftçi Surif beldesindeki evine sabah saatlerinde İsraillilerin saldırdığını söyledi. Nablus kenti kırsalında da Filistinli çobanlara saldırı düzenlendiği, bazı koyunların arazi aracı ATV ile ezildiği ifade edildi. Filistin'i desteklemek ve İsrail'i protesto etmek için İtalya'nın başkenti Roma'da binlerce kişi sokaklara çıktı. Fransa'nın Cannes kentinde Gazze yaşıyor yazılı tekneyle sembolik eylem yapıldı. ABD'nin Chicago kentinde Filistin bayrağı göndere çekildi. Kanada'nın Toronto kentinde de Nekbe'nin yıl dönümü nedeniyle destek gösterisi düzenlendi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırı devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın Moskova ve çevresini yoğun İHA saldırılarıyla hedef aldığını, 3 kişinin öldüğünü duyurdu. Zaporijya nükleer santraline de topçu saldırısı düzenlendiği belirtildi. Ukrayna'da Rusya'nın Sumi kentine saldırı düzenlediğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus ordusunun son bir haftada düzenlediği hava saldırılarında 52 kişinin hayatını kaybettiğini ve 346 kişinin yaralandığını bildirdi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Tekirdağ, Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale için olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme tarafından görevlendirilen Tekin, geleneksel bayramlaşma programında konuştu. ABD-İran arasında müzakere belirsizliği sürüyor. Soykırımcı İsrail yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Spor. Trendyol Süper Ligi 2025-2026 sezonu bugün oynanan 5 maçla sona erdi. Maçlarda alınan sonuçlar şöyle: The Corner Kayseri Spor 2, Tümosan Konya Spor 1, Kasımpaşa 1, Galatasaray 0, Trabzonspor 0, Natura Dünyası Gençler Birliği 3, Hesap.com Antalya Spor 1, Kocaeli Spor 0, Fenerbahçe 3, İKAS Eyüp Spor 3. Sezonu Galatasaray şampiyon olarak tamamlarken Mısırlı.com.tr, Fatih Karagümrük, The Corner Kayseri Spor ve Hesap.com Antalya Spor küme düştü. A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası Magazin Dergisi'ne yaptığı açıklamada "Biz bir hayalin peşinden gidiyoruz" dedi. Modern pentatlonda tarihi başarı Bulgaristan'da geldi. Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, Dünya Kupası'nın Pazarcık etabında altın madalya kazandı. Ay Yıldızlı sporcu final yarışını 1459 puanla zirvede tamamlayarak kariyerinin ilk bireysel Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı. Chelsea teknik direktörlük koltuğuna Xavi Alonso'yu getirdi. Mavi beyazlı kulüp İspanyol çalıştırıcıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
3: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince yurt genelinin parçalı, çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Konya dışında İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Şanlıurfa dışında Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum dışında orta

0: ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Bolu 8, İstanbul, Samsun, Gaziantep 13, Afyonkarahisar 7, İzmir, Trabzon 15, Adana 17, Kahramanmaraş 14, Antalya 18, Erzurum 5, Malatya, Diyarbakır 11 ve Van 6 derece.
1: Yol durumu.
0: Bursa Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere yerel bildiri numarası 498. Karadeniz. Atış denemeleri 18-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında saat 9'dan saat 19'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 15 dakika 43 saniye kuzey, 34 derece 51 dakika 38 saniye doğu. 41 derece 45 dakika 59 saniye kuzey, 34 derece 55 dakika 6 saniye doğu. 41 derece 32 dakika 48 saniye kuzey, 35 derece 52 dakika 10 saniye doğu. 41 derece 46 dakika 17 saniye kuzey, 36 derece 20 dakika 13 saniye doğu. 41 derece 47 dakika 17 saniye kuzey, 36 derece 32 dakika 27 saniye doğu. 42 derece 32 dakika 47 saniye kuzey, 36 derece 43 dakika 37 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

0: Gecenin içinden.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün 17 Mayıs 2026 Pazar ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Ümit Şahin ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sesimizin ulaştığı herkese kucak dolusu sevgiler sunuyoruz. Çeşitli araştırmalar yalnızlığın yaşlı yetişkinlerde artan demans riskiyle ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. Sosyal ilişkiler, bilişsel gerilemeyi geciktirme ve hatta belki de önleme şansımızı artırmak için yaşlandıkça daha da önem kazanıyor. Öte yandan Alzheimer ve diğer demans hastalıklarına bakım verenlerin ruh sağlıkları ise biraz geri planda kalmış gibi. Psikolojik danışman Doktor Ayşıl Susuzlu, Ekim ayında yayınlanan Alzheimer'ın Ev Hali isimli kitabında bu konuya eğiliyor ve bakım verenin görünmeyen emeğini, duygusal yükünü ve sıkça dile getirilmeyen yasını bilimsel bir temel üzerinden ele alıyor ve neler yapabileceğimizi anlatıyor. Doktor Ayşıl Susuzlu gecenin içinden de önerilerini bizlerle paylaşacak. Jeodramatik, yani dışa vurumcu oyun. Sezgisel düşünce gücünü harekete geçiren bir tiyatral öğrenme ve öğretme tekniği. Dans, resim, müzik, yazım gibi sanatın her alanından beslenir. Oyunun özelliklerinden ve sanatla dışa vurum tekniklerinden faydalanır. Tiyatro oyuncusu, jeodramatik ve yaratıcı dans eğitmeni, aynı zamanda Almanca öğretmeni olan Doktor Bahar Güre ile bu özel tekniği, uygulamalarını ve sanatı konuşacağız. Ve gecenin sonunda şehir ve edebiyat diyoruz. Gümüşhane'ye uzanıyoruz. Şair, yazar, akademisyen Talat Ülker bizlerle birlikte olacak. Eserlerinde Türk halk kültürü ve tasavvufundan yoğun olarak beslenen ve halk şiirinin duru anlatımıyla divan şiirinin derinliğini eserlerinde birleştiren Talat Ülker.

0: Değerli dinleyiciler, günümüzde yaklaşık 57 milyon kişi Alzheimer hastalığıyla mücadele ederken 2050 yılında 140 milyon kişiye Alzheimer teşhisi konulacağı tahmin ediliyor. Sosyal ilişkiler, bilişsel gerilimi geciktirme ve hatta belki de önleme şansımızı artırmak için yaşlandıkça daha da önem kazanıyor. Ve Alzheimer ve diğer demans hastalarına bakım verenlerin ruh sağlıkları ise biraz geri planda kalmış gibi. Psikolojik danışman Doktor Ayşıl Susuzlu, Ekim ayında yayınlanan Alzheimer'ın Ev Hali isimli kitabında bu konuya eğiliyor ve bakım verenin görünmeyen emeğini, duygusal yükünü ve sıkça dile getiremeyen yasını bilimsel bir temel üzerinden ele alıyor ve neler yapabileceğimizi anlatıyor. Şimdi de telefon hattımızda bizlere anlatacak efendim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Çağatay Beyciğim. Nasılsınız?
0: Teşekkürler efendim. Sizler nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum.
0: Ne güzel kırmadınız efendim bizi. Bu yayınımıza katıldınız bu saatte. Diyelim ve Alzheimer'ı konuşacağız ama öncelikle sizi tanıyalım istiyoruz biz. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz acaba?
1: Elbette. Ben 1986 İzmir doğumluyum. Psikoloji lisansı, yüksek lisansımı Amerika'da yapıp doktora çalışmamı memlekete dönerek İstanbul'da tamamladım. Uzmanlaşmak için de Alzheimer hastasına bakım verenlerin yas deneyimlerini anlamaya yöneldim. Ve aile üyesi olan bakım verenlerin iyilik hallerini koruma odaklı deneysel bir müdahale planı geliştirdim ve sonrasında da onu kitaplaştırdım. Hı hı. 2010'dan beri aktif olarak psikolojik danışma hizmeti veriyorum. Aylıklı olarak da tabii bu coğrafyayla uyumlu olacak şekilde travmalarla, işte yas deneyimleriyle, ilişki problemleriyle çalışıyorum. Hı hı. Yaygın psikolojik sorunlara yönelik kısa içerikler üretmeye gayret ediyorum. Kadın çalışmaları odaklı eğitimler veriyorum. 30'lu yaşların başında Alzheimer hastasına bakım verenin ruh sağlığını korumak için ne yapabilirim diye akademik bir yola çıktım ben.
0: Evet.
1: Ailemde özellikle annemin baba tarafında Alzheimer öyküsü var. Evet. Bu hastalığın aile dinamiklerinde yarattığı depremleri ben 20'li yaşlarımda yer yer birinci elden, bazen ikinci elden deneyimleme imkanına sahip oldum. Dolayısıyla 30'lu yaşlarla beraber böyle bir yolculuğa çıktım. Bu uzun da bir yol olacağı benziyor. Çünkü çok gizemli bir hastalık. Hı hı. Etrafında hiç konuşulmayan yas deneyimleri var. Müthiş görünmeyen bir bakım veren ekibi var. Dolayısıyla sanıyorum daha uzun yıllara yayılacaktır benim buradaki maceram.
0: Evet, evet. Şimdi biz de genellikle programlarda zaman zaman böyle konuklar alıyoruz ama mesela genelde Alzheimer'ı konuşuyoruz. Alzheimer hastalığını, demansı konuşuyoruz. Bu konulara eğiliyoruz ama şimdi bambaşka bir açıdan baktık sizinle birlikte. Alzheimer hastasına bakan kişi, Alzheimer'a yönelik çalışan böyle bir geride aslında bakım veren kişinin durumunu ilk defa böyle inceleyeceğiz sanırım bu programda. Alzheimer hastasına bakım verenlerin ruh sağlığını korumaya yönelik. Aslında bunu soracaktık. Nereden geldi aklınıza böyle bir çalışma yapmak diyecektik ama aileden yaşadığınız tecrübelerden yola çıkarak sanırım yola çıktınız.
1: Doğru, onu biraz açabilirim de. Yani her zaman da benim çok inanarak söylediğim bir şey. Tez yazmak gerçekten keyifli bir süreç değil. Yani bu yüksek lisans da olur, doktora tezi de olur. Dolayısıyla tez konusunun sizin kalbinizden gelen, size çok dokunan bir konu olması sadece istatistik bilgisini, araştırma becerinizi geliştirmenin ötesinde size duygusal olarak da çok bir hediye oluyor. Dolayısıyla ben de doktora çalışmamda ailemden gelen böyle bir ateş gibi içimde yanan bir konuyu bilerek seçmek istedim ki insan olarak da beni büyütsün, sadece akademik olarak değil. Ama hani hikaye nerelere dayanıyor derseniz kısaca bir anlatmak isterim.
0: Elbette.
1: Belki de bizi dinleyen insanlara da dokunur. Çok anlatılan konular değil çünkü çok dört duvar etrafında içinde yaşanıyor Alzheimer hikayesi ama benimkisinde evet. de anneannemi biz 50'li yaşlarının sonunda trajik bir şekilde kaybettik. Hiç beklemiyorduk. Çok hayat dolu bir kadındı. Dedemle de arasında 13 yaş fark var. Küçük dedemden. Dedem çok yıkıldı tabii anneannemin ondan evet. önce ölmesiyle ve iyice içine kapandı. Teyzem onda bir takım değişimler gözlemlemeye başladı. Ne gibi işte çikolatalı pudingler kasaya kilitleniyor mesela. Evdeki o ziynet kasasına çikolatalı pudingler kilitlenmeye başlıyor. Anahtarlar defaatle kayboluyor. Yolda dedem hiç tanımadığı yabancılara yemekler ısmarlıyor. Parası hızla tükeniyor. 35 yıllık karşı komşusu var. Onun evine böcekler yolladığını iddia ediyor. İşte dile isteye benim suyumu kesir benim karşı komşum gibi iddialarla karşımıza çıkıyor. Sonra annem de evine giriyor ve biz bir bakıyoruz ki dedem işitsel halüsinasyonlar duymaya başlamış. Eski bir okul marşını duymaya başlamış. Salonu bir anda ayağa kalkıp o eski bir okul marşını söyleyen, böyle etrafına yönelik farkındalığını gün be gün kaybeden bir adam haline geldi ki benim dedem matematikçi, kaptan, böyle çağının ilerisinde ve zekasıyla tanınan bir adam. Tabii ki de biz hiç

konduramadık. Ona neler olduğunu anlamakta çok güçlük çektik. O sıralarda takdir edersiniz ki deveye bakıcılar giriyor. Kavgalar, gözyaşları. Alzheimer'ın zaten fiziksel olarak insanda müthiş yarattığı bir yıkım var. Bir böyle iç parçalayıcı bir zayıflama oluyor. Ve sonrasında da zaten Alzheimer'a bağlı bir komplikasyon oluyor. Bizde de dedem için beyin kanaması oldu ve dedemi kaybettik. Ve bu acıyı, böyle un ufak olmuş ortak hayatları ben anlamaya karar verdim. Tüm bunlar olurken ben Amerika'da tahsil yapıyordum. Uzaktan izledim. Zaman zaman geldim. Büyüklerimin yanında olmaya çalıştım ama hiçbir şey yeterli olmadı benim için. Ve sonra doktorayla da bu aile mirasını yeniden yorumlayabilir miyim acaba diye heveslendim çok. Ve işte o doktorunun kapısını açtığımdan beri de bu hastalığın gizemini merak ediyorum. Sizin de dediğiniz gibi hani, çünkü Alzheimer'ın nörolojik boyutta ifade etmeye çalışmak, hani bu neden oluyor demek güzel bir soru ama kesinlikle henüz bir tıbbi olarak cevabı bulunmuş durumda değil. Ben işin arkasındaki oradaki duygusal yıkımı, depresyonu, benliğin çözülmesini asıl ilk bunu merak ederek yola çıktım ama burada çok daha fazlası var.

0: fark ettim. Yani hastalığın gizemi ve ekosistemi, bakım verenin görünmez emeği, orada müthiş bir yas süreci var mesela. En çok onu anlamak için yola çıktım. Evet. Hukuki boyut var, nörolojik gelişmeler var, onları gözeterek çözümler bulmaya, yaralarımızı sarmaya ve bu hastalığa bulaşmış herkesin de yanında durmaya gayret etmeye karar verdim. Ve bu hastalığın soyumda tekrar etmemesi, dedeceğimle tamamlanabilmesi için yola çıktım. Bu bir dua gibiydi benim için. Evet. Bu dua 8 yıllık bir doktora sürecine evrildi neticede.
1: Evet.
0: Sanıyorum artık sadece kendi ailem için iyilikler dilemeyecek kadar da büyüdüm. Yani aile çantamda ne varsa bu konudan yüzleri herkes için kullanmaya gayret ediyorum. Ve böylesine aşkın bir konuya da, yani hemen zihnin kavrayamadığı, ben de spiritüel olarak da çok derin araştırmalar yapılabilecek bir konu. Alzheimer ne oluyor da insanın benliği çözülüyor. Yani dolayısıyla hani böyle aşkın bir konuya adadığım her dakika hayat acı tatlı bir yerden de olsa daha anlamlı oluyor.
1: Evet.
0: Çünkü böyle oturup hayatı sadece izlediğimizde son derece anlamsız bir manzara olabiliyor. Hayatın içine katılmak, bir başkasına dokunabilmek için, kendi yarımı, ailemin yarısını da sarabilmek için benim için gerçekten muhteşem bir alan oldu. Ama çalışılması epey tabii ki duygusal olarak zorlayıcı, evet, da bir alan, bunu da söylemek zorundayım.
1: Evet,
0: benim hikayem yani böyle başladı 30'lu yaşlarım başında.
1: Anlatınca zaten insan burada bir şey oluyor. Duygulanıyor efendim. Şimdi aslında dua ile başladı. Benim duam oldu diyorsunuz ya, 8 yıllık bir dua ve şu anda birçok kişinin de duası oldu diye düşünüyorum. Bu kitabı alıp okuyacaklardır, aynı zamanda sizlere ulaşacaklardır diye tahmin ediyorum. Peki benzer çalışmalar var mı? Alzheimer hastalığına bakım verenlerle ilgili, ruh sağlıklarını korumalarıyla ilgili.
0: Yani genellikle bakım verenin bakım verme yükü üzerinden çalışılıyor. Bir yük var. Hani bu yükle nasıl başa çıkabilir? Burada da pratik bazı çözümler, daha davranışsal çözümler öneriliyor. İşte nefes çalışmaları olabilir, yogaya yönlendirmek olabilir, davranışçı çalışmalar gibi. Ama bu bana çok iyi bir niyetle yapılıyor olsa bile yetersiz geliyor. Çünkü orada yük olarak adlettiği, algıladığı şeyin ne olduğunu çok iyi bilmek lazım. Ben orada biraz kolları sıvadım. Ve tabii Batı literatüründen çok destek aldım. Çünkü benim girdiğim alan Türkiye'de henüz yok. O da yas deneyimleri. Burada gözünüzün içine bakarak, ama artık eski halinden çok kopmuş, sosyal kimliği çözülmüş olan bir insana bakım veriyorsunuz. Burada kaybedilen ortak bir bellek var. Hayat amacı var. Geçmiş yaşam var. Sizin o insanla daha yaşamayı istediğiniz hayallerinizin kaybı var. Bir anda evlat rolünden örnek veriyorum, bakıcı rolüne evrildiğiniz büyük bir rol kaybı, rol değişimi var. Buradaki kayıplar nedir diye yola çıktığımda, Batı literatüründe bunun ölüm öncesi yas denilen bir kavrama denk geldiğini fark ettim. O kavramla açıkçası ilerliyorum ben. Hani yas üzerinden bakım verenin deneyimi henüz ele alınmamış bir konu Türkiye'de yük olarak.
1: Evet.
0: Hani ne yapabilirsin? Evini organize edebilirsin. İşte hastalığı anlayabilirsin. Evini güvenli hale getirebilirsin gibi daha pratik konular var ama benim bahsettiğim üzüntünde anlam bulma, maneviyata yönelme, o acıda derinleşebilmeyi öğrenme gibi kavramlar diliyorum benim tezim bir başlangıç olsun ve hani o kapı açılsın ve daha nice uygulamalar yapılsın, ama benim odağım yastır yani.
1: Evet, evet, onu da konuşacağız ama ben bir de kitabın üzerinden de gitmek istiyorum. Açıkçası kitabın kapağında bir de Yusufçuk var. Bu Yusufçuk'un sizin için özel bir anlamı vardır diye düşünüyoruz.
0: Var. Yani biraz tahmininiz de doğru. Öyle benle çok alakalı bir şeyden nakşetmek istedim. Öyle kısmet oldu. Bilmem sizin nasıl ilişkiniz böyle erk hayvanlarıyla ya da hani bize rehberlik edebileceğine inandığımız hayvanlarla. Benim için öyle bir kıymeti var Yusufçuğum. Hayatımın çok zor bir döneminde beni böyle tekrar ayağa kaldırmış. Bana yarınların umut dolu olabileceğini müjdeleyen bir özelliği var Yusufçuğum. Bir hayvan olarak, imge olarak. Dolayısıyla oradan yola çıkarak ben ne düşündüm çok kısa bir yerden. İşte Yusufçuk 7 yıla kadar yaşayabiliyor. Yaşamını da su altında başlıyor. Biz onu görmüyoruz. Larva haliyle döngüsünün yaklaşık %95'ini, affedersiniz, suyun altında geçiriyor. 95'ini. Orada defalarca kabuk değiştiriyor.

0: bizim gördüğümüz o görkemli kanatlarını kavuştu. Onun yetişkinlik zamanı aslında. Biz en fazla 2-3 ay onu o görkemiyle izleyebiliyoruz uçarken. Onun dışında hep suda. Yani Alzheimer hastasına bakım verenleri bu yetişkin yüz uçağa benzetiyorum ben. Genellikle hayatlarının olgunluk dönemindeler bakım verirken. Ve yetişkin Yusufçuğun yetkinliğine ve görkemine ve birikimine sahipler bu hayatta. Bir de tabii orada bir taş var. Yani Yusufçuk orada uçmak istiyor ama altında da kocaman bir taş görüyoruz. O taş da bu Alzheimer'ın yarattığı kayıplar. Yani anlaşılmadıkça böyle amorflaşan, ağırlaşan bir taş var orada. Yusufçuk uçmak istiyor ama kırmızı bir iple bakım vermeye bağlı. Yani hastasıyla arasında sevgi, vefa, öfke, suçluluk, ne bileyim özlem, keder, bunlar bu kırmızı ip işte. Sonrasında da Çağatay Bey arka kapakta aynı Yusufçuk artık uçmaya başlıyor. Ama kırmızı ipi hala orada, yağmurcu taşı yok. Yani orada da şöyle bir önerme ve dilek var aslında içinde. Hani bu kitaptaki aşamaları, 8 haftalık modeli okudukça, bu önermeleri olabildiğince uygulamaya gayret ettikçe ben diliyorum ki o ağır taş ortadan kalksın ama o sevgiyi ve duyguları temsil eden kırmızı ip hala kalsın Yusufçuk'a. Evet. Takılı olarak. Yani bu ne demek? Bakım verdiğimiz hastaya hala bağlı bir şekilde ama kendi semamızda uçabilmek. Benim istediğim bu. O bağlılığı, o bağı koparmak asla öyle bir niyetim olamaz. Ama hani kendi semamızda o bağla ama arkada ve altında kocaman bir taşı hissetmeden uçabilmek mümkün mü acaba? Gibi böyle biraz belki şiirsel, evet, ama çok kişisel bir yerden bir kapağım oldu. Ve çok istedim beyaz olsun kapak.
1: Ne güzel.
0: Çünkü hani Alzheimer denilince akla gelen son renklerden biri beyaz galiba. O açıdan yüreğimize su serpebilecek bir kısmı var mı acaba? Yas hakkında konuşmanın, ölüm hakkında konuşmanın, çünkü insana getirdiği müthiş bir canlılık olabiliyor. Belki biliyorsunuzdur, yurt dışında ölüm kafeleri var. Oturuyorsunuz ve ölüm hakkında konuşuyorsunuz o kafelerde sadece. Ve dışarı çıktığınızda tekrar aynı kapıdan, içeri girdiğiniz kapıdan bambaşka bir insan olarak büyük bir canlılık ve yeni hedeflerle çıkabiliyorsunuz. Dolayısıyla bütün bunları sanıyorum ben kapağa yedirmek istedim. Biliyorum oradaki o hafiflik, şaşkınlık, şiirsellik bir miktar geçmiştir.
1: Evet, siz anlatınca tabii ki daha da anlamlı oldu kitabın kapağı ve son tarafı. Arka kapağı. Şimdi baktığımızda o zaman ölüm öncesi yaz kitabınıza da bahsediyorsunuz. Az önce de bahsettiniz. Şimdi bu ölüm öncesi yaz dediğimizde ne anlamalıyız? Yani bu nasıl bir deneyimdir? Bunu da merak ediyoruz.
0: Tabii. Yani bunu böyle köklü bir programda anlatmak benim için çok kıymetli. Çünkü çok çok sık anlatılması gerektiğini inanıyorum. Hiç bilinmeyen bir kavram olduğu için ama dilim döndüğünce bu ölüm öncesi yas dediğimiz yas türü gücünü belirsiz kayıplardan alıyor. Bu ne demek? Yani ölüm öncesi yas dediğimizde bu yasın içinde toplumca bilinmeyen, ismi konulmamış, uğruna mateme girilemeyen kayıplardan bahsediyorum. Yani hoşça kal demeden gitmiş, çekip gitmiş ama aynı zamanda da az önce bahsettiğim gibi bir şekilde gözünüzün içine bakan hastanıza ve onunla olan belleğinize yönelik kayıplar bunlar. Ve bunlar konuşulmadıkça bakım verenin çektiği acı, yani onun yanında evladı gibi değil de bakım vereni, bakıcısı gibi oturuyorum. Beni hatırlamıyor sanki, hiçbir hukukumuz, hiçbir güzel geçmişimiz kalmamış gibi. Burada bu konuşulamayan, dile gelemeyen kayıplar, bunlar hiçbir şekilde konuşulmazsa tüm ailede ve tabii ki doğal olarak toplumda da direnç ve inkarla karşılanıyorlar. Ve ölüm öncesi yas dediğim bu kavram sadece Alzheimer'da da değil Çağatay Bey. Mesela otizmi olan bir insana bakarken de hani orada ama değil. Hani iletişim kurabiliyorum ama çok sınırlı, ya da bağımlılıkları olan insanlarla da, bir varlar bir yoklar, majör depresyonu olan insanlarla da, ya da en iyi aslında bunu anlatacak insan grubu bu cumartesi anneleridir. Çocukları var mı yok mu, var ama yok. Yani bu belirsizliğin içerisinde ve hatta gündelik hayatta da aslında içi boşalmış romantik ilişkiler var. İlişki devam ediyormuş gibi gözüküyor ama aslında çoktan yönünü kaybetmiş. Bu tür durumlarda var ama yok dediğimiz yerlerde bu ölüm öncesi yasla biz başa çıkmaya gayret ediyoruz. Bunun adı bilinmediğinden onu hafifleten ritüelleri de yok. Bilinmiyor.

0: yani yasını tuttuğunuz kişiyle ona karşı olan sorumluluklarınız nedeniyle de bir türlü vedalaşamıyorsunuz. Dolayısıyla kavurucu bir yasın içinde donup kalıyorsunuz. Yapabildiğiniz en iyi şey yasa ertelemek oluyor. Kelimeniz yok. Bunun bir yasa olduğunu bilmiyorsunuz. Şunu çok duyuyorum mesela bakım verenlerden. Hani her şey geçti Marshall diyorlar. En çok annemin ölümünden korkuyorum. Hani o zaman hissedeceklerimden korkuyorum. İşte tam burada bu ölüm korkusu, bakım verirken bundan çok korkma hali, ertelenmiş ölüm öncesi yas deneyimlerinin alacaklısı oluyor. Ölüm öncesi yas nedeniyle özgürlüğünü, hafızasını, rolünü, hayallerini, geçmişini, şimdisini ve geleceğine dair kaybettiklerini bilmeyen insan kendisini de affedemiyor süreçte. Bakım verirken kendinden de memnun değil, kendinden de razı değil, hastasını da affedemiyor. Halbuki ne oluyor? Hastalık ilerledikçe ölüm öncesi yas artıyor. Bakım verilen kişiyi ne kadar çok seviyorsak o kadar daha da fazla yasın içine giriyoruz. Yani ölüm öncesi yas konuşulmadıkça, daha doğrusu ölüm öncesi yası biz konuşursak şayet, bakım veren görünürlük kazanacak bir kere. Evet. Kendi duygularıyla, çabasıyla, vefasıyla yeni rolüne daha çabuk uyumlanabilecek diye gelebildikçe, hastasına empati ve şefkatle yanaşması kolaylaşacak. Ya ne olacak? Bakım vermeyi sadece bir yükün ötesinde, burayı çok seviyorum, kıymet veriyorum, hastasını ölüme yolculamak, onun eşlikçisi olmak olarak yorumlayabilecek. Yani kendi ihtiyaçlarına karşı yeniden duyarlı hale gelebilecek, acısını anlatabildikçe belirsizliğe tahammülü artacak bakım verenin. Yani dolayısıyla el cümle bu ölüm öncesi yas farkındalığı, acı çeken bakım verenin kendini sadece bir üretim gücü üzerinden değil de, çünkü artık üretim dört duvar içerisinde görünmüyor, üretim üzerinden değil de insani kapasitesi üzerinden değerli hissetmesini sağlıyor. Hani ben bunu yapabiliyorum, ben buna gönüllüyüm ve sırf bu yüzden onun ölümüne eşlik edebildiğim için, tüm acıma, kayıplarıma rağmen bunu yapmayı seçtiğim ve devam edebildiğim için ben çok kıymetliğimi hissedebilecek. Bunun kelimelere, duygulara, ifadelere kavuşmaya ihtiyacı var. Yani ve bu görünürlük bir norm haline gelirse eğer, o zaman şefkatli bir toplumu yeniden elde etmek mümkün olacak. Dolayısıyla şey çok güzel olurdu Çağatay Bey. Hani bugün nasılsın diye bakım verene sorduğunuzda, iyiyim hani ama yas içindeyim biliyorsun. Hani buna ölüm öncesi yas diyorlar ve bu aralarda onun şu şu şu kısımlarını çok fazla düşünüyorum diyebilmesi, onu dinleyebilmek ona yapabileceğimiz en büyük iyilik olur herhalde.
1: Evet.
0: Uzun bir ifade oldu çünkü şimdi onu, bu kavramı Türkçe'ye çevirme ve ölçek geliştirme üzerine çalışıyorum. Olabildiğince bizim kelimelerimizle, halk diliyle kavrayabilirsek buradaki var ama yok duygusunu, sanıyorum işim kolaylaşacak benim bunu anlatırken. İstiyorum ki birkaç cümlede vurucu bir şekilde çok Türkçe bir yerden anlatayım. Şimdi biraz uzun oluyor.
1: Evet.
0: Çünkü İngilizceden Türkçe'ye çeviriyorum her şeyi. Ama buna çok kıymet veriyorum. Bir norm olabileceğine inanıyorum. Yani birisi henüz ölmeden de, o konvansiyonel manada, onu kaybetmeden de acı duyabileceğimizi biliyor olmamız gerektiğine inanıyorum kalben.
1: Evet.
0: Çok makul buradaki acı ve çok gerçek.
1: Aslında dediğiniz gibi mesela bu sadece Alzheimer'da değil, diğer başka bazı hastalıklarda da benzer durumlarda adını koyamadığımız bir duygu. Biliyoruz orada bir, ama bir farkındalık oluşmuyor sanırım. O kişinin öleceğini biliyorsunuz ama bu ölüm öncesi yasla birlikte bir farkındalık oluşturduğumuzda hayatımızda mesela bunun farkında olarak yapsak, çünkü bilinçsiz olarak bilinç altında yapıyoruz bu durumu ama farkına varıp yapmış olsak neler değişir hayatımızda? Gerçekten o an geldiğinde, ölüm anı geldiğinde daha rahat bir hareket ya da yani bunun matematiği var mıdır? Ben bunu yapacağım, böyle böyle şöyle şöyle olacak bundan sonra diye bir formüleze edebilir miyiz duygularımızı diye sormak istiyorum.
0: Bu herkesin, bireyin duygularının ne kadar tanıdığıyla alakalı olacak, kişiliğiyle çok alakalı olacak. Bunun henüz bir matematiği olabileceğine inanmıyorum ama bunu dile getirebilmek, bunun bir norm olduğunu, sıradan bir insan deneyimi olduğunu kabul edebilmek bir kere kendisine şefkatli yaklaşmasına yardımcı olacaktır. Şefkatin

0: kaldırma gücü var. Ben yaşadığım acıda bir onur, şeref ve insani bir kapasite bulursam eğer benim kaldırma gücüm artar. Oradaki o ölümü de kaldırabilirim. Ölümün ardından ilişkimizi de daha rahat onurlandırabilirim. Çünkü bir kişinin ölümü ortalama 5 kişiyi etkiliyor. Ve bakım veren bu 5 kişinin en esas elemanı tabii ki. Orada eğer acısını özgürce yaşayıp şefkatli kalabiliyorsa bu toplumun geneli içinde, ruh sağlığı içinde çok kıymetli, çok büyük bir adım olur. Bir de tabii şey var Çağatay Bey, bakım verenlerde muhteşem bir Alzheimer olma korkusu, Alzheimer hastası olma korkusu ve hakikaten baktığımızda da yer yer hastasından önce ölme, erken ölüm dediğimiz deneyimler var ve gerçekten de Alzheimer hastasına dönüşme hikayeleri var bakım verirken. Bunların da önüne geçebilecek bir şey buradaki yası konuşabilmesi, çektiği acıyı görünür kılabilmesi. Orada sürekli sayısı artmakta olan Alzheimer'ın önünde de aslında iyi bir tampon bölge oluşturabilir. Ben bunu yaşıyorum. Bunun adı bu kardeşim diyebiliriz.
1: Evet. Şimdi o zaman baktığımızda bakım verenler de benzer duyguları hissedip daha erken ölüyorlar dediniz ya. Bu duygulara girmemek için bakım verenler ruh sağlıklarını nasıl koruyabilirler?
0: Burası çok kıymetli bir soru. Valla neler yapsınlar, biraz uzun bir cevap olur mu diye bir düşünüyorum aklımda ama dilim döndüğünce. Şimdi Alzheimer tip 3 diyabet olarak anılıyor. Yani öncelikle şekerli gıdalardan uzak durmak. Ne kalıyor? Akdeniz diyeti. Her yerde zaten en eski tıp kitabını açsanız bile karşınıza hemen Akdeniz diyeti çıkacak. Allah'tan zaten o topraklardayız. Bir kere bir Akdeniz diyetiyle beslenmek inanılmaz kıymetli. Diyabetten uzak durabilmek, inflamasyonu engelleyebilmek için. Onun peşinde tabii ki hani diyetime dikkat ediyorum ama hiç hareket etmiyorum derseniz orada da sıkıntı olur. Hareket halinde olmak müthiş kritik. Şimdi son yapılan çalışmalarda beyin sağlığının bacak kaslarının zayıflamasıyla başladı. Beyin sağlığının tehlikeye girdiği ilk yerin bacak kaslarının zayıflaması olduğu keşfedildi. Bacak kaslarını zayıflatmamak için, demans riskini arttırmamak için, kalp ve damar sağlığını sağlıklı tutabilmek için mutlak bir hareket gerekiyor ama bu evdeki hareketten bahsetmiyorum. Hani evi düzenleme, temizlik yapma falan, o biliyorsunuz sayılmıyor. Yani ne yapıp ne edip evin dışına taşma, egzersiz yapabilme, böyle yüksek tempolu sayılabilecek yürüyüşler yapabilmek ama düzenli bir şekilde. Mesela asansörü kullanmama, bilinçli hareketimizi arttırabileceğimiz tercihlerde bulunabilme, özellikle bakım verenler için. Ondan sonra da en kıymet verdiğim yer, bakım verirken bunu yapmak muhteşem zor farkındayım ama depresyona ve uykusuzluğa olabildiğince mesafelenebilmek gerekiyor. Burası zor. Depresyon ne yapıyor? Hiç masum bir şey değil klinik depresyon. Beyin yıkımını ve hafıza sorunlarını inanılmaz hızlandırıyor. Yani yaşlılıkta da benim zaten en çok korktuğum şey genel popülasyon için bu yaşlılık depresyonu diyorlar. O bir yalandır. Yaşlanan kişi depresyon olmak zorunda asla değil. Ama depresyon eğer kapıyı çalarsa orada ne yazık ki müthiş bir hafıza problemi ve beyin yıkımını görüyoruz. Bunun dışında da

0: Bu noktada da depresyonla karıştırılıyor yas deneyimi. Çoğu insan yas yaşarken depresyona girdiğini zannediyor, halbuki yaşadığı yas. O yüzden de istiyorum ki bunun adı olsun ve aslında depresyonda olmadıklarını anlayabilsinler insanlar. Onun dışında bakın Meren, depresyondan nasıl uzak duracak diye sorarsanız eğer, demansı çok iyi tanımak gerekiyor. Demans okuryazarlığı gerekiyor. Hastalığı tanımak ve bilmek lazım. Zor bir hastalık gerçekten. Anlaması epey zaman alıyor. Hastalığı tanıdıkça ne oluyor? Bakım veren hastasına yönelik, siz de duyuyorsunuzdur. Ama bilerek yapıyor tüm bunları bana. Beni üzmek için yapıyor gibi böyle içerleyici, suçlayıcı ifadelere başvuruyor. Hastalığı tanıdıkça bir idrak geliyor ve diyebiliyor ki artık bakım veren, tüm bunları hastam değil hastalığı yapıyor. Bu idrak gelince süreci daha az kişiselleştiriyor. Bu kısım çok kıymetli. Yani hastalıkla cebelleşmemek, hastalığı iyileştirmeye çalışmamak, olduğu haliyle kabul edebilmek için onu çok iyi tanımak gerekiyor. Diğer bir yandan da yardım istemek o kadar önemli bir yer ki ruh sağlığını koruması için bakımlarını. Belki kuaföre, berbere gidebilmek için, belki sessiz bir yerde, boş bir duvara bakıp bir tane kahve içebilmek için, mutfak alışverişi için, ev temizliği için, hastayı doktora götürebilmek için yardım istemek. Ama yani sessizce yardımı bekleyen insanlarla karşılaşıyorum ben. Görmüyorlar mı, bilmiyorlar mı yaşadığım acıyı diye. Hayır, aktif olarak istemekten bahsediyorum. Mesela salı günleri müsaitsen, evin pazar alışverişini sen yapar mısın diye birisine sormak yakında. Yakınlarda buna gönüllü olabilecek, aktif olarak yardım istemek, bu da inanılmaz kıymetli ve çok koruyucu depresyona karşı. Bir diğer şey maneviyat ve ritüeller tabii ki. Gündelik zihnin kavrayabildiğinden daha derin bir destek alanının içinde olduğumuzu hissetmeye ihtiyacımız var bakım veren olarak. Her koşulda dahi umudun var olabildiğine inanmak istiyoruz. İnanmaya da ihtiyaçları var kalpleriyle bunu kavramaya. Ve bunun içinde maneviyat ve ritüeller tabii ki çok kıymetli. Bu namaz kılmak olur. Bir diğeri için tesbih çekmek. Bir başkası için şarkı söylemek olur. Diğeri için nefes egzersizi yapmak, şükretmek, yürüyüşe çıkmak. Ama burada önemli olan bunları düzenli şekilde yapmak. O yüzden ritüel diyorum.
1: Evet.
0: Onun dışında gün içinde deneyimlediği bakım verenin kederi, kayıp duygusu var değil mi? Yer yer öfkesi, pişmanlığı var. Bahsettiğim gibi depresyondan değil de bunların yastan olduğunu, yastan kaynaklandığını bilmesi çok rahatlatıcı. Onun dışında tabii kültürümüzde hani bakım vermek aile fertleri için bir görev. Yani yer yerde bir zorunluluk. Hele ki Alzheimer hastasına bakım vermenin vahşi bir temposu var. Çalışmalar yapılmış. 24 saati 36 saat olarak deneyimliyor bir bakım veren. Yani düşünebiliyor musunuz içerideki tempoyu?
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu temponun içine yasın henüz gündelik bir dilde bilinirliği ve kabulünün olmayışı çok üzücü oluyor.
1: Evet.
0: onun dışında işte aslında bahsettiğim gibi hani
1: evet, aslında birçok şey vardır söylenecek. Konuşulacak. Bir de başka sorulara da geçelim zamanımız da geçiyorken diye.
0: tabii.
1: Şimdi kitapta da bahsetmişsiniz. Türkiye ve tabii bir de kadınlar ciddi bir Alzheimer risk kriziyle karşı karşıya demişsiniz. Şimdi bunun sebeplerini siz nasıl açıklıyorsunuz?
0: Kısacık bahsedeyim. Türkiye'de müthiş bir demografik dönüşüm var. Hala Avrupa kadar yaşlı değil evet, ama son 20 yıldaki yaşlanma hızına bakarsak eğer Avrupa'dan daha hızlı. Neden? Çünkü doğurganlık hızı çok düştü. Yaşam süresi de çok uzadı. Ayrıca hani ne var? Türkiye'de demans bakımının omurgası aile. Aile bakıyor. Hı hı. Devletten ziyade. Aile. %85'i evde bakılıyor bu hastaların. Ama ne oluyor? Bu hastaları bakacak olan genç yetişkinler değilim. Büyük şehirlere göç ettiler. Hatta yurt dışına müthiş bir göç var. Kalabalık aile yapısı bir yandan da çekerek bir aile yapısına dönüştü. Çok küçük üniteler halinde yaşıyoruz. Boşanma oranları arttı. Kadın iş gücünde artık. Yani yaşlı çok çok daha yalnız. Ona bakacak kişi de en iyi ihtimalle tek bir kişiyle sınırlı şu an. Ekonomik kırılganlık var. Değil mi? Emeklilik eskisi gibi ev alınamıyor. Asgari maaşla yaşamanın dinamikleri değişti. Dolayısıyla bir yandan da Alzheimer bakımında hastalık ilerledikçe maddi yükümlülükler artıyor. bakım merkezlerinde çok fazla

0: yıllar boyu süren sıralar var. Özel bakım merkezi dediğimiz de çok pahalı. Bir de kültürel olarak hastamı kimselere emanet edemem, yabancıya güvenilmez gibi bazı kodlar var. Tüm bunlar şimdi birleştiğinde bu yalnızlık, çaresizlik, Alzheimer için ne yazık ki müthiş bir zemin oluşturuyor. Aynı şekilde bu ekonomik kırılganlıktan bahsettiğinizde diyabet, obezite, hipertansiyon, hareketsiz yaşam gibi dinamikler oluyor. Bunlar da Alzheimer'ın en yakın arkadaşları. Uzman sayısı biraz azaldı yine göç sebebiyle, beyin göçü nedeniyle. Tarihi trajediler var. Burası çok arzu edilen ve karmaşık da bir coğrafya. İç göç var, terör ve depremler. Aile bağları zayıfladı dedim. Acıya tutunmaya eğilimi olan bir coğrafyadayız. Hepsi birleştiğinde Alzheimer için, ki Alzheimer'ın bence en arkasında dile gelmemiş, hiç konuşulmamış yas deneyimleri var. Kişinin bu hayattaki yaşam amacını ve sosyal kimliğini çözecek kadar acı çekme deneyimi var. Tüm bunlar bu coğrafyanın aslında mirasları. Bir de hani yeterince demans kampanyaları kamusal alanda yapılmıyor. Hala öcü gibi görülüyor demans hastalığı. Avrupa'ya biraz baktığımızda
1: bir de bu noktada şunu eklemek istiyorum aslında, söyleyecektim ama mesela demans farkındalığı da aslında az gibi geliyor bana. Çünkü çoğu zaman demans olduğunun farkında olmuyor aileler. Aa, unuttu gene diye geçiştiriyorlar mesela.
0: Ne yazık ki, çünkü kamusal alanda demansı tanıtacak kampanyalar pek fazla yok, denk gelmiyoruz. İşte ne bileyim, demans dostu ortamlar geliştiriliyor Avrupa'da, marketlerde, bankalarda, toplu taşımalarda filan. Demanslı hastalarla nasıl iletişim halinde olunabileceğine yönelik kamusal bazı eğitimler veriliyor. Okullarda küçük çocuklar demansın ne olduğunu öğreniyorlar. Şimdi demansı tanıdıkça onun etrafındaki utanç eksiliyor. Bizde hala demans denildiğinde büyük bir utanç duyuluyor. Utancın eksilmesi gerekiyor. Utanç eksilince yardım arama davranışı artıyor ve kolaylaşıyor. Türkiye'de bu utancın hala çok yoğun olduğunu ne yazık ki gördüğüm için, ben hastalığın hala çok az bilindiğini sizin de dediğiniz gibi görüyorum. Bunu küçük çocuklardan bu hastalığın ne olduğunu anlatmak gerekiyor. Onun dışında da hani devletin de burada yaşlıları mesela gönüllülük ilkesiyle ziyaret ettirebileceği, ne bileyim doktorların işte sosyal aktiviteyi böyle reçete olarak yazabileceği deneyimler bizim dünyamıza gelebilirse eğer, o zaman yaşlının bilişsel rezervleri büyüyor. Evet. Alzheimer'ı bypass etmek mümkün olabiliyor. Yani evet, bu sadece mikro seviyede değil, makro düzeyde de çok konuşmamız gerekiyor bizim deması. Evet. Korkmadan ve utanmadan.
1: Evet, yavaştan toparlayalım ama süremizin sonuna doğru yaklaşıyoruz.
0: Tabii.
1: Şimdi aslında dediniz ya, Avrupa'da ölüm kafeleri var, oraya gidip insanlar konuşuyorlar ölümü. Sonrasında farkındalıkla çıkıyorlar diye. Şimdi biz de yaklaşık yarım saattir benzer konuları konuşuyoruz. Biz şimdi buradan nasıl çıkacağız?
0: Valla ben çok hemhal olduğum için konularla, benim hep yüreğime böyle ılık ılık esen bir şefkat oluyor. Ben bir gülümserken buluyorum, biraz buruk bir yerden belki ama en azından diyorum, vatandaş olarak, dedenin torunu olarak, anne olarak kendi payını düşen ne varsa orasıyla ilgileniyorsun, görmezden gelmiyorsun diyorum. Böyle bir sıcaklık yayıyor benim kalbime. Çok diliyorum Çağatay Bey, dinleyicilerimiz için de öyle olsun. Yani korkulmadan, utanmadan, çok belki akademik ya da tıbbi bir yerden olmadan bu konular konuşulabilir.
1: Evet.
0: Ve konuşuldukça rahatlıyoruz. Çünkü insan beyni iletişim için evrimleşmiş. O yüzden dili keşfetmişiz. O yüzden hafızamız var. Bunu değerlendirmek için çok doğru bir alan olduğunu düşünüyorum Alzheimer'ın. Bilmiyorum siz nasıl ayrılacaksınız?
1: Evet. Biz sizden destek bekledik ama. Kaldık burada. Evet.
0: Hay Allah.
1: Teşekkür evet. edelim o zaman efendim size. Varsa ekleyeceğiniz birkaç cümle dinleyelim, yoksa biz veda edeceğiz size.
0: Ben epey konuştuğumu düşünüyorum. Bu konuyla ilgili böyle bana söz hakkı verildiğinde ben konuşmak istiyorum çünkü. Evet. İstediğim gönlümdeki her şeyi hemen hemen söyleyebildiğime inanıyorum. Teşekkür ediyorum bu imkan için.
1: Sağ olun. İyi geceler diliyoruz efendim size.
0: Teşekkür ediyorum. Ben de sizlere.
1: Değerli dinleyiciler, psikolojik danışman Doktor Ayşıl Susuzlu telefon hattımızdaydı. Aktardıklarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz.

0: Değerli dinleyiciler, tiyatro oyuncusu, jeodramatik ve yaratıcı dans eğitmeni, aynı zamanda Almanca öğretmeni olan Doktor Bahar Güney konuğumuz efendim. Kendisine merhaba diyelim. Merhaba Doktor Bahar Güney. Nasılsınız?
1: Merhaba. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkürler efendim. Bizler de iyiyiz. Size soracağımız oldukça fazla yönünüz var efendim. Jeodramatik var, tiyatro oyunculuğu var, yaratıcı dans var. Yakında yazın yapacağınız kamp var. Umarım süre yeter diye düşünüyorum. Ve
1: tabii,
0: öncelikle
1: yetmezse bir daha bağlanırım ben başka zaman.
0: Ne güzel. Biz birkaç özelliğinizi saydık. Şimdi o zaman biraz da siz bize kendinizi anlatır mısınız?
1: Olur tabii. Ben Bahar Güney. Aslında Alman dili edebiyatı mezunuyum. Daha sonra Almanca öğretmenliği okumuştum, öğretmen olmak istediğim için. Yaratıcı drama alanında yüksek lisansımı yaptım. Çağdaş Drama Derneği eğitmenlerindenim aynı zamanda. Daha sonra da dışa vurumcu oyun, jeodramatik, bugün de üzerine konuşacağımız bu yöntem üzerine doktoramı tamamladım. Ve bu alanlar arasında geçişler yaparak çalışmalarımı sürdürüyorum. Sanatlar arası bir içerik oluşturma üzerine tasarımcıyım diyebilirim.
0: Evet, peki bu yaptığınız, ilgilendiğiniz bütün alanların ortak bir noktası var mı, buluştukları?
1: Evet, genel olarak aslında hepsi harekete dayalı ve devinime dayalı. Oturduğumuz yerden yapmadığımız, hareket ettiğimiz, düşündüğümüz, bedenimizi, zihnimizi kullandığımız, aslında bütüncül olarak holistik diyebiliriz buna. Yani hem zihinsel, hem duygusal, psikolojik, hem de ruhsal olarak, fiziksel olarak bize hitap eden özelliğe sahip bu alanlar. Neden? Çünkü hepsi aslında sanat yoluyla öğrenme temelli yöntemler diye söyleyebilirim.
0: Peki mesela aslında jeodramatik Türkiye'ye getiren ilk ve şu anda sanırım hala tek kişi sizsiniz ve 10. yılı devirdiniz yakınlarda, dün mü bugün mü 10. yılınız oldu, 10. yılınızda kutlu olsun
1: evet.
0: Diyelim.
1: Çok teşekkürler.
0: Bu zaman şunu soralım, jeodramatik nedir? Kulağa hoş gelen bir terim jeodramatik ama sizden dinlemek isteriz.
1: Tabii ki. Şöyle anlatayım hemen ne olduğunu, kısaca anlatmaya çalışacağım. Çünkü aslında bu tarz yöntemleri anlatmak da olmuyor. Onları deneyimlemek, yaşamak gerekiyor. Fakat en azından hani zihinlerde bir şeyler oluşabilmesi için birazcık anlatmakta fayda var. Jeodramatik aslında yine sanat yoluyla öğrenme yöntemlerinden olan yaratıcı drama, yaratıcı dans, ofşuder, elementer müzik ve hareket eğitimi gibi. Aslında sanatı araç olarak kullanan, daha çok pedagojik gelişime katkı sağlayan yöntemler. Ve bu yöntemler bizim birey olmamızı, toplumun gelecekte eyleyen, düşünen, aktif bireyleri olarak hareket etmemizi sağlayacak yöntemler. Bu yöntemlere bizim anaokulundan üniversiteye kadar yetişkinlik döneminde de ya da yaşam boyu öğrenme süreçlerinde de hep ihtiyaç duyduğumuz. Çünkü topluluk içerisinde yaşamayı tekrar ve tekrar öğrendiğimiz bizler için her daim bu çemberler çok faydalı ve katkı sağlayıcı. Jeodramatik, dramatik oyun Fransızcadan geliyor. Fakat biz bunu Türkçe'ye dışa vurumcu oyun olarak çevirdik. Neden? Çünkü eğer dramatik oyun dersek sadece yaratıcı dramada bizim kullandığımız dramatik oyun, yani evciliğe daha çok tekabül ediyor. Fakat biz öyle süreçler yaşıyoruz ki bu süreçlerin içerisinde karşılaşmalar var. Dolayısıyla da aslında dışa vurum süreçlerini deneyimliyoruz ve bu nedenle Türkçeleştirdiğimizde dışa vurumcu oyun demek daha uygun oluyor. Peki neler yapıyoruz jeodramatikte biz? Bizim de aslında bir uyaranımız oluyor, çemberimiz oluyor. O çemberde bu uyaran bir şarkı da olabilir, bir resim de olabilir, bir metin, bir masal, bir hikaye olabilir. Bunlardan yola çıkarak biz roller seçiyoruz ve anlattıklarımızı, izlediklerimizi oynuyoruz. Daha sonrasında da neler deneyimledik diye konuşuyoruz. Dolayısıyla bizim bir değerlendirme sürecimiz yok aslında. Bizim yaşantı aktarımı sürecimiz var. Ve daha çok bireyden yola çıkar. Neyi deneyimledim, ne hissediyorum? Rol bana niye diyor ve ben burada ne yapmak istedim? Kendimle seçtiğim rol arasında bir karşılaşma yaşadım. Belki o rol oynarken başkalarıyla da karşılaşma yaşadım. Bütün grupta. Dolayısıyla benden sana ve bize doğru gelişleyen bir süreçle karşı karşıya oluyoruz biz jeodramatikte.
0: Evet. Peki mesela jeodramatikte bir sahne var mı? Sahneye çıkıyor musunuz? Gösteriler oluyor mu? Yoksa grubun içerisinde mi dönüyor dramatik.
1: Aslında evet, şöyle, biz hiçbir şekilde gösteri yapmıyoruz. Bütün süreci kendi içimizde gerçekleştiriyoruz. Provasız, ezbersiz, tiyatrosuz, tiyatro sözcüksüz tiyatro diyoruz biz buna. Çünkü biz bir hikayeyi nasıl canlandıracağız, nerede konumlandıracağız, ev nerede olacak, ağaç nerede olacak, hepsini netleştiriyoruz ve onları

0: kullandığımız aksesuarlarımızla, kumaşlarımızla oluşturuyoruz. Kendi kostümlerimizi tasarlıyoruz. Daha sonra oynuyoruz. Oynarken de gong sesimizle birlikte oynamaya başlıyoruz ve oyun bittiğinde tekrar gong sesini duyduğumuzda oyun bitiyor. Aslında tam anlamıyla seyirci için değil, kendimiz için oynuyoruz ve tam bir ritüel içerisinde. Tıpkı sanki seyirciler bizi sahnede izliyormuşçasına, rolümüze girdiğimizde, oyuna başladığımız an itibariyle bir daha o rolden çıkmıyoruz oyunumuz bitene kadar. Ve bu yöntemin en önemli özelliklerinden birini söylemekte çok fayda var. Çünkü ayırt edici bir özellik, biz hiç konuşmuyoruz. Sözcüksüz dedik ya. Hiçbir şekilde konuşma yok ama bütün nidalar serbest. Ağlayabilirim, gülebilirim, kahkaha atabilirim, sesler çıkartabilirim. Fakat dil bariyerini ortadan kaldırıyoruz. Yani isterse cıbırca konuşabiliriz. Bazı arkadaşlarımız zorlanabiliyorlar cıbırca konuşmakta, konuşmuyorlar. Tabii yaklaşımlar da değişiyor. Almanya daha çok cıbırca konuşurken Avusturya'da çok fazla cıbırca konuşuluyor. Buradaki amacımız dil bariyerini ortadan kaldırarak aslında jest, mimik, hareketle baş başa kalıp kendimizi dil dışında araçlarla ifade etmek ve belki de hiç karşılaşamayacağımız anlarla, farkındalıklarla karşılaşmamızı sağlamak. Tabii dil bariyerinin ortadan kalkmasının bir başka gücü de şu, çok international olarak uluslararası oynayabiliyorsunuz. Çünkü Almanya'dan, Avusturya'dan eğitmenlerimiz geldiğinde biz onlarla oynarken diğer arkadaşlarımız Almanca bilmiyorlar. Evet, hikayeyi çeviriyoruz, anlatıyoruz ama oyun başladığı an itibariyle herkes konuşmadan, anlatılanı dinleyerek oynuyor. Dolayısıyla bir Almanla bir Türk'ün aynı dili konuşuyor olmasına gerek kalmıyor. Oynadığımız oyun zaten bizim dilimiz haline gelmiş oluyor.
1: Evet. Şimdi kostüm aksesuar oluyor mu peki?
0: Evet. Bahsettiğim gibi bizim çok kumaşımız var, tüllerimiz var ve aksesuarlarımız var. Şapkalar var, gözlükler var, eldivenler, kravatlar, çantalar, peruklar, aklınıza gelebilecek her şey. Bir yandan da büyük kumaşlar, küçük kumaşlar, tüller, şifonlar, organzelerimiz var ve onların hepsini biz kullanıyoruz. Mekan tasarlarken kullanıyoruz, kostüm tasarlarken kullanıyoruz. Aynı zamanda belki bir restoranı oynuyoruz. Bizim örgüden yapılmış yiyeceklerimiz de var, keklerimiz, pastalarımız. Onları da kullanıyoruz. Her şeyi kullanmak mümkün. Her şeyi başka bir şeyin yerine koymak, sözcük yerine imgeyle anlatmak, geri geldiği de nesneyle anlatmak mümkün oluyor. Özellikle biz yetişkinler bu aksesuarlara, bu kumaşlara, kostümlere daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Bu arada diye de belirtmek istiyorum. Çünkü bizim içine girebilmek için daha fazla uyarana, motivasyona ihtiyacımız oluyor. Ama ben çocuklarla oynarken şimdi tavşan oluyoruz dediğim an zaten çocuk tavşana dönüşü veriyor. Dolayısıyla çok fazla kumaş kullanmak istemiyorlar. Çok fazla aksesuar istemiyorlar ama sembolik olarak bir iki şey kullanıyorlar. İlk başta hoşlarına gidiyordu. Sonra daha az kullanmaya başladılar. Çünkü çocuk anda ve o şeye dönüşelim dediğimiz anda dönüşüyor. Biz yetişkinlerin biraz daha desteğe ihtiyacı oluyor. Bu sebeple de aslında kumaşlar ve aksesuarlar bizi destekliyor bu anlamda.
1: Evet, aslında baktığınızda biz de bir zamanlar çocuktuk. Belki o zamanlar jödramatik olsa biz de tavşan ol dediğinizde hemen kendi vücudumuzla tavşan olabilirdik ama büyüyünce aksesuarlara ihtiyacımız oluyor. Şimdi sizin gözlemlerinizde gençlerle, çocuklarla, yetişkinlerle de çalışıyorsunuz. Neden böyle bir dönüşümde oluyoruz, unutuyoruz mu diyelim ya da utanıyor muyuz? Gözlemleriniz nelerdir bu konudaki, yorumlarınız nelerdir?
0: Bu çok çarpıcı bir durum. Neden? Çünkü aslında biz hiçbir zaman çocuk olduğumuz halden uzaklaşmıyoruz. Nasıl örnek verelim? Mesela ben Bahar olarak şu anda yakınlarda 50 yaşıma gireceğim. Çok az kaldı artık ama benim içimdeki 5 yaşındaki Bahar da, 10 yaşındaki Bahar da, 15-20 yaşındaki Bahar da benimle birlikte yaşamaya devam ediyor. Biz onları unutuyoruz aslında. Yetişkin olmanın ciddi bir şey olduğunu ve yetişkin olmanın oyun oynamamak gerektirdiğine inanıyoruz. Oyun oynamayı unuttuğumuz için mi büyüyoruz, büyüdüğümüz için mi oyun oynamayı unutuyoruz diye bir cümle var ya Bernard Shaw'ın. Tam da burada hayır, biz oynamayı bırakıyoruz yetişkin olduk diye. Oysa oynamaya devam edebiliriz. Yetişkinim diye, ciddi olacağım diye oynamayan yetişkinlerin oynamaya başladıktan sonra ilk başta

0: tuhaf karşıladıkları ama daha sonra oynamayı çok sevdikleri ve o oynama kasının bir nevi yeniden uyandırdığımızı görüyoruz. Ve tekrar tekrar oynamak istemeye başlıyor insan. Bu sebeple bizim içimizdeki oyunbaz olan tarafımızı, ki o oyunbaz tarafımız, yaratıcı tarafımız bizim içimizdeki çocuk, onu beslememiz gerekiyor. Ona alan açmamız gerekiyor. Biz onu ne kadar unutursak, bastırırsak bir o kadar aslında biz de yaratıcılığımızı ve oyunbaz halimizi kaybediyoruz. Haliyle biraz da yaşama olan bağımızı ve neşemizi kaybetmeye başlıyoruz.
1: Hı hı. Peki mesela orada atölye diyorsunuz sanırım ya da ne diyorsunuz,
0: evet,
1: buluşmalarınıza? Atölye mi?
0: Atölyelerde buluşuyoruz. Atölye yapıyoruz.
1: Bir atölye ne kadar sürüyor?
0: Bir atölye ne kadar sürüyor? Çok güzel. Okul öncesiyle ben 1,5 saat çalışıyorum bağlantı çemberiyle birlikte. Bu bir rekordur. Normalinde yaratıcı drama eğitmeni olarak ben 4 yaşla 20 dakika, 5 yaşla 25, 6 yaşla 30 dakika çalışıyorsam ben 4-6 yaşla 1,5 saat çalışıyorum. Bu müthiş bir şey. Çünkü dramatik oyun dedik, evcilik oyununa benziyor dedik. Ben çocuğa bildiği bir şeyle gidiyorum. Diyor ki bir yetişkin geldi, benim yaptığımı yapıyor. Benimle birlikte oyun arkadaşım o zaman o diyor. Ve alanını açıyor, birlikte oynuyoruz. Keyifle oynuyoruz. Hiçbir şeye ihtiyaçları olmuyor. Ne su içmek istiyorlar, ne tuvalete gitmek istiyorlar. Anın içinde hep birlikte o kurduğumuz oyunda uzun bir süre oynayabiliyoruz. Tabii ki bir sürü kazanımı var onlara aktarılan bu süreç içerisinde. Ama genel olarak baktığımızda onlar bildikleri oyunu oynadıklarını zannediyorlar. Yetişkinlerle oynarken de minimumda 2 saat, bir oturum 3 saat sürüyor. Biz eğitim verdiğimizde, şimdi yaz kampımız olacak, 4 gün boyunca oynayacağız. Günde 6 saat oynayacağız.
1: Üf, aralıksız.
0: Aralıklarla tabii ki, yemek molalarıyla, dinlenerek. Avusturya'da 9 saat oynuyoruz mesela günde kamp olduğunda.
1: Oldukça yorucu oluyordur. Şimdi peki hikayeler nasıl oluyor? Gerçek hikayelerden mi yola çıkılıyor yoksa belli başlı hikayeler, yönlendirmeler var mı?
0: Şöyle, gerçek hikayelerden yola çıkmıyoruz. Gerçek hikaye derken şunu kastediyorsanız eğer, biyografik olaylar, hikayeler canlandırılabilir mi? Mesela Lusitania gemisini oynamıştık. Lusitania gemisi yapılmış ve zamanında bir denizaltı tarafından vurularak batmasına sebep olmuştu. Hı hı. Ya da Titanic'ten de bahsedebiliriz burada. Bu tarihi olayları oynamak mümkün elbette ki. Mitolojik hikayeler, masallar, dediğim gibi belki bir ressamın tablosunun içinde olmak. Biz 10. yıl kutlamamızda sadece hani yaşasın kutluyoruz 10. yılımız demedik. Oynadık da, oynarken de bir ressamın tablosu üzerinden yaptı. Bir resim üzerinden oyunumuzu oynadık. Hı hı. Bizim uyaranlarımız bazen dediğim gibi bir şarkı olabilir, bazen bir resim olabilir, bazen bir hikaye olabilir. Fakat biz playback tiyatrodaki gibi katılımcıların arasından birinin anlattığı bir hikayeyi oynamıyoruz. Bizde öyle bir yapı, hı, yok.
1: Anladım. Peki kimler bu tekniği uygulayabilir?
0: Bu yöntemi kimler kullanabilir? Bu yöntemi aslında herkes kullanabilir. Bizim Türkiye'de toplamda şu anda 12 uygulayıcımız ve ben de eğitmenim, bir eğitmen, toplam 13 kişiyiz ve 12 uygulayıcımız arasında okul öncesi öğretmenleri var, felsefe öğretmenleri var ama aynı zamanda hiç eğitim alanından olmayan, IT alanında çalışan arkadaşımız da var. Devlet sanatçısı, tiyatro oyuncusu olan uygulayıcı arkadaşlarımız da var. Geniş bir kitleye hitap ediyoruz. Herkes uygulayabilir, herkes oynayabilir. Zaten atölyelerimizde biz herhangi bir oyunculuk geçmişi de aramıyoruz. Hı hı. Ya da bu alandan kişiler gelecek de demiyoruz. Farklı farklı alandan kişiler gelebiliyorlar, geliyorlar. Ama daha çok sanat yoluyla öğrenme yöntemi olduğu için tabii ki eğitimcilerin dikkatini çekiyor. Yaratıcı drama alanında çalışan drama öğretmenlerinin dikkatini çekiyor. Tiyatrocuların dikkatini çekiyor bu alan daha çok.
1: Hı hı. Peki, dramatik baktığımızda hayatın hangi alanlarında ya da hangi iş kollarında uygulanabiliyor? Anaokulları dedik, onlar var, tamam, ama mesela bir iş kolunda da kullanılabilir mi bu teknikler?
0: Tabii ki aslında kullanılabilir. Şöyle söyleyebiliriz. Tüm eğitim kademelerinde

0: de kullanılabilir. Anaokulunda kullanılabilir, ilkokulda kullanılabilir, ortaokulda, lisede, üniversitede bir şeyi öğretmek için bir yöntem olarak kullanılabilir. Nasıl eğitimde drama diyoruz, eğitimde şöyle dramatik de diyebiliriz. Biz şu son zamanlarda müzede kullanıyoruz. Ben bir müzede çalışıyorum ve müzede o var olan sanat eseri üzerinden oluşturduğumuz içeriği sonrasında çeşitli ön hazırlıklar ve oyunların ardından jö dramatik yöntemiyle canlandırıyoruz. Müze eğitiminde jö dramatiği kullanıyoruz. İş yerinde de kullanabilirsiniz. Bir problem çözmede de kullanabilirsiniz. Yöntemi biliyorsanız eğer çeşitli alanlarda içerikler oluşturup kullanmanız mümkün. Boş zaman etkinliği de olabilir. Doğum günü partisinde de kullanabilirsiniz. Eğitimde de kullanabilirsiniz. Eğlenmek için de kullanabilirsiniz. Her alanda kullanılabilecek bir yöntem aslında.
1: Evet, peki oldukça yaygın bir yöntem değil Türkiye'de sanırım. 12 uygulayıcı dediniz. Uygulayıcı nasıl oluyoruz?
0: Evet, biz 10. yılımızı kutladık ve 10. yılda toplamda 12 uygulayıcımız var. Pandemiden dolayı sürecimiz uzadı ama 5 yılda mezun ettik. Yeni olduğu için o zamanlar yurt dışından eğitmenlerimiz geliyordu eğitim vermeye. Artık ben eğitmen olduğum için ben kendim de eğitim verebiliyorum ve uygulayıcı olmak isteyen adaylarla eğitimlerimiz sürüyor. ABC modülü olmak üzere 3 modülden oluşuyor eğitimimiz ve aslında eğitimimiz süresince sürekli oynuyoruz. A modülünde deneyim kazanıyoruz ve iyi oyunbazlara dönüşüyoruz aslında. B modülünde biraz daha teknik olarak bakıyoruz neyi nasıl yapmalıyız diye. Ama bunların hepsi yine oynayarak oluyor. C modülünde de uygulayıcı adaylarımız bize uygulama yapıyorlar. Sonra onlar da mezun oluyorlar. Mezuniyet öncesi 60 saat stajları var. Her yaş grubuyla staj yapmalarını bekliyoruz. Daha sonrasında da kendi uygulamalarını yapıyorlar, projelerini bize de uyguluyorlar. Her yaş grubuyla olması önemli çünkü yurt dışından gelen belgelerinde herkese çalışabilmeleri için her yaş grubuyla staj yapmış olmaları gerekiyor. Jö Dramatik Türkiye, Almanya Jö Dramatik Derneği'ne bağlı ve eğitiminizi tamamladığınızda uluslararası geçerliliği olan Almanya'dan Jö Dramatik uygulayıcı belgesi alabiliyorsunuz. Uygulayıcı ve eğitmen olmak iki ayrı kategori. Tıpkı evet. Playback tiyatroda da olduğu gibi uygulayıcılar uygulama yapabiliyorlar, eğitmenler uygulayıcı yetiştiriyorlar.
1: Evet, peki mesela ne kadarlık bir süreç bu?
0: Aslında toplamda eğitim olarak bakarsak 35 gün süren 6 saat diye hesaplarsak günde 35 çarpı 6 diyebiliriz buna. Artı 60 saat stajımız var. Bunu da düzenli olarak eğitim açıldığında hafta sonları yaptığımızda yaklaşık 2 yılda bitirebiliriz. Tabii ki içinde bulunduğumuz çağ hızlı gerektiriyor gibi gözüküyor. Fakat bazı şeylerin hala sindirilerek, anlaşılarak öğrenilmesi, uygulanabilmesi için zamana ihtiyaç var. O yüzden hızlandırılmış bir eğitim yapısına sahip değilce dramatik.
1: Evet, bir de şunu merak ediyoruz. Seyirciyle neden buluşulmuyor? Özel bir nedeni var mı?
0: Şöyle, özel bir nedeni yok aslında. Biz burada kendimiz için oynuyoruz daha çok. Fakat örnek verecek olursam Avusturya'da ilkokul öğrencileriyle çalıştığımız zaman ilkokul öğrencileriyle bir kitabı çalışıyoruz. Ne olsun kitabımız? Diyelim ki
1: Küçük Prens
0: kitabını çalışmış. Küçük Prens de olabilir. Küçük Prens birazcık uygulaması zor. Küçük Cadı tamam. kitabını çalışmış tamam. olalım. Burada var mı bilmiyorum.
1: Küçüğü tutturduk da cadı sizden
0: evet,
1: olsun. Küçük
0: tutturduk. bu cadı kitabını oynadık diyelim ki çocuklarla yılda 4 buluşma yapıp oynuyorlar. O 4 buluşmadan sonra ailelerin, çocuklar Jö Dramatiği çok sevdikleri için ailelerine göstermek istiyorlar. O zaman o 4 buluşmada bütün bölümleri oynanmış olduğu için kitabın o bölümler toplanıyor. Tekrar bir deneme yapılıyor. Bir oynayalım bakalım, bir hatırlayalım diye. Bir prova günü gibi düşünebiliriz bunu. Ertesi günde aileler geliyorlar, oturuyorlar. Çok basit aksesuarlarla ve çok basit kumaşlarla eğitmenin anlatıcılığında, çünkü katılımcılar hiç konuşmuyor, eğitmen anlatıyor, katılımcılar oynuyorlar aslında. Eğitmenin anlatıcılığı eşliğinde sahneleme yapılıyor, yapılmıyor değil. Hı hı. Ama Biz bugüne kadar yapmadık. Çünkü

0: Şu anda Türkiye'de jeodramatik yönteminin anlaşılması ve yaygınlaştırılması üzerine ve uygulayıcı yetiştirme üzerine çalıştığımız için amacımız biraz daha uygulayıcımız olsun ve Türkiye'nin çeşitli yerlerine dağılabilelim ve orada aktif olarak uygulamalar yapılabilsin olduğu için şu anda daha gösteri de yapalım noktasına gelmedik. Ama yapılamaz mı? Yapılır. Örneği var mı? Var. Avustralya'da da yapıldığını gördük. Veliler de çocukları izlemeye geldiler. Çok da keyifli geçiyor. Ve bir performans 1,5 saat sürmüştü yaklaşık diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam
1: Evet,
0: eğer.
1: evet. Bir de kamptan bahsettiniz. Bu yaz bir kamp olacak sanırım. Dışa vurumcu sanat terapileri kampı. Direkt jeodramatikle ilgili mi yoksa başka alanlarda olacak mı kampta?
0: Şöyle söyleyebilirim. İki tane kampımız var bizim. Birincisi Haziran'ın sonunda 29 Haziran 3 Temmuz arasında Adrasan'da olacak. Bir Araya Geliş Hikayeleri adlı bu kampta sadece jeodramatik oynayacağız biz. Kayıtlarımız da devam ediyor. İkinci projemiz Arke projesi. Onu da Şirince'de oynayacağız. Orada hem sanat terapistleri hem de jeodramatik alanının da olduğu dışa vurumcu sanat uygulamaları yapacağımız bir süreç olacak. Onun da kayıtları devam ediyor.
1: Bunlara sizin sayfanızdan ulaşabilirler mi?
0: Evet, bizim sayfamızdan ulaşabilirler, kaydolabilirler, doğrudan bize yazabilirler, iletişime geçebilirler bizimle. Biz birlikte oynamayı çok isteriz hep beraber. Herkese açığız. Uygulama yapmış olmak gerekmiyor, oynamış olmak gerekmiyor. Bu deneyimi yaşamanın kendisi zaten bir armağan olacak. Özellikle bu yıl 10. yıl olduğu için biz Bir Araya Geliş Hikayeleri başlığıyla kampımızı yapacağız. Bu bizim ikinci kampımız olacak. Daha önce de Fethiye'de kamp yapmıştık. Kampta oynamanın İstanbul'da ya da şehirde bir atölyede oynamaktan çok daha fazla etkisi var. Çünkü bir araya geliyoruz, sabah birlikteyiz, akşam birlikteyiz. Aynı yerdeyiz, dışarıda oynama imkanımız var, havuzun içinde oynama imkanımız var, mekanın içinde oynama imkanımız var. Çok daha fazla çeşitlilik sunuyor bize mekan açısından kamp yapıyor olmak. Aynı zamanda da daha fazla vakit geçirmemizi sağlıyor. Daha çok sosyalleştiğimiz, birbirimizle paylaşımda bulunduğumuz süreçler olmuş oluyor.
1: Evet.
0: Bunun dışında da bir şey daha ekleyebilirim.
1: Tabii.
0: Bu jeodramatikle ilgili değil ama benim üzerine çalıştığım ve beni çok heyecanlandıran bir nokta. Sevgili kurucu ortağım Özge Toparlak'la bebek tiyatrosu yapıyoruz biz. Tıpış tıpış tiyatro. Onun da birinci yaşını doldurduk. Onun heyecanını da sizinle paylaşmak istiyorum. 6-24 ay için oyunlarımızı izlemeye gelebilirler.
1: Evet, bebeklere yaptığınız tiyatroda bebek yaşında daha 1 yaşında o zaman. Büyüdükçe yaşta büyüyecek mi? 10. yılda da bebek tiyatro
0: Şöyle
1: olacak mı?
0: 24 ay sonrasında oynamıyoruz.
1: Evet.
0: Bizim iddiamız bebek tiyatrosu yapıyor olmak.
1: Ne güzel.
0: O oyunu 6-24 aya oynuyoruz ama 24 ay 36 ay içinde oyunumuz var.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: Türkiye'de daha yeni çok böyle minnak tıpış tıpış adımlarla büyüyor ama yurt dışında 40 yıldır var olan bir alan bu da. Bizim de çok ihtiyaç duyduğumuz, gerçekten bebekler izliyor, izlemez demeyin. Tecrübeyle sabittir. Hepsi çok iyi izliyorlar.
1: Ne güzel. İsmi de çok güzelmiş. Çok yaratıcıymış. Tıpış tıpış tiyatro. Direkt
0: Evet.
1: zaten belli ediyor kimlere oynayacağını.
0: Evet.
1: Yavaştan veda edeceğiz. Eklemek istediğiniz ne var? Ya da şunu sorayım. 10. yılı devirdiniz ya jeodramatik Türkiye'de. Bundan sonraki hedefleriniz nelerdir? Ondan bahsedin. Sonrasında da yeni projeler varsa ve söylemek istediğiniz ne varsa ekleyelim efendim. Sonra veda edelim.
0: Tabii, tabii. 10. yılı bitirirken biz 10. yıl armağanları adı altında çeşitli STK'larla iletişime geçiyoruz. Ve bu STK'lar aracılığıyla özellikle çocuklara ve yetişkinlere çok ulaştık, gençlere çok ulaşamadık düşüncesinde olduğumuz için gençlere yönelik içerikler hazırlıyoruz. Yücel Kültür Vakfı ile yaptık 4 hafta. Bütün STK'larla işbirliğine açığız bize ulaştıkları an. Bizim 6 şehirde uygulayıcımız var. Bu 6 şehirden birinde varsa uygulayıcımız hemen gönüllü olarak gelip işbirliği içerisinde 10. yıl armağanları adı altında seve seve atölyeler yapabiliriz. Her yaşı yaparız. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, genç,

0: yetişkin olmak üzere her yaş diye söyleyeyim, tekrar sınırlandırmayayım ilk başta gençler dedim diye. Birincisi bunu dile getirebilirim. Eğitimlerimiz devam ediyor, eğitimlere katılınabilir. Bizim daha bu önümüzdeki yıllar için var olan projemiz içerisinde de daha fazla uygulayıcı yetiştirmek var. Belki bize destek olacak, sponsor olacak kurumlarla işbirliği yapıp sahada öğretmenleri eğitip uygulayıcı olarak çalışmalarını sağlamak gibi hedeflerimiz var. Çünkü bu yöntemin psikososyal destekleri ne kadar güçlü olduğunu gördük. Ben sahada da çalıştım depremden sonra bir yıl boyunca ve bu yöntemi de sık sık kullandım. Yaratıcı dramanın yanı sıra şu dramatik atölyeleri de yaptım ve ne kadar iyi geldiğini, bir arada olmanın o gücünü biliyorum. Dolayısıyla aslında sahaya ulaşabilmek istiyorum. Buradan da seslenmiş olayım. Lütfen bize destek olun ki biz sahaya gidip evet, çalışabilelim öğretmenlerle diye söyleyebilirim.
1: Evet, şu an için. Teşekkür ederim o zaman. Size iyi geceler dileyelim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun davetiniz için. İyi geceler diliyorum.
1: Sağ olun. Teşekkür ediyoruz değerli dinleyiciler. Jeodramatik eğitmeni, tiyatro oyuncusu Doktor Bahar Gürey telefon hattımızdaydı. Kendisine teşekkür ediyoruz.

0: Dinleyiciler, geldik gecenin sonuna. Şehir ve Edebiyat bölümümüzde Gümüşhane'ye uzanıyoruz. Şair, yazar, akademisyen Talat Ülker bizlerle birlikte olacaktı. Telefon hattımızda olacak efendim kendisi. Şiir, deneme, inceleme eserlerinin yanı sıra gazeteci olarak da Türkiye'nin entelektüel birikimine katkı sağlayan Ülker, Gümüşhane Kültür ve Sanat Derneği Başkanlığı görevinde de bulundu. Talat Ülker eserlerinde Türk halk kültürü ve tasavvufundan yoğun olarak besleniyor. Halk şiirinin durumu, duru anlatımı ve divan şiirinin derinliğini eserlerinde birleştiriyor ve şiirlerinde mistik ve milli imgelerin yanı sıra aşk, yalnızlık, özlem, gurbet, ayrılık, şehir ve ölüm temaları da öne çıkıyor. Şu anda da telefon hattımızda kendisi, değerli dinleyiciler, kendisine bağlanacağız. Türk şiirinin farklı tür ve biçimlerinde kullandığını belirtelim efendim değerli konuğumuzun. Ve Talat Ülker, biraz daha bahsedecek olursak, 1963 yılında Gümüşhane iline bağlı Keçikaya köyünde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde, ortaokulu kalede nahiyanesinde okudu. Lise öğrenimini Gümüşhane Lisesi'nde tamamladı. Tam bir Gümüşhaneli diyebiliriz efendim kendisi için. Öğretmenlik hayatına Muş'un Bulanık ilçesinde başladı. Ve 2 yıl sonra da Gümüşhane Lisesi'ne Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni olarak atandı. 1992 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne bağlı Gümüşhane Meslek Yüksekokulu'na Türk Dili Okutmanı olarak geçerek akademik hayata adım attı. Halen Gümüşhane Üniversitesi Türk Dili Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Ve akademik çalışmalarının yanı sıra şair, yazar ve editör kimlikleriyle de tanınıyor kendisi. Yayınlanmış başlıca eserleri şiirde efendim 40. Kapı 1997 yılında çıktı. Bir Avuç Düş, Kararsız Düşler şiir kitapları var. Denemede Kar Sesi, Muhayyel Bir Sevgiliye Yazılmış Edebi Mektuplar içeriğiyle Aşk Tene Düşünce, İnsan, Aşk ve Hayata Dair Türk İslam Kültürü çerçevesinde Cevap Arayışları çerçevesinde denemeleri var. İnceleme ve biyografi eserlerine baktığımızda Harşit'in Hırçın Sesi Atsız, Ozan Mahmut Polat, Hışır Osman Hayatı, Sanatı ve Şiirleri, Turan Tuğlu var inceleme ve biyografi kitapları arasında ve Derin Ülkenin Sığ Gündemi 1-2 adlı çalışmaları var. Editörlük ve derleme alanına baktığımızda Gümüşhaneli emekli öğretmen Mehmet Ali Çubukçu'nun tüm şiirlerini derlediği kitabı var. Gümüşhane'de yaşayan Talat Ülker, evli ve 4 çocuk babasıdır efendim. Bunu da böyle özgeçmişine baktığımızda sizlere iletebiliriz. Ve kendisi akademik çalışmalarının yanı sıra şair, yazar, editör demiştik. Ve Herfene Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini de yapıyor. Aynı zamanda geçmişte Gümüşhane'de Yerel Memleket Gazetesi'nde çıkardı. Gümüşhane Kültür ve Sanat Derneği Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde de bulundu. Karadeniz Yazarlar Birliği üyesi, aynı zamanda yazı hayatını çeşitli gazete ve dergilerde sürdürüyor. Talat Ülker'in şiiri milli romantizm çizgisinde olup Türk halk kültürü ve tasavvuftan yoğun olarak besleniyor. Halk şiirinin duru anlatımıyla divan şiirinin derinliğini eserlerinde birleştirmeye çalışıyor. Şiirlerinde mistik ve milli imgelerin yanı sıra aşk, yalnızlık, özlem, gurbet, ayrılık, şehir ve ölüm temaları da öne çıkıyor. Türk şiirinin farklı tür ve biçimlerini de kullanıyor. Şu anda da telefon hattımızda Talat Bey. Alo, merhaba.
1: Merhabalar.
0: Evet.
1: İyi yayınlar diliyorum size ve dinleyicilerinizi de saygıyla selamlıyorum.
0: Teşekkür ederiz efendim. Ben size uzun uzun anlattım dinleyicilerimize efendim. Eserlerinizden bahsettik.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gümüşhane'den bahsettik. Hangi kalemleri ele aldığınızdan bahsettik. Böyle detaylı bir şekilde anlattım size. O yüzden şimdi size şunu sormak istiyoruz. Yazmak, ne zaman yazmaya başladığını, yazmak sizin için ne ifade ediyor diye sorarak başlayalım efendim.
1: Evet, şimdi Cem Meriç yazmak için şöyle bir tabir kullanır. Her metin bir şişeye koyup denize atılmış bir imdat çağrısıdır. Kime varır, kim açıp okur bunu bilemezsiniz. Yazmak bir manada kendi iç yolculuğuna çıkmış her insan.

0: için bir ihtiyaç. Bu ihtiyacı açığa vurup vuramamak biraz da yaşadığınız hayatın size çizdiği yolla ilintili bir durum. Benim yazma serüvenim biraz da Gümüşhane gurbet kenti. Yönü gurbete dönük olan insanların bir yanı şiirle ilintili oluyor isteseniz de istemeseniz de. Türkülerle, ninnilerle büyüyen bir insan olarak şiire zaten bir yanınız aşina. Ardından ortaokulda bir öğretmenimin, ki ilginç olanı benim için bir matematik öğretmenimin bir dokunuşuyla şiirle ünsiyetim başladı. Ortaokul bir sınıftan beri karalardım bir şeyler ama daha sonra edebiyat fakültesi kazanıp şimdi de tahsilini yapınca biraz daha şuurlu bir çabaya dönüştüm. Şiir, deneme, kısa öyküler ve demin anlattığınız biraz da biyografik, halk bilimi, folklor, mitoloji üzerine çalışmalarım oluyor. En büyük gayem de biraz Gümüşhane'nin saklı kalmış yanlarını da açığa çıkarmak ve Türkiye'ye duyurmak diye özetleyebilirim.
1: Evet, tam onu söyleyecektim. Tam bir Gümüşhanelisiniz efendim. Ve Gümüşhane sizin için oldukça fazla anlam ifade ediyor diye düşünüyoruz. Peki Gümüş...
0: Evet, müsaade ederseniz tabii. O cümlenizin arasında şunu söyleyebilirim. Buyurun. Şimdi şehirlerin büyüklükleri genellikle coğrafyalarıyla, nüfuslarıyla, ekonomileriyle ölçülür. Tabii ben bir kültür insanı olduğum için benim için şehrin büyüklüğü kültüre, sanata sunduğu değerlerle ölçülmelidir diye bakarım. Bu manada Gümüşhane Türkiye'nin en mümbit illerinden biridir. Hatta kendi nüfus ve ekonomik büyüklüğüyle ölçerseniz çok önemli illerinden biridir. Yani Türkiye'nin mistik coğrafyasını kuran Güvenç Abdal'dan başlayıp Gümüşhanevi'den Şeyh-i Şerani'ye bir tasavvuf büyükleri silsilesi. Ardından Vassı Mahir Koca Türk, Hüseyin Nihal Assız, Necdet Sançar, Dilaver Cebeci, Şinasi Özdenoğlu, Nurettin Özdemir, Aşık Zevraki gibi Türk şiirinin son döneminde çok çok önemli izler bırakmış insanları yetiştirmiş bir kent. İşte Reis-ül Hattat'in Ahmet Kamil Aktik Efendi'den tutun Şeref Aktik gibi Cumhuriyet'in ilk 10 büyük ressamından biri bu şehrin kucağından çıkmış. Bu manada Gümüşhane kültür ve sanat değeri olarak kıymetli bir il. Ayrıca bir yönü daha var bilinmeyen. Folklorik bir geçiş bölgesidir Gümüşhane. Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu folklorunun iç içe girdiği, birbirinin üzerine tabaka tabaka oturduğu zengin bir folklorik malzemenin de sahibidir Gümüşhane. Bu manada Gümüşhane'yi seviyoruz. Gümüşhaneli olmak bizim için güzel bir duygu devinimi sebebidir.
1: Evet. Peki Gümüşhane Kültür ve Sanat Derneği Başkanlığı yaptınız. Hala başkan mısınız? Üye misiniz?
0: Bu dönem başkanlığımızı Ender Ülker yürütüyor. Sağlık Müdürlüğü'nde çevre mühendisi bir arkadaşımız. Ama görevi birlikte yapıyoruz. Aktif olarak, yani dernekleri bilirsiniz. Evet. 50, 100, 200 üyeniz olur da aktif üye sayınız 5'tir, 6'dır. Bizim de öyle bir yapımız var. O 5-6 kişinin omuzlarında taşınır yük. İşte şu an Şehrengiz diye bir dergi çıkarmaya devam ediyoruz. Gümüşhane Şehrengiz. Şehrin kültürel, sanatsal, turizme, tarihine, coğrafyasına dair yazılar üretiliyor o dergide ve şehri tanıtmayı hedefleyen bir Şehrengiz, biliyorsunuz şehir güzelliklerini anlatan eski divan şiirimizde bir nazım türü. Böyle bir dergi çıkarıyoruz. Daha önce Herfene diye bir dergi çıkarıyorduk. Hı hı. Kitap çalışmalarımız devam ediyor bu arada. İşte bir hayalim var. Gümüşhane'nin yetiştirdiği 29 büyük şairi böyle bir güzel kutucuk içerisinde bu Gümüşhane'nin kültürü yüz akıdır diye sunabilmek. Bugüne kadar bunların 17-18 tanesi hazır. Çalışmaları devam edenler var. Biraz bakalım. Güç yettikçe, destek buldukça bu çalışmalara devam edeceğiz inşallah.
1: Ne güzel. Peki şu an hali hazırda yayınlanmayı bekleyen şiiriniz, denemeniz, kitabınız var mı? Ya da var. Üzerinde çalıştığınız neler var?
0: Şimdi benim eser listemi siz sunmuştunuz zaten. Evet. Şeyde 24 civarında bugüne kadar eğer eserden sayılırlarsa üzerinde ismimiz bulunan kitap oldu. Şu an Gümüşhane'nin bir halk şairi var. Hasan Soydaş. Onun kitabını hazırladık o matbaada. Şimdi kendi kitabım olarak da iki tane önemsediğim kitap var. Onlar işte yayına hazır durumdalar. Bakalım son rutuşlarını atıyoruz. Birisi Türk'ün romanı adını taşıyacak. Türkülerimizin yakıldığı kültürel ortamları, Türk kültüründe türkünün önemi ve her türkü hikayeleri bir eser olacak, bir halk bilim çalışması. Bir de nasip olursa 7. şiir kitabımız Temenna adıyla şu an yayın evine sunulmuş durumda. Bakalım sonuç nasıl olacak.
1: Peki dernek olarak mesela Karadeniz Yazarlar Birliği üyesisiniz. Burada neler yapıyorsunuz dernek olarak?
0: Şimdi Karadeniz Yazarlar Birliği bir edebiyat derneği. Edebiyat şölenleri çok sıklıkla yapıldı. Gerçi son dönem dernek eski kadar aktif olamıyor. Biraz ekonomik şartlar mucidince çünkü. Bu tür çalışmalar bir kurumsal destek olmayınca devam ettirilmesi zor. Karadeniz Yazarlar Birliği'nin etkinliklerine de ortak oluyoruz dernek olarak da. Biz daha çok Gümüşhane Kültür Sanat Kulübü olarak çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. Burada Hüseyin Yal Atlı Kültür Evi diye belirtilmemize birazcık da bizim zorlamamızla inşa ettirdiğimiz bir yer var. Orada her hafta cuma günleri haftada 3 gün kültür sanat sohbeti ve her hafta ayın her 3 haftası kültür sanat sohbetleri bir günde Herfene yapıyoruz. Herfene belki duymuş olmayabilir izleyicilerinizin bir kısmı. Herfene bu Türk toplantı geleneğinin Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu bölgesinin bir kısmındaki adı, yani Urfa'daki sıra gecesine ya da kürsü başına benzeyen müziğin, sohbetin, yeme içmenin birlikte yapıldığı bir toplantı geleneği. Biz bunu 2009'dan şimdi geleneksel bir ihyası amacıyla devam ettiriyoruz. En az ayda bir her sene yaparak hem şehrin musikisini, hem sanatını, hem de insanların bir araya gelerek birlikte bir şeyler paylaşmanın zevkini yaşamasını temin etmeye gayret ediyoruz.
1: Evet. Peki eserlerinizde mesela şiirlerinizde özellikle hangi imgeleri ön planda tutuyorsunuz?
0: Şimdi ben şiirde tarzı da bir arada denemeyi yeğleyenlerdenim. Çünkü bana göre şiirin biçimi değil, muhtevası ve söyleyişi önemlidir. Hem aruz, hem hece, hem de serbest lezzini de deniyorum. Şiirlerde bana gayet bir iç olduğu var. yolculuğunda ulaştığı, evet,

dışarıya yansıtmaktır. İmge dediğim şey biraz tartışmalı bir söz grubu. Biliyorsunuz edebiyatçılar bile imgeyi tanımlamakta. Daha doğrusu

0: karması gereken bir söz. Darası alınmış bir sözdür. Kelimeleri lügati, yani sözlüğün esaretinden kurtaracak sözdür.
1: Talat Bey, bağlantımız da çok sağlıklı değil aslında. Kopuyor devamlı ve rahatsız edici oluyor. Başka bir programda sizi tekrar ağırlamayı arzu ederek veda edelim isterseniz. Çünkü çok sağlıklı, verimli bir şey olmadı. Röportaj gerçekleştiremedik. Ama sizi tekrar ağırlamak istiyoruz. Kesintiler çok oluyor. Dinleyicilerimiz de çok fazla bu kesintilerden anlaşılmadı söyledikleriniz. O yüzden sanırım havadan dolayı bir aksaklık yaşıyoruz. Şöyle birkaç cümle, veda cümlesi alalım. Sizi tekrar başka bir gün ağırlayalım.
0: Eyvallah. Yani sorun yok. Bir daha olmasın. Dert etmeyiz. Sadece şunu söyleyelim. Şiir dünyanın en kadim sanatı.
1: Evet.
0: Türk milletine en çok yakışan vasıf şair millet vasfı. Dolayısıyla her şairin, şiir yazma iddiasındaki her insanın yaptığı iş aslında Türkçenin değirmenine su taşımaktan ibaret. Türkçenin var olmasına, devam etmesine hizmet etme amacıdır. Evet. Türkçenin müktesebatına bizden de birkaç dize kalırsa, biz öldükten sonra da birkaç dizemiz hala Türkçenin müktesebatında anılırsa, bahtiyar hissederiz.
1: Evet.
0: Gerisi lafı güzaf der eskiler.
1: Evet.
0: Ben iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi geceler diliyoruz
0: size.
1: İyi
0: geceler. Sağ olun.
1: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, Talat Ülker telefon hattımızdaydı. Kendisini ilerleyen zamanda tekrar alırız. Çünkü çok sağlıklı bir iletişim kuramadık. Ve bizden bu gecelik bu kadar değerli dinleyiciler. Gönül Gezbol, Burhan Kaya, Serdar Özeren ve Çağatay Sevdi ile birlikteydiniz. Tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale etmek için olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Acı haberi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Çiftçi paylaşımında şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum ifadelerine yer verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Tekirdağ Çorlu'da şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için başsağlığı diledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajları yayımladı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede İran'la ABD arasında devam eden barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Berlin'deki temaslarda ikili ilişkiler, Türkiye-AB süreci ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Görüşmelerde ticaret, enerji ve savunma sanayi alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenecek. İran savaşında 79 gün geride kaldı. Ateşkes ve müzakere sürecine dair belirsizlik sürüyor. ABD Başkanı Trump, Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. Amerikan basını ABD ve İsrail'in İran'a yoğun saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu. İran ise olası yeni saldırılara karşı halka savunma eğitimi veriyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde nükleer enerji santrali yakınına insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Abu Dhabi Emirliği'ne bağlı Ezzafra bölgesinde Bakarah nükleer enerji santrali yakınına düzenlenen saldırının ardından yangın çıktı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı, radyasyon seviyelerinde değişiklik tespit edilmediği belirtildi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası kapatılan Irak hava sahası açılıyor. Irak hava yollarının yaklaşık 2 ay aradan sonra İstanbul'a ilk seferini uluslararası Kerkük Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği bildirildi. Irak hava yollarının Kerkük-İstanbul seferleri pazar, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 4 kez yapılacak. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 19 kişi daha hayatını kaybetti. Lübnan'ın güneyinde ise patlayıcı infilakı sonucu biri ağır, 4 İsrail askerinin yaralandığı açıklandı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde katliam yapıyor. Türkiye merkezli bir derneğe ait dağıtım noktasının vurulduğu en az 3 Filistinli hayatını kaybetti. Hamas saldırıyı kasıtlı işlenmiş savaş suçu olarak niteledi. İsrailli işgalciler Batı Şeria'da da Filistinlilerin araçlarını kundaklıyor. İslam dünyası bu yıl Kurban Bayramı'nı aynı gün kutlayacak. Dünyanın birçok noktasında hilal göründü. Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu birçok İslam ülkesi de hilalin göründüğünü duyurdu. Türkiye yeni haftaya yağışlı havayla giriyor. Sıcaklık mevsim normallerinin altına düşecek. Sağanak birçok bölgede hafta sonuna kadar aralıklarla sürecek. Meteoroloji özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Haberleri sunduk.

0: radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu.
1: Yarışma. Yazan Şahin Örgen. Dramaturg Selma Fındıklı. Yöneten Rüştü Asyalı. Yapımcı Metin Öztekin. Efektör Kani Akın.

Oynayan sanatçılar: Nazmi Hüseyin Soysalam, Seher Berin Ötenel, Nihal Dilara Keyif Gönüç, Necati Selçuk Özdoğan, Emel Meltem Eserov, Sedat Ahmet Türkoğlu, İhsan İhsan Sanıvar, Sertan Levent Şenbay, Adam Cem Balcı, Kadın Ekin Öner, Garson Yasin Kınay.

0: Bu müzik deli eder insanı. Biliyor musun Seher? Onunla birlikte yazdığım zaman şu beyaz sayfalara düşen satırlar bazen beni bile korkutuyor. Küçücük bir dokunuşla kocaman dağları unutmak edebilmek. İşte bu! İşte bu! Gerçekten muhteşem bir şey bu.
1: Sen hala yatmayacak mısın Nazmi?
0: Efendim? Anladım. Yatacağım elbette Seher. Ne o, yoksa sen yazdıklarımı beğenmedin mi?
1: Beğendim, beğendim. Çok güzel olmuş.
0: O zaman söyle bakalım. Sence bu hikaye nasıl biter?
1: Bilmem. Biter mi?
0: Bana kalırsa sen hala uyuyorsun Seher.
1: Saat kaç?
0: Uyuyarak konuşacağına gözlerini aç da bakıver. Hı? Bak. Dördü geçiyor.
1: Hangi dördü?
0: Çarpım tablosunun en küçük dördü Seher. Allah Allah. Sabahın dördü elbette.
1: Ne güzel söyledin. Sabahın dördü olduğuna göre uyumak hakkımdır değil mi?
0: Tamam tamam, uyu bakalım. Daha ne kadar uyuyacaksan.
1: Canım ne olur uyuyunca.
0: Sabah akşam uyumak için yaşıyorsan sorun yok tabii.
1: Nazmi.
0: Affedersin.
1: Biraz da sen uyu istersen ha. Hasta olursan karışmam sonra.
0: İyi ya işte, sen de karışmazsın, olur biter.
1: Senin hiç uykun gelmiyor mu?
0: Neden gelmesin canım? Ha? Yarasa mıyım ben? Hoş, yarasaların da uyumadığı söylenemez ya.
1: Kimin uyumadığı dedin? Yazarların mı?

0: Sen de iyi benzettin. Ne yazarız Seher? Yarasa diyorum, yarasa.
1: Allah Allah, hiç duymamıştım. Yarasalar da mı yazarmış?
0: Yok canım, yarasalar ne bilsin yazmayı. Onlar olsa olsa yani heykel yapmayı filan becerirler.
1: Uykumu kaçırdın yetmezmiş gibi bir de benimle alay ediyorsun değil mi?
0: Alay ettiğimi de nereden çıkarıyorsun şimdi Seher?
1: Baksana, yarasalar heykel yapıyorlar diyorsun.
0: E tabi.
1: Allah'ın kuşundan heykel tıraş mı olur hiç? Resmen alay ediyorsun insanla.
0: Ne diye bozuluyorsun Seher? Ha? Kimin ne olacağına karar veren birim var. İnsanın yazar olup olmadığı anında mı yazıyor? Adın ne? Nazmi. Tamam, senden yazar değil, olsa olsa tezgahtar olur. Geç bakalım tezgahın arkasına. Böyle bir adalet nerede görülmüş?
1: Ya şu yazdıkların gündüz şey olmuyor mu? Yani el ayak çekilmeden diyorum. Gece boyu oturup yazsan, ha? Bir de keman mıdır nedir? Onu açıverince komşular bir gece yarısı kapıya dayanacaklar diye aklım çıkıyor vallahi.
0: Her şey bitti. Şimdi de sıra benim dinlediğim müziğe geldi. Ha? Ruhumu rahat bırakmıyorsunuz. Hı? Bari bedenimi rahat bırakın. Olur mu? Kemana gelince, onun sesini ben bile yeterince duymazken kimi rahatsız ediyormuş acaba?
1: İnan bana Nazmi, yeri geldi diye söylüyorum. Sen belki yazdıklarına dalıp duymuyorsun ama ben gece gündüz bu kemanı dinlemekten hasta olacağım, haberin olsun. Sabaha kadar adamın biri elinde keman rüyalarımın içinde kıy kıy kıy sızlanıp duruyor. Ha, çekilir gibi değil ya. Sabah olsun sadece keman değil, orkestrada çaldırsan umurumda bile olmayacak.
0: Bak Seher, sabah dedin de aklıma geldi. Biliyorsun bizim Vahit'in sözünü ettiği şu yayın evi müdürüyle görüşmeye gideceğim. Beni muhakkak erkenden uyandır, oldu mu?
1: Yaratıcılık maharetini biraz da para kazandıracak işlerde kullanırsan iyi olur. Biliyorsun Sertan bu sene yüksek okula başlayacak, para lazım.
0: İnsanı darmadağın edecek bu konuları nasıl da buluyorsun şaşırıyorum seni.
1: Malzeme çok olunca fazla uğraşmaya gerek kalmadan konular bulunuveriyor işte. Bir de Sedat denilen işsiz güçsüz avare arkadaşının yükü var sırtımızda. O da ayrı bir dert tabii.
0: Gece yarısı Sedat da nereden geldi aklına yavrum?
1: Bana kalırsa o ayyaş asıl senin aklından çıkmıyor. Geçen gün komşumuzun kocası Nurettin görmüş de hanımına söylemiş. Kolunda sen varken zil zurna sarhoş sokaklarda naralar atıp duruyormuş. Ne? Parasını sana ödettiği içkilerin keyfini sürüyor ne de olsa.
0: Yani şu insanlar pireyi deve yapmaya bayılıyorlar. Çocuğun ailesiyle ilgili sıkıntıları vardı biraz.
1: Yahu kazık kadar adamdan nasıl da kendi çocuğun gibi söz ediyorsun? Gerçi haksız sayılmazsın. Adamın bütün harcamalarını karşıladığına göre biraz da çocuğun sayılır.
0: Seher, 40 yılın başı arkadaşıma bir iki bira ısmarladım diye mi söylüyorsun bunları?
1: Sizin için her gece 40 yılın başı. Yani Nazmi, kendin içmediğin halde bu sarhoşa nasıl katlanıyorsun bunu bir türlü anlayamam.
0: Hayatım, şimdi bizden mi yoksa aklına geldi diye söylediğin önemsiz şeylerden mi söz edeceğiz? Ha? Yani eskiden olduğu gibi şöyle biraz daha ince, romantik olsak ne kaybederiz?
1: Zaman kaybederiz. Bizim acele tarafından paraya ihtiyacımız var. Sense oturmuş hikayeler yazıyorsun sabaha kadar.
0: İyi ya. Büyük yarışmayı unutuyorsun galiba. Paraysa para, şöhretse şöhret. Bütün çektiklerimizi bir çırpıda unutacağız. Garanti veririm Seher.
1: Demek garanti veriyorsun. Peki senin bu yarışmayı kazanacağına garanti veren başka biri var mı?
0: Var. Yani elbette var.
1: Allah Allah. Kimmiş bu kudreti varlık peki?
0: Yazdıklarım, ürettiklerim, şu dünyaya kazandırdıklarım Seher. Sen yazdıklarımın gerçekten güzel olduğuna inanmıyorsun değil mi?
1: Ay, inanıyorum canım. Neden inanmıyorsun?
0: İyi ya, sorun nedir öyleyse?
1: Hadi hadi hadi hadi. Yat da dinlen biraz Nazmi. Sonra bir ara konuşuruz bütün bunları.
0: Bir gün olacak. Bir gün birileri gelip çalacak şu kapıyı ve işte diyecekler. Baş döndürücü satırları yazıp hayatımızı alt üst eden adam bu. İnan ki yapabilirim. Anahtarı sadece bende olan baş döndürücü bir dünya yaratabilirim Seher. Bunu biliyorum.
1: Yeter.
0: Düşünmeye başladığım anda aniden eşsiz nameleriyle o keman başlıyor ağlamaya. Mor bir akşam üzeri oluyor kırlarda. Küçük bir vapur karşıki yamaçtan süzülüp daracık yollarda koşuyor sallanarak. Bir kız çocuğu gülüyor içinde. Kanatları gökyüzü kadar geniş, bal rengi gözüyle küçük bir kuş gösterişli bir tayla kırlarda yarışıyor. Sonra birden insanı kucaklayacakmış gibi gelen yüzlerce yağmur damlası düşüyor saçlarına. Yükseldikçe yükseliyor sesi kemanın. Bir adım atılıyor.

Sallıyor bilinmezliğe, coşuyor keman. Açılan sisli kapıdan içeri gölgelerle birlikte en doğal varlık olup doluyor keman. Yay gibi esnek, ince bir tel gibi tiz saçlarıyla bir güzel, o bilinen şarkısını söylüyor susarak. İnliyor keman.

0: Nazmi. Nazmi.
1: Efendim Seher.
0: Keman.
1: Evet keman.
0: Teyp yine çalıyor. Hiç susmak bilmez mi bu?
1: Otomatiği almıştım. Arka yüzüne geçmiş olmalı.
0: Kalkıp kapatacak mısın yoksa ben mi kapatayım?
1: Tamam tamam tamam. Sen zahmet etme Seher. Ben kalkıp kapatırım.
2: Bu pencereye perde takmasak iyi olacak Seher. Baksana sanki doğrudan gökyüzü için açılmış mübarek. Hele şu perdeler. Sanki sadece yıldızların üzerini kapatmak için dikilmiş gibiler. Oysa biz onların üzerini neyle örtersek örtelim, onlar hep oradalar. Pırıltılarını hiçbir zaman kaybetmeyecekler. Bu yarışma belki de bizim yıldızımızın örtüsünü kaldırıp atacak Seher. Böylece sen de ben de bu konuyla ilgili tartışmamızın ne kadar yersiz olduğunu bir gün anlayacağız. Öyle değil mi? Seher?
1: Seher? Hay Allah. Bu defa gerçekten uyudu galiba. Hadi bakalım. İyi uykular Seher Hanım. İyi uykular.

0: Tuzluğu uzatır mısın Nihal abla?
1: Sertan, bir keresinde de tuzluğun olduğu yere oturursan şaşıracağım yani.
0: Ne bu canım? Artık bir tuzluğu uzatmak bile sorun mu oluyor bu evde?
1: Sorun evde değil, sende. Olacağına inansan lokmalarını bile bize çiğneteceksin hani. O iki yanına saldığın kollarını birazcık kıpırdatırsan kahvaltı etmek için hiçbirimize ihtiyacın kalmayacak.
0: Aman canım, iyi ki bir tuzluk istedik.
2: Söyler misiniz, yine neyi tartışıyorsunuz çocuklar?
1: Yok bir şey anne. Oğlunuzun her zamanki halleri.
2: Kahvaltıyı sofraya getirinceye kadar kavga etmeyi nasıl beceriyorsunuz şaşırıyorum.
0: Kavga ettiğimiz falan yok canım. Bir tuzluk istedik diye kızın kıyametleri kopardı işte, hepsi bu.
1: Bir yaz mevsimi boyunca ne yaptın söyler misin? Aa dur, cevap için sıkıntıya girme istersen, ben söyleyeyim. Çünkü cevap koskocaman bir hiç.
0: Anlaşılan bu evdeki varlığım en fazla seni rahatsız ediyor ablacığım. Ne yapmamı istiyorsun? Gidip taş ocaklarında mı çalışayım yani?
1: Bütün yaptığın bu işte sevgili küçük kardeşim. Ne bir eksik ne bir fazla.
0: Kurmaya çalıştığınız denklemli cümleyle ne anlatmak istediğinizi lütfeder misiniz sevgili ablacığım?
1: Ömründe taş ocağı görmemiş bir insan nasıl oluyor da çalışmak için orayı tek seçenek olarak görüyor anlamıyorum.
0: Bu dünyada taş ocağında çalışanlar da var. Neden küçümsüyorsun?
1: Benim kimseyi küçümsediğim yok. Seni de mevcut olduğun halinle görüyorum.
0: Aman aman aman. Yüksek okulda okuyorsun diye söylemedik, söz bırakmadın hani. İyi ki yaz tatilinin bitmesine az kaldı. Senden kurtuluyorum.
1: Benden nasıl olsa kurtulursun. Ama şu halinden nasıl kurtulursun orasını bilemem.
2: Münakaşa için ayırdığınız zamanda bir ordu bile kahvaltısını yapıp kalkardı çocuklar.
0: Aa, kalkardı dedim de aklıma geldi. Babam yatıyor mu hala?
2: Yatıyor, komada gibi.
1: Zavallı babacığım. Her şeyini şu edebiyat yarışmasına bağladı. Bu defa olacak diyor da başka bir şey demiyor.
0: Başka bir şeyden anlasa onu da diyecek ama.
1: Nankörlük etme. Bu yaşa kadar hayır kurumlarının elinde büyümedin değil mi? Adamcağızı anlamıyorsan bari biraz saygı duymayı dene.
0: Beni dünyaya getirmesi için onunla pazarlık yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Dünyada olduğuma göre benim için yapması gerekenleri görmezlikten geleme.
1: Puslu aynanı birazcık olsun kendine çevirmeyi denesene. Eminim ki orada sorumluluklarını hatırlamayan başka bir yüzle karşılaşacaksın.
0: Aman sen de, edebiyatçı babanın felsefeci kızı ne olacak?
1: Yetenekleri sadece devralmak değil, onları geliştirmek marifettir.
0: Ben burada üniversite kazanmışım, kimsenin ilgilendiği yok. Başvuru parasının bulunup bulunamayacağını da Allah bilir.
1: Sen olsan batacak bir işe yatırım yapar mısın? İkinci öğretimden ve tesadüfen kazanmış biri için bence yeterince çaba sarf ediliyor.
0: İnsan önce ailesini geçindirecek bir konuma ulaşır, ondan sonra bu işlere bakar. Bizim dahi yazar bu yaştan sonra adeta mucize peşinde.
1: Doğru. Mucize dediğin şey ancak olağanüstü insanlarla buluşur.
0: Emekliliğine birkaç yıl kalmışken sen tut işten ayrıl.
1: Ne olmuş? Herkes kendi yaşamının kararlarını vermekte özgürdür.
0: Biz ne olacağız peki? Eldeki 3-5 kuruş da tükendikten sonra böyle konuşabilecek misin bakalım? Sevgili babamız bir edebiyat yarışmasıdır, tutturmuş gidiyor. Yatıp kalkıp yarışma sayıklıyor. Birkaç gün sonra takke düşüp kel göründüğü zaman iş işten geçmiş olacak.
2: Merak etme oğlum, senin okul paranı denkleriz. Bu iş için bir kenarda 3-5 kuruşum var. Sonrasına bakarız artık.
0: Bizim iş dileklere kaldıysa çekeceğimiz var demektir. Biz burada ecel terleri döküyoruz. Beyefendi içeride horul horul uyuyor.
1: Bağırmasana, duyacak adam.
0: Duyarsa duysun. Sabahlara kadar o anlamsız kapı gıcırtısını bize dinletirken neler çekiyoruz anlasın.
1: Güzeli müziğe layık gördüğün benzetme bu mu? Kapı gıcırtısı.
2: Kapı.
1: Evet ama bu gerçek bir zil.
2: Sertancığım, kapıyı açar mısın?
0: Tamam, açarım açarım. Ne de olsa bu evin en küçüğü benim değil mi? Günaydın amca.
3: 10 puan. Ne bu ya? Yoksa hala uykuda mısınız? Neredeyse zilin düğmesi elime yapışacaktı.
1: Hoş geldin amca. Kahvaltı ister misin?
3: Bu saatte kahvaltı. Siz öğle yemeğini kaçta yiyorsunuz kuzum?
2: Çay ister misin abi? Biraz önce yaptım.
3: Sağ olasın Seher. Sıcak ve taze bir çaya hiçbir zaman itirazım olmaz. Nerede bizimki? Benden habersiz pazara mı çıktı yoksa?
2: İçeride uyuyor.
3: Ne? Uyuyor mu? Şuna bakın hele. Neredeyse öyle olacak. Ne uyumasıymış bu?
0: Büyük yazar uyuması amca.
3: Anlamadım.
1: Senin haberin yok mu amca? Babam büyük edebiyat yarışmasına hazırlanıyor. Gece gündüz romanını tamamlamak için didinip duruyor.
2: Daha çok geceleri.
0: Didiniyor.
2: Çok fazla ciddiye almaya başladı. Endişelenmiyorum desem yalan olur. Öyle yazdıkları gibi garip garip konuşup duruyor. Hele bir de bu dünyayı yeniden yaratabilirim deyişi var ki anlatılır gibi değil. Acaba bir doktora mı danışsak diyorum. Sen ne dersin abi?
3: Daha neler. Benim kardeşimin hayatta tek beceremeyeceği şey varsa o da delirmektir.
2: Ben de o manada demedim tabii. Bir sorunu mu var acaba demek istiyorum.
3: Siz bana sorun olmayan bir insan gösterebilir misiniz? Varmayın üstüne çocuğun, düzelir. Bugün olmazsa bir gün unutur bunları da.
1: Amca, yoksa babamın yarışmada başarılı olacağına sen de mi inanmıyorsun?
3: Ben şu elimizdeki otomobilleri satınca elimize geçecek paraların gerçekliğine daha çok inanıyorum.
2: Sabahın neredeyse beşiydi. Hala o korkunç keman sesini dinleyip yazıyor, sonra da yüksek sesle tekrar ediyordu. Yat artık dedim, dinlemedi. Sonra bana yayın eviyle görüşmeye gideceğim, beni erken kaldır dedi. Kendi kendine konuşup yıldızlardan, şuradan buradan bahsediyordu. Kalktığımda döşemenin üzerine uzanmış, kendinden geçmiş bir halde buldum. Neredeyse sürüyerek yatağa taşıdım. Yatış o yatış. Sen misin uykuya dalan? Güya erkenden kalkıp görüşmeye gidecek, sonra da seninle pazara çıkacaktı. Kolaysa uyandır şimdi. Adeta afyon yutmuş gibi.
3: Sertan. Efendim? Git seslen şuna. Amcam geldi, seni bekliyordu.
4: Peki amcam.
5: Günaydın.
3: Günaydın mı? Senin saatten haberin yok galiba Nazmi.
5: Çok mu geç oldu abi?
3: Ne uyuması bu böyle kuzum? Hasta filan değilsin ya.
5: Ay, iyiyim. Ya aşk olsun Seher. Hani sabah erkenden kaldıracaktın beni, bak saat kaç olmuş.
2: Daha önce saate bakmak için çaba gösterseydin hiçbir yere geç kalmayacaktın Nazmi.
5: Bir bardak çay da ben alabilir miyim?
0: Ben çıkıyorum annem. Size kolay gelsin, sonra görüşürüz.
2: Geç kalmak yok, tamam mı? Akşam olmadan evde olacaksın Sertan.
0: Tamam. Akşam olmadan eve dönerim anne, oldu mu?
5: Abi, arabaları bugün satar mıyız dersin? Hı?
3: Biraz daha oyalanırsak değil arabaları satmak. Pazardakileri çekirdek bile satamayız. Neyin var senin böyle Nazmi? Bir derdin varsa söyle, çaresini arayalım.
5: Yok bir şeyim ya. Nereden çıkartıyorsunuz bunları anlamıyorum. Yani resmen hasta insan muamelesi görüyorum şu evde.
3: Sen de pek normal sayılmazsın hani. Ne oğlum bu yazma çizme işleri, bu yaştan sonra başımıza bir de yazar mı keseceksin? Geç işin başına. Her hafta bir iki otomobil sat. Bak şu yazarlık hastalığın filan kalıyor mu? Boş adam hastalığı seninki.
5: Bak abi, ortada bir hastalık

0: var ama bende mi, başkalarında mı, onu da Allah bilir.
1: Necati abi doğru söylüyor. İşi bıraktım, bir şey demedik. Ama bu nereye kadar sürebilir ki? Her şey için para lazım. Sertan kaç gündür doğru düzgün yemek bile yemiyor.
0: Allah Allah, nedenmiş o?
2: Canım, yemiyorsa iştahı yoktur herhalde. Bunun babanla ne ilgisi var?
1: Bu Nihal böyle işte Necati abi. Babasına hayatta toz kondurmaz. Sertan haklı olarak hiçbir işte çalışmayan babam benim okul paramı nasıl karşılayacak diye endişeleniyor. İyice yemeden içmeden kesildi. Bir köşeye çekilip saatlerce düşünüp duruyor. Peki baban ne yapıyor? Elinde kağıt kalem, yaz babam yaz. Üstüne de saatlerce keman gıcırtısı. Eziyet diye ben buna derim işte.
3: Canım, beraber çalışıyoruz işte. İşi büyütmeyin.
2: Sen de gereksiz büyütüyorsun be anne. Sertan kim, aç kalmak kim? Az evvel karnını tıka basa doyurup kalktı. Üstelik üzüldüğü filan da yok. Babam olmasa ek kontenjan için başvurmak onun aklına bile gelmezdi. Haksızlık etmeyin.
1: Delikanlı adam koskocaman gövdesiyle bu kadarcık mı yer? İğne ipliğe dönecek çocuk.
2: Anne, yani resmen yazıyorsun yani.
3: Yazmak kocasından sirayet etmiştir yeğenim.
2: Babamın yazdıklarını bir kez olsun okumadan bu kadar peşin hükümlü olabilmenize doğrusu şaşıyorum amca.
1: Amcan oldu mu olası okumayı pek sevmez kızım. O para kazandıracak işlerin adamı. Babansa elimizde kalan 3-5 kuruşu sarhoş arkadaşının meyhane parasını ödeyerek har vurup harman savuruyor. Sarhoş da işin ilmini kapmış pek tabii. Bir iki aman yaman hesap işi tamam.
2: Aşk olsun anne.
0: Seher, bir parça peynir varsa ben de alabilir miyim?
2: Ben getireyim baba.
1: Boşa zahmet etme. Son parçayı biraz önce sizin için çıkartmıştım. Baban akşam gelirken alırsa yarın hep birlikte afiyetle yeriz. Tabii bu kadar veresiyenin üstüne bakkal İhsan Efendi verirse.
0: Tamam kızım, tamam, otur sen. Ben oğlanla idare ederim.
3: Yani birader, şu kağıtlara hapsettiğin yeteneğini araba satmak için kullansan şimdi resmen köşeyi dönmüştük. Zengin olduktan sonra da yine yazmaya devam ederdin.
0: Yazarlık pazarlama işine ne kadar benzerse o kadar başarılı olurdum herhalde.
3: Senin eksiğin ne biliyor musun? İşe kendini vermiyorsun. Elin yüzün düzgün. Boyun posun da var. Zeka desen o da idare eder.
2: Amca lütfen.
0: Bırak kızım, bırak bırak. Herkes içindekileri iyice döksün. Yarışmayı kazanıp kapıları bir bir açtığımızda bizim de onlara söyleyecek bir çift sözümüz olur nasılsa.

0: Seher abla, şu küçük kilimi de balkona çıkartmamı ister misin?
1: Ah Emel'cim, şu küçük kilimleri sana zahmet olmazsa arkadaki balkona koyuverelim. Aha. Şöyle bir su tuttuktan sonra içeri alacağım.
2: Tamam. Şöyle seninkiler gibi kilimlerim olsa bir güzel şark köşesi yapardım abla.
1: Aa, senden değerli mi Emel'cim? İstiyorsan sana vereyim.
2: Aa, hiç olur mu öyle şey? Satılıyor bunlar. Ah, mümkün olsa alır hemen döşerim.
1: Neden? Çok mu pahalı yoksa?
2: Yo, ondan değil. Bizim Nurettin'e ne zaman kilimden bahsetsem, iyi ya, topla o zaman pılını pırtını doğru köyüne diyor.
1: Allah.
2: Yani kilimden hoşlanmıyor anlayacağın. Sana imrenmiyorum desem yalan olur. Nazmi abi melek gibi bir adam. En azından kilimlerine karışmıyor.
1: Şuna evle ilgili hiçbir şeye karışmıyor desen daha doğru olur galiba. Ha.
2: Ben de iyisi mi ara sıra gelir sizin evde keyfini sürerim. Kilimlerin diyorum yani.
1: O nasıl söz öyle? Ne zaman istersen. Ev benim değil senin. Şunun şurasında birbirimizden başka kimimiz var Emel? Ne zaman başım sıkışsa koşup geliyorsun.
2: Canım geçen gün benim evi temizlerken bir baktım da senin yaptığın işin yarısı bile yok burada. Aman, hem olsa ne fark eder? Komşu komşuya her zaman lazım. Elimize yapışmıyor ya.
1: Ben şu perdeleri asıp geliyorum. Sonra birlikte oturup bir güzel kaynatırız seninle. Üstüne de bir çay çektik mi tamamdır.
2: Böyledir işte bizim Nurettin. Bir kilime bile tahammülü yok. Köyüme gidecekmiş. Küçücük, rengarenk, desenli bir kilim için beni evden kovmaya kalkıyor. Aa, bunlar da ne böyle? Kilimin altına sokulmuş bir tomar kağıt. Gizli bir kapıyla aralanan sonsuzluğun içine doğru yürüdüler. Önce ateşe dokundular.

birden gözlerini kamaştıran sabah güneşi oldu. Adına aşk denilen şeydi aradıkları. Yaşamın en önemli buluşması için sıyrıldı bulutlar. Düşle gerçeğin dokunuşu birbirine. Hep bir ağızdan ürküten bir sessizlikle söylenmiş, dünyanın en eski şarkısı yankı verdi dört bir yanda. Sallandı kiraz ağacı. Küçük kuş aniden sıçradı gökyüzüne. Sisli bir akşam oldu her yanda.

0: Nedir o elindekiler öyle?
1: Bilmem. Kilimin altından çıkarttım.
0: Ah, ne olacak? Bizim Nazmi'nin marifetleri. İşini gücünü işte bu kağıtlara çiziktirdiği şeyler için bıraktı. Roman mı yazıyormuş, hikaye mi, neyse. Bu kağıtlar onlar işte. Bunlarla büyük yarışmaya girip bu yaştan sonra yazar olacakmış.
1: Ay, bütün bunları Nazmi abi mi yazıyor?
0: Ya, maalesef bizim Nazmi yazıyor. Yazmaya onun kadar bakkal da kasap da istekli olsalar sorun olmayacak ama çarşıdaki hesap öyle değil işte.
1: Ay, insanın eli ayağı dolaşır be abla. Nazmi abi gibi biriyle diyorum yani. Şu yazdıklarını okuyunca bayağı etkilendim.
0: Ya ne demezsin. Balo kıyafetleri içinde bütün gün aç durmak gibi bir şey.
1: Bizim Nurettin mektup yazmasını bile beceremez.
0: Evini geçindirmesini beceriyor ya, sen ona bak.
1: Aman, 3 kuruş geçim parasını kim olsa kazanır.
0: Öyle deme Emel. Neler var dünyada bir bilsen.
1: Bizimki akşam yemeğinden sonra 5 dakika uyanık durmaz. Oturduğu yerde uyuklar.
0: Ne yapsın, akşama kadar çalışıp didiniyor zavallı.
1: Bir zavallı varsa o da benim. 2 satır konuşmak ister bazen insanın canı, değil mi? Ne gezer? Koskocaman kireçlenmiş bir taşla konuşmak nasılsa işte öyle.
0: Çalışmayan adam böyle oluyor demek ki. Akşamdan sabaha kadar 2 satır çiziktirip kendi kendine konuşuyor benimki. Kapı gıcırdısı bir müzik de üstünün cilası.
1: Ay, bir kez olsun eğlence yerine gitmiş insan değilim vallahi. Bazen kendimi şu kocaman dünyanın ortasında bir başıma kalmışım gibi hissediyorum.
0: İnsan yanında arkasında güvenebileceği bir destek arıyor Emel. Şöyle kaya gibi güçlü, yıkılmaz bir dost.
1: Seher abla, yoksa sen Nazmi abinin yazdıklarını beğenmiyor musun?
0: Ben yazdıklarını değil yaptıklarını beğenmiyorum.
1: Ay, aşk olsun, ne yapmış ki adamcağız?
0: Daha ne yapsın? Herkesten önce işten ayrıldı. Ne bir aylık, ne tazminat, ne emekli maaşı. Ne için? Sırf bu bayıldığın şeyler için. Hepimiz şimdi abinin eline bakıyoruz. Yaz babam yaz. Bakalım bu gidişimizin sonu ne olacak?
1: Neden böyle konuşuyorsun Seher abla? Aç değilsiniz, açıkta değilsiniz çok şükür. Her şeyiniz var. Böyle güzel şeyler yazan adamı kim olsa havada kapar. Paraya para demezsiniz ondan sonra.
0: Aa, ilahi Emel. Bana bak, sakın bunları bizim Nazmi'nin yanında söyleyeyim deme. Adam gerçek zanneder de büsbütün çıldırır, haberin olsun.
1: Ah. Bizim Nurettin'de Nazmi abinin 1/1'i kadar incelik olsa inan onu yere göğe sığdıramam Seher abla.
0: Komşunun tavuğu komşuya kaz görünürmüş Emel. İyisi bir şey, oturup bir güzel çaylarımızı yudumlayalım ha? Ne dersin?
1: Yudumlayalım abla. Baş başa verip 1-2 satır kazlardan, 1-2 satır da tavuklardan söz edelim birlikte.

0: Amma sabır sendeki de birader. Şöyle kalkıp tükreyiverir insan. Nedir bu be? Benim gibi bir adama bütün şu şeyleri yazmış yazar Nazmi'ye yaptığınız reva mıdır der. Değil mi?
1: Keşke senin dediğin gibi olsaydı Sedat.
0: Yani Nazmi, ben onu bilir onu söylerim. Bu biraz da senin pısırıklığından kardeşim. Ne hale? Onca şey yazmış senin gibi bir insan saatlerce yayın evi müdürü denilen o adamın kapısında bekletilir mi yahu? Yeminle söylüyorum, basar tekmeyi girerim içeri. Hayli bir zamandır dardayım. Hesabı şey yapamıyorum. Gel gelelim şu bizim eski binayı bir satalım. O zaman sen gör kardeşim.
1: Bırak canım. Şimdi sana hesabını soran mı var?
0: Demek ki

0: böyle bir durum yarattı bu yayın evi müdürü denilen adam ha?
1: Bilemiyorum. Durum mu yarattı yoksa bizim gibiler için böyle durumlar paketlenmiş olarak hazır mı bekletiliyor anlayamadım. Onca beklemeden sonra içeri girdiğimde gördüm ki adamcağız bir hayli yol almış.
0: Ne yoluymuş bu?
1: İpek yolu değil herhalde. Senin anlayacağın adam hayli sarhoştu.
0: Hadi be. Ya. Gel de şaşma şu işe. mutlaka miras kalmıştır adama. Burada müdürlük mü yapıyorsun, meyhanemi çalıştırıyorsun değil mi? Ah be. Bir ben karşılaşacaktım ki şu adamla. Ruhunu alkole satmış bu adam besbelli.
1: Yanında götürdüğüm dosyaları masanın üzerine koymamla sekreterin odaya girmesi bir oldu. Daha ben ne olduğunu bile anlamadan dosyalar sekreterin koltuğunun altında gözden kayboldu gitti.
0: Sekreter mi dedim? Nasıl bir şey bu sekreter Nazmi?
1: Efendim?
0: Yani bu sekreter mi okuyormuş şeyi?
1: Neyi?
0: Ya sana bu meyve suyu dokunuyor galiba Nazmi. Ne olacak ya? Şu götürdüğün şeyleri diyorum. Yani önce sekreter mi okuyormuş?
1: Nereden bileyim canım?
0: Al işte. Yahu sen sormadın mı? Nereye götürüyorsun kardeşim benim şaheserleri diye?
1: İnsan kendi yazdıklarından şaheser diye bahseder mi hiç? Evet. Adam delirmiş diye yazdıklarımın bir satırına bile bakmadan kaldırıp çöpe atarlar. Ne?
0: Seninkiler ne oldu peki? Ya bir delilik sergileyip çöpe attırmadığına göre iyice okumuşlardır herhalde. Buradasın değil mi Nazmi?
1: Bilmiyorum. Bir an hiç gitmeyecek sandım. Bu gece çekilmez oldu nedense. Bizim bakkal hala açık.
2: İyi geceler. Kimse yok mu?
3: Buradayım Nazmi Bey. İyi geceler.
2: İyi geceler.
3: Ben de tam kapatmak üzereydim. Şu dışarıdaki bir iki kasa şeyi arka tarafa götürmek için çıkmıştım. Hayırdır? Bu saatlerde pek uğramazdınız.
1: Kusura bakma İhsan Efendi. Ya, aslında bu sıralar pek sık uğrayamadığımın ben de farkındayım. Eğer iznin olursa birkaç gün sonra elim genişleyecek. Hesabı da o zaman inşallah.
3: Yok canım, hesap için sormadım. Hem abiniz bugün tamamını kapattı hesabını. Sizin de selamınızı söyledi. Unuttunuz galiba.
1: Kapattım. Hay Allah. Nasıl da unuttum öyle ya. Ben şey yap demiştim. Yani kendisine unutmamış demek ki.
3: Canım ödemese bile hatırlı komşular arasında böyle şeylerin sözü mü olur?
1: Sağ ol.
3: Bugün bende olur. Yarın sende değil mi Nazmi Beyciğim?
1: Öyle. Ben şey isteyecektim İhsan Efendi. Ben şuradakilerden bir paket alıvereyim ha. Teşekkür ederim.
3: Sarmamı ister misiniz?
1: Yok hiç gerek yok.
3: Bu arada şu sizin yarışma nasıl gidiyor?
1: Efendim?
3: Yarışma diyorum. Necati Bey'le bayağı bir dertleştik bugün. Sizden ümitli. Kardeşim kazanacak diyor da başka bir şey demiyor.
1: Yani şimdi abim benim kazanacağımı mı söyledi?
3: Garanti gözüyle bakıyor. Güzel bir şey yazmak. Ne üzerinedir bu?
1: Efendim?
3: Yazdığınız şey diyorum. Ne üzerinedir?
1: Öylesi şeyler işte.
3: Öylesi şeylere kimse ödül vermez. Saklıyorsunuz anladığım kadarıyla. Haklısınız tabii. İş bitmeden para saymak bereket kaçırır der eskiler. Bitince görürüz nasıl olsa değil mi Nazmi Bey?
1: Görürsünüz İhsan Efendi.
3: Neden oturaklarımızı şöyle dışarıya çekip birlikte bir akşam çayı içmiyoruz? Ha? Kendim için az evvel demlemiştim. Demek ki size de kısmet olacakmış. Ben hemen bardakları bir dolduruvereyim. Yıllardır bu semtteyim.
1: Teşekkür ederim. Sağ.
3: Burada gecenin en çok bu saatini severim. Şehir daha temiz, daha dürüst görünür bana.
1: İnsanlar ortalıktan çekildiği içindir belki.
3: Nazmi Beyciğim, ben bu saatlerde insanların daha çok düşündüklerine inanırım. Düşünürler ve önemli kararlar verirler.
1: Öyle galiba. Bir yerde iyice düşünüp karar vermek gerekiyor.
3: Çoğu zaman gecenin bu saatlerinde kafamı kurcalayan şeylerin cevabını ararım.
1: Bulabiliyorsanız sizin için ne iyi.
3: Hayatımdaki zor şeylerin kararını

0: Hep böyle geceler sonunda verdim ben.
1: Bir türlü karar veremiyorum. Ne yapmak gerek?
0: Kararlarımda bir kez bile pişman olmadım.
1: Bir kez olsun doğru bir karar veremedim galiba.
0: Böyle bir geceydi. Şurada 2 saat oturup kararımı verdim. Sonra bak dedim oğluma. Okula gideceğine bir sanat öğren daha iyi dedim.
1: Oğlumla şöyle baş başa verip konuşmayalı o kadar zaman oldu ki.
0: Annesi bir yandan, öbür çocuklar diğer yandan başladılar haykırmaya.
1: Dokunsam haykıracak gibi. Sertan'la değil konuşmak, yanına yaklaşmaya bile cesaret edemiyorum.
0: Haykırsanız da, dünyayı ayağa kaldırsanız da nafile dedim. Bugün bana kızıyorsunuz ama yarın arkamdan ölene kadar dua edeceksiniz.
1: Büyük yarışmayı kazandığım zaman ne kadar yanıldığını anlayacak mı acaba?
0: Okumak gibisi var mı dünyada? Gel gelelim, yaşı ilerlemişti. 1-2 kez üst üste çift dikiş yapınca düzeni bozuldu. Ne zamanki okul yerine sinemaya giderken gördüm benim oğlanı, işte o gece karar verdim.
1: Bir karar. Bir karar vermek gerek.
0: Geçen gün çocuklarıyla birlikte oturmaya geldiler. Söz döndü dolaştı, bu konuya geldi tabii. Bizim delikanlı, sayende sürünmekten kurtulduk baba. Sana o zamanlar çok kırılmıştım ama en doğrusunu yapmışsın dedi. Ya, aynen böyle dedi işte.
1: Yıllar sonra haklı olduğumu anlayacak. Belki de yüzüme bile bakmayacak. Hayatını mahvettiğimi düşünecek.
0: Bir şey mi dediniz Nazmi Beyciğim?
1: Haklısınız diyordum İhsan Efendi. Önemli şeyler için karar verirken iyice düşünmek gerek.
0: Öyle öyle.
1: Evet, ben kalkayım artık. Çay için teşekkür ederim.
0: Oh, nasılsınız? Bir bardak çayın lafı mı olur?
1: İyi geceler.
0: Size de iyi geceler. Ben her gece bu saatlerde çayımı yudumluyorum. Yine beklerim.

0: halde kaldı bu adam? Hiç bu kadar gecikmez de. Gece yarısı oldu.
1: Siz yatın isterseniz anne, ben babamı beklerim.
0: Merak ederim kızım, uyku tutmaz ki beni şimdi.
2: Nesini merak ediyorsunuz anlamıyorum. Kim bilir sarhoş arkadaşıyla hangi köşede sarmaş dolaş sohbete dalmışlardır.
1: Yani Sertan, şu konuştuklarına bakınca aynı babanın çocukları olduğumuzdan açıkça kuşku duyuyorum.
2: Babamızın gözdesi sevgili Nihal ablacığım, ben o kuşkuyu yıllardır duyuyorum. Senin bu evde bir dediğin hiçbir zaman iki edilmiyor. İstediğin okulda okuyorsun, harçlığın aksamıyor, giysilerin yenileniyor. Ya ben? Kazandığım okula gidip gidemeyeceğim bile şüpheli.
0: Çocuklar, şimdi tartışmanın zamanı değil.
1: Amcam niçin telefon etmişti az evvel?
0: Babanı merak ediyor. Bu sabah Nazmi'yi hiç iyi görmedim. Yarışma sonuçlanıncaya kadar dinlense iyi olur dedi.
2: Amcamın onu düşündüğü kadar babam beni düşünmüyor.
0: Nereden çıkartıyorsun böyle şeyleri? Ha? Ben de son zamanlarda üzerine çok yüklendim galiba Nazmi'nin. Nerede kaldı bu adam?
2: Siz anne kız baş başa verip ağlaşın biraz daha. Ben yatmaya gidiyorum. Sabah erkenden işim var. Pek öyle olmayacak gibi ama ikinize de iyi geceler.
0: Of, saatler geçip gidiyor.
1: Ha öyle.
0: Ne yazıyordu baban biliyor musun?
1: Ne yazıyordu?
0: Hayır, o anlamda değil. Sen ne yazdığını biliyor musun diye sordum.
1: Anne, yoksa babamın ne yazdığını bilmiyor musun?
0: Canım bana bir iki kez okudu tabii. Ne bileyim ben kızım. Şiir mi roman mı işte öyle bir şey. Pek anlayamadım. Dinleyip durduğu o keman müziği ruhumu karartırken Nazmi de gecenin bir yarısı beni kaldırıp yazdıklarını okuyordu. Uyku arasında okuduklarının birini bile anlamadım. Ya sen?
1: Şey, babamla bir araya pek gelemiyoruz biliyorsun anne. Daha önceleri okumuştum ama.
0: Tahmin etmiştim. Hay Allah. Desene hep beraber adama haksızlık ettik. Şimdi kazanıverse şu yarışmayı ne düşünür aklımızda kim bilir.
1: Düşüneceklerinde de haksız sayılmaz.
0: Öyle. Neyse neyse. Ben içeri geçip Nazmi'nin yarın teslim edeceği dosyaları hazır edeyim. Kolaylık olur. Baban geldiğinde bana sesleniver kızım. Belki canı çay ister.
1: Peki seslenirim. Neredeyse sabah olacak. Hala bir haber yok. Şu sokak lambası da olmasa hiçbir şey görünmeyecek. Aa, o da ne? Şu direğin dibinde oturan babam değil mi? Hay Allah. Bu saatte ne yapıyor bu adam orada? Şu hırkamı alıvereyim sırtıma. Ayakkabılarım nerede? Baba. Hı? Ne yapıyorsun burada?
3: Hiç. Oturuyorum yani.
1: Gecenin bu saatinde mi?
3: Gündüzleri burası gereğinden fazla kalabalık oluyor.
1: Gecenin bir yarısı sokak lambasının altında insanlar ne diye otursun baba?
3: Burası ne kadar güzel bir yer, görmüyor musun kızım?
1: Evet görüyorum, oldukça güzel bir yer.
3: İyi. Bana hak vermene sevindim.
1: Peki bu güzelliği seninle paylaşabilir miyim? Şöyle yanına oturuvereyim mi, ne dersin?
3: Tabii. Aa, dur biraz. Al şu yereğimin üzerine otur. Hastalanırsın sonra. Sen neden uyumadın bakalım? Bak neredeyse sabah oluyor.
1: Gece sadece benim için bitmiyor baba.
3: Başkası var mı? Hı? Bir ben, bir de sen işte. Biz bu yalnızlığa alışsak iyi olacak Nihal.
1: Öyle söyleme. Annem de seni çok merak etti.
3: Hı? Yoksa uykusunda adımı mı sayıkladı?
1: Sana haksızlık ettiğini düşünüyor.
3: İlginç. Ne zamandan beri?
1: Bunun önemi var mı? Bugün bana senin için söyledikleri çok içtendi. Her şeyin yoluna girmesi için birazcık zamana ihtiyacımız var.
3: Zamandan çok paraya. Ne kadar görmezlikten gelirsek gelelim gerçek bu. Bizim Hayta kucağımdan inmeyen sevimli çocuk oğlum Sertan günlerdir yüzüme bile bakmıyor. Onun için yazdıklarımın, ortaya koyduklarımın hiç önemi olmadığını görmek beni gerçekten...
1: Bu durum sadece Sertan'ın kabahati değil. Sana yeterince destek olamadık baba. Seninle gurur duyacağımız yerde suskun kaldık.
3: Hep aynı rüyaları görüyorum son günlerde. Birlikte hayvanat bahçesine gittiğimiz günü hatırlıyorsun değil mi? Gorilden korkmuş, o telaşla sırtıma tırmanmıştı. Rüyamda tıpkı o günlerdeki gibi gülüyoruz, konuşuyoruz. Saçlarını okşuyorum, kucağımda zıplatıyorum. Her gece aynı rüya. Dayanılmaz kabuslar.
1: Artık kocaman delikanlı oldu. Şimdi onu istesen de kucağında zıplatamazsın.
3: Ne kadar sürecek peki bu? Hı? Ne kadar dayanacağız bu kopukluğa? Bir gün karşıma dikilip benim yüzümden kaybettiği şeylerin hesabını soracak. Ona ne diyebilirim?
1: Hiçbir şey. Kimse elinde olmayan şeyler için seni sorumlu tutamaz. Sertan çevresinin etkisinde kaldı biraz. Annemin bu gece söylediklerinden sonra onun da sorun çıkartacağını sanmıyorum.
3: Doğru mu söylüyorsun?
1: Sezgilerime güvenirim ben.
3: Peki sezgilerin yarışmada ne yapabileceğimi de söyler mi?
1: Sezgilerimin çalışması için önce o yarışmaya katılman lazım. Sahi yazdıklarını ne zaman teslim edeceksin?
3: Yarın katılırsam eğer.
1: Bu da ne demek şimdi baba? O kadar emek verdikten sonra şaka yapıyorsun herhalde.
3: Bir karar vermek zorundayım. Eğer bu yarışmaya katılır, başarılı olamazsam, bazı şeyleri yeniden denemek için geçerli hiçbir nedenim olmayacak. Bir yarışma için yaşamını alt üst eden, birçok tehlikeyi göze alan ve sonuçta başarıya ulaşamayan birisi olarak annene de kardeşine de kaybettiğimiz şeylerin ne uğurda kaybedildiğini anlatabilir miyim acaba? Ha?
1: Kendine haksızlık ediyorsun baba. Yazdıklarına güveniyorsan, yarışmayı kazanmasan da sorun değil. Bir yarışma her şeyin sonu olabilir mi? Yazdıkların bir gün nasıl olsa fark edilecek. Biliyor musun? Bizim okulda 40 yaşının üzerinde bir adam var. 2. sınıfta bu sene. Liseyi yıllar sonra dışarıdan bitirmiş. Görsen nasıl kararlı. Sene kaybı bile olmadan diplomasını alacağından hiç şüphemiz yok.
3: Kararlı adam desene.
1: Sonuna kadar.
3: Belki de onun evinde bir seher ya da bir Sertan yok.
1: Ha? Herkesin evinde bir şeyler vardır babacığım.
3: Ama ailesinin desteği olmasa o adam da yürütemezdi değil mi?
1: Eğer sen yazmaya karar verdiysen sonuna kadar gitmelisin. Önemli olan senin kararın.
3: Sen ciddi misin?
1: İnanmıyor musun?
3: İnanıyorum.

0: İnanıyorum.
1: Öyleyse artık içeri girme zamanı geldi demektir. Neredeyse sabah oluyor.
0: Haklısın galiba. Seni de üşüttüm yok yere. Hadi, hadi kalk bakalım eve gidelim. Nihal, eğer fazla olmuyorsam yatmadan bir bardak çay içebilir miyim?
1: Merak etme babacığım. Annem senin çayını hazırlamıştır bile.

0: Sen ne yapıyorsun orada Sertan?
1: Hiç.
0: Gördüğüm kadarıyla babamın ceketinin ceplerini karıştırıyordun.
1: O kadar da değil. Bazı acil ihtiyaçlarımın minik bir listesini bıraktım cebine. Hepsi bu.
0: Babama neden vermiyorsun?
1: Benim hemen çıkmam lazım. Onun ne zaman kalkacağını Allah bilir.
0: Her gün böyle nereye gidiyorsun sen? Başını belaya sokmazsın umarım.
1: Ne diye başımı belaya sokacakmışım? Çocuk muyum ben? Yabancı dil kursu için uygun bir yer varmış. Arkadaşlarla oraya gideceğiz.
0: Hemen mi çıkıyorsun? Akşama sakın geç kalma.
1: Annemi hiç aratmıyorsun abla, merak etme. Gecikmem.
2: Kimdi o?
0: Yok bir şey anne. Sertan dışarı çıktı. Arkadaşlarıyla buluşacakmış.
2: Kahvaltı yapmadan mı gitti? Bu çocuk beni deli edecek Nihal. Yine bir şey yemedi.
0: Yok canım. Mutfağın altını üstüne getirmiş. Bir şeyler atıştırmıştı.
2: Öyle deme. Günlerdir doğru düzgün bir şey yemiyor. Hasta olacak bu gidişle.
0: Sen canını sıkma anneciğim. Bunca zaman açlığa kimse dayanamaz. Benim bildiğim Sertan sağ, kendine bakmayı iyi bilir.
2: Çayı kozdun mu kızım?
0: Evet.
2: Baban kalkar az sonra. Biliyorsun bugün yazdıklarını teslim edecek.
0: Hı, biliyorum.
2: Allah yüzümüze baksa da şu adam yarışmayı kazansa bari.
0: Kazanmasa da olur anne.
2: O nasıl söz Nihal?
0: Ya, o maksatla söylemedim canım. Ama kazanmasa bile o benim babam, senin de kocan.
2: Aksine düşünen mi var? Kazanırsa daha iyi olmaz mı?
0: Farkında mısın bilmiyorum ama babam bu yarışma işini son derece ciddiye alıyor. Eğer kazanamazsa çok sarsılır.
2: Çektiği onca emek boşa gider mi dersin?
0: Babam da bu yüzden huzursuz. Kazanamazsa yarışma için vazgeçtiği onca şeyin bir bir karşısına dikileceğini düşünüyor.
2: Ya ya. Babam mutlaka kazanır. Hele o müziği dinledikçe nasıl da kendinden geçiyordu bilemezsin. Yazdıklarını bir duysan eminim sen de bana hak verirdin Nihal.
0: Yazdıklarını doğru düzgün dinlemedim demiştin anne.
2: Onu ben babanın ne demek istediğini tam olarak anlamadığım için söyledim kızım. Ha, ne bileyim, bu kadar anlaşılmaz olduğuna göre güzel olmalı. Güzel şeyleri herkes anlayamaz değil mi?
0: Yine de kötü sonuçları unutmamak gerekir. Yarışma bu. Kazanmak da var, kaybetmek de.
2: Kazanmak kaybetmekten daha iyidir kızım. Ben Nazmi'yi bilirim. Kazanmayı kafasına koyduysa mutlaka kazanır.
0: Babama güvenmene sevindim ama kaybetse de akşam onu hiçbir şey olmamış gibi karşılamalıyız.
3: Analı kızlı kafa kafaya vermiş de konuşuyorsunuz bakalım.
0: Yarışmadan bahsediyorduk baba. Biz de en az senin kadar heyecanlıyız, değil mi anne?
2: Ya öyle.

0: güzel bir güne. Bakalım bizim için neler getirecek. Ya şuralarda birkaç banka olacaktı oturmak. Aa işte orada. Evet. Biraz deniz havası teneffüs ettikten sonra gidip teslim ederim yazdıklarımı. Sence süslü sözlerin önemi var mı?
1: Güzel ve önemli şeyler süslenerek sunulur her zaman.
0: O zaman sana dünyanın en güzel sözcüklerinden oluşmuş cümlelerle duygularımı ifade etmek isterdim.
1: Ama bu düşünceler gerçeği de yansıtmalı.
0: Yoksa seni sevdiğime inanmıyor musun?
1: İnanmasam şu anda burada olmazdım. Şu adamı görür müsün?
0: Hangi adamı?
1: Şu ilerideki bankta oturan adamı.
0: Ne olmuş ona?
1: İlginç. Kendi kendine konuşarak geldi. Oturduğundan beri de konuşmaya devam ediyor.
0: Büyük bir ihtimalle şiir yazıyordur. Güneş, deniz ve martılar şairlerin ilham kaynağıdır.
1: Çantasına dikkat ettin mi? İçinde çok önemli bir şey varmış gibi nasıl da sıkıca sarılıyor.
0: Belki de sevgilisini bekliyordur. Ona söyleyeceklerini tekrar ediyor olmalı.
1: Sevgili bekleyen biri için oldukça yaşlı sayılır.
0: Sevginin yaşla ilgisi.

0: Var mı?
1: Boş ver. Çanta peki?
0: Herhalde bir hediyedir içindeki.
1: İnce düşünceli birine benziyor.
0: Nereden bildin?
1: Baksana, yanına yaklaşan köpeği bir kucağına almadığı kaldı. Onu bir çocuk gibi seviyor.
2: Aç mısın sen ha? Senin yaran. Dur dur haylaz. Şuna bak, nasıl da parmaklarım yalasın. Hay Allah.

0: Ama bu liste değil. Ne yazmış bu çocuklara?
1: Babama.
2: Babama. Belki de bu benim sana ulaştırmak istediğim son satırlar. Geleceğimin kapısında kendimi yalnız ve ümitsiz hissettiğim onca günden sonra bu şekilde devam edemeyeceğimizi artık daha iyi anlıyorum. Senin çocuğun olarak herkes kadar iyi bir gelecek istemek hakkımdır sanıyorum. Şimdi bir seçim yapmanın tam zamanıdır. Artık senin için önemli olana karar vermelisin baba. Ya hayali bir yazar olarak bensiz, mutlu bir yaşam sürersin, ya da bugünden itibaren sorumluluklarına sahip çıkan bir aile büyüğü gibi akşam gerçeklere dönmüş olarak beni kucaklarsın. Karar senin. Oğlun Sertan.
3: Aa, ne yapıyor bu adam böyle?
4: Bilmem. Çıldırdı galiba. Baksana, köpek de ürküp uzaklaştı yanında.
3: Elindeki kağıdı paramparça etti.
4: Şimdi de çantayı açıyor. Bak bak, bir tomar kağıt çıkarttı.
3: Ayağa kalkıyor. Şimdi de denize doğru yürüyor.
4: Durdu. Ne düşünüyor dersin?
3: Bilmem. Polise haber versek mi acaba?
4: Ellerini havaya kaldırdı.
3: Gördün değil mi? Bir tomar kağıdı nasıl da havaya savurdu birden.
4: Gidiyor.
3: Arkasına bile bakmadı. Onlarca kağıt hala havada uçuyor.
4: Denizin üstünde de var bir o kadar.
3: Adam gözden kayboldu. Ne yazıyor dersin o kağıtlarda?
4: Bilmem. Bak bak, şurada bir tanesi yerde. Bakalım mı?
3: Ay, çok merak ettim. Hadi bakalım.
4: Okusana, ne yazıyor o kağıtta?
3: Okuyorum, dur biraz. Yaşamın en güzel sözlerini ona, sadece ona söylemek için yemin etmişti. Ağır bir gece düşüyordu göz kapaklarına. Az sonra dalıp gidecek, düşlerin mavi sokaklarında günün ilk ışığının soluk izlerini arayacaktı. Ilık rüzgarlarda salınan saçlarına bir gece kuşunun pembe kanatları dokunacak, şaşkınlığının en gizemli baş dönmesini yaşayacaktı. Oysa ne denli zordu yaşamın en güzel sözlerini toplamak geceden. Her şeyin üstünde duran bir taş, maviliğin sonsuzluğuyla alay eden dört kanatlı kuş, her defasında beşiz doğan bir yaz güneşi. Ne denli imkansızdı en güzeli aramak. Tutulamayan söz felaketiydi artık. Görülmez bir el onu sevgilisinin dalına bile konmaya cesaret edemeyecek küçük bir kuşa çevirmişti sonunda.
5: Nazmi.
0: Efendim Seher.
5: Neden uyumuyorsun?
0: Uyumuyor muyum?
5: Uyumadığını bilmiyor musun? Onca zamandır gözlerini bir kez bile kırpmadın.
0: Dinliyordum, dalmışım.
5: Neyi dinliyordun?
0: Keman. Yine müthiş çalıyor değil mi? Sen müziği duymuyor musun Seher?
5: Müzik mi? Hani nerede? Beni korkutmak için mi söylüyorsun bunları Nazmi? Yarışmaya katılmaktan vazgeçtiğin gün gelip kırmıştın kaseti, unuttun mu? Üzerinden onca zaman geçti.
0: Bana nasıl da içten seslendiğini duymuyor musun? Yaz hadi diyor. Sakın bırakma. Yaz.
5: Kim diyor? Ne yazacakmışsın? Ya çıldırdın mı sen?
0: Küçük kuş hala havada. Sonsuza kadar orada kalamaz değil mi Seher? Bunun bir sonu olmalı.
5: Ne kuşuymuş bu? Neyin sonundan söz ediyorsun Nazmi? İyi misin sen?
0: Dinle. Günün birinde bu hikaye şöyle başladı. Küçük kuş kiraz ağacının çevresinde sanki kendine ait değilmiş gibi güçlü haykırışlarla dolaşıyordu. Kimse farkında olmasa bile o kiraz ağacının en eski, en yürekli, en vefalı dostu.

Şahin Örgel'in yazdığı Yarışma adlı oyunu dinlediniz. Yöneten Rüştü Asyalı, yapımcı Metin Öztekin, efektör Kani Akın. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.

0: konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Gülden Özel.
1: Konuşuyoruz ama nasıl? Konuşurken özel adları kullanıyoruz bazen ve bu özel adların bazılarını biz farklı söylüyoruz, başkalarından farklı işitiyoruz. Birbirleriyle karıştırdığımız zamanlar da çok oluyor bu isimleri. Özellikle bunlar çok ünlü kişilerse, tarihimizden isimlerse ve önemli işlere imza atmış isimlerse orada problemlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bir bilen çıkıp bizi uyarabiliyor çünkü. Bunlardan biri o çokça kullandığımız Makber şiirinin de sahibi Abdülhak Hamit Tarhan mesela. Burada neyle karşı karşıya kalıyoruz? Bu Hamit sözcüğü çok ilginç bir isim aslında.
2: Evet, Hamit sözcüğü Hamit ya da Hamit şeklinde iki türlü de söylenebilir. İkisinin anlamı birbirinden farklı.
1: Evet,
2: Hamit övülmeye değer, Hamit ise hamd eden, şükreden demek.
1: Abdülhak Hamit adındaki Hamit isminin birinci hecesi kısa değil, uzun söylenmek zorunda. Yani Abdülhak Hamit biçiminde. Bir de Abdülhamit var.
2: Evet, orada da kısa.
1: Onun ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Abdülhak Hamit değil, Abdülhak Hamit. Abdülhamit değil, Abdülhamit. Anlamları birbirinden farklı. Çok yakın, çok yakın anlamlar içeriyor olması biraz bu karışıklığa sebep oluyor olabilir. İkisi de özel isim, ikisi de kullanılıyor. İkisinin de ayrı ayrı sahiplendiği kavramlar ve sıfatlar var.
2: Şimdi senin verdiğin bu örnek hemen bir başka örneği çağrıştırdı. O da aynı ad fakat farklı iki okunuş. Hasan Ali Yücel adı.
1: Evet.
2: Ünlü şairimiz Can Yücel'in babası, eğitimcimiz, milli eğitim tarihimizde adı olan çok önemli bir kişilik. Hasan Ali Yücel adı yanlışlıkla Hasan Ali Yücel diye söylenir.
1: Evet. Doğrusu Hasan Ali Yücel'dir. Bir de Ali diye bir isim var elbette. Ama buradaki yüce anlamına gelen Ali adıyla karşımıza çıkıyor. Hasan Ali Yücel. Fakat Hasan Ali'ye öykünerek Hasan Ali'den bir alışkanlıkla Sabahattin Ali diyenler de var. Onun da doğrusu Sabahattin Ali değil,
2: Sabahattin Ali. Ünlü öykü yazarımız, roman yazarımız Sabahattin Ali. Onun adının da Ali'sini Ali diye söyleyerek belki yüceltmek istiyor olabilir söyleyenler, yanlış bilenler, birbirine yanlış aktaranlar ama onun adındaki A sesi de soyadındaki Ali'deki A sesi kısa. Normal Ali adı.
1: Bir öykücümüz daha var. Çok güzel öykülere imza atmış bir isim. Sait Faik Abasıyanık.
2: Evet, onun adında da Sait Faik gibi iki ünlü sesi de ilk ağları uzun söyleme eğilimi var.
1: Ya da Sait Faik diye kısa söyleme eğilimi var.
2: Nasıl söyleyeceğiz doğrusunu? Sait Faik Abasıyanık.
1: Şimdi bu isimler herkesin tanıdığı isimler. Öykücü, eğitimci, şair. Dolayısıyla tarihimizde hemen herkesin bildiği bu isimleri özellikle seslendirmek gerekiyorsa doğru bir biçimde telaffuz etmemiz lazım. Bir de cins isim ve özel isim olarak kullanılan bir sözcük var. Zafer sözcüğü. 30 Ağustos zaferinin tam da o günlerde kutlandığı zaman 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlayanlarla karşılaşıyoruz.
2: Ya da aramıza Zafer Bey de geldi diye özel adlarda tıpkı söylediğin gibi A sesini uzun söyleme eğiliminde olanlarımız var.
1: O da uzun değil, kısa biçimde söylenmek durumunda zafer, kazanılan bir zafer ya da özel isim olan zafer çok net iki hecesi de aynı eşitlikte, aynı kısalıkta söylenecek. Hepsi doğru anlamak, doğru anlatmak ve doğru anlaşmak için.
2: Sağlıklı bir iletişim için.
0: Konuşuyoruz.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Hayat akıp giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri. Ben bu programı hazırlayıp sunan Cengiz Tünay. Hepinize güzellikler yolluyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yerli yerinde mi? Mutlu musunuz? Küçük şeylerden bile mutlu olmaya çalışın lütfen. Benim için bugünler değişik bir mutluluk kaynağı. Çünkü mensup olduğum İstanbul Radyosu'nun 99. yılını kutluyoruz. TRT İstanbul Radyosu bir hayattır. İstanbul Radyosu Türkiye'nin hafızasıdır. 6 Mayıs'ta radyo yayıncılığının 99. yılını kutladık. Bu yolculuğun son 11 yılında siz dinleyenler sayesinde ne mutlu ki ben de varım. Çok katmanlı kültürel birikimiyle İstanbul Radyosu'nun hafızası hala renkli bir hayatı barındırmaya devam ediyor. Devinim halindeki İstanbul Radyosu belleğindeki geçmişin ve şimdinin izlerini saklıyor. İlham verici bir derinlik. İstanbul Radyosu ile yaşamak coşkuların en güzeli. Radyonun zaman tünemine girdiğim anda hemen fark ediyorum bu coşkuyu. Zaman, kavramlar, fikirler bugün de aynı dün gibi taptaze duruyor. Evet, duruyor. Geçmişin ve bugünün sesleri birbirine karışıyor. Dünle bugün tek oluyor. Ve ben geçmişi her programda kucaklarken geçmişin izinde bugünü sizlerle paylaşıyorum. İyi ki varsınız. Bu yolculuğu beraber sürdürüyoruz. Ne mutlu bana, ne mutlu hepimize. İstanbul Radyosu ilk yayınını 6 Mayıs 1927'de Sirkeci'deki Büyük Postane binasının bodrum katında başladı. Tam 99 yıl evvel. Postane binasının kapısının üzerine yerleştirilen hoparlörler yardımıyla her akşam yayın yapılıyor ve böylece etrafa duyuruluyor. Amaç halkın radyo yayınlarını dinleyip tanıması, kendi çevrelerini anlatarak radyo kavramının yayılmasını sağlamaktır. İlk yayınlar akşam saatleri yapılmakta ve 5 saatle sınırlı. Dünya radyo yayınlarının başladığı 1900'lü yılları hatırlarsak, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı yıllarıdır bu yıllar. İstanbul İtilaf Devletleri'nce işgal edilmiştir ve 1923 yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi geldikleri gibi giderler. Evet, gittiler. Giderlerken de Fransız İşgal Kuvvetleri Komutanı General Charpy bir telsiz telefon hediye etti Türklere. İşte bu telsiz telefonla İstanbul'daki öğretmen okulunun kimya öğretmeni Rüştü Özel başkanlığında bir öğrenci grubu deneme yayını yapmak için hazırlıklara giriştiler ve bunu başardılar. 19 Mart 1923 tarihinde Türkiye'de deneme olarak yapılan ilk radyo yayını İstanbul'da öğretmen okulunun bodrumunda davetliler ve basın huzurunda kimya öğretmeni Rüştü Özel başkanlığında bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor. Muazzam bir iş. Muazzam. İstanbul Radyosu'nun ilk naklen yayını Atatürk'ün isteğiyle 3 Şubat 1932 tarihinde Ayasofya Camii'nden yapılmıştır. Bu olayı Mesut Cemil şöyle anlatır. O devirdeki radyoya dair en canlı hatıralarımdan biri de Atatürk'ün Ayasofya Camii'nde yapılmasını emrettiği bir Kadir Gecesi yayını idi. Bu yayın Türkiye'de stüdyo dışında yapılan ilk nakildi. Ayasofya'yı doldurup taşıran çok büyük bir cemaat kalabalığının ortasında memleketin en tanınmış hafızlarından mürekkep 50-60 kişilik bir grubun mihrap ve minberden sesleriyle o mahşeri kalabalığın imandan tüten inilti halindeki ses dalgaları Ayasofya'nın kubbelerini çınlatıyordu. Emektar Mesut Cemil, İstanbul Radyosu'nun her şeyidir o. Gerçi bütün sanatçıların ilk durağı İstanbul Radyosu'dur. Bunu siz de benden iyi biliyorsunuz. Münir Nurettin'den Hafız Burhan'a, Safiye Ayla'dan Müzeyyen Senar'a, Zeki Müren'e, İnci Çayırlı'ya, Orhan Boran'a, daha nicelerine burada saymaya kalksam, inanın programımın süresine sığdıramam. Adı bilinen kim varsa radyo programlarına çıktı. Radyonun ilk spikeri Sadullah Gazi'den, sonra Eşref Şefik ve ardından da Muhittin Sadak da spikerlik yaptı. Bu kişileri de burada saygıyla anıyorum. Ama bütün bu konudaki emektar isim Mesut Cemil'dir. Kuruluşunun ardından kadroya katılan ve çok daha sonraları İstanbul Radyosu'nun başına geçecek olan Mesut Cemil, tambur, kemençe, labda, violansiyel çalmasının yanı sıra spikerlik, program şefliği, stüdyo memurluğu, idarecilik, notacılık, kütüphanecilik gibi birçok işi tek başına götürmüştür ve başarmıştır. Dediğim gibi çok katmanlı kültürel birikimiyle İstanbul Radyosu'nun hafızası bugün de renkli bir hayatı barındırmaya devam ediyor. Radyo tiyatrosu ile sanat, kültür, sağlık ve eğitim programlarıyla, yurttan ve dünyadan haberleriyle devinim halinde İstanbul Radyosu. Bebleğindeki geçmişin izlerini ve tecrübesini bugünlere aktararak yolunu sağlam adımlarla devam ediyor. İlham verici bir derinlikle nice yıllar diliyorum İstanbul Radyosu'na. Gündelik hayatımızdan kopmadan bir ses olarak var oluyor İstanbul Radyosu. Ne mutlu ki radyomuzun 99 yaşını kutluyoruz. Ben bu akşam programımda radyomuzun kuruluşunu kutlarken bir usta, bir duayenle bu kutsal güzelliği paylaşacağım. Sizin de çok iyi tanıdığınız bu kişi halen TRT kadrolarında programlarını sürdüren 88 yaşında işinin başında Orhan Ayhan olacak. Evet, Orhan Ayhan bu akşamki konuğum. Ustamız 1962'de girdiği İstanbul Radyosu'nda yaşayan son şahidi. Hala daha TRT spor programlarında sizinle beraber. Bugün TRT spor programından sonra programa katılarak güzel bir zarafet örneği verdi Sayın Orhan Ayhan. Merhaba Sayın Orhan Ayhan. Hoş geldiniz.
2: Çok çok teşekkürler değerli Cenk.

0: Cengiz, Tümay.
1: Ne güzel sizi görmek. Sizi hep buralarda, koridorlarda, tepeden tırnağa çok şık görüyorum. Her zaman kravatınız, takım elbiseniz de kusursuz bir şıklık içindesiniz. Ama bugün nedense farklısınız. Sizi ilk defa spor kıyafetle görüyorum. Vefa formasıyla gelmişsiniz. Vefa ile ilişkiniz ve mutlaka böyle giyinmenizin bir anlamı olmalı değil mi?
0: 1872'de kurulan Vefa Lisesi şu anda 553 veya 554 yılını kutluyor. Ben Vefa Lisesi'nde okumadım. İstanbul Lisesi'liyim ben. Fakat Vefa'da ailece vefalıyız. Neden? Babam Vefa Kulübü'nde başkanlık yaptı.
1: Konu buradan geliyor.
0: Tabii. Ben de vefalı olmamama rağmen babam kulüpten ayrıldıktan sonra bu defa bir süre ben başkanlık ve sonra da divan başkanlığı yaptım.
1: Mükemmel.
0: Kulübü yönettim. Sağlam ellere bıraktıktan sonra özellikle İstanbul Radyosu ve TRT'deki yayınlarımız beni fena halde kuşattı. Çünkü o devirde yepyeni bir servis kurulmuştu.
1: Sayın Orhan Ayhan, TRT İstanbul Radyosu'nun 99. yılını kutlarken benimle beraber olmanızın şerefini ve mutluluğunu yaşıyorum şu an. Siz 1962 yılında İstanbul Radyosu'na adımınızı attınız. O günden beri ve halen TRT camiasında çalışan tek insansınız. Şimdi İstanbul Radyosu'na girişinizi anlatır mısınız? Herkes öğrensin.
0: Şimdi önce yılı bir düzeltmek isterim. 63 yılında ilk yayın.
1: 63 mü? Ha, ben 62 dedim.
0: Şimdi 62 dediniz. 62'de oldu zaten. 62'de ilk profesyonel çalışmalar, imtihanlar. 62 yılın sonbaharında 165 kişi arasında Orhan Ayhan'ın birinci seçilişi. 63 Ocağında 23 Ocak 1963'te Galatasaray-Milan maçını radyodan anlatışı.
1: Sayın Orhan Ayhan, ilk gazetecilik günlerinizde ve İstanbul Radyosu'ndaki çalışmalarınızda mutlaka enteresan anılarınız vardır. Biraz bahseder misiniz?
0: Şimdi heyecan dolu bir olay benim birinci maçı anlatmam. Daha doğrusu birinci maça gidiş de var. Ben bir Sovyetler Birliği Türkiye milli maçı için Avrupa Kupaları ile ilgili Rusların milli takım kampına gittim sabah. Kilyos'a. Şeylerle, kamyonlarla, otobüslerle filan. Yılı artık söylediğim için biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Doğru düz vasıta filan yok. Yollarda bizi alıyorlar. Eskiden şimdi basın kardeşlerimiz altlarında arabalarla istedikleri yerde röportajları yapıyorlar. Önlerinde fevkalade güzel aletler. Hemen orada basıyor pat pat pat pat pat, yazısını yazıyor, resmini gönderiyor ve işini bitiriyor. Biz öyle değil. Biz gidiyoruz efendim nereye? Son Posta gazetesinde çalışıyorum.
1: O dönemde.
0: O dönemde Son Posta gazetesinden Çağlayan'da çıkar yürüyerek aşağı iniyorum. Vapura biniyorum. Vapurla Sarıyer'e gidiyorum. Sarıyer'de Kilyos'a doğru giden yolların başında bekleyip bir kamyona alınabilir miyim diye böyle çok güler yüzle herkese sempati dağıtarak, sonra bir adamın birisi duruyor sağ olsun, Kilyos'a gidiyor, beni bırakıyor. Bıraktıktan sonra ben de ne yapıyorum, oranın en büyük otelidir diye orada bir otele giriyorum. Bütün bizim milli takım orada. Hepsiyle röportajlar, şunlar bunlar yapılıyor. Röportaj dediğim zaten kamera falan değil.
1: Not ha, kağıda ve yazıyorsunuz.
0: Evet, kağıt ve beyin. O zaman öyle çalışıyor o beyin. Maşallah. Ondan sonra yine aynı şekilde dönüş. Sarıyer'den vapurla gazeteye geliş. Öğleden sonra saat işte 2:30-3 gibi filan başlıyorsunuz yazıyı yazmaya. Mürettip başınızda bekliyor. Çünkü gazete akşamüstü satışa çıkacak. Bütün gazeteler o zamanlar akşamüstü çıkarlardı. Her gün gazetesine rakip olsunlar diye. Her Gün gazetesi güreş tefrikalarıyla meşhurdu. Bütün güreş hastaları 15 bin Her Gün gazetesi alırlardı.
1: Ben çok net hatırlıyorum bunları.
0: Tabii. Dolayısıyla bütün gazete başındakiler Her Gün alırken patronlar da uyanık, sabah gazetesi yerine akşamüstü çıkartırlardı gazetelerini. Son Posta olsun, Yeni Sabah olsun, Milliyet olsun ve adı da meyhane baskısıydı.
1: İlk gençlik günlerimi hatırlıyorum bu sözlerinizde. O zaman buharlı trenle Yeşilköy'den Sirkeci'ye gelirdim. Özellikle Sirkeci istasyonunda elinde gazeteler olan çocuklar bağıra bağıra akşam gazetelerini satarlardı. Koltuklarının altında bir demet gazeteyle bağıra bağıra dolaşırdı ve herkesle kapış kapış alırdı.
0: Ya zaten gündüz gazetesiydi, akşam satılıyor tabii. Bir an önceden, şimdiki o zaman televizyon falan yok. Bir an önceden ertesi günün yazılarını okuyorlar. Ertesi gün isterlerse yeniden basılmış, yeniden düzeltilmiş gazeteleri okuyabilirler. Maddi durumlarına bağlı. İşte dediğim gibi başımda da ser mürettip dediğimiz, yani baş mürettip, eski tabiri bilsin yeniler. Siz biliyorsunuz eski tabir ser, baş demek.
1: Evet.
0: Ser mürettip bekliyor, ben motor gibi tık tık tık tık yazıyorum elle.
1: Ser mürettip, doğru.
0: Tabii elle motor gibi yazıyorum. O zaman Tercüman Gazetesi'nde
1: elle mi diziyorlar harfleri?
0: Elle diziyorlar. İki tane filan daktilo var. Daktilo bize gelmez. Biz elle yazarız. Parmaklarımız şişer hep böyle röportaj yazmaktan. Adam devamlı sayfayı alıyor gidiyor, alıyor gidiyor. O esnada bir arkadaş telefon etti. Orhan, ben arıyorum. Hayrola ne? Halit abi şeye gidiyormuş, İngiltere'ye gidiyormuş. Spor spikerliği imtihanı hazırlanacakmış. Biz seni çok seviyoruz, senin de ismini yazıyoruz.
1: Halit Kıvanç'tan bahsediyoruz değil mi? Tamam, buyurun.
0: Ondan sonra sakın diyorum, sakın benim başımı kaşıyacak vaktim yok. Ayrıca benim böyle bir işle de hiç ilişkim yok. Sakın dememe rağmen telefonlar yağıyor, yağıyor, yağıyor. Röportaj için adam da beynimde bekliyor. En sonunda Halit Kıvanç çıkmaz mı telefona? Severiz birbirimizi, aynı semtteniz, aynı gazetedeniz. Ama onun spikerliğiyle, ya yani ben aklımdan bile geçmiyor o spikerlik. Orhan, tam böyle taklidini yapıyorum. Orhan, Emret abi, böyle böyle ben Londra'ya gidiyorum kursa. Ben senin de ismini yazdım. Diğer arkadaşlara hayır demişin, beni kırmazsın. Abicim rica ederim, olur mu? O zaman emir demiri keser. Halit abin seni arayacak, sen ona hayır diyeceksiniz. Öyle bir şey yok.
1: Yok, evet.
0: Kanun. Emret abicim, emrin olur, tamamdır abicim. Ve biz de kursa katılıyoruz. 165 kişi. Ondan sonra İstanbul Radyosu'na, ihtilalden sonra tabii, 60 ihtilali, bir adam getirirler. Spor ve diğer haberlerin başında. Naci Serez diye bir adam. Enteresan bir tip, böyle ufak tefek ama dinamik, yedi lisan biliyor. Yunanca dahil. Meğer MİT mensubuymuş. Onu sonra öğreniyorum ben.
1: Sizi kurslardan sonra imtihan ettiler değil mi?
0: Kurslardan sonra değil şimdi. En başında o imtihanla işte siz kimsiniz diyor, şuyum buyum filan. Derhal diyor şeye iniyorsunuz şimdi. Aşağıda bir haber okuyacaksınız diyor. Haber de Amerika'nın Vietnam Savaşı. Okudum haberi gayet güzel şekilde. Çünkü sınıfta da bütün kitaplar her zaman bana okutulurdu öğrenciler tarafından. Ben okurum dersi, ondan sonra bitiririm. Gayet güzel şekilde haberi okudum. Hatta birkaç yerine Anadolu Ajansı veya bir başka ajans eksik de ya, yani bir iki virgülünü, şusunu busunu ekledim yani. Süsledim yani yazıyı. Adam onu okumuş. 165 kişi okumuş. 165 kişiden sonra bizi bir toplantıya çağırdı Naci Bey. Toplantıda oturanlar Orhan Ayhan, İhsan Biricik. İhsan Biricik Tercüman Gazetesi'nde Orhan Ayhan'ın spor istihbarat şefi. Alp Sürek kim? Orhan Ayhan'ın Tercüman Gazetesi'ndeki spor müdürü. Bir de Orhan Ayhan. Başlıyor işte Alp Sürek için şunlar şunlar şöyle şöyle ikinci hafta maç anlatmaya başlayabilir. İhsan Biricik için ise Beşiktaş yerine Beştaş diyor. Bilmem ne bilmem ne. Dört hafta sonra maç anlatmaya başlayabilir.

0: Ondan sonra bir adama sıra geçiyor. Diyor ki, bir Amerikalı diyor bu. Amerikalı spor spikeri gibi diyor. Olağanüstü bir anlatım diyor. Topu orta alandan alıyor diyor. Rakip ceza alanına kadar giriyor. O ceza alanına kadar binlerce insanı çekiyor. Binlerce insanın radyoya kulağına adeta yapıştırıyor. Olağanüstü bir adam diyor. Tebrik ederim diyor. İhsan Biricik'in elini sıkıyor.
1: Mükemmel.
0: Şimdi İhsan Biricik de neden adamın gözüne gelmiş Naci Bey rahmetli? Boylu poslu İhsan abi dev gibi. Tam işte ona yakışır diye. İhsan Biricik böyle. Beni de çok sever. Ama bir kıskanç ifade var yüzünde. Ben de böyle bakıyorum, haberim yok. Orhan Ayhan yanınızda oturuyor efendim dedi. Ben adamın yanında oturuyormuşum. Adam şöyle bir baktı. Siz misiniz dedi. Evet dedim.
2: Peki, yıllarca maç anlattınız. Bugün maçları anlatanları beğeniyor musunuz? Onları nasıl yorumluyorsunuz?
0: Şimdi ben bugünkü maçları hepsini, yani bizim devrimizden buraya kadar hepsi üstüne koyarak geldiler. Fakat son sıralarda yani öyle bir gürültü, öyle bir çılgınlık, gökyüzünde bombalar patlıyor sanki. Sanki 7. Dünya Savaşı çıktı.
2: Anlatırlarken.
0: Evet, yani artık
2: Maç değil orası, bir savaş alanı sanki.
0: olamaz yani. Çocuklar çok da kabiliyetli. Bunları bilerek yapıyorlar. Yani tamam, profesyonellikte her şey yapılır. Yapılırken bir de en önemli olay bu. Nedir? Kulak. Kulak ve göz. Kulağı şişirmeyeceksin. Gözü bozmayacaksın. Yapmasınlar. Hepsi de kabiliyetli çocuklar. Hepsi de biliyor. Neden biliyor? Çünkü biz çok çalışırdık. Canımız çıkardı. Hele ben bütün İtalyan kulüplerine mektuplar yazdırırdım İtalyanca. Arkadaşlara, İtalyanca bilenlere bana rozetler gönderirlerdi. Yazılar gönderirlerdi. Okuyacağın, çalışacağın bir şey yok. Öyle bir devirde yaşadık. Şimdi artık hepsi önlerinde makineler, o makinelerde her türlü yardım hazır. Artık bir de değişiklik yapalım, yapalım, yapalım derken bu kadar yükselmeyin, bu kadar çıkmayın. Biraz tiyatral. Bu bir oyundur aynı zamanda. Bu sesle yapılan bir oyundur. Bunları güzelleştireceksiniz. Bağırarak, çağırarak ürkütmeyeceksiniz.
2: Birincilikle girdiğiniz İstanbul Radyosu'nda 1962'den bu yana mikrofon başında ve ekranlarda konuşuyorsunuz. Mikrofonlarda ve ekranlarda sürdürdüğünüz bu yolculuk kaç yılını doldurdu toplam olarak?
0: Valla şimdi nasıl hesabını burada yapsa,
2: Ama 62 yıl oldu herhalde mi?
0: 63'ten başladık. Ha, bakın ne enteresan, şükürler olsun. Dünya şampiyonu diyorum ben, biliyor musunuz?
2: Evet.
0: Guinness Dünya Rekorları bende. 61 yıl 345 gün program yapmak ve içinde de tabii ki anlatmak da var. Çok uzun
2: Peki,
0: yıllar anlatmak
2: çok
0: var.
2: güzel anlatıyorsunuz. Dedim ya, bana ışık saçıyorsunuz.
0: Bakın, sadece ondan sonra maç yapmak, şey anlatmak falan değil. Ben şu anda maç anlatmıyorum. Eğer zorlasalar istediğim gibi maç anlatırım. Benim için zor değil bu. Fakat hayatımı artık devamlı bu futbolcuları ezberlemekle şununla bununla geçiremem. Çünkü hayatımda çok başka olaylar var. 88 yaşının bir büyüklüğü var. Bir aile reisliği var. Bir aileden kopuşlar var. Eşimi kaybetmişim. Önemli olaylar illaki. Mikrofona giriş önemli. Guinness buna dikkat ediyor. Adam mikrofona girmiş. Anlatmış. 40 yıl, 45 yıl şu kadar anlatmış. Ondan sonra 10 yıl, 15 yılda program yapmış ve hala yapıyor.
2: Evet.
0: Anlatabildim mi? Böylece Guinness rekorları Orhan Ayhan'ın. Şu
2: Evet.
0: anda 63 sene.
2: Peki biz dinleyenlerimize ne anlatalım? Hayatı aktif nasıl yaşadınız? Nasıl yaşanmalı? Hayata hangi bakış açısından bakmalı?
0: Nasıl olmalı bu kadar gitmek için? Şimdi bazı olaylar var. Vücutla ilgili, beyinle ilgili, her şeyle ilgili. Gıdalarınız, uykularınız. Mesela o iğrenç sigara diye bir şey var. Amerika'nın dünyaya saçtığı her zehirden bir adedi. En kötü zehir. Ağzıma sürmedim bugüne kadar. Uykunu iyi alacak.

0: Gıdanı dikkatli yöneteceksin. Kiloya çok dikkat edeceksin. Bunlar önemli şeyler. Vücut tam manasıyla olduğu zaman beyin en güzel randımanını veriyor. 11'erden 22 kişilik bir futbol takımını yönetir gibisin. Bu 22 kişi içeriye giriyor, çıkıyor, ediyor, yapıyor. O 22 kişinin arkasında antrenörler var, bilmem neler var. Ve milyonlarca seyirci var.
1: Evet.
0: Bunların hepsine karşı dikkatli olacaksın. Bakın ne oldu anlatayım size bir gün. Dolmabahçe'deyiz. Yeni radyolar çıkmış böyle. Transistörlü radyolar. Ben maçı anlatıyorum. Herkesin elinde de radyo. Transistörlü radyo. Zaman zaman bir bakıyorsunuz. Çok da saygı duyuyorlar bana. Sevgi de şöyle birdenbire yarım dönerek orada bir hata yapmışım ben. Ne hatası mesela? Radyolar bana dönüyor. Hayran olduğu insanı sever seyirci. Sadece büyük bir zarafet bu. Radyoyu bana göstererek hata yaptın Orhan Efendi demek.
2: İstanbul Radyosu hayatınıza ne kattı?
0: Vallahi İstanbul Radyosu hayatıma şöhret kattı. En önemlisi bu. Disiplin kattı. Çünkü insanın ertesi gün yapacak hiçbir şey olmazsa veyahut da basit bir işi olursa şişirir. İş ahlakı zaten vardı. Onun da katılması duble oldu. Çünkü ben çok sıkı bir gazeteciyim. Benim basın şeref kartım var. Yani basın şeref kartını ilk alanlardan birisiyim.
2: Size bir fotoğraf göstermek istiyorum. Bu fotoğrafı hatırlıyor musunuz?
0: Hiç yabancı gelmiyor. Dur bakayım şimdi. Bu evet bu.
2: Tuğlalardan derme çatma yapılan küçücük bir ses kulübesi ve içine sıkışmış Orhan
0: Efendim tuğlalardan sesleniyorum. Ben buna böyle bir köpek kulübesi falan diyorum. Getirmişler tuğlalardan. Bu 1967 Eskişehir'de. Eskişehir Spor
2: Köpek
0: Fenerbahçe.
2: kulübesinden maç
0: Köpek
2: anlatıyorsunuz.
0: kulübesinden maç yapıyor. Eskişehir Fenerbahçe maçı. Eskişehir Spor. Eskişehir'den ilk canlı yayın bu. Kitabımda da vardı.
2: Unutulmaz bir fotoğraf. Hayatı seviyor musunuz?
0: Vallahi herhalde seviyorum yani. Sevmesen çünkü bu yaşlarda buralarda böyle bulunmam ne bileyim. Evimde otururum. Evinde oturursun o zaman.
2: Ama siz hayatı bırakmazsanız hayat sizi bırakmaz. Ben bunu öğrendim.
0: O çok iyi bir şey öğrenmişsiniz. Ben de sayenizde öğrendim. Sağ olun, var olun.
2: Size çok teşekkür ediyorum. Radyomuzun 99. yılında beni yalnız bırakmadınız. Gerçekten çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz programıma.
0: Estağfurullah. 99 yaşında 88'lik bir adam. Yani son 10 yılında hariç hep radyonun içindeymiş yani.
2: Şeref verdiniz programıma.
0: Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Nice uzun yıllara.
2: Sayın Orhan Ayhan'a bir kere daha teşekkür ediyorum büyük usta. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Teknik yapımda Gülşen Kızıler ve program yapımcımız Özlem Demir'le birlikte hepinize güzel günler yolluyoruz. Hepinizin hayatı İstanbul Radyosu gibi uzun ve sıhhatli olsun. Bana sorarsanız kararlıyım. 91 yaşıma kadar karşınızdayım. Hayatı bırakmayın. Hayat da sizi bırakmayacaktır. Örneğini dinlediniz. Orhan Ayhan, büyük usta. Bugün 88 yaşında ve aslanlar gibi mikrofon başında ve ekranlarda karşınızda dimdik, güzel diksiyonu ile hepimize kendini dinletiyor. Ben onun yanında sadece çırakım. Ama olsun, çırak ustasını geçmelidir. Öyle değil mi? Evet, öyledir. Bu akşamlık da bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Yolunuz açık olsun.
3: Hayat akıp giderken.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Kariyer Atlası.

Efendim herkese selamlar, merhabalar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Hepinize sevgiler sunuyorum. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de Kariyer Atlası programıyla tekrar karşınızdayız. Bizler biliyorsunuz uzun süredir pazartesi günleri TRT Radyo 1'de sizlerle birlikte hem özel hayatınızdaki hem de iş hayatınızdaki ilerlemenizi, kariyer yolculuğunuzu desteklemeye çalışıyoruz. Seçtiğimiz özel konularla bugün yine karşınızda çok özel bir konuyla bulunmaya çalışacağım ve sizlere zihin duvarlarımızdan bahsedeceğim. Bizim potansiyelimizi engelleyen ve zihnimizin içerisinde bizi daha ileriye taşımaya, götürmeye engel olan neler var? Onlara bakacağız sizlerle birlikte. Aslında hepimizin içinde yaşadığı ama duvarlarını pek de görmediği o görünmez küçük hücreyi konuşacağız. Zihnimizin içerisindeki hapishaneden bahsedeceğiz. Zihin duvarlarımızdan. Neden yapabileceğimizden daha azını yapıyoruz? Neden o çok istediğimiz hedefe doğru bir adım atacakken gece gündüz rüyasını gördüğümüz şeyi belki de gerçekleştirecekken sanki görünmez bir el bizi omuzlarımızdan tutup geri çekiyor? Yapma, boşver, yapamazsın, olmaz, uğraşma boşuna. Bugün bu soruların yanıtlarını motivasyon konuşmaları gibi değil de doğrudan kaynağında, yani beynimizin kıvrımları arasında aramaya çalışacağız. Çünkü nörobilim bize diyor ki yaşadığınız bu tıkanıklıklar bir kişilik kusuru ya da motivasyon düşüklüğüne bağlanabilecek ya da tembelliğe bağlanabilecek düzeyde şeyler değil. Bunlar aslında beynimizin onlarca yıl süreçten sonra alışkanlıklarımızla birlikte genetik faktörlerle ve bilmediğimiz daha birçok şey nedeniyle hayatta kalma mekanizmalarının yan etkileri diyebiliriz. Efendim hazırsanız zihnimizin potansiyelini engelleyen o duvarları tek tek konuşmaya ve yıkmaya başlayalım. Önce o çok sevdiğimiz, çıkmakta en çok zorlandığımız o sıcak yuvadan, sosyal medyada çok sık duyduğum, herkesin bir şekilde diline pelesenk ettiği ve konuştuğu, sıkıştığımızda hemen başvurduğumuz, yani konfor alanımızdan başlayalım. Nörobilim bize konfor alanının sadece bir alışkanlık olmadığını, beynimizin aslında var olan enerjisini tasarruf moduna aldığı bir durum olduğunu söylüyor. Beynimiz vücut ağırlığımızın sadece %2'si. Düşünün, küçücük bir şey. Ama enerjimizin

ise %20'sini tüketen bir organ. Bu yüzden beynimiz her zaman tanıdık olan güvenlidir, belirli olan iyidir. Etrafta kendimi gerçekten de güvende hissettiğimde, net, kontrollü alanlar gördüğümde kendimi iyi hissederim dediği noktada az enerji harcıyor. Yeni bir şey denediğinizde ya da beyniniz bir anlamda kontrolü kaybettiğini hissettiğinde, bir belirsizlik durumu oluştuğunda beyninizin tehdit dedektörü olan amigdala, bundan daha önce programlarda çokça bahsetmiştim, hemen kırmızı bir alarm veriyor. Stres hormonları salgılanıyor, motivasyonumuz düşmeye başlıyor, kortizol salgılanmaya başlıyor ve sizi güvenli olana geri çağırmaya çalışıyor aslında. İşte tam burada o meşhur erteleme hastalığı, daha önce erteleme konusunu konuşmuştuk, procrastination konusu, devreye giriyor. Birçoğumuz tembel olduğumuz için değil aslında, o anki stresli durumda, o stresli duyguyu yönetemediğimiz için ertelemek istiyoruz. Bir sonraki ana bırakıyoruz. Neden? Çünkü o anda hayatın kontrolü elimizde olmadığı için, o anda bir netlik aradığımız için, ilk kez bir şey denediğimiz için, beynimiz kendisini güvende hissetmesi için ne yapıyor? Ertelemek istiyor. Ne yapıyor? Kendini konforlu alanın içerisine almak istiyor. Bir işi yaparken hissettiğimiz o ya başaramazsam ya olmazsa korkusu var ya, aslında beynimiz tarafından fiziksel bir tehdit algılama ürünü. Beynimiz ortamda hayatta kalamamak ya da kendini tehdit altında hissettiği için ya başaramazsan mesajını sana gönderiyor. Ertelediğimizde beynimiz anlık bir dopamin salgılar. Anlık. O zaman çok rahatlarız. Bunu defalarca yaptığını düşünün bir kişinin. Biliyorsunuz dopamine karşı bizim bir duyarlılığımız var. Elinize telefonunuzu aldığınızda, hikayeler arasında dolaştığınızda, şöyle biraz kaydırdığınızda hani rahatlıyorsunuz ya, yatağınızda böyle yorganın altında güzelce gerinip oturup telefonunuzda hiç bilmediğiniz insanların hayatlarını kontrol ettiğinizde, hatırlayın, bir rahatlama oluyor ya. Onun nedeni beyniniz inanılmaz derecede güvende hissettiği için durmadan dopamin salgılıyor. Bu yüzden de durmadan o alışkanlığı tekrar etmek istiyoruz. Ertelediğimizde de beynimiz anlık bir dopamin salgılıyor. Yani bizi rahatlatıyor. Oh, tamam, bunu da erteledim. Tamamdır. Ama bu vadesi geçmiş bir borç gibidir. Hemen ardından %75'imizin yaşadığı çok önemli bir durum var. Ağır bir suçluluk duygusu geliyor. Aynen yatmadan önce telefonumuzda hikayeleri kaydırıp saat 1.30-2 olduğunu fark ettiğimizde, ya yine bu gece yeterince uyuyamayacağım, sabah acaba zamanında kalkabilecek miyim, yarın acaba enerjik olacak mıyım, keşke bu kadar telefona bakmasaydım suçluluğu yaşadığımız gibi. Bakın %75'imizden bahsediyorum. Ağır bir suçluluk duygusu. Ne zaman? Ertelediğimiz anda yaşadığımız o mutluluk duygusundan hemen sonra gelen ve keşke ertelemeseydim dediğimiz nokta. Çözüm mü arıyoruz? Rasyonel kararlar veren prefrontal korteksimiz var. Tam beynimizin ön tarafında. O anlık keyif arayan ilkel beynimize karşı o bölümü eğitmemiz gerekiyor. Küçük adımlar atarak amigdalayı uyandırmadan ilerlemeliyiz. Yani ertelemelisin, başaramazsın, şu anda güvende değilsin, biraz zamana ihtiyacın var. Amigdala bu mesajı sana verirken, o dopamin salgıladığımız o konforlu anın içerisinden geçerken, aslında biz rasyonel kararlar alabilsek, mantıklı kararlar alabilsek, dürtülerimize, amigdalanın bizi o strese sokma durumuna gerçekçi bir bakış açısıyla, perspektifle, o kararla yaklaşabilsek, o prefrontal korteksimizi eğitebilmiş olsak, işte o zaman ertelemek de ertelenecek. Burada karşımıza çıkan önemli bir tuzak var aslında. Zihnimizin daha sofistike duvarları çalışıyor burada. Ya en iyisi olsun ya da hiç olmasın.
Bu cümle size tanıdık geliyordur eminim. Bir şey yaparken hatırlayın. En iyisi olsun, o mükemmeliyetçilik dediğimiz. Muhteşem olsun. Sıfır hata olsun. %100 olsun ya da hiç olmasın. Ya hep ya hiççilik vardır ya. Kulağa bir başarı parolası gibi gelir bu. İnsanın böyle zihninin içerisinde bunu kullanır. Kardeşim ya iyisi olsun ya da hiç olmasın. Oo, çok mükemmeliyetçi buldum sizi. Bilim buna ne diyor biliyor musunuz? Uyumsuz mükemmeliyetçilik. Nörobilimsel açıdan baktığımızda mükemmeliyetçilerin beynindeki hata izleme merkezi var bir tane. Küçük bir korteks o. Singulate korteks deniyor ona. Burası çok aşırı hassastır. Mükemmeliyetçilerin beyninde var o. Hata izleme merkezi. Etraftaki var olan tüm her şeyi aşırı hassas bir şekilde izleyen bir merkez düşünün. Bir dedektör gibi. Bu kişiler yaptıkları yüz doğruya değil neye odaklanıyorlar? Bir tane küçük hataya takılıp kalıyorlar. Şimdi beni dinlerken işte benim diyenleri duyar gibiyim. Bu durum bilişsel esnekliği yok eder bakın. Ve kişiyi yerinde saydırır durmadan. Mükemmel olmadı, iyi olmadı. Hata yaptım, bak bu da eksik. Ama bu tarafta 100 tane doğru var. Mükemmel başarılarım var. Yaptığın işlerin var. Sosyal çevren var. Kabul almışsın. Onlar bir anlam ifade etmiyor. Onlar zaten olmuş bitmiş. Başarılmış şeyler. Ben asıl başaramadığıma odaklanırım falan böyle kendine bir hikaye, bir fantezi oluşturmak. Mükemmeliyetçilik aslında bir standart değil. Bir savunma mekanizması. Nasıl bir savunma mekanizması? Şöyle bir düşünce üretiyor beyin. Eğer mükemmel olursam eleştirilmekten korunurum. Bu da kendince aslında geliştirdiğimiz içsel bir savunma mekanizması. Eğer hata yaparsam birileri beni eleştirir ama mükemmel olursam eleştirilmekten korunurum. Ne kadar korkunç değil mi? Buna ek olarak bir de Nobel ödüllü Kahneman'ın bir araştırması var. Onun ortaya koyduğu bir durum var. Kayıptan kaçınma psikolojisi. Beynimiz bir şeyi kaybetmenin acısını aynı şeyi kazanmanın mutluluğundan iki kat daha şiddetli hisseder. Tekrar edeyim mi cümleyi? Beynimiz bir şeyi kaybetmenin acısını, bir şey kaybediyorsunuz düşünün, öyle bir acı hissediyorsunuz içinizde. Aynı şeyi kazanmanın mutluluğundan iki kat daha şiddetli hisseder. Kaybetmenin acısına daha fazla duyarlıyızdır. Yani cebinizdeki 100 lirayı kaybetmek sizi yolda 100 lira bulmaktan çok daha fazla etkiler. İşte bu yüzden yeni bir işe girmekten, risk almaktan veya konforumuzu bozmaktan çok korkuyoruz. Beynimiz kazancı düşünmüyor. Olası kaybı düşünüyor. Diyelim ki bir iş değiştireceksiniz. İş değiştirip daha iyi maaşlı bir işe geçeceksiniz. O daha iyi maaşlı bir işe geçmenin mutluluğunu ve hazzını yaşamak yerine işini kaybedersem ya başarısız olursam ya bir daha bu konforu yakalayamazsam endişesini daha fazla yaşıyor beyin. Ve işin çok ilginç kısmı kıymetli dinleyicilerim, özellikle başarılı insanların yakasını bırakmayan çok önemli bir his var. Bunu daha önce programlarımızı yakından takip edenler çok iyi bilirler. Imposter sendrom. Yani ben aslında başarılı değilim, sadece şanslıyım ve yakında herkes benim bir sahtekar olduğumu anlayacak hissi. Bu hissi biliyorsunuz değil mi? Çoğu koçluğumda, çoğu eğitimlerimde karşılaştığım pek çok kişiyle aslında bunun bazı parçalarını görüyorum. Ben aslında başarılı değilim. Nesin peki sen, başarısız mısın? Yani başarısız olduğum da söylenemez. Sadece biraz şanslıyım galiba. Yani gözden ırağım galiba. İnsanlar beni fark etmediler bu zamana kadar. Kaç yaşındasın diyorum? 35 yaşındayım. Yani sen son 10 yıldır bu şirkette çalışıyorsun veya bu sektördesin, bu iş hayatının içindesin ve hiç kimse senin başarısız olduğunu fark edemedi mi? Herhalde fark edemedi. Arada kaynadım ben. Daha da kötüsü, artık kariyerinde çok çok ilerlemiş üst düzey yöneticilerde bile zaman zaman bu imposter sendrom benim bir gün
sahtekar olduğum anlaşılacak korkusu inanılmaz bir korku. Bakın, bilimsel olarak bunun bir özgüven problemi olmadığını söyleyebilirim. Beynimizin başarıyı sahiplenme mekanizmasındaki bir kablolama hatası var burada. İletişim kurulamıyor başarı merkeziyle. Başarılı oldukça sorumluluk artar. Sorumluluk arttıkça hata izleme sistemimiz daha çok tetiklenir. Bu yüzden kendinize haksızlık etmeyin. O ses beyninizin bir oyunundan ibaret size. Siz başarılısınız. Ne demek başarılı olmak? Evet, sizin sorumluluğunuzda olan işleri istenen zaman içerisinde, beklenen sonuçlar çerçevesinde yapabilmiş olmanız, hepsi bu kadar. Yoksa o mükemmelliyetçi yaklaşımla yüzün üzerinden yüz, yıldızlı yüz başarı benim için budur gibi bir mükemmelliyetçiliğe giderseniz zaten hayatın içerisinde herhalde neredeyse hiçbir başarılı insan bulamayacaksınız. Dolayısıyla bizler birileri tarafından yakalanacak, bir gün yaptığımız bütün bu işlerin aslında bir gölge oyunundan ibaret olduğunun hissini yaşadığımız o yakalanma duygusunu yaşamayacağız. Hepimiz okuduğumuz okullarda hangi seviyede olursa olsun, yaptığımız işlerde hangi seviyede olursa olsun, başardığımız her şeyde nerede olursa olsun, biz hayatın içerisinde bir parça başarılıyız. Ve hiç kimse bize gelip seni sahtekar seni, son 5 yıldır bu şirkettesin ve burada başarılı olduğunu zannediyorsun değil mi? Aslında sen başarılı değilsin diye hiç kimse bizim yakamızdan tutmayacak. Bu zamana kadar da böyle bir şey olmadı. Şimdi gelin kalbimizin neden bu kadar kolay kırıldığını konuşalım. Hiç düşündünüz mü? Böyle bir gruptan dışlanmak, sevdiğiniz biri tarafından reddedilmek. Neden sanki böyle canımız fiziksel olarak yanıyormuş gibi hissettirir? Sosyal acıdan bahsediyorum. O reddedilme duygusundan bahsediyorum. Şimdi sosyal nörobilim araştırmaları bize inanılmaz bir gerçeği gösteriyor. Sosyal sağlık konusu son zamanlarda dünyada çok konuşulan bir şey. Fiziksel sağlık, vücudumuzdaki var olan organların bütünsel olarak kas sisteminin veya fiziksel olarak bütün sistemin sağlıklı olarak çalışması. Mental sağlık, ruh sağlığımız, duygularımız, psikolojimiz. Bir de sosyal sağlık diye bir şey var. Sosyal sağlıksa tamamen ilişkilerle ilgili. Sosyal bir reddedilme yaşadığınızda, bir ortamda, öğrenciyseniz okulda, iş hayatındaysanız iş yerinde, eğer sosyal hayattaysanız evde, ailenizde, akrabalarınızda veya komşularınızda, beyninizde aktive olan bölgeler var. Eliniz yandığında veya bir yeriniz kesildiğinde aktive olan bölgelerle aynı bölge. Çok ilginç değil mi? Eliniz yanıyor düşünün veya işte bir merdivenden inerken ayağınız burkuluyor. O anda hissettiğiniz acıda aktive olan bir bölge var ya beyninizde. O bölge aynı bölgede sosyal bir reddedilme yaşadığınızda da aynı bölge harekete geçiyor. Beynimizdeki DACC bölgesi. DACC bölgesi. Sosyal bir kopuşu hayati bir tehlike olarak kodluyor çünkü. Söylediğim şey çok önemli bakın. Beyninizdeki fiziksel acı merkezi sosyal reddedilmede de uyarılıyor. Çünkü hayati bir tehlike olarak görüyor. İnsan sosyal bir varlık çünkü. Binlerce yıl önce vahşi doğada bir gruptan dışlanmak ölmek demekti. İnsanın tek başına yaşayamayacağını düşünün. Değil mi? Aynen öyle. Bugün modern dünyadayız. Bir sunumda reddedilmek ya da bir arkadaş grubuna girememek bizi öldürmez. Ama beynimiz hala o eski hayatta kalma yazılımıyla çalışıyor. Bu yüzden insanlar ne der duvarı? Dünyanın en kalın duvarıdır. İnsanlar ne der duvarı var ya, dünyanın en kalın duvarıdır. Başkalarının onayı için kendi potansiyelimizden vazgeçiyoruz biz. Bu acının nörolojik kökenini bildiğimizde, yani beynimizin neresinde ne olduğunu bildiğimizde, onunla başa çıkmak da kolaylaşır.
Bu acı sadece beyninizin size baksana bağlarını koru deme şeklidir. Sizin yetersiz olduğunuzun bir kanıtı değil bu. Dolayısıyla sosyal reddedilmelerde, arkadaş gruplarında kabul edilmemelerde veya eleştirilmelerde

0: değişmez bir beton blok değil. Nöroplastisite dediğimiz biraz daha esnek bir yapı aslında beynimizin genel durumunu oluşturuyor. Muazzam bir yetenek bu. Beyin deneyimle kendini yeniden kablolayabilen, bağlar kurabilen, yaşayan bir yapı, bir organizma. Değişim için büyük devrimlere gerek yok. Mikro alışkanlıklar bile yeterli bakın. Şimdi size bununla ilgili bazı küçük pratikler vereceğim. Birincisi, her gün 10 dakikalık bir yürüyüş bile beyninizdeki bu esneklik dediğimiz tarafı geliştirir ve özellikle BDNF denilen, o beyin gübresi diye tanımlanan bir protein var. Bu proteini harekete geçirir. Her gün 10 dakika yürüyüşten bahsediyorum sadece. Bu da ne yapıyor? Hücreler arası iletişimi hızlandırıyor. O yüzden oturmayın, harekete geçin. 10 dakika yürüyüşten bahsediyorum sadece. İkincisi, günde sadece 3 dakikalık bir nefes egzersizi. Stres merkezimiz olan amigdalayı küçültüyor. Odaklanma merkezimiz olan bu daha önce bahsettiğim prefrontal korteksi de kalınlaştırıyor. Bu bir zihinsel eğitim aslında. 3 dakikalık bir nefes egzersizinden bahsediyorum. 10 dakika yürüyüş, 3 dakika nefes egzersizi. Üçüncüsü, hayatınızda sürekli bir şekilde yaptığınız rutinler sizin hayatta kalmanızı sağlar ve çok değerlidir, çok önemlidir. Fakat bazı rutinleri kırabilirsiniz. Mesela dişinizi ters elinize fırçalayın. Eğer sağla fırçalıyorsanız solla fırçalayın. Evinize her gün gittiğiniz yoldan gitmeyin mesela, arka sokaktan dolanın. Şimdi bunlar günlük hayatın içerisindeki bu küçük eylemler, işte saati diğer koluna takmak gibi, beyinde yeni sinirsel yolların açılmasını tetikler. Dolayısıyla beyninizi şaşırtmanız onun o nöroplastisite dediğim o esneklik tarafını harekete geçirir. En önemli şey de şu aslında, sosyal temaslarınızı artırın. Bakın bu çok kıymetli ve önemli. Bizim sosyal sağlığımızı iyileştirmemiz gerekiyor. Gerçek bir yüz yüze sohbetten bahsediyorum. Bu ne yapıyor? Ayna nöronlarımızı aktive ederek bizi iyileştiriyor. Ekranlardan kafamızı kaldırıp birbirimize bakmamızı sağlıyor. Gerçek bir yüzden bahsediyorum. Yüz yüze sohbetten bahsediyorum. WhatsApp'tan veya başka yerden yaptığımız yazılı konuşmalardan değil. Onlar iletişimin bir parçası. Ama iletişimin bizzat fayda sağladığı, sosyal temas kurduğu bir alan değil. Efendim, beyniniz sizi hayatta tutmak için tasarlanmıştır. Sizi mutlu etmek veya büyütmek için değil. Onun belli görevleri var. Hayatta kalmak beyninizin görevidir. Ama büyümek ve potansiyelinizi gerçekleştirmek sizin bilinçli tercihinizdir. Bu programda konuştuğumuz o duvarlar, engeller sadece hayatta kalma mekanizmasının gölgeleridir. Onlar bize lazım. Zaten biz böyle hayatta kalıyoruz. Eğer bu hayatta kalma biçimimiz bizi engelliyorsa ve ilerlememize bir engel teşkil ediyorsa, potansiyelimizi gerçekleştirmeye bir engel teşkil ediyorsa, aslında hayatta kalmak değil, hayatı engelleyen bir sisteme dönüşür beyin. Evet efendim, Kariyer Atlası'nda bugün çok önemli bir konuyu ele aldık sizinle birlikte. Performansımızı daha iyi hale getirmenin önündeki engel, beynimizin ortaya koymuş olduğu bazı savunma mekanizmalarını nasıl aşabiliriz'i konuştuk. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Haftaya pazartesi günü Kariyer Atlası programında TRT Radyo 1'de tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Kariyer Atlası.

0: Radyo 1.
1: Saat 3.
0: Haberler.
1: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale etmek için olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Acı haberi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Çiftçi paylaşımında şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum ifadelerine yer verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Tekirdağ Çorlu'da şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için başsağlığı diledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajları yayınladı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri sosyal medyada geniş yankı uyandıran dijital bir vizyon kampanyasına imza attı. İlk Erdoğan etiketiyle paylaşılan mesajlarda Türkiye'nin savunma sanayindeki tam bağımsızlık adımları, mega altyapı projeleri ve Türkiye yüzyılı hedefi ön plana çıktı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede İran ve ABD arasında devam eden barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Berlin'deki temaslarda ikili ilişkiler, Türkiye-AB süreci ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Görüşmelerde ticaret, enerji ve savunma sanayi alanında işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenecek. İran Savaşı'nda 79 gün geride kaldı. Ateşkes ve müzakere sürecine dair belirsizlik sürüyor. ABD Başkanı Trump, Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. Amerikan basını, ABD ve İsrail'in İran'a yoğun saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu. İran ise olası yeni saldırılara karşı halka savunma eğitimi veriyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde nükleer enerji santrali yakınına insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Abu Dhabi Emirliği'ne bağlı Ezzafra bölgesine Barakah nükleer enerji santrali yakınına düzenlenen saldırının ardından yangın çıktı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı, radyasyon seviyelerinde değişiklik tespit edilmediği belirtildi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası kapatılan Irak hava sahası açılıyor. Irak hava yollarının yaklaşık 2 ay aradan sonra İstanbul'a ilk seferini uluslararası Kerkük Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği bildirildi. Irak hava yollarının Kerkük-İstanbul seferleri pazar, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 4 kez yapılacak. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 19 kişi hayatını kaybetti. Lübnan'ın güneyinde ise patlayıcı infilakı sonucu 1'i ağır 4 İsrail askerinin yaralandığı açıklandı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde katliam yapıyor. Türkiye merkezli bir derneğe ait yemek dağıtım noktası vuruldu. En az 3 Filistinli hayatını kaybetti. Hamas saldırıyı kasıtlı işlenmiş savaş suçu olarak niteledi. İsrailli işgalciler Batı Şeria'da da Filistinlilerin araçlarını kundaklıyor. İslam dünyası bu yıl Kurban Bayramı'nı aynı gün kutlayacak. Dünyanın birçok noktasında hilal göründü. Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu birçok İslam ülkesi de hilalin göründüğünü duyurdu. Türkiye yeni haftaya yağışlı havayla giriyor. Sıcaklık mevsim normallerinin altına düşecek. Sağanak birçok bölgede hafta sonuna kadar aralıklarla sürecek. Meteoroloji özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Haberleri sunduk.